Burası da eskiden papazın evi olan bir binaymış. Ve açıkçası şu anda bulunduğumuz alan hemen girer girmez bu turkuaz kapı açıldığı zaman içerideki yaşam alanı, giriş kat. Aşağı yukarı 35 metrekare, çok ufak bir alan. Burada aslına bakarsanız sokaktan içeriye girdiğiniz zaman birdenbire evin içine girmiş oluyorsunuz. Ve bunun kendine göre çok güzel bir dokusu var. Yani bu kadar merkezi bir noktada birdenbire bir evin içine girmek gerçekten büyüleyici. Bu bina zamanında un deposu olarak da kullanılmış. Bir kere Rum bina olduğu için havalandırması ve ısısı çok güzel. Aslında az ışık alıyor. Bu girişte görmüş olduğunuz o turkuaz kapının üzerinde kemerli bir pencere alanı var. Kapının kendisi tamamen orijinal bir kapı ve kapı ikili olarak açıldığı zaman aslında sokak da evin bir parçası haline geliyor. Aynı diğer evdeki gibi burada da sokak aslında evin yaşayan bir alanı ve bu geniş merdiveni özellikle ben biraz daha böyle oturulabilir derecede ölçülerde yaptım. Üzerine böyle güzel bir örtüyle, yastıkla, bir yanına minik bir sehpayla oturup böyle dışarıdaki esnafla falan muhabbet ettiğiniz, arkadaşınızla güzel vakit geçirebildiğiniz bir yer haline geliyor. Ben buraya ilk geldiğim zaman buradaki alanda simsiyah bir yer döşemesi vardı, siyah bir seramik vardı. Duvarlarda da aslında böyle bölgesel olarak yapılmış bir takım boya kalıntıları vardı. Tavanları özellikle şu açık mutfağın olduğu kısımdaki tavanlar hep böyle eklentiler yapıldığı için farklı renklerdeydi. Bunların hepsini tek bir homojen bir renge getirdim. Yer döşemesinde de biraz daha gelecek olan hikayesi olan mobilyaların renklerine uyumlu olacak şekilde ve daha böyle natürel, daha ferah, açık bir renkte kullanmayı tercih ettim. İç mekanda tabii elektrik kablolaması yığma bina olduğu için beni epey zorladı. Burası daha önce bir ev değildi. O yüzden elektrik sistemi yeterli değildi. Hep bu taş duvarların önünden kablolamalarla, işte görmüş olduğunuz borulama sistemleriyle bu kabloların çekimini sağladım. Aplikleri de gene hep duvarları aydınlatacak şekilde tasarladım. Bunların tabii görünüşü biraz daha endüstriyel doku olmuş oldu. Ama bunları böyle stilleri karıştırarak tarihi dokunun içine yerleştirdiğim için sonunda kendine has bir havası oldu diye düşünüyorum. Giriş katta şu anda benim mesela bu merdivenin yarı yolunda yerleştirmiş olduğum banyo yerine çok ufak bir tuvalet koyulmuştu ve bu alan bölünmüştü. Tabii buranın tavanı da çok yüksek, loft tarzı. Böyle tavanı kısa, ufak bir eklenti yapılmıştı ve o gerçekten biraz biçimsiz duruyordu. Ben onun yerine hani tam böyle arzu edilen bir banyo yerleştirmeyi daha uygun gördüm. O alanı söktük. Şimdi mesela oraya güzel minik bir salıncak koyduk. Demir bir salıncak. Bu da böyle sanki daha tek kişi kendi başına böyle kafanı dinlemek için oturduğun bir alan gibi oluyor. Arkadaşlarla mesela denize giderken işte hepsini beklerken hazır olan mesela orada biraz vakit geçiriyor. Böyle biraz daha esprili bir köşe aslında. Gene tabii Rum bina olduğu için şöminemiz Rum şöminesi. Çok güzel eski bir şömine. Ama ben geldiğimde bu biraz dış kaplaması yeterince oturmuş bir şömine değildi. Beton

bir ek vardı. Ben bunu mobilya ile kapladım. İçini de çakıl taşlarıyla döşedim. Ve gerçekten şömine aslında kışın çok güzel oluyor Ayvalık'ta. Ayvalık'ın kışın da güzel bir yaşamı var. Daha henüz yakmadık ama inşallah bu kış yakacağız diye düşünüyorum. Duvarların aslında evin geri kalan alanları gibi yaşıyor olması bana çok anlamlı geliyor. Yani duvarlar zaten bu şekilde taş, yığma taştı. Bunlardan aslında toz dökülüyor ama aynı zamanda sanki hani kendi hikayesi var ve yaşamaya devam ediyormuş gibi. Böyle organik gibi geliyor bana. Rum bina olduğu için ben bunların çok tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Asma katın altındaki kütükler hep orijinal eski kütükler. Gerçekten tarihin izlerini taşıyor. Bunları seyretmek bile çok keyifli. Kokusu, görüntüsü hep böyle gerçekten bu alanı özel kılan materyallerden. Bu alan aslında şu anda belki size biraz daha dikdörtgen gözüküyor olabilir ama üçgen bir alan. Dışarıdan içeriye doğru daralan bir yapısı var. Dolayısıyla en son noktada mutfağa yerleştirmeyi uygun gördüğüm noktada çok ufak bir alan kaldı. Çok ufak olduğu için de bunu standart bir mutfak gibi çözmek çok anlamsız olacaktı. Yani üst dolaplı, alt dolaplı bir şeyin buraya entegre edilmesi pek mümkün değil. Ben onun yerine mutfak adasıyla mutfağın ihtiyaçlarının %80'ini depolamaya karar verdim ve ocağın iç tarafında, ev tarafında açık sistem tabakların yerleştiği bir alan yaptım. Yaşam alanının tabii en önemli aslında gerekliliklerinden biri kanepelerimiz. Hem geniş, rahat olsun istiyoruz, hem mümkünse işte uyuma olabilsin istiyoruz. Bu tabii çok ufak bir room evi. Bir noktada merdiven var, bir noktada şömine var. Bunun en güzel oturabileceği tek bir duvar vardı. O da mutfağın önündeki duvardı, mutfak odasının önündeki. Sehpaya gelince tabii yuvarlak bir sehpa seçtim çünkü bu alan çok dar olduğu için kendi tasarımım buraya uyacak ve hani çarpmalarda falan bizi sıkıntıya sokmayacak bir şey olsun istedim. Burada eskiden olan bir kiliseye giden bir tünel var bu evin içinde. Sonradan kapatılmış tabii. Çok dramatik bir görüntüsü var. Kanepenin solundaki kemerli alandan girdiğiniz zaman tarihin içine bir yolculuk yapıyor gibi oluyorsunuz tekrar. Dolayısıyla ben oranın da buraya büyük bir ruh kattığını düşünüyorum.

Şu anda da yatak odasındayız. Yatak odası aslında çok eksantrik bir alan. Çünkü bana biraz Kapadokya'daki mağara odalarını andırıyor. Tamamen taş kaplı olması, buranın yer döşemesinin böyle eski, ahşap olması, tavanlarının küçük olması. Buraya böyle gerçekten zamanda yolculuk yapar gibi bir ambiyans katıyor. Ben bu alanda öncelikle yer döşemesinin rengini değiştirdim. Çünkü renkler biraz karanlıktı. Beyaz boya yaptım Rabıta Parkı'nın üzerine. Mobilyaları seçerken de gene eski dönemlere ait bir şeyler seçmeyi uygun gördüm. Bu mobilyalar aslında babaannemin mobilyaları. Bu karyola, bu elbise dolabı, komple hepsi Ayvalık'ın bu şekilde eski mobilyalarını, tadilatını yapan ustaya verdim. Hepsini kazıttık

ve ham bir hale getirdik. Aydınlatmaya gelince tabii buranın en büyük esprilerinden biri gene aydınlatma. Çünkü duvarları aydınlatarak burayı aydınlatıyoruz. Ve yatağın

toz dökülür mü vesaire gibi kaygılarım oldu. Yatak odasında bu evde şimdi asma katlı. Daha önceden de öyleydi. Burada bu döşeme vardı. Fakat çok fazla bu galeri boşluğuna baktığı için açık alanda bir mahremiyet sağlayamıyordum. Bu sefer bu elbise dolabını tam korkuluğun arkasına yerleştirdim. Ve arkasını perdeyle ayırarak hem dışarıdan gelen sesi biraz kesmeye çalıştım. Hem de buranın gerçekten kapalı bir oda havası olmasını sağlamaya çalıştım. Aslında bu da gerçekten içinde yaşarken şu an fark ediyorum. Çok da önemli bir kararmış. Aşağıdan buraya gelirken çok önemli başka bir konu da tabii bu merdiven tasarımıydı. Buraya ilk dekorasyona başladığım zaman burada çok farklı bir merdiven vardı. Öncelikle ölçülendirmesi ve tasarımı çok sıkıntılıydı. Çünkü tam ara katta yatak odasına çıkarken ebeveyn banyosuna çevirebileceğim bir odacık vardı. Merdivenin basamaklarının ölçülerinin tutması, oransal olarak bu büyüklükte bir açık alana hem ufak hem konforlu, emniyetli ve görsel olarak da tatmin edecek bir merdiven tasarımı yapmak kolay olmadı. Öncelikle bayağı tasarım üzerinde çalıştık ve sonrasında da gene basamakları ahşap kapladık. Çünkü genel olarak binanın bütün asma katını oluşturan, tavan küçüklerini oluşturan ahşaplarla en iyi kombinasyonu öyle sağladık. Ara katta yatak odasından da çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz kemerle ayrılan bir odacık vardı ve bu odacığı en iyi banyo olarak değerlendirmeyi düşündüm. Duvarların beyaz olduğu ve boya olduğu, üzerine gene dekorlar koyabileceğim, sadece ıslak olan alanının duşun içi olduğu bir banyo yapmayı daha uygun gördüm. Duş alanına gelince, şimdi yer döşemesinde gene burada tik bir zeminin aslında yakışacağını düşündüm. Tekrar bir dokunuş katılmış oldu banyo için. Biraz aslında eski bir alanda, yani böyle dokusu olan bir alanda tekrar yeni bir karakter getiren bir dekorasyon olmuş oldu. Banyoda gene aynı şekilde bu dışarıya bakan bir penceremiz var, gün ışığının geldiği. Bu alanı jacuzzi olarak tasarladım. Zaten bu aslında çok güzel gün ışığı gelen bir nokta ve dışarıda da parmaklıkları olan bir pencere. O yüzden o alanda biraz çiçeklendirme yaptım ve mahremiyeti biraz da çiçekle sağlamış oldum. Duvar dekorlarını seçerken hep böyle belli bir uyum gözettim. Mesela duvarda şu anda aynanın yanında bir anahtar şeklinde bir obje var. Beyaz duvarın üzerine aslında eski objeler gerçekten harika duruyor. Şimdi ben burada ayna için bayağı dolaştım Ayvalık sokaklarında. Çok güzel aynalar var. Bu da benim hemen böyle küçücük, hani olur mu, olmaz mı, yeter mi, yetmez mi diye beni böyle kaygılandıran bir aynaydı ama yerine çok yakıştı.

Bugün birlikte Ayvalık'ta Rum ve Türk evlerinin bulunduğu bir mahallede iki ev gezmiş olduk. Birincisi işte yapmış olduğum o minimalist ev, beyaz ağırlıklı ve bahçeli olan ev. Diğeri de bu muhteşem taş yığma binanın içinde tamamen eskiye yolculuk yapabildiğimiz, eski ve yeni mimari objelerin yer aldığı bu ev. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size buranın

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleia olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antalya, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı, nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar, Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'siyle ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Rıfat Havuz, Balat'ın eski sokaklarında unutulmuş eşyaların dilinden anlayan bir zaman ustası. Kırık dökük hatıraları sabırla onarıp, geçmişi bugünün içine ustalıkla işleyen bir zanaatkar. Bugün unutulmuş eşyaları emeğiyle işleyip, her parçaya ikinci bir ömür veren bir ustanın hikayesine misafir oluyoruz.

Ben Rıfat Ağuz, 1965 doğumluyum. 10 yıldır bu işi yapıyorum, antika işini yapıyorum. Bizim burada aşağıda bir eski evimiz var, tarihi bir evimiz. Orada annemle babam duruyordu. Babam rahatsızlandı, bir 10 yıl falan oldu. Sonra bir 50 gün falan hastanede falan kaldık. Ondan sonra rahmetli oldu. Sonra annem yalnız kaldı burada, 5 kardeşiz. Hiç kimseyle durmadı annem. Hiç kimsenin evine gidip bir gün durmadı yani. Ben de mecburen yani otobüs şoförlüğü yapıyordum. İşimi bıraktım. Anamın yanına geldim. Onunla beraber durmaya başladım. Yanında komşularım vardı benim. Bu antika işini yapıyorlardı evin yanında. Bizim evde büyük olduğu için bahçesi de büyük. 70 metrekare bir bahçesi var. Daha sonra ilerleyen günlerde onun üzerini kapadım ben saclarla. Orada yapmaya başladım bu antika işini, tamir işini.

burada ikisi de rahmetli oldu. İşte babam 10 yıl falan oldu. Annem 1,5 yıl falan oldu rahmetli olalı. Rize'deydiler çok eskiden de 25 senedir buradaydılar. Şimdi orada bizim ev boş duruyor. İki tane kedimiz var. Anamın kedileri vardı. Onlara bakıyorum yani. Yani gözüm gibi bakıyorum ona, anamın yadigarlar diye. Gel. Gel Antika. Gel Karaböcek. Evliyim, 3 çocuğum var. Üçünü de okuttuk, çalışıyorlar. Hanımım devamlı yanıma gelip gidiyor. Burada yardımcı oluyor bana.

0: Sen bizim antikamız mısın?
1: Evet.
0: Valla bu antika işinden hiç anlamıyordum. Bu antikaya vesile oldu. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani. Bu iş onların vesilesiyle antika işine girdik yani. Şoförlükten daha iyidir yani şoförlük. Yıllarca yaptık uzun yol şoförlüğü. Otobüslerde otobüs şoförlüğü. Ama şimdi zaten yapılacak durumda değil otobüs şoförlüğü. Benim içimde zaten vardı böyle tamirat, tadilat işi. Elimden her şey geliyordu çocukluktan beri. İşte bu işe de başlayınca bu işin içine bulduk kendimiz. Yani bütün hep buradaki bütün her şeyin tadilatını, tamiratını hepsini yapıyorum yani. Abajurlar, şapkalar, işte antika şeyler, heykeller, işte aklınıza ne geliyorsa avizeler hepsini tadilatını, tamiratını yapıyorum. Nasıl başladım? Bir arkadaşım vardı, yandaki bir eski ev vardı. Ona böyle, o evde kiracıydı orada. Böyle tamirat işi yapıyordu böyle. Abajurlar bir şeyler yapıyordu. Yapıp satıyordu, dizayn yapıp satıyordu. Ona yardım etmeye başladım, işi yoğundu. Hani ben de çalışmıyordum işte annemlerden dolayı. Yani şey, zaman kaybı şey olsun diye, sıkılmayayım diye. Sonra iş... Onun gibi yapmaya başladım. Ondan iyi daha iyilerini yapmaya başladım. Sonra evin bahçesine üzerini kapadım. Kendime yapmaya başladım. İki tane ablam, bir tane kız kardeşim var. Bunlar gün aşırı gelip evde temizlik yapıyorlardı. Anamın yemeğini yapıyorlardı, işte şeyini yapıyorlardı. Şimdi benim de çevrem çok genişledi bu işten dolayı. Burada arkadaşlarım, eski arkadaşlarım hepsi gelip gidiyordu. Yani girip çıkacak şey olmuyordu eve. Yani evin önüydü zaten. Bizimkiler bu sefer dışarı çıkamıyorlar, evin içine kilitli kalıyorlardı. Yani kapalı kalıyorlardı. Sonra burayı bulduk işte. Burayı da bir 4 sene falan oldu burayı tutalı. İşte buraya taşındım, buraya yerleştik yani. Burada devam ediyorum. Ev boş duruyor şimdi, evde kedilerim var. Anamın 2 tane yadigar kedisi var, onlara gözüm gibi bakıyorum. Onların sayesinde bir 10-15 tane kediye daha bakıyorum orada.

arkadaşlarımız var. Onlar alıyorlar, onlar bana tavsiye ediyorlar. Ya da alır mısın işte bunu alır mısın diye. Bakıyorum fiyat uyarsa, yapabileceğim bir şeyse ya da alıyorum, kendim burada düzenliyorum, temizliyorum, yapıyorum. Sağlamsa elektrik tesisatı varsa elektrik tesisatını yapıyorum. Dizayn ediyorum, düzenliyorum. Buradan yine esnafa satıyorum. Son kullanıcı müşterilere satıyorum. Vallahi en zor parçaların dediğim bizim şamdanlarımız var. Tütya şamdanlar var, tütya kollar var, aviz şeyler var. Bunların tamiri çok zor. Kaynak olmuyor. Kırıldığı zaman onun kaynağı özel, çok özel bir kaynağı var. Ben de kaynak ediyorum okşayan kaynağı ama o hemen böyle okşayan kaynağı tuttuğun zaman eriyor tereyağı gibi olmuyor. Onlar biraz onlardan uzak duruyorum. Bir de kapitomanto avizeler oluyor böyle. Kolların mesela tamiri yapılacak getiriyorlar bana. Ya bir tarafını yaparken kibrit çöpü gibi öbür tarafı. Onların tamirini hiç yapmıyorum artık yani usandım. Onları yapmıyorum daha doğrusu yani. Dizayn ettiklerim onun şeyini ben kendim yapıyorum. Yani tasarımını kendim yapıyorum. Altından her şeyi neyse yani A'dan Z'ye kadar hepsini ben tasarlıyorum, ben yapıyorum. Yani değişik ürünler çıkarıyorum. Mesela burada var öyle kendim tasarladığım çok ürünüm var. Mesela şurada bir avize var. Onun komplesi lambader avize komplesinin tasarımını ben yapmışım. Şurada eski Fransız gaz lambaları var, tasarımlarını ben yapmışım. Aptikler var. Çok yani bunların çoğusunun tasarımını ben yapıyorum. Yeniden tasarlamak daha zevkli oluyor ya. Tamir biraz zor oluyor. Çok uğraşıyorsun.

Eski bir eşya demek, yani eski yaşamışlık, eski anı yani. Eski eşyalarını, insanları ben eski eşya, eski bir şey gördüğüm zaman mesela benim çocukluğumda olan mesela şunun gibi bir şey mesela eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum yani. Eski eşya gördüğüm zaman bir duygusallık hissediyorum böyle. Eskiye dönüyorum. Eskilere yaşadıklarımı hatırlıyorum. Etkilendiğim eşya olmuştur tabii ki ya. Yani mesela gaz lambaları var bizde. Rize'de mesela, bizim çocukluğum Rize'de geçti. Gaz lambalarından gördüğüm zaman çok eski gaz lambaları, yani bizim kullandığımız gaz lambaları. Onlardan çok etkileniyorum. Niye? Bizde çok kar yağardı eskiler Rize'de. Köydü mesela bizim orası. Şimdi mahalle olmuş. Ceyranlar fırtına ederdi, kar yağardı. Ceyranların üzerine işte bizim ağaç dalları değerdi, ceyranlar kesildi. Bir kesildi, bir ay ceyran gelmezdi. Bir ay o gaz lambalarını yakardık. Ondan çok, yaparken çok şey etkileniyorum yani. Ondan dolayı yani. Bir ay beklerdik ışıklar gelsin. O gaz lambasından ders çalışırdık. Derslerimizi yapardık, okula giderdik.

Bu saat çok kiliseden çıkma bir saat. Çok eski bir saat. Aşırı derecede eski bir saat. 100 yılın üzerinde. Makinesinden belli oluyor. Kurmalı bir saattir bu. Çok eski, her şeyi var. Ama eski olduğu için şu anda aktif durumda değil. Aktif vaziyete getireceğiz bunu. Böyle bir ürünümüz. ...15 sene önce, 20 sene önce buraya anamlara falan gelip gittiğim zaman... ...burayı kimse beğenmezdi, Balat'ı. Yani Balat şöyle yani şey köşe, yüzyıra köşe derlerdi böyle yani... ...Balat ne ki derdi yani. Balat'ta daha doğrusu fareli Balat diye geçerdi yani. Öyle bir şeydi, iticiydi yani. Sonra burada birkaç tane dizi çekildi. Bir de bizim bu antika üzerine yani gerçek antikacılar var böyle büyük... İsim vermeyelim.

2-3 tane. Onlar bir tanesi girdi baştan. Ondan sonra biri girdi. O antikacılar gelince bütün antikacılar Balat'a doluştu. Yani şimdi Balat'ın antikacılar merkezi burası. Bir de Kadıköy. Kadıköy daha üst kademe. Burası biraz daha alt. O sayede burası çok gelişti yani. Daha doğrusu film çok, diziler falan çekiliyor. Halen çekiliyor çok diziler burada. En zor yanı, bu işin zor yanı da var ama uğraşıyorsun biraz. Yani mutlaka zor da olsa başarıyorsun, sonunda yapıyorsun ama en tatlı yanını bana sorarsın, bana göre. Benim burada mesela canım hiç sıkılmaz. Yani bir şey olsa, bir canım sıkılsa, bir şey olsa hemen arkada tezgahım var, geçiyorum, çalışmaya başlıyorum. Her şeyi unutuyorum, o kadar kafam şey oluyor, rahat oluyor yani.

Plak tamiri falan ben yapmıyorum. Onun ustası var, o ayrı bir sanat. Ama diğer kısımlarını ben yapabiliyorum. Boyasını işte, odun gibi şeyleri ben yapabiliyorum. Mekaniz bölümünü bizim teyip tamircimiz var, ona yaptırıyorum. Bu 60'lı yılların, 60'lı eski, çok eski bu. Taş plak denen plak çalıyordu sadece bu. Bunun bir mekanizmasını değiştiriyoruz, bütün plakları çalabiliyor hepsini. Taş plak, normal plak hepsini çalıyor. Yani işimi çok seviyorum ama işin içinde olan kişilerden dolayı biraz sıkıntı var ya, çok sıkıntı var. Çok farklı bir sektör ya, her türlü insan bu sektörün içinde yani, her türlü. Dürüstlüğü de içinde, ahlaklısı da içinde. Bu işi bırakır mısın deseniz bana, bırakamam çünkü ben bir ay boş dursam hanımla kavga etmeye başlarız evde. Yani mutlaka bir uğraşım olacak ya. Ondan dolayı zor bu işi bırakmam. Yani. Benim bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben ama benden sonra bu işi, benim işimi devam ettirecek kimse yok yani. Çocuklarım yapmazlar, onların meslekleri var, çalışıyorlar. Bilmiyorum, ben yapabildiğim kadar yapacağım yani.

0: Adım Sevgi Gavuz. Rıfat Bey'in eşiyim. 38 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. 2 oğlum 1 kızım var. Torunlarım var. Eşim buna bir meraklı sardı. Antika işine. Bu zamana kadar getirdi. Güzel de getirdi. Kendi memnun, biz memnun. Yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum. Yapması gereken bir şey varsa ona yardım ediyorum. Asması gereken bir şeyler varsa asıyoruz beraber. Başta böyle bir şey yoktu ama buraya bu şekil olunca, ben de görünce hak verdim ona. Çünkü çok güzel eskilerle bir arada olmak. Topladı da bayağı. 2 senede bu kadarını yaptı. Bu dükkan açıldı, 2 sene oldu.
1: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Annemin babamın rahatsızlığından dolayı tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

0: Herkese merhaba. Yeni bir Gelecek Geliyor programıyla karşınızdayız. Konuğumuz Doktor Mustafa Aykut. Aslında daha önce defalarca bizim konuğumuz olmuş. Değerli bir dostumuz. Ama uzun süredir görüşemedik. Bayağı oldu üstad. Epeyce gelmediniz oldu programa. Bizi bir güncelleyin. Neler oluyor? Neler oluyor gelecek tarafında? Saçma bir soru mu?
1: Neler oluyor deyince aklıma bir espri geldi. Bilgisayara sormuşlar ne var ne yok diye. O da cevap verememiş.
0: Hala veremiyor mu? Bugün de sorayım. Evet abi, ne var ne yok
1: bilgisayar? Aslında bugün biraz ondan bahsedebiliriz. Bu fıkra olarak kalmış ama ileride geçerliliğini yitirecek.
0: O kadar fıkra çok şey kaybedeceğiz gelecekte.
1: Fıkra kaybedeceğiz.
0: Evet bunu hiç düşünmemiştim. Hani fıkraların her zaman geçerli olacağını zannederiz ya biz. Evet, bilgisayara 90'lı yıllarda ne var ne yok diye sormak komikti.
1: Evet, bu komik
0: ama şu
1: olmayacak
0: anda,
1: artık.
0: O, evet,
1: o tarafa doğru gidiyoruz. ChatGPT'ye
0: sorulur mu bu soru
1: şimdi
0: şu anda?
1: Şimdi zaten ben de oraya bağlayacaktım.
0: Yani buyurun.
1: Ne olup ne bittiğinin en önemli göstergesi yapay zeka bir başka boyuta çıktı. Biz daha önce dar kapsamlı, buna artificial narrow intelligence deniliyor İngilizce. Hı hı. Dar kapsamlı yapay zekadan söz ediyorduk. Nedir dar kapsamlı
0: yani
1: yapay zeka?
0: Benim anladığım sadece bir şeyi bilen.
1: Bir şeyi. Yani bu özellikle tıpta çok kullanılıyor. Nedir? İşte son zamanlarda özellikle Covid sırasında çok popüler oldu. Yapay zekaya siz çektiğiniz işte radyoloji görüntülerini veriyorsunuz. Bu röntgen ışığıyla çekilmiş görüntü olabilir veya diğer başka teknolojileri kullanarak insan gözünün göremeyeceği kadar küçük lezyonları görüp size işte başlamış, bunda Covid var yok diyor. Tabii aynı teknolojiyi başka hastalıklarda da kullanmak şimdi mümkün oldu. Bunun tek görevi var: ver görüntüyü, al cevabı.
0: Sadece onu yapabiliyor.
1: Sadece
0: başka hiçbir şey yapamıyor.
1: Başka hiçbir şey yapmıyor.
0: Belki şeyi ilkel bir örnek olur mu? Hesap makineleri. Hesap makineleri hesapları insanlardan daha iyi ve daha hızlı yapabiliyor.
1: Öyle.
0: Ama başka bir işe yaramıyor.
1: Aslında yapay zekanın yaptığı, bize üstün yaptığı üç basit şey var. Bunlar son derece yalın. Bir kere bizim belleğimizden çok daha büyük bir belleği var.
0: Ve unutmuyor.
1: Sınırsız. İkincisi unutmuyor. Üçüncüsü de bizden daha hızlı proses edebiliyor, çalışıyor ve cevap veriyor.
0: O zaman bir belleği büyük, kapasitesi
1: çok, sınırsız diyecek kadar.
0: İki unutmuyor, çok hızlı.
1: Çok hızlı. Bize olan üstünlüğü
0: bize
1: bu.
0: Bize olan üç tane üstünlüğü
1: evet
0: var. Tamam, bunu
1: şimdi
0: not ettim.
1: Şimdi bugüne kadar, daha doğrusu bu ChatGPT'yi görene kadar herkes bu bir işe.
0: ChatGPT daha önce çok konuştuk değerli seyircilerimiz ama hemen yeni katılanlar için ChatGPT bir yapay zeka, bir sohbet yapay zekası.
1: Evet evet.
0: Şimdi böyle özetleyebilir miyiz?
1: Onu daha akılda kalıcı bir şekilde anlatacağım. Biraz önceki ki örnekte ne dedik? Bir görevi var. O görevini sadece yerine getiriyor. İkinci bir şeyi, şunu da yap deseniz yapamıyor. Peki ChatGPT adı üzerinde chat, sohbet demek. Sohbet yapan yapay zeka. Ama öğretmen gibi. Soruyorsunuz cevap veriyor. Soruyorsunuz cevap veriyor. Peki o cevapları ne yapıyor? Aslında buna generatif, yani üretken yapay zeka adı veriliyor. Bu bir sonraki genel yapay zeka, yani artificial general intelligence'dan bir önceki adım. Cevap veriyor ama kendisi başkalarının verdiği cevaplar, yazdıkları şeyler, ne bileyim sanatkarların ürettikleri,
0: mevcut
1: iş adamlarının söyledikleri, bilim adamlarının makaleleri oralardan derleyip toparlayıp düzgün cümlelerle dil sınırı da olmadan hangi dilde istiyorsanız o dilde size cevap veriyor. Yani kendisi bir şeyi icat edip de bir şeyi çıkartmıyor. Mevcutları toparlayıp, bu bir makale şeklinde olabilir, bu bir mektup şeklinde olabilir, bu bir sohbet şeklinde olabilir, size gerisin geri döndürüyor. Yani eskiden biz ne yapıyorduk? Açıyorduk Google'ı, anahtar sözcükleri veriyorduk. Sonra Google'dan gelenleri biz derledik.

0: deyip toparlayıp da kendimiz bir şey çıkartmaya çalışıyorduk. Hmm. Bunu yapmıyoruz artık. Bunu o bize yazılı veriyor.
1: Kendi mesela diyorsunuz ki ChatGPT şu kitabın özetini bana çıkar diyorsunuz. Çünkü Google'a yazdığımızda bir insan onu yapmış, oraya yüklemiş oluyor.
0: Biz onu buluyorduk.
1: Tamam, fakat şimdi ben farkını güzel. Ben çünkü hep ChatGPT'yi anlamak için ChatGPT'nin Google'la farkını anlamaya çalışıyorum.
0: Budur. Bu kadar basit.
1: Birinde bir insan Google'a bir veri yüklüyor, biz ona ulaşıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: ChatGPT o insanın insan gibi gidip mesela kitabın özetini çıkarıyor, kitabın konusunu anlatıyor, yazarın kim olduğunu söylüyor falan gibi. Evet. Sanki daha önce de Emrah'la konuşmuştuk burada da sanki Google'un içinde biri var gibi.
0: Google'ın içinde biri var.
1: Google'ın içinde biri var gibi.
0: Yani bizim yaptığımız bir şeyi biraz daha yapay zekaya bıraktık. O yapıyor. Normalde o gelenlerin içerisinde de o birden fazla özetle getirebilirdi. Biz onların içerisinden seçip birazını bir yerden geri kalanı başka birisinin yaptığı özetten alabilir, birleştirebilirdik.
1: Ben şimdi o yapıyor. Son günlerde biraz ChatGPT ile vakit geçirdim. Kızdım ona ya. Diyorum ki şimdi seçimler ne olacak diyorum. Ben seçime karışmam diyor. Ay ben bu konuları bilmem. Ben o konulara girmeyeyim diye hiçbir yere girmiyor ya bu.
0: Bu hoş bir şey.
1: Yeni bir şey değil mi?
0: Bu yeni bir şey. Bunun üzerinde de gerek işte OpenAI'da ChatGPT'yi üretenler gerekse de o piyasaya çıktıktan sonra etraftan işte bununla ilgili organizasyonlar, kamu kurumları ya bir dakika dikkat edin. Yani ön yargı olmasın, insanları yönlendirmesin, yanlış kararlar almalarına neden olmasın diyerek uyarıda bulunuyorlar. O yüzden buralar birazcık netameli konular onlara girmiyor. Yani seçimin sonucu elbette ki ChatGPT'yi ilgilendirmez. Ama seçim bittikten sonra kim ne yaptı, nasıl yaptı, neden böyle olduğu sorabilirsin. Ona cevap verecektir.
1: Olabilir ama kim şampiyon olacak dedim hiçbir şey demiyor. Ona da girmiyor.
0: Ona da girmez. Çünkü bunlar...
1: Ondan şeyden dolayı girmiyor olabilir. Kumar tarafıyla ilgili olabilir bu. Çünkü insanlar ona işte şu takım şampiyon olacak diyelim ki Premier Lig'de şu takım şampiyon olup orada o bahis sitelerinde oynayabilirler o bilgiyle.
0: Biz de kendisi de bir taraf olmak istemez. Bir taraf değil de bir taraf olmak bir ister taraf. Neden? Çünkü şu takım şampiyon olacak dediğinde şampiyon olamayacak takımın taraftarları biraz ona mesafeli yaklaşacaktır. Daha az kullanacaktır. Daha az popüler olacaktır.
1: Ama ya zaten insanlar böyle bir de makinalar da mı böyle olacak abi ya?
0: Bu bir tane bunlardan yüzlerce binlerce olacak. Dolayısıyla aradaki
1: biri de o işe bakabilir. Peki özür dilerim konuyu dağıtmayalım. Nerede kalmıştık? Asıl bir şey anlatıyorduk
0: işte,
1: ya.
0: Yani ne var ne yok deyince bu var. Bu var. Daha da en önemlisi bu. Ha, bunun dışında tabii ki beni çok heyecanlandıran şeylerden birisini söyleyeyim. Transistör 1947 yılında icat edildi. Müthiş bir şey. Eskiden lambalar kullanılıyordu. Kocaman kocaman küçücük bir şey. Sonra 1960'lı yıllarda meşhur önce Fairchild'ın CEO'su daha sonra Intel'in kurucusu Gordon Moore, o da birkaç hafta önce vefat etti. Kendi adıyla anılan Moore yasası denilen şeyi söyledi. Dedi ki bu transistörleri biz çiplerin içerisine koyuyoruz. Her iki yılda bir bu sayı ikiye katlanacak. Dolayısıyla bir öncekinin fiyatı yarıya düşmüş olacak.
1: Yani Moore yasasını şöyle özetleyebilir miyiz? Bu aletler giderek küçülecek, kapasitesi büyüyecek.
0: Kesinlikle.
1: Her 18, bu hala geçerli mi? 18 hala, ayda ısrar
0: ediyor. Daha sonra düzeltti. 24 değil de 18'e indirdi.
1: Öyle mi? Tekrar yeni bir düzeltme yok mu?
0: Hayır, ortalamaya bakınca genellikle 18'in etrafında dolaşıyor. Yani bir yıla baktık.
1: Seyircilerimiz şöyle özetleyelim. Her 18 ayda bir elimizdeki bilgisayarların kapasitesi artıyor.
0: İki misli
1: oluyor. Pardon. 18 ayda bir iki misli oluyor. Boyutları yarıya iniyor.

0: Küçülüyor. Kapasitesi büyüyor, kendisi küçülüyor mu? Şimdi, yanlış bir şey söylüyor olabilirim.
1: Şöyle,
0: benim şöyle, alanım şimdi, değil bu yani.
1: Şimdi diyelim ki iki tane örnek vereyim. İşte cep telefonunun çok popüler olan bir markasının özellikle stüdyolar için kullanılan bir masaüstü bilgisayarı var. Hı hı. Burada bir çip kullanıyor, tek bir çip. İçerisinde 114 milyar transistör var. Şu anda ulaşılabilen en uç nokta burası.
0: 14 milyon?
1: Milyar.
0: Milyar.
1: Milyar. Tek çipte.
0: 114 milyar. Vay.
1: Şimdi
0: bu nereye gider?
1: Bu 1,5 yıl sonra, 18 ay sonra 2 katı olacak bu.
0: Ya ben...
1: 2 katı olunca 114 milyarı aynı boyutlardan bahsediyoruz. Aynı boyuta 2 katı sığacak 18 ayda. E peki 114 milyar ne olacak? O artık bir öncekinin yarısı kadar olacak
0: şimdi
1: boyutu.
0: Bu ikiye katlana katlana bu acayip bir yere gitmez mi? Şimdi mesela
1: hem de nasıl?
0: 18 ay yani, sonra 228 milyardan bahsediyoruz.
1: Bu işte...
0: Ben bunun 18 olarak sürdürülebileceğini şüpheyle yaklaşırım.
1: Hayır hayır, hep böyle gidiyor. Yani daha birkaç yıl önce ben yine işte GPU denilen özellikle film endüstrisinde kullanılan yapay zeka çiplerini, çünkü bir animasyon varsa o animasyonuna yansıyan ışığı da aynı anda takip ederek gölgelerini, aydınlanmalarını filmi yaratırken oluşturan çip, yapay zeka çipi 25 milyar idi birkaç yıl önce. 114'e gelmiş bile.
0: 114.
1: Intel Aralık ayında, geçtiğimiz Aralık ayında bir basın toplantısında kendisi, kendi şirketleri için bir şeyden bahsettiler. Bu onları bağlayıcı bir şey. Dediler ki 2030'da 1 trilyon transistör olacak.
0: 1 trilyon.
1: 1 trilyon. Bir çipte. Chipset.
0: Michio Kaku'nun 2013'te söylediği bir şey var. Bugün elimizde bulunan cep telefonları Ay'a ilk ayak basan astronotların elindeki bilgisayardan 3 milyon kat daha
1: kesin.
0: Doğru böyle bir şey söyledi. 2013 yılında söyledi bunu.
1: Kesinlikle. Kesinlikle Ay'a Apollo gönderildiği zaman o kullanılan bilgisayarın belleği megabyte bile değildi. Kilobaytlarla 614 kilobayt. Şimdi hafızamız almıyor. Peki, bununla nasıl başardılar bunu diye. Şimdi 1 trilyona
0: peki,
1: giderken...
0: Peki bu ne demek abi? Diyelim ki 2030 yılına geldik ve bu 1 trilyona ulaştı. Transistör sayısından
1: sayısı bir chipsette.
0: Bir evet. Chipsette. Ne demek bu? Bana hiçbir şey ifade etmedi.
1: Yani bu transistörler mühendis zaten olmadığım için 1 trilyona geldiği zaman onun boyutunu da veriyor. 3 atom boyu 1 nanometre. 3 atom boyu.
0: Daha da anlamadım.
1: İyice.
0: Şu anda daha da anlamadım. Yani ne kadar?
1: Bütün materyaller 1 nanometre demek, 1 metrenin 1 milyarda 1'i demek.
0: Gözde görülmez bir şey bu.
1: Çok.
0: Gözde göremeyeceğiz yani. Evet.
1: Çok küçük.
0: 1 trilyon zaten transistörü gözde göremez hale geleceğiz 2030
1: şu
0: yılında.
1: Şu anda da gözükmüyor. Onların yapıldığı yerlerde yani en ufak bir toz tanesi bile kat be kat ondan daha büyük olduğu
0: peki,
1: için.
0: Peki bu bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Ne değişecek mesela?
1: Şöyle. Şimdi transistörlerin çalışma prensibiyle beyindeki nöronların çalışma prensibi aynı. Üstünden elektriği geçir, kapat. Geçirme. Birbirleriyle böyle haberleşiyorlar. Bu orada bir işte bir algoritma çalıştığında belirli hesapların yapılabilmesi bu transistörlerin ya da beyindeki nöronların üstünden elektriğin geçip geçmemesiyle izah edilebilir en basit haliyle. Bu da işte binary dedikleri bir sıfır açık kapalı üstünden elektrik geçiyor geçmiyor. İnsanın beyninde o da işte 1100 gramla 1300 küsur gram arasında bir şey. 86 milyar nöron var. Dolayısıyla biz artık onu şu anda bile aşmış durumdayız. 1 trilyona geldiğimiz zaman insanın beyninin yapabileceği şeyleri yapmış, üstüne de geçmiş olacağız. Çok fazlasıyla.
0: Yani genel yapay zekaya ulaşmaktan mı bahsediyoruz?
1: Kesinlikle.

0: genel yapay zeka demek insan gibi bir şey demek diyebilir miyiz? İnsan beyni gibi bir şey.
1: Onu kastediyoruz zaten. Genel yapay yani, zeka dediğimizde bizim zekamızın yapayı. Biz ne yapabiliyorsak, evet, neyi düşünebiliyorsak.
0: Değerli seyircilerimiz, şu anda bir yapay zekada, yapay zeka bugün var. Buna dar yapay zeka diyoruz. Çünkü her şeyi yapamıyor ama bir şeyi çok iyi yapıyor. Ama çok yakın bir gelecekte hocamızın anlattığı gibi küçüle küçüle, büyüye büyüye Moore yasasına göre neredeyse insan gibi hareket eden bir zeka, insanla yarışabilecek beyne gelecek.
1: Bu yapay zekaların çiplerini yapan ünlü bir marka var. Yine marka vermeyelim. Bu bir İngiltere'de bu. Bu ama sahibi Japon. Japonya'nın en zengin adamı Masayoshi Son. Onunla bir sohbetimizde ben kendisinden duymuştum. Beni de çok etkilemişti. Gün gelecek, ayakkabımıza koyduğumuz küçük bir çip bizden daha akıllı olacak ama ona basa basa eze eze yürüyeceğiz demişti. Bu garip bir çelişki tabii. Yani ayakkabımız dahi bizden daha akıllı olacağı
0: bizden
1: günlere gelecek.
0: Akıllı mı olacak, bizden bilgili mi olacak?
1: Sadece
0: soyut düşünebilecek mi yani mesela?
1: Kesinlikle.
0: Soyutlaştırma yani, yapabilecek
1: tabii, mi? Yani genel yapay zeka dediğimiz zaman o noktaya gelmiş olacağız.
0: Soyut düşünceyi
1: tabii,
0: de çözebilecek.
1: Yani bu artık 2040'lardan bahsediyoruz. Yani oraya geldiğimiz zaman 2040'larda böyle bir şey olacak. Ama önemli olan işte biz bu aklımızla, insan zekası da bu arada gelişiyor. Yani IQ sürekli yukarıya doğru gidiyor yıllar geçtikçe. Ama ona yetişmek mümkün değil. Bu aklımızla o akıldan yararlanmanın yolunu bulmamız lazım. Uyumlu olmamız lazım, yoksa işler evet, kötü.
0: Hocam sizi böyle daha güncel bir konuya çekeceğim. Seçimlerle ilgili değil ama siyasetle ilgili konuşalım. Ama bugünden bahsetmeyelim. Çünkü bizim programımız öyle bir program değil. Gelecekte siyaseti ve siyasetçileri konuşalım yapay zeka perspektifinde. Ne anlatırsınız?
1: Bu konuyu açtığın çok iyi oldu. Çünkü şimdi biz 2023'teyiz. 2023'ün de 4 ayı bitti. İşte 2 kere 4 ay daha kaldı. Hızlı
0: vay
1: geçiyor
0: be,
1: zaman.
0: Vay be.
1: Bu şu demek. 21. yüzyılın ilk çeyreğinin bitmesine çok az bir zaman kaldı.
0: Evet, bunu hiç düşünmemiştim ya. Yüzyılı yani çeyrekledik, yaraladık
1: tabii,
0: değil
1: yani,
0: ne denirsin?
1: Yaşı 18'den küçük olanlar 2000'e girdikleri günleri bile hatırlamazlar. Hadi 4-5 yaşındakiler tabii hatırlamış olsun. Onlar da işte 5 yaşındalardı, ne kadar hatırladılarsa.
0: Çeyrek yüzyıldır, 21. yüzyıldayız.
1: 21. Hatta bir bin yılı geride bıraktık da yeni bir bin yıla girdik. Geçtiğimiz bin yıldan bu yana veya geçtiğimiz yüzyıllara bakarsak son 300 yıldır, teknolojinin bizim üzerimizdeki etkisine bakarsak son 20 yıldaki etkisi daha fazla oldu.
0: Müthiş oldu.
1: İnanılmaz.
0: İşte Moore yasası gibi değil mi? Katlanarak
1: kesinlikle
0: gitti.
1: Kesinlikle. Çünkü her şey çok yavaştı. Elektrik bulundu. Yavaş yavaş işte önce sokaklar aydınlatıldı. Sonra işte kamu binaları. Sonra evlere verildi falan. İşte biraz önce bahsettim. Transistör çıktı. Transistör çıkınca transistörleri kullanan cihazlar önce, hadi onu da iyice spesifik hale getirelim. Bilgisayardan bahsedelim. Bilgisayarda çok fazla sayıda transistör kullanılıyor tabii. Bu bilgisayarlar önce üniversitelerde, araştırma laboratuvarlarında, sonra askeri amaçlarla o deneyselden sonra. Ondan sonra da yavaş yavaş işte kurumlara, sonra evlere, sonra da herkesin cebindeki cep telefonunun içine girdi. Bugün benim cep telefonuma sadece cep telefonu dersen büyük bir haksızlık yapmış olurum.
0: Evet.
1: O bir bilgisayar.
0: Akıllı cihaz.
1: Akıllı cihaz.
0: Akıllı
1: bir cihaz. Bilgisayarın
0: zaten
1: yaptığı
0: ben cep telefonu
1: yapıyor
0: lafının da artık yok olacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten telefon belki de az kullandığımız bir özelliği haline geldi. Ben daha çok konuşarak değil, yazışarak hallediyorum işlerimi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Telefon özelliğini çok kullanmıyorum.
1: Kesinlikle öyle. Yani o aynı zamanda bir fotoğraf makinesi, dijital bir fotoğraf
0: mesela
1: makinesi.
0: Mesela video,
1: yüz
0: makinesi yüze konuşmaya telefon denir mi? Şimdi sizin tam alanınıza girdik.

0: GSM işini sizden iyi bilen yok. Telefonla konuştuğumda telefonla konuşuyorum. Yüz yüze konuştuğumda görüntülü hala telefonla mı konuşuyorum?
1: Adı öyle kalmış olsa dahi işlevi öyle değil. Çünkü fon dediğimiz şey ses. Uzağa sesini götürmek. Telefon dediğimiz şey uzağa sesini taşımak.
0: Çok doğru. Evet.
1: Sesten başka görüntüyü de yapıyoruz. O zaman
0: başka bir isim koymak lazım.
1: O ifade etmek için yetersiz kalıyor. Başka bir isim koymak lazım.
0: Ama niye koymadınız abi? Türkiye'de GSM'i sizden iyi bilen var mı? Var mı? Bir soru.
1: Ya bu çok iddialı bir şey olur. Var,
0: yok ben söylüyorum ya.
1: Yani bilen biliyor deyip geçelim buraya.
0: Tamam peki. Peki siyaset konuşuyorduk. Evet, yani gelecekte mesela bu yapay zeka birçok insanı işsiz bırakacak gibi gözüküyor. Siyaset, yani mesela bir yapay zeka bakanımız olur mu bizim 2040'ta?
1: Oraya gelmeden önce bir...
0: Buyurun, tamam.
1: Neredeyiz? Bir durum tespiti yapalım.
0: Durum tespiti
1: yapalım. Yani her şey o kadar değişti ki. Biz dijital dünyanın içerisinde sürekli olarak ne kadar teknolojinin olanağı varsa onlardan yararlanıyoruz. Hem kendimiz değişiyoruz hem dönüşüyoruz. Yani bugünkü eğitim 20 yıl önceki eğitim gibi değil. Bugünkü stüdyolar, buralardaki stüdyolar da öyle değil. Kullandığınız kameralar öyle değil.
0: Hiçbir şey değil.
1: Hiçbir şey öyle değil. Ama siyaset yapma modeli ta 2. Dünya Savaşı bitip Soğuk Savaş başladığından beri kurumlarıyla birlikte aynı.
0: Geleneksel siyasetten vazgeçmek kolay değil.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hala mitingler çok önemli, yüz yüze görüşmeler dokunmak, hala çok
1: temas
0: önemli.
1: Temas etmek, elini sıkmak, sarılmak,
0: esnafa gitmek.
1: Bu bütün dünyada böyle.
0: Evet.
1: Böyle. En yavaş hala kendini adapte edemeyen, tıp adapte etti, kimya endüstrisi adapte etti, eğitim adapte etti. Aklınıza ne geliyorsa her şey adapte etti ama siyaset hala bu yöntemleri kullanıyor. Ama nereye kadar kullanacak?
0: Ama çünkü siyaset günümüzde medyayı da çok kullanıyor. Yeni medyayı da çok kullanıyor.
1: Ama ona dijital siyaset diyebilir miyiz?
0: Yok.
1: Dijital siyaset diyemeyiz. Yani
0: o geleneksel siyasetin dijitalize edilmiş hali.
1: Kesinlikle. Zaten
0: tıpkı online eğitim gibi. Biz
1: dijitalleşmeyi de biraz Türkiye'de yanlış anlıyoruz. Dijitalleşmeyle dijitalleşmenin aslında İki farklı İngilizce sözcüğün karşılığı olarak kullanmamız yanlış anlaşılmalara ya da yanlış anlatmalara neden oluyor. Bir tanesi digitization, bir tanesi digitalization. Bu digitization denilen şey her şeyin bilgisayar ortamına aktarılması. Yani ben bir şeyi yazıp sana verebilirim.
0: Sen ne diyorsun ne dediğimi? Buna
1: digitization.
0: Digitization.
1: Evet. Diğeri de digitalization. İkisine de dijitalleşme diyoruz. İkisini ayırt edecek sözcükler bulmamız lazım.
0: Türkçe'de yok.
1: Türkçe'de yok. İkisine de dijitalleşme deniliyor. Ama bir tanesi dijitalleşme. Yani digitalization aslında dijitalleşme.
0: Dijitalleşme mi bizim hedefimiz idealimiz?
1: O olacak. Tabii yani. Onun
0: diğeri sadece gelenekseli. Mesela şu pandeminin ilk günlerinde bir hoca online eğitimde tahtaya çıkıp bir şeyler yazıyordu. Tam o digitization.
1: Digitization veya
0: geleneksel eğitimin videoya aktarılmış hali.
1: Kesinlikle veya bir siyasetçinin yaptığını söyleyelim. Şimdi ben siyasetçi olsam işte karşımda da seçmenim dursa bir not yazsam versem alır okur. Ama ben 100 bin, 1 milyon, 10 milyon kişiye aynı mesajı iletmek istiyorsam dijital dünyadan yararlanıyorum. Onu digitization yapıyorum. Yani sosyal medyaya yüklüyorum. Aynı şeyi herkes
0: yayıyorum. Yayma amaçlı kullanıyorum.
1: Bunu video olarak yaparsam görüntümü ve sesimi de gönderiyorum. Karşı karşıya geldiğimde söyleyeceğim şeyi
0: hala siz diyorsunuz ki yapılan her şey hala geleneksel siyaset. Bir önceki yüzyılın siyaseti.
1: Kesinlikle.
0: Peki ne yapılabilir?
1: Bir kere dijitalleşmeye hazırlık yapmak lazım. Çünkü bu söylediğim biraz önce işte transistörlerin sayısı neticesi nasıl bir dünyaya gidiyoruz? İşte makinelerin IQ'su nereye gelecek? Daha şimdiden ChatGPT Turing makinesini geçti. Şimdiye kadar iki sadece program
0: bir dakika,
1: geçti.
0: Bir dakika. Turing'i anlatın. Turing testini anlatalım. Belki değerli seyircilerimiz için de bilmeyen vardır. Bilen mutlaka vardır ama Turing testi bizim çok net anlamamız gereken bir şey. Nedir?
1: Bu zeka için, makinenin zekası için bir mihenk taşı olmuş.
0: Test o. İkinci Dünya Savaşı.
1: Turing İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşın bitmesine sebep olacak kadar çok önemli katkısı olan bir bilişimci, bilgisayar
0: İngiliz
1: diyelim. İngiliz. Yaptığı şey Almanların çözülemez, deşifre edilemez dedikleri enigma kodunu çözen kişi. O çözülünce tabii ki işte kodlayarak gönderdikleri torpidoların nereye gideceğini tespit edip durdurarak savaşın bitmesine vesile oluyor. Çok önemli bir kişi. Ona atfen Turing testi dedikleri test var. Bu Turing testini bir makina geçtiğinde onu gözlemleyen kişiler o geçiş yani başarılı olma sürecindeki her adımı ve sonucunu incelediklerinde bu insan mı makina mı diye ayırt edemiyorlarsa o zaman o testi geçmiştir.
0: Bir nevi ehliyet mi bu? Bir yapay zeka ehliyeti midir bu testi geçmek?
1: Yetkinlik diyorsak tabii.
0: Yetkinlik evet.
1: Yani insan zekasıyla yarıştırdığımızda bu insan zekasıyla yarışabilir dediğimiz makina bu testi geçmiş olmalı. Tamam. Şimdiye kadar
0: dolayısıyla
1: yapay iki makina geçti. Bir tanesi GPT, ChatGPT. Ondan önce de yıllar önce bir başkası geçmişti.
0: Tamam. Nerede kalmıştık?
1: Nerede kalmıştık? İşte
0: siyasetten bahsediyoruz.
1: Bu kapasitenin gücünden. Bu arada kuantum bilgisayarlar diye de bir şey geliyor. Kuantum bilgisayarlar çok anormal. Yani bundan daha birkaç yıl önce henüz kapasitesi küçükken, kübitlere falan girmeden anlatmaya çalışayım. Kapasitesi küçükken diyeyim. 200 saniyede çok yetenekli süper bilgisayar denilebilecek bilgisayarların 100 bin yılda yapacağı işi yaptı. O zaman kapasiteyi şöyle ölçelim. O zaman 53 kübitti. 2025 yılında 4000 kübiti aşacak. Kapasitenin nereye geleceğini ve çözülemez denilen şeylerin nasıl çözüleceğini, aşılamaz denilen şeylerin nasıl aşılacağını böylece
0: dünyada müthiş bir kapasite arttırımı. Hem insanın kapasitesi artacak hem de makinelerin kapasitesi artacak.
1: Kesinlikle. Yani bugün
0: dünyanın kapasitesi artacak.
1: Bugün blockchain çözülemez. Bu söylediğim kuantum bilgisayar gelince de aynı iddiada bulunabilecek miyiz acaba? Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. O zaman bu yetenekleri olan makinelerle birlikte yaşayacaksak siyasetçi de kendini ona göre ayarlamak durumunda. 2030'dan sonra biz bazı şirketlerin yönetim kurullarında yapay zekanın da oturduğunu göreceğiz. Çünkü orası ne? Bilgiyi topla, analiz et, daha iyisi olması için onu sentezleyerek bir karar önermesi olarak masaya getir.
0: Zaten yapay zekaya sormadan karar vermek giderek yok olacak gibi geliyor.
1: Aynen onu söylemeye çalışıyorum. Siyasetçi için de böyle. Siyasetçinin seçmenin nabzını tutması, onun ihtiyaçlarını doğru anlayabilmesi, kendisini güvenilir bir meslek erbabı eğer meslekse siyasetçilik yapması.
0: Gelecekte şöyle bir iddiada bulunabilir miyiz? En iyi, en başarılı siyasetçiler yapay zekayı en iyi kullanan siyasetçiler olacak diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle böyle. Bunun altına hemen ben imzamı atarım. Böyle olacak.
0: Evet, aslında yani, bu sadece siyasette dünyadaki bütün meslekler.
1: Her meslek.
0: Bilgisi yani bu yapay zeka ile arası iyi olan çok başarılı olacak.
1: Zaten ben şunu iddia ediyorum. Yapay zeka benim mesleğimi alacak mı? İşte avukat, avukatların yerine yapay zeka geçecek mi? Yargıçların yerine geçecek mi? Var. Şimdi Amerika'da işte trafik suçlarına artık yapay zeka bakıyor. Çin'de çoktan beri sadece trafik suçlarına değil basit pek çok suç çeşidine yapay zeka bakıyor. Böylece işte bu kadar milyar nüfusu olan bir yerde elbette işleri hızlandırmak, daha çabuk sonuç almak için bundan yararlanıyorlar.
0: Bir de insan faktörünü ortadan kaldırmak için. Mesela İsrail'de bir araştırma yapılmış. İsrailli hakimler

denetimli serbestlik veriyorlarmış. Hani suçluları dışarıda yaşamaya devam ediyorlar. Denetimli bir serbestlik, bizdeki benzeri bir şey. Bir şey tespit etmişler yapılan araştırmalarda, hakim öğle saatlerinde negatif karar veriyormuş acıktığı zaman. Sabah geldiğinde denetimli serbestlik kararı veriyormuş.

0: aç acıkmasına bağlıyorlar. Mesela yapay zekada böyle bir problem yok. Olmayacak.
1: Yapay zeka son derece adil, son derece şeffaf.
0: Ama vicdan yok tabii onda da. Yani her türlü kararı yapay zekaya işte, verdiremeyiz. Çünkü hakimlerin en önemli özelliklerinden biri de vicdanlarıyla da karar vermeleri olduğu için.
1: Zaten biraz önceki sorunun cevabı da orada yatıyor. Yani tamamen işini yapay zekaya bırakıp gitmiş değil de yapay zekayı kullanabilen, onunla birlikte olabilen, kullanmak bile doğru değil. Beraber iş yapan.
0: Doktorlar bunu güzel yapıyor. Değil mi? Doktorlar.
1: Doktorlar yapmak zorunda bir anlamda.
0: Bu veriler olmadan teşhis koyamıyor doktor artık. Hele gelecekte. Ben bir şey duymuştum, çok hoşuma gitmişti. Belki de senden duydum abi. Doktor kelimesinin yerine sağlık mühendisi alacak gibi bir şey de duymuştum bir yerlerde. Ama hatırlamadım nerede duyduğumu.
1: Yani pek çok meslekte yapay zeka elbette devreye girecek. İşte yapay zeka dediğimiz şey otonom bütün sistemlerde olacağı için kendi kendine giden otomobiller
0: kullanacak. Şunu diyebiliriz. Yapay zeka insanın kapasitesini arttıracak. Dolayısıyla siyasetçinin de kapasitesini arttıracak. Yeni siyasetçinin gelecekte. Nasıl kullanacak yapay zekayı siyasi tarafta?
1: Söyledim ya, veriyi siyasetçi toplayıp analiz edip bakıp inceleye ne kadar ömrü yetmez.
0: O kadar büyük veri var ki.
1: Elbette. Yani son 100 yıldır, 200 yıldır bulunduğumuz toplumda nasıl değişiyor olaylar? Neye tepki gösterdileri? Bir siyasetçi aynı zamanda çok iyi tarihçi olsa dahi yapay zeka ile yarışacak kadar hem toplayamaz, hem analiz edemez, hem sentez edemez.
0: Şimdi ben şeyi görüyorum, böyle bakıyorum. Siyasilerin etrafında çok sayıda insan var. Dolayısıyla gelecekte yapay zekanın devreye girmesiyle siyasetçilerin ekipleri de azalır gibi geliyor bana.
1: Hem
0: çünkü
1: azalır,
0: o
1: hem,
0: öyle çok iş yapacak ki.
1: Hem azalır hem de tabii siyasetçileri etrafındaki danışmanlar biraz yönlendiriyorlar. Çünkü siyasetçi dediğim gibi her şeye yetişemez ki. O kadar
0: mümkün
1: çok
0: değil.
1: Veri var, o kadar çok yapılacak şey var. Onların değerlendirilmesi var. Analiz edildikten sonra söylediğim gibi alınacak kararlar var, söylenecek sözler var. O verinin toplanmasından yanındaki çok azalmış diyelim, bir iki tanesi danışman kaldı. O danışmanların doğru söyleyip söylemediğini. Dolduruşa bir anlamda hani biraz esprili olsun. Dolduruşa gelip gelmediğini bile yüzünden, mimiklerinden, jestinden, hal ve tavırlarından anlayıp ya bir dakika sen bana bunu söylüyorsun ama aslında o öyle değil, böyle diyebilecek bir konuma gelecek. Sorgulamasını yapabilecek. Çünkü bunu yapay zekadan bu desteği aldığı zaman yine söylüyorum yapay zekanın verdiği cevaplar şeffaf, dürüst, adil olmak durumunda. Ha olmasa böyle olmaz, insanlar bunu yönlendirir. O zaman onu da tespit edecek başka yapay zekalar muhakkak ki olacak.
0: Turing testi o işe yarayabilir.
1: Yani bu yapay zeka çok da dürüst değil. İnsanları kandırmaya çalışıyor diye.
0: Ben hani siyaset konuşuyoruz. Gelecekte siyasetçilerin bir gözlük yardımıyla her şeyi çözebileceklerini düşünüyorum. Yani bir yapay zeka gözlük istedikleri bütün veriyi gözlerinin önüne getirecek her an, her saniye.
1: İlla ki gözlüğe bunu hapsetmemek lazım. Ne olacağını bugünden öngörmek bile çok zor.
0: Çok
1: gözlük
0: zor.
1: Mü olacak, lens mi olacak, yoksa hiçbir şey olmadan dışarıdan beynine o...
0: Ben ilk planda yani bugünden yarına bir gözlük olacağını düşünüyorum. Çünkü bu gözlük çalışmaları da çok hızlı gidiyor. Bir gözlük takacağız. Sadece siyasetçi değil, hepimiz bir gözlük takacağız ve o gözlükle verilere çok hızlı ulaşabileceğiz gibime geliyor. Yani bir cihaza bakma zorunluluğumuz olmayacak.
1: Hani cep telefonlarını da gelecekteki hali kulağınızdaki kulaklık, gözünüzdeki gözlükten ibaret olacak. İki parçalı yani.
0: Mesela çok konuşma yapıyorlar ya siyasetçiler. Gözlükte o metinleri okuyacaklar.
1: Sadece öyle değil ki. Üzerindeki, biraz önce bahsettim ya, bizden daha akıllı ayakkabımız olacak. O üzerindeki

0: donanımla hayal etmek lazım. Karşısındakilerin modunu da anlayabilecek. Yani söylediğini kaç kişi dinliyor?
1: Kaç kişi anlıyor?
0: Kaç kişi anlıyor? Bir bu de siyasetçi için çok değerli bir bilgi değil mi?
1: Şu da çok güzel değil mi? Gözlüğümü taktım, siyasetçiyim, kürsüye çıktım, konuşuyorum. Önümde de 10 bin kişi var. Tek tek isimlerini görebiliyorum, mesleklerini görebiliyorum. Kime baksam.
0: Ya da orada kaç tane çiftçi var, kaç tane işçi var, kaç tane madenci
1: çok
0: var.
1: Doğru. O da
0: kaç
1: önümde.
0: Tane öğretmen var, kaç tane öğrenci var.
1: Kaç kişi,
0: kaçı erkek, kaçı kadın.
1: Kaç kişi bize oy vermeyeceği halde orada.
0: Ya da akıllarından kaç kişinin, ya bu da konuşuyor ama ben ona oy vermem diyor. Bunu dahi okumak mümkün.
1: Kararsız sayısı.
0: Kararsız sayısını.
1: Bunun hepsi bir ya gözlükle ya da bir lensle ya da...
0: O üzerindeki, yani bunu gözlük demeyelim. O üzerindeki akıllı cihazlarla...
1: Giyilebilir bunu, bir teknoloji.
0: Evet, karşısındakinin de anlayamayacağı kadar. Çünkü o biraz önce 1 trilyon çipin ve 1 trilyon transistörün sığdığı çiplerin olduğu dünyada... Gözlük nasıl olacak? Kulaklık nasıl olacak? Hiçbir şey olmasa işte belki vücuduna yani beynine onun üzerinde de çalışılıyor işte Neuralink diye bir şirket beyine konulacak bir çiple dışarıdaki bilgiyi içeriye aktarmaktan söz ediyor. Belki ona benzer bir şeylerle kolayca anlamak mümkün olacak.
1: Bir hata yaptık, daha doğrusu yaptık demeyeyim de ben yaptım. Hani gelecekte hala bir meeting olacağını varsayıyoruz. Hani bir yere gidip toplanacağız, gözlük takacağız falan dedik ya. Belki de bu metaverse evreninde bir meeting olacak.
0: O fark etmez. Zaten metaverse evreninde dediğimiz şey onlar fiziksel olarak bir yerde duracaklar. Ama onların hologramları, cyborgları, androidleri, humanoidleri karşımızda olacak. Bizim de gene aynı şekilde olacak. Biz de başka bir yerde olacağız. Belki. Hmm. Veya siyasetçiler de başka bir yerde olacaklar. Bu meta konusu da biraz da oraya değinelim. Meta
1: zaten tamam şöyle böyle bir 7-8 dakikamız var. 7-8 dakika bırakıyorum abi toparlayalım. Eksik bir şey kalmasın.
0: Metaverse'den de çok konuşuluyor. Siyasetçiler elbette ki Metaverse'den çok yararlanacak. Metaverse dediğimiz şey öte evren diye çevrildi. Niye? Meta dediğimiz şey zaten bir şey var. Onu daha genişletiyoruz, onun dışına çıkıyoruz, ötesine geçiyoruz anlamında. Metaverse, bir evrenimiz var, içinde yaşıyoruz. İşte burada bir stüdyodayız, önümüzde masa var, karşılıklı oturduk. Kameraman arkadaşlar bizi çekiyorlar. Bu bizim evrenimiz. Dışarıya çıksak, işte caddeler, şehirden çıksak şehrimiz. Bu evrenin içerisinde, bunun dışında bir dijital evren daha. Onun ama bu evreni bırakıp da oraya geçmek gibi değil. Biz buradan oraya bir geçiş yapacağız ama burada da varlığımız sürecek. Bu meta birçok yerde. Metafizik, fiziğin dışında daha da taşırıp ötesine geçmek. Metastaz mesela. Bir organda hastalık olmuş, diğer organlara yayılmış. Ötesine geçmiş. Metafor. O da aynı anlamda. Bir şeyi ifade ediyorlar.
1: Anlamın ötesi.
0: Anlamın ötesinde hiç şimdiye kadar duymadığımız bir şeyi. Bir önemli fütürist yazar var. Rachel Anderson isminde Danimarkalı. Onun ortaya attığı bir kavram var. O diyor ki şimdi biz bir çağa giriyoruz. O girdiğimiz çağ meta modernite.
1: Kelime ilk defa duyuyorum.
0: Evet, modernite,
1: kitabını getirseydim. Postmodernite gibi bir şey mi?
0: Postmodernite. Bu meta modernite, post moderniteyi
1: de... Hayda bir de şimdi bunu mu öğreneceğiz hocam ya? Ben öğrenmeye bıktım artık ya.
0: Bunu ben başka bir şeye evriyorum. Eğer moderniteye bile meta modernite diyorsak... ...modernitenin de ötesine yani post modernite deyince moderniteyi bıraktık da onun sonrasına geçtik. Onu bırakmadan pre modernite, modernite, post modernite onları da içine alacak şekilde daha da genişlettiysek meta modernite olacak. Bunu biz meta dijital evren diye kendimize uyarlayabiliriz. Yani bugünkü dijital dünya işte metaverse'üyle bu söylediğim kuantum bilgisayarlarla o biraz önce söylediğim chipsetlerin içerisine 1 trilyon transistörleri koymalarıyla bambaşka bir dünyaya bizi götürecek ve bırakacak. Onun içerisinde

0: Sadece uyumlu olanlar kalabilecek. Eğer hala eski yöntemlerle kendinin varlığını sürdürmeye çalışanlar olursa, onlar adapte olamadıkları için çok çabuk dışlanacaklar. Bu hangi meslek olursa olsun, içinde siyasetçiler de dahil. Dolayısıyla siyasetçilerin nereye gittiklerini görmeleri lazım. Bunu şuraya getirmek için söylüyorum. Aslında bir başka önemli kişiden daha bahsedeceğim. 1990 yılında Nobel Kimya Ödülünü alan Paul Kruser'dan bahsedeceğim. Paul Kruser, bugünkü insanın antropozen insan olduğunu söylüyor. Bu şu demek. Bu cihazlar bize öyle güç verdiler ki doğaya hükmetmeye başladık. Bu bir yere kadar, evet, şimdi hükmediyoruz. Yani bu kadar işte dünyanın değişik ülkelerinde açlık, sefalet, hastalık içerisinde olan insanlar varken öbür tarafta Mars'a gitmeye çalışılıyor. İşte Ay'a tekrar gidip koloni kurulmaya çalışılıyor. Bütün bunlar gücüne güç katmak için, o teknolojiyle o ülkelerin liderleri, siyasetçileri, biz bu kadar güçlüyüz, Mars'a bile gittik. Biz bu kadar güçlüyüz, Ay'da koloni kurduk demeleri için. Şeyleri saymıyorum bile. O işte 13.080 tane nükleer başlıklı bomba var. Ama iş savaşa geldiği zaman herkes bir tane gönderirim, görürsün gününü deyince öteki sen gönderirsen ben de gönderirim. Burada da çok acıklı bir durum var. Bu söylediğim 13.080 nükleer başlıklı bombanın %90'ı sadece iki ülkede. %10'u geride kalanlarda. Bunlar hep teknolojiyi elimizdeki, onların elindeki gücü pekiştirmek, daha da büyüğünü yapmak için. Ama bu söylediğim cihazlar, bu söylediğim çok akıllı, insanın da aklının ötesine geçmiş yeni sistemler geldiği zaman onlara hükmetmek yerine onların hükümranlığı altına biraz girecekler. Çünkü ne zaman yalan söylerse makine yalan söylediğini, ne zaman işte başka adil olmasa adil olmadığını, ne zaman aykırı bir şey yapsa aykırı yaptığını, o anda bütün dünyaya, herkese bunu iletebilecek ve ortaya çıkartacak. İşleri zor ama şimdiden paçaları sıvamaları lazım.
1: Yani özetleyecek olursak bugünkü programımızı, makinaların kapasitesi inanılmaz artıyor. Dolayısıyla insanın da kapasitesi artıyor. Eğer bu yeni makinalara bu kapasite artırımına uyum sağlayabilirlerse.
0: Ki uyum sağlamak onu iyi kullanmaktan daha öte bir şey. Onunla çatışmayacak. Onunla yarışmayacak.
1: Evet, onunla onu karşısına almayacak.
0: Birlikte.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür Üstad.
1: Ederim. Yine her zaman olduğu gibi ufuk açıcı bir programdı. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Yine bir gün sizi burada ağırlayıp ne var ne yok diye sorarız.
0: Kaldığımız yerden devam edelim.
1: Eyvallah. Değerli seyircilerimiz, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için haftaya görüşmek üzere.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Çok sevimli bir işim var. Bakırköy'de Nalan Öğretmen'in anaokulundayız. Branş öğretmenlerin yaptırdığı her şeyi ben çocuklara yaptırmaya çalışacağım. Yaptırabilecek miyim? Hiç bilmiyorum. Çocukları çok seviyorum, orası kesin. Minik kuzular beni bekliyorlar. Hiç vakit kaybetmeden onların yanına gideceğim. Hadi buyurun başlayalım. Efendim en tatlı sınıfımıza geldik. Tabii ki bu sınıfın da bir öğretmeni var. Gözde öğretmen. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Efendim ben bugün böyle anaokulunda çok tatlı

0: bir sınıftayım ve onlarla ilgilenmek istedim açıkçası. Hani bir günde öğretmen olamam tabii ki. Çok kutsal bir meslek. Ben sadece laf aramızda bahane ettim biraz çocuklarla vakit geçirmek için daha doğrusu. Ben bugün onların yapmış oldukları etkinliklere dahil olacağım efendim. Gözde Hanım beni yönlendirecek değil mi?
1: Tabii ki.
0: O halde buyurun başlayalım.
2: Çocukluğumuz hayatımızın en güzel zamanı. Eğlenceli bir gün bizi bekliyor sevgili izleyiciler.
3: Öncelikle bilmecelerimizden başlayacağız.
0: Bilmecelerden başlıyoruz. Evet. Öncelikle nasılsınız çocuklar, iyi misiniz?
4: İyi.
0: Benim adım Tuğba. Tanışmadık sizinle galiba değil mi? Ya çok tatlılar ya. En sevdiğim şeyi yapıyorum şu an. Nasılsınız diyoruz ya. Nasılsınız?
5: Daniel.
0: Hiçbir tepki yok şu an.
5: Evet. Güzel oturur musun lütfen?
0: Cevap vermediler bana. Neyse.
5: Duymadık mı acaba Tuğba öğretmenimizi?
0: Öğretmen miyim ben şimdi? Aa çok güzel.
5: Nasılsınız diye sormadı mı? Ne dememiz lazım? İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Şimdi elimde bilmeceler var. Bunları tek tek soracağım değil mi?
5: Evet.
0: İlk bilmecemize başlıyoruz. Şey gibi hissettim kendimi ya, yarışma programı sunuyormuş gibi. Elimde kartlarım var sevgili çocuklar. Şimdi buradan ben soracağım. Yol üstünde durur, gelene geçene buyurur. Sen söyle.
4: Ben insan.
0: İnsan.
5: Hayır.
0: Yok, hayır değil. Sen? Polis.
5: Ne polisi olabilir?
0: Aa ne güzel.
5: Evet.
0: Trafik polisi.
5: O zaman bence alkışlayalım.
0: Devam ediyoruz. Tüm hızımızla devam ediyoruz bilmece yarışmamıza. Gökte gördüm köprü, rengi 7 türlü.
5: Herkes çok sever bunu.
0: Heyecanlandık. Sen söyle.
4: Gökkuşağı.
0: Aferin sana gökkuşağı.
5: Evet.
0: Bak burada birisi karşı çıktı. Hiç bana söz hakkı vermiyorsunuz dedi.
6: Vereceğim, sana da sıra gelecek.
0: Aynı benim küçüklüğümdeki saçım aynı zamanda saç modelim. Evet, senin saçın biraz uzamış.
2: Tuğba ablamız hemen kaynaştı sevimli çocuklarımızla.
0: Sona doğru geldim. Okuyamadım. Yazın giyinir, kışın çıkartır. Ne olabilir? Ben de bakayım, merak ettim. Acaba kime cevap versem? Kime şans versem bu konuda? Kim cevap vermedi hiç? Sen vermedin. Mont. Ama mantıklı bir cevap gerçekten.
5: Ama değil.
0: Ama değil. Sence?
4: Ağaç.
0: Aferin.
4: Yapraklarını dökmez, sonra döker.
0: Evet, neden? Yenisini açmak için değil mi? Hemen bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Ne olabilir? Sen söyle.
5: Duymadım.
0: Limon.
5: Evet.
0: Evet, çok güzeldi. Bu bilmece bölümümüzü de bu şekilde kazasız belasız tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz size minik kuşlar. Ben diğer aktivitelerle devam ediyorum. Hocam ne yapacağız şimdi?
5: Şimdi hikaye okuyacağız.
0: Aa, evet. Ben okuyacağım, dinleyecekler öyle mi?
5: Evet, arkalarında yazıları yazıyor.
0: Aa.
5: Siz sadece resim göstereceksiniz.
0: Anladım. Böyle evet. Gösterip okuyacağım.
5: Evet, aralarda isterseniz bölük bir soru sorabilirsiniz.
0: Nazlı Elif'e neden gidiyor? Nazlı Elif'e gidiyor diye bir çalışmamız var. Öğretmeniniz bunu hazırlamış sizler için. Başlıyorum. Aklına güzel bir fikir geldi. Elif'e gitmeye karar verdi. Nazlı Elif'in en yakın arkadaşıydı. Annesinden izin alması gerekiyordu. Eve girdi. Annesi mutfakta yemek yapıyordu. Elif'e gitmek için izin istedi. Annesi de gidebilmesi için Elif'leri arayıp evde olup olmadıklarını sordu. Elif'ler evdelerdi. Hazırlanıp dışarı çıktılar. Peki siz arkadaşınıza giderken izin istiyor musunuz annenizden?
4: Evet.
0: İzin almamız gerekiyor öyle değil mi? Öyle aklımıza estiği gibi hareket edemeyiz. İzin alıp o şekilde gitmemiz gerekiyor. Eğer annelerimiz babalarımız izin vermezlerse gidemiyoruz. Öyle değil mi?
2: Bravo Tuğba.
0: Nazlı annesi.

0: suyu tuttu. Karşıdan karşıya geçmeleri gerekiyordu. Trafik ışıklarını gördüler. Nazlılar bu hafta trafik ışıklarını öğrenmişlerdi. Hemen okulda öğrendiği bilgiler aklına geldi. Siz biliyor musunuz trafik ışıklarını, trafik işaretlerini?
1: Evet. Benim oyuncağımın bir tanesi yanıp sönen bir tane trafik ışığı.
0: Öyle mi? Çok tatlısın. Eliflerin evine yaklaşmışlardı. Bahçelerinde yavru bir kediyle karşılaştılar. Biraz acıkmış ve tüyleri kirlenmiş görünüyordu. Yavru kediniz var mı sizin evde?
1: Hayır. Benim bir tane kedim var.
0: Her şeye cevap var.
1: Hayır. Kedimi benim bir yerden koparmıştık ama sonra...
2: Benim de kuzenimde var.
0: Herkesin kedisi var. Anladım. Senin kedin vardı, kaçtı. Bu hikaye de burada sona erdi. Daha bitmedi diyorlar. Bence bitti.
3: Bitmedi Tuğba. Kolay mı sandın?
0: Elime aldım. Çubukları, pomponları, tabakları ama ne yapacağımı ben bilmiyorum. Belki benden daha çok biliyorlardır şu an ne yapacağımızı.
4: Evet. Yarışmamızın adı pompon yarışması.
0: Ha, ne güzel.
4: Eşit sayıda pomponlarımız var. İki arkadaşımızı çağıracağız. 30 saniye içerisinde el göz koordinasyonuyla hızlıca pomponları tutup tabaklara yerleştireceğiz. En fazla toplayan kazanır. Tamam?
0: Oo, o zaman böyle karşılıklı oturacaklar değil mi?
4: Evet.
0: Ben mi seçiyorum?
4: Bir kız bir erkek seçebiliriz.
0: Seni ve seni alabilir miyiz?
3: Heyecanlı oyunumuz başlıyor.
4: Başlayınca çubuklarımıza dokunacağız. Sivri köşeleriyle tutuyorsun. Dikkatli bir şekilde sivri köşeleriyle. Pomponlarım eşit. Sen de daha doğru öğretmenim. Alkış yaptığında başlıyoruz, tamam mı?
0: Hmm. Bunları en çabuk tabağa dolduran kazanıyor.
4: Evet.
0: Tamam, şimdi oldu. Anladım.
4: Bir, iki, başla.
0: Heyecan dorukta. Nefesler tutuldu. Ve yarış başladı. Bakalım hangisi başarılı olacak? Dış sesin işini ben yapıyorum şu anda. Kusura bakmasın dış ses artık ama.
3: Rica ederim Tuğba. Sevimli çocuklarımızı görünce ben de bir an çocukluğuma gittim. Bugün sana çok takılmıyorum.
4: Tamam, durun. Bırak. Bitti. Bakalım sayalım. Kaçar tane yapmışlar?
5: 5 tane.
4: 3 tane. İkisine de alkış. Burada da kazandı.
0: Tebrik ediyoruz.
4: Sıradan arkadaşlarımızı alalım. Anıl alalım hemen yerini.
3: Yeni yarışmacılarımız da heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
4: Bir, iki, başla.
5: Bakalım kim kazanacak?
3: Tuğba ablaları sevimli çocuklarımızı dikkatle izliyor. Rekabetin en güzeline, en masumuna şahit oluyor.
4: Bitti.
5: Bitti mi?
4: Evet. 4 ve 3. İkisine de alkış, öykü. Bir farkla kazandı.
0: Esas izleyin sevgili seyirciler. Bir yere ayrılmayın. Büyük kapışma. Büyük kapışma az sonra.
4: Başla.
3: Az sonra ne olacağını merak etmeye başladım.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Kolay değil. Yani esas kolay mı sandın? Burada.
3: Hayret, kolay değil dedin Tuğba. Şaşırdım.
0: Sushi yer gibi ya böyle hani.
4: Ters tutmuşsun Berna, ondan zor tutuyorsun. Bitti.
0: Bir teknik hata vardı zaten.
4: Evet. Tamam. Bir farkla Özgür. 3 ve 2.
0: Evet, şimdi nefesler tutuldu.
4: Dikkat öğretmenim. Tutuyorum.
0: Kameraman arkadaşım. Ayberk'le birlikte.
4: Bitti mi?
0: Tamam. Kameraman arkadaşım Ayberk'i alkışlarla buraya alıyorum. Şimdi sevgili minnoşlar, sıra bizde. Kameraman abinle birlikte.
4: Bakalım kim kazanacak?
0: Kameraman abiniz
4: Tuğba Ayberk'le. Öğretmen mi yoksa Ayberk mi?
0: Nefesler tutuldu.
4: Köp şişleri bırakır mısınız?
0: Ha, tamam, şöyle başlayacağız. Hazırım ben.
4: Bir, iki, başla.
0: Ayberk, sana yenilirsem var ya kendimi çap etmem. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Gülüyorum diye yapamıyorum şu an. Çok eğlenceli ya.
3: Nefesler tutuldu.
0: Benim topum bitti.
4: Topum bitti.

0: Bicho, e que? Bicho, dois, beijo, alta, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on...
1: Ne kadar alkış lazım? 14! İki katı yapmış! Ayberk'cim, seni her yerde böyle görüyorsun ki nasıl bir terim kullanayım? Al aşağı giderim. Şimdi Mithat abi de herhalde... Mithat abi hazmedemedi. Diğer kameraman arkadaşımı alkışlarla buraya alıyorum. 1, 2, başla. Hadi bakalım Mithat abi. Benimle misin, değil misin? Çok hızlı yaptın. Saniye yetmeyecek. Aa, takıldı mı da takılıyor yani. Bitti mi? Ya. Oo, iyi de sayalım mı?
2: Tebrik ediyorum.
1: Bitti abi. Tebrik ediyorum. Sen büyümüşsün. Ben bilerek yenildim. Mithat abi büyüksün. Yapabileceğim bir şey yoktu yani.
3: Arkadaşlarımız ekip olarak çok eğleniyorlar. Durumun özeti şu ki, Ayberk kaybettiğin için üzülme. Tuğba'nın işi gücü oyun zaten, hepimiz bunu biliyoruz. Mithat sen de kazandığın için sevinme. Tuğba sana bilerek kaybetti, haberin olsun.
1: Evet öğretmenim, evet, ne yapacağız şimdi?
0: Etkinliği yapacağız. Çocukların en sevdiği, çünkü kendilerinin el işlerini kattığı etkinliktir bu. Her gün muhakkak biz yapmaya çalışıyoruz. Kozalaklarımızı topladık. Parmak boyalarımızı kullanarak bir yılbaşı ağacı yapacağız onlara. Küçük pompalarımız var. Bunları da üstüne ekleyeceğiz. Renklendirip.
4: Ne güzel.
3: Çocuklarımız kozalakları süsleyecekler.
5: Sen de al. Sen de al.
6: Hayır, boyayacağım.
1: Sırayla dağıtıyorum.
5: Ne yapabilirim ki? Al bakalım. Sen de al. Bunu da arkadaşına ver.
3: Tuğba ablaları çocuklarımızla çok iyi anlaşıyor ve onlarla güle oynaya keyif içinde zaman geçiriyor.
1: Büyünce ne olmak istersin?
0: Aba.
1: Öğretmen mi? Ne güzel.
7: Ben doktor. Yani hemşire.
1: Ama bak doktor tipi yok mu? Vallahi doktor, direkt doktor yani. Kesin. Şey de takmış, kravat da takmış. Çekim var bugün diye. Uyumlu gelmiş. Senin adın ne?
8: Baran.
1: Baran. Baran tam tekmil gelmiş bugün çekime. Teşekkür ediyorum bunun için sana.
3: Doktor Baran Bey, Doktor Baran Bey, danışmaya lütfen.
1: Nasıl oluyor sence? Oluyor mu?
9: Zeynep dikkatli yapıyor.
1: Vallahi benden daha iyi yaptıkları kesin.
3: Çocuklarımız öğretmenlerinden aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştirip yeteneklerini keşfediyor ve dikkat konusunda yetişiyorlar Tuğba. Bu çok güzel.
1: Beni sevdiniz mi?
10: Evet.
1: Hem de nasıl dedi ya? Yerim ben seni.
10: Seviyorum.
1: Çok mu sevdiniz beni? Ben geleyim böyle ara ara. Gittiğim bir yer beni tekrar istiyor. Bu şaşılacak durum sevgili seyirciler. Normalde istemiyor.
0: Tuba, bugün çok tatlıydı, çok sevecendi. Bize yardıma geldi, hoş geldiler. 3 etkinlik yaptık, Türkçe dil etkinliği. Başarılıydı bence. Sanat etkinliği yaptık boyamalarda. Onu da başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yarışmalarda çok heyecanlıydı. Ve kendisi de başarılı bir şekilde bitirdi. Onu alkışlıyorum. Güzel bir gün geçirdik. Kendisine teşekkür ediyorum.
1: Ben bugün anaokulu öğretmeni olmaya çalıştım. Yani öğretmenime yardımcı olmaya çalıştım. Daha doğrusu düzeltelim. Çünkü öyle bir günde öğretmen olunmuyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizi sınıfınıza kabul edip ilgilendiğiniz
0: ben
1: ve çok güzel vakit geçirmemizi sağladığınız için.
0: Ben teşekkür ederim yardımlarınız için. Tekrar bekleriz inşallah.
1: Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Öğreniyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Umarım bu çabamı görüyorsunuzdur sevgili seyirciler. Kim bilir belki bir günlüğüne sizin yerinize geçiyorumdur. Değil mi? Bugün ne olacağım ben? Makyöz. Bilmiyorum, ben daha önce kimseye makyaj yapmadım. Sadece kendime yapıyorum. Bir başkasına yapmadım. Nasıl olacak bilmiyorum. Neredeyiz? Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre geldik efendim. Bugün burada çalışacağız. Hadi buyurun başlayalım.
1: Orası kapı değil Tuğba, dikkat. Bence sana makyaj için kendine emanet edecekler. Bir defa daha düşünmeliler Tuğba. Kapıyı dahi bulmakta zorlanıyorsun. Seni makyaj yaparken düşünemiyorum.
2: Başlanayım böyle.
0: Kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş
0: merhaba,
2: geldin.
0: Merhaba, hoş buldum. Siz de programımıza hoş geldiniz Serap Hanım.
2: Hoş bulduk.
0: Kendisi uzun zamandır hem makyajlık yapıyor hem de ne işler yapıyorsunuz anlatın.
2: Evet, makyaj, saç.
0: Her şey var.
2: Her şey var.
0: Ne isterseniz. Bugün hanımefendinin
2: evet,
0: makyajını yapacağım.
2: Evet.
0: Semra Hanım.
2: Semra.
0: Size de merhaba.
2: Merhaba.
0: Eminim güzel bir şeyler çıkaracağım. İlk defa bir başkasına makyaj yapıyorum.
2: Evet.
0: Bilmiyorum artık neler
2: bakalım
0: olacak.
2: Kolay mı, yapabilecek misin?
0: Kolay mı sandın? O zaman başlayalım. Evet. Öncelikle neyle başlıyorum? Siz beni yönlendirin.
2: Öncelikle bazımızı sürerek başlayabiliriz.
0: Tamam.
2: Buyur.
0: Baz makyajı sabitlemeye
2: evet,
0: yarıyor.
2: Sabitlemiş.
0: Çok makyajla alakam var ama. Evet. Bunu nasıl uygulayacağım?
2: Öncelikle onu bu fırçayla çok az bir şekilde.
0: Bunu elime mi sıkacağım önce?
2: Elinin üzerine sıkabilirsin çok az.
0: Hiç mi bir şey
2: değilmezsin? Yeterli, değilmez. Yeterli.
0: Bir de benim elim boldur bu arada, bunu da söylemeden geçmeyeyim.
2: Göz altları hariç komple yüzüne yedireceksin.
0: Hazır mısınız?
1: Semra Hanım'a sabırlar diliyorum.
2: Biraz daha hızlı.
1: Zira kimse Tuğba'nın kendisine makyaj yapmasını istemezdi herhalde.
2: Biraz da çenesine yedirebilirsin.
0: Serap Hanım bana bugün belli ki çok gülecek. Bunu sadece seyircileri güldürmekle kalmayıp aynı zamanda konuk
2: evet,
0: olduğum
2: yeterli
0: yerlerde neşelendiriyorum. Evet.
2: Yeterli.
0: Sonra
2: şimdi fondötenimizi uygulayalım.
0: Güzel kokuyormuş bu da. Bunu da aynı şekilde böyle değil mi?
2: Aynı şekilde üzerine alabilirsin. Hmm. Yeterli. Bunu da hızlı bir şekilde göz altları hariç komple yüzüne yedirelim.
1: İlk uyarı geldi Serap Hanım'dan Tuğba, hızlı olmalısın diye. Bence hızlanmaya başlasan gayet iyi olur.
2: Daha hızlı. Göz altlarına gelmeden.
0: Evet. Hafiften bir geldi galiba.
2: Evet. Neyse. Tamam. Gelen yerleri süngerle alabilirsin göz altlarını.
1: Tuğba, sen makyaj yapmayı biliyor musun ki?
2: Kendine hiç fondöten uygulamıyorsun sanırım.
0: Uyguluyorum da çok değil.
1: Makyajı bilmediğini Serap Hanım da fark etti.
0: Yani çok makyajla işim yok aslında yani. Benim de hani mecburi şu an.
1: Evet, mecburi şu an. Ama yine de makyajı bilmek çok zor değil Tuğba. Bak bana, izlerken öğrendim diyebilirim.
0: Fondöten uygulamasını artık noktaladık.
2: Hemen pudra uyguluyoruz. Pudra fırçam.
0: Pudrayı
2: bununla aynı şekilde alıyorsun. Çok az.
0: Şöyle.
2: Azar azar aynen. Müşterinin üstüne gelmeden.
0: Aa evet.
2: Müşterimizin üstü batmasın Tuğba.
0: Bir de siyah giymişiz hepimiz bugün.
2: Evet.
1: Serap Hanım'dan ikinci uyarı geldi.
2: Müşterinin üstüne gelmeden Tuğba. Daha içine girmeden kenardan çalışıyoruz. Evet. Daha hızlı yediriyoruz.
0: Çok emanet durmuyor muyum şu an ben burada?
2: Öğreneceksin. Bakalım yapabilecek misin?
1: Ben söyleyeyim, yapamayacak.
2: Çok fazla üfleme fırçanın üstündeki de gitmesin.
0: Şey böyle hani yapıyorum falan artistik hareketler.
2: Pudralama işlemin bittiyse elini üzerine silebilirsin.
0: Tamam.
1: Tuğba anca şov yapsın.
2: Müşterimizin üstü kirlenmesin şimdi.
0: Emin olun kirlenmez yani.
2: Müşterimizin üzerine batırmıyoruz. Yetişmesi gereken bir yer var.
0: Tamam, bir iki artı
2: şimdi göz altı konserine geçiyoruz.
0: Göz altını evet, kapatıcı süreceğiz değil
2: evet
0: mi?
2: Kapatıcı, konserler.
0: Concealer mı?
2: Evet, konserler.
0: Çok havalı. Şöyle, yukarı bakıyoruz.
2: Daha, biraz daha hızlı. Elindeki rüyan bir ürün. Ben sana şöyle göstereyim.
1: Serap Hanım'ı izle Tuğba.
2: Şöyle hemen hızlı bir şekilde uyguluyoruz.
0: Ben Tuğba işi başkalarına yaptırıyorum.
2: Evet. Tuğba Hanım burada kalın. Bizimle kalın Tuğba
0: Hanım. Çok iyi gidiyor bence.
2: Bunu yediriyoruz. Böyle bir siz tekrar geçin üzerinden göz kapaklarını.
1: Tuğba Serap Hanım işinde çok dikkatli.
2: Yeterli Tuğba Hanım. Yeterli. Fara geçiyoruz. Fara geçiyoruz. Evet, hangi renk bir far uygulayalım? Soralım müşterimize.
0: Hangi renk
2: bugün kıyafeti?
0: Biraz daha pastel mi?
3: Evet, pastel tonları istiyorum. Çok yoğun olmasın.
2: O zaman şöyle nude tonları.
0: Senin sesini duyduk. Evet.
2: Böyle nude tonlarında.
0: Tamam.
3: Evet, şu tonlar olabilir.
0: Şunu da şunu meç edeyim ben.
2: Evet.
0: Bugün nasıl geçecek size ya, değil mi? Önce ben bir koyu uygulamak istiyorum böyle alta. Evet. Sonra üste doğru açılmak istiyorum.
2: Şöyle
0: tek bildiğim şey bu zaten şu anda.
2: Şuradan başlıyoruz Tufan. Kapatalım.
0: Buradan mı?
2: Evet. Şöyle tutalım üstünü.
0: Ben sola
2: biraz geldirerek, evet. Aynen bu şekilde. Yuvarlak bir şekilde kullanıyoruz. Yok, olmadı. Biraz daha yuvarlak Tuğba Hanım. Şöyle, pratik.
0: Hmm. Ben kendime nasıl yapıyorsam şu anda bu işlemi de böyle uyguluyorum.
2: Evet,
0: ondan.
2: Şu şekilde biraz daha fırçamıza far alalım. Şu an kalmadı.
0: Tamam.
2: Evet, aynı şekilde buradan tutarak böyle çalışalım.
1: Semra Hanım'ın gözüne çok dikkat et Tuğba. Aman kaş yapayım derken göze zeval verme.
0: Bir şeyler oluyor ya.
2: Evet.
0: Oluyor,
2: biraz
0: oluyor.
2: Far alalım.
0: Bundan mı alacağım yine?
2: Evet, yine aynısında.
0: Tamam. Burası yetersiz,
2: evet,
0: mi?
2: Yetersiz.
1: Oldu mu Tuğba şimdi?
2: Yeterli.
0: Ay vallahi bir şeyler oluyor
2: ama
0: ya.
2: Ama olmadı.
0: Niye?
2: Dağıtamadık çünkü onu. Biz şöyle yapıyoruz. Şimdi bu göze bu göze baktığın zaman biri yukarıda biri aşağıda oldu. Onu düzeltmen lazım şimdi.
0: En kötüsü de şey, evet, bu düzeltmek değil mi? Nasıl yapacağım?
2: Şimdi şuradan astar alıyoruz.
1: Bana bakma Serap Hanım'ı izle Tuğba. Müşterimiz koltukta senin makyajı bitirmeni bekliyor.
0: Böyle içimde dengeli müzik çalıyor benim ya. Duyuyor musunuz sevgili seyirciler?
2: Evet.
0: İçime müzik çalıyor benim bugün.
2: Fırçamızı değiştiriyoruz. Bu fırçayı alıyoruz.
0: Evet.
2: Bununla... Daha göz pınarları daha aydınlık olması için.
0: Oh, ne kadar detaylı işler Allah'ım. Bunu göz pınarlarına,
2: evet,
0: mı?
2: Evet, daha içe doğru.
0: Bir ressam havasında değil miyim ben fazlasıyla?
1: Belki şurada her işi kolay sanan biri vardır.
0: Gereksiz bir şekilde. Böyle değil mi?
2: Evet, yeterli. Yeterli. O ürünü bırakabilirsin.
0: Çok mutlu olacağım eğer ortaya güzel bir şey çıkarsa.
2: Bırakıyoruz şimdi.
0: Kameraman arkadaşlar gülüyorlar bana şu an.
2: Dağıtma işlemi yapıyoruz.
0: Şunu mu dağıtacağım?
2: Evet, bunu dağıtacaksın. Şöyle daha göz pınarına doğru. Hayır, yanlış yere sürdüm. Hiç olmadı.
0: Olmadı mı?
2: Ya ben sana göz pınarının içine doğru dedim. Sen kaşının altına direkt.
0: Ya ne yapabilirim ama, ne yapayım?
2: Ama vaktimiz gidiyor. Yetişmesi gereken bir yer var Tuğba'cığım. Daha pratik.
0: Buradasın. Olduğu kadar.
2: Buradasın.
0: Tamam.
2: Bunu aldığın zaman daha göz pınarının içine doğru yayıyoruz. Ha. Aynı şekilde bu gözü de.
1: Serap Hanım, Tuğba'nın dağıtmaktan anladığı tek şey ortalığı dağıtmaktır.
0: Gözümüzü kapatalım.
1: Sen kahkahalarla gülüyorsun ama Tuğba, haksız mıyım? Şimdi düşünüyorum da nerelerde ne badireler atlattık, neleri döktün, kırdın, dağıttın, nelere zarar verdin, hepsi bugün gibi aklımda. Hele kovulduklarımızı hiç söylemiyorum Tuğba.
0: Semra Hanım'ın göz farını artık yaptık herhalde.
2: Evet, bitti. Göz farı bitti.
0: Sonra ne kaldı?
2: Şimdi en önemli parçası rimel.
0: Rimel
2: kadınların vazgeçilmesi. Evet, rimele geçiyoruz.
0: Ben de var ya bir güzel sürerim ki kendime sürüyorum, hep bulaştırıyorum
2: şimdi
0: böyle.
2: Şimdi Tuğba'cığım çok dikkatli sürmen lazım. Gözlere anlam katman lazım.
0: Çok yani anlamlı
2: yaptığın
0: olacak.
2: Yaptığın işi ortaya çıkartan şey diyeyim sana.
0: Vallahi en korktuğum şey şu rimeli sürmek, maskarayı sürmek. Vallahi bilmiyorum.
2: İstersen önce ben sana bir gözümde göstereyim.
0: Tamam.
2: Çünkü tehlikeye atmayalım.
0: İlk
2: sonuçta
0: defa
2: yetişmesi gereken bir yer var.
0: İlk defa başkasına uygulayacağım çünkü böyle,
2: evet,
0: bir şey.
2: Evet, şimdi beni izliyorsun Tuğba'cığım. Şöyle. Tuğba Hanım sürerken çok dikkatli sürüyorum.
1: Serap Hanım üçüncü kez uyarıyor.
0: Yine bir işi daha başkasına yaptırmakta başarılı olduğumu söylemek
2: yukarı
0: isterim.
2: Bakalım.

0: Baba Hanım izliyor musunuz?
1: Evet.
0: Aynı performansı sizden de bekliyorum.
1: Kesinlikle yani. Buna emin olabilirsiniz.
0: Evet, buyurun. Ama bakıyoruz ben... gözlerine. Gördüğünüz gibi daha derin.
1: Daha manalı.
0: Daha manalı.
1: Daha manalı olamazdı, evet.
0: Evet, aynı şekilde diğer gözünü uygulayabiliriz.
2: Sizi hiç izlemedi ve öğrenmedi bence Serap Hanım.
1: Gözler kalbin aynasıdır. Evet, Tufacığım.
0: Nedir bilmez onlar.
1: Sesin de çok güzel ama biraz daha hızlı, rimel kurumadan.
0: Aynı zamanda bayanı yönlendirelim Tufacığım, aşağı yukarıya diye.
1: Yukarı aşağı.
3: Yukarı aşağı.
1: Artık Semra Hanım da kendini boş verdi. Dedik yani ne olacaksa olsun da bir an önce bitsin. Ne çıkarsa çıksın modundan.
0: Yormadan hızlı bir şekilde. Bekleyelim Tuğba'cığım. Gözleri sulandı, akmasın. Bekliyoruz böyle durumlarda.
1: Aa, hemen şöyle. Vardı. Acil yardım çağırabilir miyiz?
0: Tuğba'cığım gözleri akmasın diye şöyle.
2: Dedim ama dikkat et Tuğba.
0: Ne yaptın Tuğba?
1: Bir şey yapmadım
0: İçine
1: ki ben.
0: İçine mi soktun rüyayı? Yok. Ne yaptın?
1: Asla dışarıdan çalıştım. Yemin ederim ya.
0: Tamam. Devam edelim Tuğba'cığım.
1: Tamam. Başka ne yapıyorum şimdi?
0: Şimdi bir kat daha bir rimelinin üzerinden geçmen lazım. Daha henüz bitmedi.
1: Bitmedi mi?
0: Hayır, bitmedi.
2: Serap Hanım, bence rimel konusunda çok ısrarcı olmayalım. Ne olur ne olmaz.
1: Evet, rimel işlemini de uyguladık. Kirpikleri bir güzel böyle bir hareket kattık, bir hareketlendirdik. Şimdi son iki işlemimiz kaldı değil mi?
0: Evet.
1: Bir allık, bir ruj. Evet. Çok biliyorum ben çünkü.
4: Eyeliner sürmediniz bana.
1: Eyeliner, şöyle üzerine çekilen siyah bir çizgi.
0: Evet.
1: Bilmeyenler için, erkekler için özellikle. Şimdi derler ki eyeliner ne ya derler.
0: Semra Hanım akşam bir yemeğe katılacağınız için böyle daha duru bir makyaj
1: evet,
0: yaptık
1: bugün.
0: Evet,
1: ben daha soft. Bende de yok çünkü eyeliner. Neden? Gerek yok ya.
0: Sizin gözlerinizin ihtiyacı yok şu an bu makyajla. O yüzden Tuğba Hanım'ı zora sokmadık.
1: Kesin. Yani göz sağlığınız için o işe girmedim ben. Evet.
0: Evet, şimdi allık.
1: Allığımız. Biraz daha
0: kaldı. Yani duru bir makyaj yaptığımız için Tuğba'cığım bronz tonlarını da bir allık tercih ediyoruz. Çok tamam. Hafif.
1: Aynen. Bunu da yapayım yani değil mi? Yani.
2: Bir zahmet yap artık Tuğba.
1: Evet. Bir de hanımları memnun etmek çok zor. Bunu da belirtmek isteriz.
0: Dünyanın en zor işlerinden biri bayanları memnun etmektir. Özellikle
1: hiçbir şey beğenmeyiz biz çünkü.
0: Aynı şekilde yani bu ojede bile böyledir.
1: Evet. Olmadı bir daha. Yani olmadı bir daha sür.
0: Tek tırnağın olmasın komple sildirip yeniden yaptırır Tuğba'cığım.
1: Yapacaksın. Ne yapıyorsunuz hanımlar böyle ya? Ne? Hayat mı geçer böyle? Ne olmuş yani bir tırnağınız olmadıysa?
0: Evet, Tuğba'cığım şimdi... sen de öyle değil misin yani? Tuğba'nın tırnaklarına bakabilir miyim yakın detay?
1: Ama şey ya ben yani, seviyorum şey böyle temiz görünüyor. Bakımlı olmayı seviyorum. Olabildiğince. Evet.
0: Şimdi rujumuza
1: geçiyoruz. Ruju geçiyoruz.
0: Nude tonlarda sürelim çünkü
1: makyajımız. Nude tonlar. Evet. Daha pastel.
0: Evet.
2: Tuğba gittiği her yerde mutsuz oluyor. Hiçbir makyözü, kuaförü beğenmiyor Serap Hanım. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim.
1: Oldu mu?
0: Bakalım Semra Hanım biraz yedirelim yüzümüzü.
1: Evet. Ay vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok evet, güzel oldu ya. Oldu. Ben yaptım diye demiyorum da yani. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Böyle doğal bir makyaj olsun istedik. Yoksa diğer türlü plastik makyaj falan işine girsem 3 saat falan sürer
0: evet,
1: programımız. 15
0: günlük
1: dakika
0: bir makyaj
1: de
0: olduğu için 15 dakika.
1: Nasıl oldu Semra Hanımcığım makyajınız?
4: Çok güzel oldu. Çok doğal istediğim gibi. Kaşlarım boyasak mı? Gerek var mı?
0: Normalde biz özellikle bence yok kaşlarını çünkü nude tonlarda bir makyaj yaptık. Daha fazla koyutmayalım, bakışlarımızı sertleştirmeyelim. Daha yumuşak bir ifade kattı bu size. O yüzden bizi boyamadık. Bence böyle gayet güzel oldu.
1: Bence de. Sizi yanıma alayım o zaman Semra Hanım. Ben teşekkür ederim. Evet, efendim biz bugün Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre misafir olduk. Ben makyöz olmak istiyorum dedim. Tabii ki buyurun gelin dediler. Serap Hanım yardımcı oldu bana. Semra Hanım'ın makyajını yaptık birlikte. Nasıl oldu? Artık siz sevgili seyircilere bırakıyorum artık sonucu. Dilerseniz bir öncesini bir sonrasını görelim mi? Hadi buyurun.
2: Büyük makyöz ünlü duayen Tuğba Akıncı'nın muhteşem dokunuşlarıyla Semra Hanım'ın öncesi ve sonrasını ekrana getiriyoruz.

0: Bence gayet güzel oldu efendim. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda nerede ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta sizin ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, psikoloji biliminin bulgularıyla açıklayabildiğimiz bir konuyu seçip detaylı bir şekilde sizlerin işine yarayacak şekilde analiz etmeye çalışıyoruz. Bugün konumuz yalan söyleme davranışı. Yalanı bir kişi günde kaç kere duyar? Yalan söyleyen birinin yalan söylediğini anlamak mümkün müdür? Çocuklar neden söyler? Kaç yaşından sonra çocuklar yalan söylemeye başlar? Kadınlar mı erkekler mi daha çok yalan söyler? İlişkilerde en çok söylenen yalanlar nelerdir gibi son derece ilgi çekici başlıklarımız var. Ama isterseniz konuya giriş yaparken insanlar neden yalan söyler? Önce bunu bir anlamaya çalışalım. İnsanların yalan söylemesine neden olan 4 tane durum var. Bu durumlardan birincisi cezadan kaçma isteği. Ceza alacağımızı düşündüğümüz bir durum varsa şayet ve biz bu cezayı almaktan ürküyorsak, çekiniyorsak o zaman gerçeği biraz çarpıtma tercihinde bulunabiliyoruz. Bunun adı da yalan. Yalanın tanımı gerçeği çarpıtarak insanların bir şekilde algısını değiştirmek ya da var olmayan bir şeyi varmış gibi dile getirmek. Şimdi cezadan kaçmak için özellikle çocuklarda yalan davranışını sıklıkla görüyoruz. Cezadan kaçmak için söylenen yalanlar anormal midir? Hayır, son derece normal bir davranış. İkincisi, altruistik yalan dediğimiz yalan. Esasında kimseye zararı yok ama birilerine avantaj sağlayabilen yalanlar. Yani ikinci tür yalan, birini korumak için söylediğimiz yalanlar. Yine çocuklardan örnek vermek gerekirse, sıra arkadaşını korumak için bir çocuğun İşte öğretmenine gerçeği çarpıtarak bir şeyler söylemesi gibi. Kim aldı kalemini bilmiyorum. Oysa ki yan arkadaşı almıştı. Yani aslında şöyle bir düşünürseniz, yalansız bir dünya içinde var olmak çok zor. Bu ikinci konudan hareketle. Hepimiz öğrencilik yıllarımızda, çocukluk döneminde her şeyi herkese söylemiyoruzdur. Mesela düşünsenize, 7 yaşında bir çocuğunuz var, ilkokula göndereceksiniz. Ve ona hayat boyu şunu öğretmişsiniz. Her zaman doğru ve dürüst ol. Hep doğruları söyle. Ve ikinci öğret de şu olsun. Öğretmenine her zaman saygı duy ve öğretmen senden ne öğrenmek isterse söyle. Peki, bunların hiçbiri kulağa kötü gelmiyor esasında. Gerçekten çok ahlaklı söylemler gibi ve öyle de. Gitti bu çocuk okula, oturdu. Kalabalık bir sınıf, şöyle 50 kişilik bir sınıf düşünün. Birileri kopya çekti bir derste. Öğretmen bizim çocuğun hiç yalan söylemediğini öğrenmiş. Gidip diyor ki çocuğun ismi de Alp olsun. Alp diyor, kim kopya çekti? Sınıf biliyor ama öğretmen bilmiyor. Şimdi Alp'in normal şartlarda bunu gizlemesi mi daha doğrudur? Yoksa öğretmene söylemesi mi? Alp hep doğru ve dürüst olması gerektiğini öğrendiği için söylüyor. Murat çekti hocam. Wow, Alp ne kadar da dürüstsün. Sonra bir gün bir şey oluyor. Birileri çok konuşuyor. Öğretmen fark edemiyor. Bakıyor kimin konuştuğunu bulmak istiyor. Orada bir yıldızı var. Alp. Alp'e soruyor. Alp kim konuştu? Alp doğruyu biliyor. Söylemesi mi lazım? Söylemesi mi? Söylememesi mi? Ama Alp söylüyor. Çünkü doğru ve dürüst olması lazım. Diyor ki Cengiz'le Ayşe konuştular. Sonra bir kavga oluyor sınıf içerisinde. Hoca Alp'e soruyor. Alp kim kavga etti? Alp söylemeli mi? Söylememeli mi? Alp söylüyor. Çünkü hep doğru ve dürüst olmak zorunda. Kavga edenleri de söylüyor. Şimdi bir ay sonra sizce Alp bu sınıfın en doğru, dürüst, dobra insanı olarak mı anılır? Yoksa ispiyoncu, hiç güvenilmeyen, insanların arkasından konuşan kişi olarak mı anılır? İşte ikincisine daha çok pay veriyorsanız arada bir hayat bizi yalan söylemek zorunda bırakıyor olabilir diyebiliriz. Ve buna çocuklar küçük yaşta başlarlar. Ne dedik neden yalan söylenir ikinci maddesine? Birini korumak için dedik. Ama üçüncü maddeye geçtiğimizde tam karşısında bir şey karşımıza çıkıyor. Bazen yalanlar da cezadan kaçmak ya da birini korumak için değil, birine zarar vermek için söylenebiliyor. İşte aslında yalanı böyle 4 kademeye ayırdığımızda, şimdi sayacağım 4 nedenden dolayı yalan söylenir dediğimde, bu sebep, yani birine zarar vermek için söylenen yalanlar, işte yalanın en kötü tarafı. Beyazla, pembeyle açıklanmayacak.
kötü yalan, birine zarar vermek için, birinden intikam almak için söylenen yalanların çocuklar tarafından asla yapılmamasını sağlamamız lazım. Dördüncüsü, bu tabii yine çok fazla kullanılan bir şey. Bir cezadan kaçmak için yalan söylüyorduk ya, bir de ödüle ulaşmak için söylenen yalanlar vardır. Yani bir pekiştirece sahip olmak için ya da bir şeyi elde etmek için söylenen yalanlar vardır. Ödüle giden yolda söylenen yalanlar. Bunlar da aslında ben hiç yalan söylemem diyen kişilerin hayatında bile birazcık olabilir. Ama bakınız, çocuklar için yalansız bir dünya mümkün değil. O yüzden onlara sürekli doğru ve dürüst ol baskısı yaparsanız az önceki hikayedeki Albin durumuna düşürebilirsiniz. Kişiler doğrunun ne kadarını ne zaman söyleyeceklerine karar verebilmeliler. Bu bir bilişsel yetenektir ve toplumsal yaşam için her şeyi olduğu gibi söylemek bazen çok da gerçekçi bir yönlendirme olmayabilir. Şimdi peki dedik ya, ben hiç yalan söylemem diyenlerle ilgili ne düşünüyor psikoloji bilimi? Ben hiç yalan söylemem diyenlerle ilgili eyvah diyor. Çünkü yalan söylüyorsun. Ama yalan söylemem diye de şu anda halihazırda bir yalan söylüyorsun. İnsanlar günde ortalama 3 yalan söylüyor herkes. İnsanların ortalaması 3 yalan. Peki yalan söyleme konusunda bir cinsiyet farkı var mı? Hep bize kadınların daha fazla yalan söylediği öğretilmiştir. Fakat literatürdeki çalışmalara baktığımızda asla böyle bir şey yok. Kadın ve erkekler eşit düzeyde yalan söyleyebiliyorlar. Peki günde 3 yalan söylüyorken hayat bize kaç yalan söylüyor olabilir bir günde ortalama? Sayı o kadar yüksek ki şu anda tahmin etmeniz mümkün değil. Çünkü sayı 3 hanelilere doğru yaklaşıyor ve hemen hemen biz her gün 100'e yakın yalan duyuyoruz. Yani hayatın içinde aslında yalanları yakalamaya kalksak gün boyu yalan peşinde koşan biri haline geliriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanoğlu yalan söyleyen kişiyi tespit etme konusunda pek maharetli değil. Onu ancak klinik ortamda ya da özel bir soruşturmada uzmanların yapabilmesi mümkün. Peki soru şu, insan zihinsel olarak bu kadar gelişmiş bir varlık ve her gün 100 tane yalan duyan bir zat-ı muhterem olarak nasıl oluyor da yalan söyleyen kişiyi anlayabileceğimiz bir beceri geliştiremiyoruz? Biz sanal evrenleri yaratan, uzaktan bir takım haberleşme yöntemlerini çılgınca noktalara getirmiş bir medeniyet üretmiş insanlar olarak nasıl oluyor da yalan söyleyen kişiyi anlayamıyoruz? İşte burada öyle bir şey devreye giriyor ki, yalan söyleyen kişiyi anlayamamak, evet burayı çok dikkatli dinleyin, yalan söyleyen kişiyi anlayamamak hayatta kalmamızı daha da kolaylaştırıyor. Çünkü hayat biraz yalan üzerine kurulu bir hayat. Size bir örnek vereyim. Birisiyle tanışıyorsunuz. Geldi, elini uzattı. Yaşını sordunuz. 52 yaşındayım dedi. Hemen arkasından gelen cümle nedir? Aa ile başlayan cümle. Evet. Aa hiç göstermiyorsunuz. Oysa ki herkes yaşını gösterir. Herkes de bir diğerinin yaşını gösterdiğini bilmesine rağmen belli bir yaştan sonraki insanlar yaşını söylediği anda onlara ya yaşınızı hiç göstermiyorsunuz deriz. Bir diğeri, bir arkadaşınızın uzun süredir diyet yaptığını biliyorsunuz. Koşuyor geliyor, işte diyetin sonucu şöyle bilmem ne, kendini gösteriyor. Nasıl kilo vermiş miyim diyor ve kilo vermemiş. Ona yo hiç vermemişsin, hala aynı şişmanlıktasın der misiniz? Hayır, bu sosyal ilişkileri sürdürmek için esasında arada bir söylenmesi gereken o pembe yalanlardan bir tanesi. Ya da bir arkadaşınız aradı sizi, ta lise zamanından bir arkadaşınız aramış olsun. Telefonu açıp da ya ne zamandır aklımdaydın, ben de seni aramayı düşünüyordum demez miyiz? Diyebiliriz. Bu da esasında çok gerçeği yansıtmasa bile ilişkileri sürdürme açısından faydalı olabilir. Esasında 100 tane yalan duyuyoruz dediğim şey biraz da böyle günün içerisinde biraz da hayatımızı kolaylaştıran yalanlar. İşte bu yüzden insanın gelişim süreci

süreci ona yalan söyleyen kişiyi tespit edebilecek bir araç hediye etmemiş. Çünkü yalanların tamamının ortaya çıktığı bir dünyada yaşamak oldukça güç olurdu. Şimdi ilişkilerde en çok söylenen yalana gelelim. Tabii ki her zaman bu ilişkiler konusu çok önemli. Çünkü nasıl yalan hep hayatımızdaysa, hayatımızdaki bütün dinamikleri de ilişkilerimiz üzerinden yaşıyoruz. Ailemizle ilişkilerimiz, eşimizle, sevgilimizle, çocuklarımızla, geniş ailemizle ve iş arkadaşlarımızla, belki yaşadığımız semtteki o diğer insanlarla ilişkilerimiz hep bizim yaşam kalitemizi de belirliyor. Peki romantik ilişkilerde en çok yalan nerede söylenir? Aslında burada psikoloji bilimi müthiş bir ayrım yapıyor. Bu ayrım temelde flört dönemi ve evlilik dönemi olarak yapılan bir ayrım. Yani insanlar flört döneminde farklı yalanlar söylerken evlilik döneminde flört dönemine göre farklı yalanlar söylüyorlar. İşte bunun da bir teması var. Nedir biliyor musunuz bu? Flört ederken kişilerin yalanları genelde kendisiyle alakalı oluyor. Bu yalanlar genelde kendisini daha iyi göstermek için söylenen yalanlar. Ne kadar nazik, kibar, sevecen, zarif bir kişi olduğuna dair bir takım çarpıtmalar yapılabiliyor. Yani flört dönemi benim kendimi iyi göstermem için yalan söyleme davranışlarımın olduğu bir dönem. Öbür taraftan evlendikten sonra ise psikoloji bulguları diyor ki yalanın yönü değişiyor. Bu sefer eşimizle ilgili yalanlar söylemeye başlıyoruz. Yani flört döneminde kendini iyi göstermeye çalışan kişiler evlendikten sonra eşinin duygu durumunu iyiye götürmek ya da psikolojisini iyi hissettirmek için yalan söylemeye başlıyorlar. Yani diyor ki çok güzelsin, çok zarifsin, harika görünüyorsun, her zamanki gibi çok iyisin, senin anneliğin ya da babalığın da muhteşem gibi evliliği kolaylaştırıcı yalanlar ortaya çıkabiliyor. Yani bunu tekrar söylemek gerekirse hayatın içinde yalan bir şekilde olacak. Ve henüz çocuklar 20-21 aylıkken, 22 aylıkken yalan söyleme davranışları ortaya çıkıyor. Şimdi bazen şundan çok rahatsız oluyor kişiler. Hocam diyorlar işte kliniğe geldiklerinde benim çocuğum çok fazla yalan söylüyor. Hasta olabilir mi acaba? Bir psikolojik problemi olabilir mi? Neden ben bu çocuğu yeterince ahlaklı geliştiremedim acaba? Bakıyorsunuz çocuk 2-2,5 yaşlarında. Ama diyorsunuz onun şu dönem söylediği yalanların kimseye bir zararı yok. Ve yalan söylemek de zaten bilişsel bir beceri. Benim çocuğum hiç yalan söyleyemiyor diye 4 yaşında bir çocuk getirildiğinde işte o zaman bizim için bu tehlikeli bir görüntü olabilir. Çünkü yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Belli deney ortamlarında çocukların cezadan kaçmak ya da bir ödülü almak durumunda hemen hemen tamamının yalan söylediği ve gerçeği birazcık çarpıttığı ortaya çıkıyor. Bu manada gerçeğin farklı bir versiyonunu tasarlayıp da söyleyebilmek çoğu zaman çocuklarda hayal gücünü, yaratıcılığı ve zihinsel becerilerin gelişmiş olduğunu gösterebilir. Bu nedenle çocuğum yalan söylüyor diye panik olmanıza hiç gerek yok. Şimdi bu aşamada işin en kritik yerine geliyoruz. İnsanlar yalan söyler, insanlar bolca yalan duyar. Çocuklar için hatta yalan bir zihinsel gelişim göstergesi olabilir. İnsanlar ödül almak için, cezadan kaçmak için, birine yardım etmek için ya da birine zarar vermek için yalan söylerler. Özellikle birine zarar vermek için söylenen yalanlar riskli ve olumsuzdur dedikten sonra peki benim bana yalan söyleyen birini tespit edebilme şansım uzmanlık olarak düşünüldüğünde nasıl ortaya çıkabilir? Şimdi size bununla ilgili hemen 4 tane öneride bulunacağım. Birincisi, ilginç bir bulgumuz var. Yalan söyleyen kişilerin yalan söyleme anında eğer bir şiveleri varsa ki birçoğumuzun şivesi var, bu şiveyi normalden daha fazla kullandığını görüyoruz. Peki neden? İnsanlar yalan söylerken daha fazla şiveli konuşurlar. Aslında şive harika bir şey. Yani çok tatlı, sevimli, kulağa hoş gelen bir şey. Fakat çok küçük yaşlardan itibaren güzel Türkçe konuşma adı altında o İstanbul Türkçesine yakınlaşmak için insanlar şive kullandıklarında kendilerinden pek hoşlanmaz bir pozisyon oluyor. Ve konuşmalarında
zihninin bir kısmını o şiveyi az kullanmakla meşgul ediyorlar. Yani aslında zihinlerin bir tarafında daha dikkatli konuşayım, daha İstanbul Türkçesine yakın konuşayım diye düşünmekteler. Ama tam yalan söyleme noktası geldiğinde, yalan söylüyor olmanın

dediğimiz mekanizma kaygı ve heyecandan dolayı devreden çıkınca kullandığımız şivenin miktarı artıyor. Şimdi biz bir konuşma, yapılan bir iletişimi yavaşlatıp da dinlerken orada şivelerin arttığını gördüğümüzde burada bir sıkıntı olabilir deriz. Hemen ikinci konuya geçiyorum. Peki yalan söyleyen kişiyi anlamak için başka ipucu var mı? Var. Hem de çok güçlü bir ipucu var. Nedir biliyor musunuz? Kişiler yalan söylerken ben yerine biz kullanmaya başlarlar. Tabii ki bunun da bir nedeni var. İnsan ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım diye konuşurken bir anda neden biz öyle yaptık, biz böyle yaptık demeye başlar. Çünkü yine az önceki gibi yalan söylemeye başladığımız anda yakalanma korkusu, heyecan, kaygı ve bir takım merak duyguları devreye giriyor. Ve o anda bu hissiyat bende bir suç işliyorum, bir suçluluk hissi yarattığı için ben deyip de bütün sorumluluğu kişisel olarak almak yerine bir anda ağzım gayri ihtiyari biz kelimesini kullanmaya başlıyor. Nedir biliyor musunuz buradaki mekanizma? Kişiler aslında yalanın yarattığı kaygı ve suçluluğu dağıtmak, o suçluluğun sorumluluğundan kurtulmak istiyorlar. Biz kelimesi çok fazla duyulmaya başladığında aha deriz biz. Sanırım burada biraz kişi yine gerçeği çarpıtmaya başlamış ve bununla ilgili bir suçluluk ortaya çıkmış olabilir. Yani bu konuşmaları dinleyen insanlar için bu önemli bir görüntüdür. Şimdi üçüncü maddeye geçeceğim. Üçüncü bir şey daha var, evet, önemli. Üçüncü şey, şu elimdeki objeye bakın. Ben yalan söylemeye başladığımda bu objeyi bir anda kişiyle arama sokmaya başlarım. Yani bu obje aslında şöyle yanımda bu mendil olabilir, bir tane telefon olabilir, bir kalem olabilir, bir kağıt parçası olabilir. Yalan söylerken bu bir anda kişinin arasına sokulur. Ne demek bu? Aslında bu yine gayri ihtiyar yaptığımız bir şey. Çünkü orada yalan söylemenin verdiği suçluluk ve kaygı öyle bir noktaya geliyor ki siz biraz kendinizi korumak için o objeyi kişiyle aranıza sokuveriyorsunuz. Aslında bunun da mantığı bu. Şimdi şöyle hepsini beraber düşünecek olursak. Yani şive arttı. Benler bize döndü. Kişinin konuşma öncesi eline vermiş olduğunuz o kağıt ya da kalem araya girdi. Bunlar hep şüpheyi arttıran şeyler. Dördüncü maddeye gelelim. Dördüncü madde sizden biraz daha uzağa doğru gitmesi. Ve oradan gözlerinizin içine bakma çabası. Bize hep şu öğretildi. Yalan söyleyen kişi asla gözlerinizin içine bakamaz. Oysa ki durum tam tersi. Herkes bu bilgiye sahip olduğu için özellikle profesyonel yalan söyleyenler yalan söylediğim zaman gözlerinin içine bakmadığım durumda yalan söylediğinin anlaşılacağını düşünmesinden kaynaklı özellikle o sırada gözlerinin içine bakarlar insanın. Ama yalan söylemeyen bir insanın gözünüzün içine bakmasıyla aman yalan söylediğim ortaya çıkmasın diye gözünüzün içine bakılması arasında bir fark vardır. İkincisi sizi rahatsız eden bir bakıştır. Diğeri doğal bir bakışken aman yalan söylediğim belli olmasın diye o kurulan göz temasındaki yalan bakış sizi rahatsız eder. İşte şöyle toplayacak olursak kişinin şivesinin artması, ben cümleleri yerine biz cümlelerine geçmesi, o eline vermiş olduğunuz objeyi bir anda sizle arasına sokması, sizden uzağa doğru bir adım atıp, bu da bir kaçma davranışı, yine yalan söyleme davranışının suçluluğundan gelen bir şey ve sizle sizi rahatsız edici şekilde göz teması kurmaya başlaması bir kişinin yalan söylediğiyle ilgili ufak bir ipucu verebilir. Bunlar varsa yalanı yakalamış mısınızdır? Hayır. Bu sadece bir öngörü sağlar ve bir ipucudur. Şimdi gelin şöyle bir yine sokağa çıkalım. Bizim için sizlere ulaşmak ve o sokak röportajlarını yapmak o kadar değerli ki. Çünkü dışarıyı bu stüdyoya bu şekilde taşımış oluyoruz. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız diye sorduk. Aslında ben

0: Bu da anlattığım şeyler. Bakalım sizde nasıl karşılık buluyor? Biraz onları öğrenmek istediğim için şöyle sokakta bu soruyla yaptık röportajlarımızı. Hadi dinleyelim isterseniz, izleyelim. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız diye sorduk. Cevaplarınıza bakalım.
1: Davranışlarından belli oluyor, hareketlerinden belli oluyor. Ondan anlaşılır yani.
2: Vallahi ben vücut dilinden iyi anlıyorum. O yüzden benden kaçmaz yani. Her türlü anlarım onu yalan söylediğini.
3: Tabii o kişinin karşıdaki kişiye bağlı. Profesyonel kişi ise fazla anlayamazsın. Ama ben biraz insan sarafıysam gözlerinden, tavırlarından, sözlerinden, hareketlerinden anlarım.
4: Ya onun kişiliğini biliyorsam hal ve tavırlarından anlarım diye düşünüyorum.
5: Bir iki kere onu bir denerim. Üçüncü keresinde de yalan olduğunu tespit eder. Bir daha da konuşmam kendisiyle.
1: Mimiklerine bakarız.
6: Birinin bana yalan söylediğini, o konu hakkında bilgim var sanırım. Başka türlü anlayamazsın ki.
7: Gözlerinden ya da çok konuşmasından belki.
8: Yüz ifadesinden, konuşma tarzından, duruşundan bir şekilde kendini açığını verir yani.
0: Ne çok ipucu kullanılıyormuş değil mi? Birinin yalan söylediğini anlarken nefis cevaplar geldi. Tabii ki şu kesin, tavırlar, sözler, davranışlar buralardan anlıyoruz zaten. Ama bunu biraz daha işte teknik olarak değerlendirdiğimizde buraya yazdığımız şeyler o davranışların analizi oluyor. Bir sitedeki 3 şans veririm yalan söyleyen kişiye. 3 yani kesin yakalıyorum ama 3 şans veririm. Üçüncüsünde ilişimi keserim. Bir sitedeki gözlerden anlarım ama gözlerden anlamayışı işte biraz karışık. Genelde anladığımızı zannediyoruz. Hata olabiliyor orada. Bir tanesi dedi ki şans vermenin dışında bilgim olan bir konuda yalan söyleniyorsa bunu takip edip zaten doğrusunu bildiğim bir yalanı dinlerken kişinin yalancı olup olmadığı konusunda fikir sahibi olurum dedi. Ve aslına bakarsanız birçok güzel cevap geldi. Şimdi hepsini düşündüğümüzde biz sanırım yalan söyleyen kişiyi ve yalanı anlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu hatalı bir düşünce. Tekrar söylüyorum. Biz bize yalan söylenen yalanları pek anlamıyoruz. Bunun için özel bir uzmanlık beceri ve çok iyi davranış gözlemleri yapılması gerekiyor. Aslında kişinin yalan söylediğini anlamak hiç de kolay değil. Peki en çok hangi konuda yalan söylüyor olabilir insanlar? Kendileriyle ilgili hani ilişkilerde en çok hangi konuda yalan söyleniyor dedik. Flörtte kendimle ilgili söylüyordum. Evlilikte eşimi iyi hissettirmek için söylüyorum. Peki yine çıktık. Sokak röportajına sorduk. Sizce insanlar en çok hangi konuda yalan söyler diye sorduk. Bakalım cevaplar nasıl? Hangi konularda yalan söyleniyormuş en çok?
9: Genelde iş alanında yalan söyleniyor. Bir de dışarıda şimdiki gençler hep birbirine yalan söylüyorlar.
1: Genelde küçük yalanlar, hani büyük yalanlara pek denk gelmedim.
2: Çevremde yalan söyleyen pek insan yok bana karşı. Yalan söyleyen kimse olmadı.
3: Her konuda herkes her yalanı söyleyebiliyor şu anda.
5: Vallahi şimdi bu cep telefonları çıktı çıkalı ben buradayım, senin yanındayım falan dedikleri var ya. Yok toplantıdayım, yok bilmem ne.
1: Dürüst olmazlar, dürüst olmak zordur. Genelde onun yüzden yalan atarlar.
10: Vallahi ilişkiler esnasında söyleyenler olabilir ama genelde muhtemelen annelerine, babalarına falan söylüyorlardı çocuklar.
11: Kendi çıkarlar için. Eşleri konusunda, okulları konusunda, sevdikleri konusunda, iş konusunda.
8: Mesela eşler birbirine yalan söyleyebilir. Yaptığı şeyleri, bazı şeyleri gizleyebilirler.
0: Sokağa çıkmak, sokaktan geri dönmek, oradaki muhteşem cevapları duymak gerçekten harika. Sanki bu programın genel bir özeti gibi oldu. Hemen sizden gelen soruya dönüyorum. Çok kısa bir cevap vereyim ona. Çünkü soruyu demin okuduğumda aslında cevap verdik program içerisinde. 3 yaşındaki çocuğum çok sık yalan söylüyor. Ne yapmalıyım? Soru bu. 3 yaşındaki çocuğunuzun yalan söylemesi normal. Şu anda bu beceriyi geliştiriyor. Birine zarar vermek için yalan söylemeye kalktığında orada onu uyarıp bunun yanlış bir davranış olduğunu güzel bir dille anlatmanız lazım. Ama 3 yaşındaki çocuklar ve 3 yaşından sonra özellikle 4,5 yaşında hemen hemen her çocuk olmak üzere zaman zaman ödül almak için ve cezadan kaçmak için küçük küçük yalanlar söyleyebilirler. Bir de zamanla çocuklar annelerine kendisini iyi hissettirmek için yalan söyleyip bazen öyle hissetmese bile küçük küçük gülücükler atabilirler. Çünkü çocuklar için en önemli ilişki biçimi ebeveynleriyle. Yani anne babalarıyla kurdukları ilişkidir. 3 yaşındaki çocuğunuzun yalan söylemesinden o kadar endişe etmenize gerek yok diyerek şöyle bu yalan konusunu yavaş yavaş kapatalım. Size yalanın

0: TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş buldum.
0: Tanıyabilir miyiz seni?
2: İsmim Mustafa. Aslen Gaziantep'liyim. 18 yaşındayım. Sınava hazırlanıyorum. Yarışmacı arkadaşıma da başarılar diliyorum.
0: Bu kadar.
2: Bu kadar.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin diyelim. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Nazan ben de. Çalışıyorum satış görevlisi olarak. Malatyalıyım ben de.
0: Malatyalısınız.
1: Evet, bu kadar.
0: Bu kadar mı? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nazan Hanım. Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim. Mustafa, sence kim kazanır? Kendine güveniyor musun?
2: Kendime güveniyorum. Kendimi kazanacağını da düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun. Rakibin şansı var mı?
2: Rakibin şansı tabii ki var.
0: Her zaman var.
2: Her zaman var.
0: Peki, o zaman hemen Nazan Hanım'a soralım. Efendim, sizce kim kazanır?
1: Ben de kendime güveniyorum ama yarışma belli olmaz. Umarım ben kazanırım. Arkadaşa başarılar.
0: İyi olan kazansın diyerek arkadaşlar, artık sorularıma geçmek istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım diyelim. Hazırsanız ilk sorumla başlamak istiyorum. Vücutta oksijen, besin maddeleri, hormonlar, vitaminler ve antikorları dokulara taşıyan yaşamsal sıvıya ne denir? Çift ses geldi.
1: Kan.
0: Kan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazan Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyorum ikinci sorumuza. Seyrek, ince ve cansız saçlar hangi bitkinin püskülüne benzetilir? Evet, çift ses geldi tekrardan.
1: Mısır püskülü.
0: Mısır püskülü, mısır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Nazan Hanım'a gelsin efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Mustafa.
2: Geri çevireceğimi düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun. Artık üçüncü sorumuza geçiyoruz.
2: Evet.
0: Bu soru senin için çok önemli.
2: Kesinlikle.
0: Efendim, sorumuz geliyor. Bir çocuk şarkısında geçen gölde kıvrıla kıvrıla yüzen balık dedim. Tek ses geldi.
2: Kırmızı balık.
0: Kırmızı balık. Doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bir çocuk şarkısında geçen gölde kıvrıla kıvrıla yüzen balık hangi renktir olacaktı cevabımız, sorumuz. O kadar kafam karıştı ki şu anda. Kırmızı doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım. Ama sürekli butona bastığı için de Nazan Hanım'ı kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuzdayız. Üniversitelerde yapılan ara sınavlara ne adı verilir? Tek ses geldi.
2: Vize.
0: Vize. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa'ya gelsin. Efendim, Mustafa'nın dediği gibi oldu. Çevireceğim demişti. Şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Efendim, bu soruda doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Hazırsanız sorumuz geliyor. Espresso sıcak süt ve süt köpüğünden oluşan dedim, tek ses geldi.
2: Latte.
0: Latte. Yanlış cevap. Efendim, sorumu tekrardan okumak istiyorum. Tamam. Espresso sıcak süt ve süt köpüğünden oluşan kahve çeşidi hangisidir?
1: Soruyu tekrar alabilir miyim?
0: Tabii, az önce okudum ama tekrardan okuyayım. Espresso sıcak süt ve süt köpüğünden oluşan kahve çeşidi hangisidir?
1: Cappuccino.
0: Cappuccino. Doğru cevap.

0: Canan alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin efendim. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Mustafa, maalesef bu soruda eğlenmiş oldun.
1: Asla özünmedim. Tekrardan kendisine de bir üst hesapta başarılar diliyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Nazan Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz devre. Evet sevgili izleyenler, Nazan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nazan Hanım, rakibiniz Mustafa'yı 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Yani şu an ben önde olduğum için, tekrar yarışmaya devam ettiğim için mutluyum. Umarım o da başka yerlerde mutlu olur.
0: İnşallah diyelim efendim. Bu etapta 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta derim sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Hazırım.
0: Hazır mıyız? Peki efendim. Sorumuz geliyor. Vücutta taşınan en fazla tarantula rekorunu kıran kişi kaç adet tarantula taşımıştır? Süremiz başladı.
2: 150, 170, 180, 250.
0: 250 deneyin.
2: 240, 230.
0: Sürem,
2: 215. 195.
0: Çık.
2: 100, 200, 210.
0: Doğru cevap. Canlı alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Nazan Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Geliyoruz ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor şu anda.
2: Umarım biterim.
0: İkimiz bir fidanın nokta nokta açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Süremiz başladı.
2: İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız.
0: Doğru cevap. Güller olacaktı. Kocaman alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin efendim. Bu şarkıyı sizden duymak istiyorum ben. Duyalım mı? İkimiz bir fidanın
2: güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız.
0: Dedik kocaman alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin efendim. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldular. Artık üçüncü sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Cesurun bakışı nokta nokta kılıcından keskindir. Süremiz başladı. Cesurun bakışı. Cesur tam tersi nedir?
2: Korkan kılıcından keskindir.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı vererek bu etabın ödülünü kazanmış oldunuz. Ben hemen ödülü sizlere takdim etmek istiyorum hızlıca. Efendim ödülümüz geldi. Güle güle güzel günlerde harcamanız dileyelim. Efendim isterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
2: Evet. Devam.
0: Devam mı?
2: Devam.
0: O zaman üçüncü etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Nazan Hanım'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Yüzlük kuyruğuna geldik diyebiliriz efendim. Bu etapta 3 adet zarfım var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta gastronomiden mi soralım? Tarihe mi geçelim yoksa hayvanlar aleminden mi soralım?
2: Hayvanlar alemi olsun.
0: Hayvanlar alemi, peki efendim. Hayvanlar alemi zarfını açıyorum ve bakıyorum. Bakalım bu etapta sizleri neler bekliyor. Efendim bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız, takıldınız veya cevaplayamadığınız bir soru için burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz.
2: Tamam.
0: Hazırsanız ilk soruma başlamak istiyorum.
2: Hazırım.
0: Tehlike anında kendi büyüklüğünün 5-6 katına çıkan balık hangisidir?
2: Balon balığı.
0: Balon balığı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin efendim. Geçiyorum ikinci sorumuza. Toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan ve gözleri neredeyse görmeyen hayvan hangisidir?
2: Köstebek.
0: Köstebek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız efendim tekrardan Nazan Hanım'a gelsin. İyi, hızlı gidiyoruz. Halen joker hakkımız durmakta. Tekrardan hazırlatmış olalım. Efendim bu etabımızın son sorusundayız. Hangi hayvan gözlerini birbirinden bağımsız hareket ettirebilir?
2: Cevap verip sonra yanlışsa doğruyu söyleyebilir miyim?
0: Maalesef.
2: Joker hakkımı kullanmak
0: tabii
2: istiyorum.
0: Tabii ki de sormak istiyorsun.
2: Seyircilere.
0: Hangisine?

0: seçmeniz
1: birini
0: lazım.
1: Birini mi seçmem lazım?
0: Evet.
1: Ay.
0: Bilen biri.
1: Sizi seçiyorum.
2: O kameramanım benim. Onu alamazsın.
0: Evet.
1: Tamam.
2: Size sormak istedi Nazan Hanım takıldığı soruda. Hangi hayvan gözlerini birbirinden bağımsız hareket ettirebilir?
3: Bukalemun.
2: Bukalemun. Çok teşekkür ederiz efendim. Yani sağ olun. Evet, Bukalemun cevabı geldi. Kullanmak istiyor musunuz?
1: Evet.
2: Emin misiniz?
1: Değilim ama başka bir seçenek yok.
2: Peki efendim. Hangi hayvan gözlerini birbirinden bağımsız hareket ettirebilir diye sorduk. Bukalemun cevabı geldi. Efendim Bukalemun. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Nazan Hanım'a gelsin efendim. 3-3 yaptık. Bütün sorularımızı doğru cevabı vererek büyük ödülü aslında kazanmış oldunuz. Ben hemen ödülümüzü Nazan Hanım'a teslim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Efendim, dilerseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz.
1: Yok.
2: Yok, risk hesabına geçmeyelim.
1: Geçmeyelim.
2: Peki o zaman.
1: Teşekkür ederim.
2: Efendim, kendinize çok dikkat edin.
1: Çok sağ olun. Tekrar. Teşekkür ederim. Tekrar.
2: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
2: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Merhaba.
2: Sizleri tanıyabilir miyiz?
4: Ayşe Çağrıcı.
2: Bu kadar mı ablam?
4: Giresunluyuz.
2: Giresunluyuz, Allah'ın adamı yıkıyorsun.
4: Evet.
2: Giresunlusun. Ayşe Hanım hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Başka?
4: Hoş geldin.
2: Ne yapıyorsun? Anlat kendini biraz.
4: Gezmeye geldik.
2: Gezmeye geldin. Evli misin, bekar mısın?
4: Evliyiz, oh, evliyiz.
2: Çalış. Evlisin.
4: Evet, evet.
2: Çocuk var mı?
4: 3 tane.
2: 3 tane.
4: Evet.
2: Sen niye bu kadar sinirlisin?
4: Yok canım, bu ne demek?
2: 3 tane. Bu kadar mı?
4: Evet.
2: Peki tamam, hemen rakibine geçmek istiyorum. Rakibini tanıyor musun bu arada?
4: Evet, Eltin.
2: Eltin. Oo, süper bugün. İki Eltin'in atışmasını göreceğiz sevgili izleyenler. Şöyle. Efendim sizleri tanıyalım.
4: Canan Çağırıcı. Hı hı. Evliyim. 3 çocuğum var.
2: Allah bağışlasın.
4: 3 tane efendim. Kızım var.
2: Siz nerelisiniz?
4: Orduluyum ben de.
2: Bir Ordu, bir Giresun var elimizde şu anda.
4: Evet.
2: Bu kadar mı?
4: Evet. Gezmeye geldik buraya. Sizi gördük. Takılalım dedik.
2: Takılalım
4: şansımızı dedik. Deneyelim. Eltilerin savaşını bir bakalım dedik.
2: Peki aranız nasıldır?
4: İyi, bu
2: Eltilerin...
4: çok güzel.
2: Savaşı var mıdır?
4: Yok. Yok. İyi, şükür Allah'a.
2: İyi misin?
4: İyi, çok iyiyiz.
2: Böyle Eltin'in Eltin'in o zaman şöyle bir soru sorayım. Hı. Eltin'in en sevmediğin huyu ne?
4: Yok. İyiyiz.
2: Bir tane vardı.
4: Yok, yok, iyiyiz.
2: Kulağıma söyle.
4: Yok, iyiyiz.
2: Tamam. Peki sen Eltin'in sevmediğin bir huyunu söyle.
4: Aceleci biraz.
2: Aceleci misin?
4: Evet,
2: kabul
4: evet, biraz paniğim. Evet.
2: Kabul ediyor o zaman. Buradan bir şey çıkartamayız.
4: Çıkartamazsınız.
2: Peki, en sevdiğin huyu ne?
4: En sevdiğim huyu çok candan olması, çok samimi olması.
2: Hemen rakibe soralım.
4: Aynen, aynen. Çok samimi, candan.
2: Bu kadar mı?
4: Evet, evet.
2: Çok acelecisi. Şu an beni bile acele ettirdi.
4: O yüzden benim işim acele olacak hemen.
2: Evet, şimdi tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim.
5: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Efendim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Artık o yarışmacım ödüllerimizi kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Şu anda iki eltiyle yarışıyoruz. Efendim, sence kim kazanır? Kendine güveniyor musun?
4: Yani, ben güveneyim.
2: Abla sen niye net cevaplar vermiyorsun? Yani, olabilir. Net ol ya.
4: Ya tamam, güveneyim
2: kendine
4: ya.
2: Kendine güveniyorsun.
4: Evet, evet.
2: Sen kazanacaksın.
4: İnşallah.
2: Rakibinin şansı yani. Var mı?
4: Ya nasip bilemem ki, sorulara bağlı.
2: Tamam, var mı sence? Sencesini soruyorum.
4: Yok, sence. Yok.
2: Yok, tamam. Yok. Aldık, cevabımızı aldık. Evet. Aynısını soralım efendim. Sence kim kazanır? Kendine güveniyor
4: tabii
2: musun?
4: Tabii ki ben.
2: Tabii ki sen kazanırsın. Tabii. Rakibinin şansı var mı?
4: Hiç yok.
2: Hiç yok.
4: Diyormuşum, büyük konuşuyormuşum. Tabii bakacağız şimdi tabii.
2: O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bil bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Öğrenci servislerinin diğer taşıtlardan farklı olarak hangisinin bulundurması gerekir? Tek ses geldi.
4: Sekreter mi, şey mi? Yanında hostes mi, ne?
2: Yok abla. Yanlış değil. Cevap. Bir lamba gibi bir şey bu. Hatta lamba, ne lambası? Geçtim. 3 tane çocuğum var. Servise verdin mi?
4: Verdim.
2: Ne yazıyor servisin arkasında?
4: Okul taşıtı yazıyor.
2: Başka ne var orada? Bir şey var. Kırmızı renkte bir şey var. Geçtim.
4: Gerçekten şu an bilemiyorum. Ne var?
2: Kırmızı renkte bir şey var.
4: Ay vallahi bilemiyorum. Bayrak mı? Dur.
2: Dur. Evet. Birleştir. Dur.
4: Okul servisi. Yok.
2: Dur. O bir ışık ya. Ne denir ona ışığa?
4: Kırmızı ışık. Nedir?
2: Hayır. Dur. Nesi? Mesela nesi olur? Bak geçerim rakibe.
4: Geçme.
2: Eltin kazanır.
4: Dur.
2: Az önce söyledin. Ne lambasıydı?
4: Ampul.
3: Ne lamba? Benim şöyle bir matematik.
5: Döndüm.
4: Dur ışığı mı?
2: Değil.
4: Dur lambası.
2: Dur lambası. Doğru cevap. Çok çamın alkışları. Böyle bayağı bir o zaman. Canan Hanım'a gelsin diyelim efendim. Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Geçiyorum ikinci sorumuza. İtfaiye araçları hangi renk tepe lambası kullanır? Tek ses geldi.
4: Kırmızı.
2: Kırmızı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Canan Hanım'a gelsin. Efendim 2-0'lık bir puan tablomuz var. Ayşe Hanım.
4: Yiyecek beni.
2: Bu soru sizin için çok ama çok önemli. Çünkü şu anda potadasınız. Kendinizi bu potadan kurtarmanız gerekiyor. Canan Hanım elti melti dinlemiyor.
4: Aynen.
2: Hırslı gidiyor. Ben sana söyleyeyim bu eltiliği gözden geçir. Tamam mı?
4: Yani yapacak bir şey yok.
2: Yine her zaman yani olabilir. Evet geçiyoruz efendim üçüncü sorumuza. Genellikle balık yemeklerinin yanında yediğimiz yeşillik nedir? Çift ses geldi.
4: Marul salatası mı?
2: Efendim?
4: Marul salatası.
2: Meşli değil salata. Daha böyle orada yeşilliklerin ismini soruyorum aslında. Marul mu? Genellikle yeriz. Balığın yanında olur. Geçiyorum. Geçtim.
4: Roka.
2: Roka. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Canan Hanım'a gelsin efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var Ayşe Hanım. Eltin galiba seni yedi.
4: Yedi.
2: Diyebiliriz. Olsun sağlık olsun. Çok keyifli bir yarışmaydı maalesef.
4: Olsun.
2: Olsun mu?
4: Eltin kazansın.
2: Yabancıya evet. Gitmesin.
4: Diyorsun. Yok yabancıya gitmesin.
2: Peki efendim.
4: Eltime gitsin.
2: Eltime gitsin. Buradan Eltin'e bir şeyler söylemek ister misin?
4: Onu çok seviyorum.
2: Çok seviyorsun.
4: Evet.
2: Peki Allah sevginizi daim etsin derim efendim. Amin. Efendim bizler Canan Hanım'la birlikte bir üst etapa geçiyoruz derim. Evet sevgili izleyenler, Canan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Canan Hanım, rakibiniz Eltin'izi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
4: İyi oldu, çok güzel oldu. Yani kazanacağım demiştim.
2: Dediğiniz gibi de oldu diyorsunuz.
4: Oldu, çok şükür.
2: Peki efendim, bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri olacak. Bu etabımızda her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Sevdiniz mi bu kısmı?
4: Oo, en sevdiğim.
2: En sevdiğin şey nedir?
4: Ya para demeyelim de şu an.
2: Cevher, altın.
4: Evet.
2: Sever misiniz?
4: Oo, severim.
2: Kim sevmez?
4: Kim? Bütün bayanlara sor, tek geçer.
2: Peki. Hazırsanız ilk sorumuza başlamak istiyorum.
4: Hazırım.
2: Sorumuz geliyor. Rekorlar kitabına giren bir kişi 42 saatte kaç parça ütü yapmıştır? Süremiz başladı.
4: 42 dakikada.
2: 42 saatte kaç parça ütü yapmıştır?
4: 42 saat, 1000.
2: İnelim.
4: 100.
2: Çık.
4: 400 falan.
2: 400. Çık 400 ne
4: yapayım? 450.
2: 450. Biraz
4: 500.
2: Daha... 450'den biraz daha çıktı, 500 çıktı.
4: 475.
2: İn.
4: 460.
2: 460. Doğru cevap. Efendim, kocaman alkışlarımız Canan Hanım'a gelsin diyelim. Alkışlarımızı gönderelim. Efendim, doğru cevap 464 olacaktı. Fakat en yakın cevabı verdiğiniz için 460. Doğru sayıyoruz.
4: Tamam.
2: Geliyoruz ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Gelsin mi?
4: Gelsin. Kimden olsun? Şarkı kimden? Belli mi?
2: Gelince görelim efendim.
4: Öyle mi? Tamam o zaman.
2: Hacal Ovası'nı engin mi sandın? Ayağına nokta nokta var. Ayağında nokta nokta var. Zengin mi sandın?
4: Ayakkabı mı?
2: Ayağında. Zengin mi sandın? Ayağında. bir şey var.
4: Engin mi? Pabuç mu?
2: Onun gibi bir şey. Süremiz başlatmıştım. Süremiz dolmak üzere.
4: Ay bilmiyorum şu an.
2: Gelmesin lazım.
4: Ayağımdaki taban mı sandım?
2: Neydi bu? Söyleyelim. Şarkı.
4: Ay şarkıyı da tam bilmiyorum.
2: Şu anda durdurdum. Ay başlamadım. Süremi durdurdum. Ben başlayamam. Senin başlamam.
4: Çok şarkıyı başlamaz demek istedim.

0: Hacel Ovası'nı Engin mi sandın? Ayağında nokta nokta var, zengin mi sandın? Nasıl sesi söyle, duyalım bizler de.
1: Ayağında ne var acaba?
0: Ne var ayağında?
1: Ot mu, potit mi? Potin mi?
0: Efendim?
1: Potin mi?
0: Potin.
1: Ayağında potin ne var, zengin mi sandın?
0: Ne, ona evet. bir şey ekle.
1: Evet öyle işte.
0: Ona bir şey ekle, potine bir şey ekle.
1: Potinler mi? Potin.
0: Hayırler değil. Ne var? Ayağında bir şeyin iyi var. Ne var?
1: Potini.
0: Potini var. Zengin evet. mi sandın? Doğru cevap. Biraz zor da oldu. Kocaman aksarımı ben göndermek istiyorum Canan Hanım'a. Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Kötü komşu insanı nokta nokta sahibi yapar. Mal sahibi yapar. Süremi başlatamadan cevabı verdiniz efendim. Kocaman alkışlarına ben göndermek istiyorum. Mal sahibi doğru cevap. Üçüncü sorumuzun ödülünü de Canan Hanım bu şekilde kazanmış oldular. 3-3 yaptık. Bu etabın bütün ödüllerini kazanmış olduk. Hemen ödülümü almak istiyorum efendim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Dilerseniz bu ödül size kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Tamam.
0: Geçelim.
1: Devam mı? Devam olsun.
0: Devam mı olsun?
1: Olsun.
0: Haydi olsun o zaman efendim, bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Canan ablamızla birlikte artık üçüncü etaptayız diyebiliriz efendim. Yüzünüz kuyruğuna geldiniz diyebilirsiniz efendim.
2: Pardon,
0: şimdi,
2: evet.
0: Bu etabımızda elinde 3 adet görmüş olduğunuz gibi zarf var ve bu zarfların içerisinde bu etapta size soracağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta hayvanlar aleminden mi soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
1: Hayvanlar.
0: İyi midir hayvanlarla?
1: Oo, severim.
0: Peki o zaman. Hayvanlar aleminin zarfını açıyorum. Bakalım sizi bu etapta neler bekliyor efendim. Şöyle zarflarımı da vermek istiyorum. Şimdi çok güzel sorularım geldi bu etap için. Bizden bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız tamam. veya cevaplayamadığınız bir soru için burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz.
1: Tamam.
0: Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Hazırsanız başlayalım.
1: Tamam, başlayalım.
0: İlk sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Hangi ayı türünün yetişkinlerinin kürkü beyaz renktedir?
1: Kutup ayısı.
0: Kutup ayısı cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Kutup ayısı cevabı geldi, bakalım doğru cevap mı efendim? Hangi ayı türünün yetişkinlerinin kürkü beyaz renktedir diye sorduk. Kutup ayısı cevabı geldi. Kutup ayısı doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Canan Hanım'a gelsin. Geçiyoruz ikinci sorumuza.
1: Tamam.
0: Develer hır gücünde ne depolar?
1: Su mu?
0: Su cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Eminsiniz.
1: Eminim.
0: Peki efendim, joker hakkımızı duruyor da hatırlatmış olalım. Develer hır gücünde ne depolar diye sorduk. Su cevabı geldi. Efendim su, bakalım doğru cevap mı? Ne hissediyorsunuz?
1: Doğrudur diye düşünüyorum ya.
0: Efendim su maalesef yanlış cevap.
1: Aa, olamaz.
0: Doğru neydi? Cevap yağ olacaktı.
1: Oo.
0: Çok hızlı cevap verdi.
1: Evet, hiç düşünmedim.
0: Aslında eltinize evet. kızıyorsunuz. Çok aceleci diye
1: evet,
0: ama siz şu an
1: aceleci
0: davrandınız. Ya
1: Doğru.
0: olacaktı, biraz daha düşünseydiniz ya da joker hakkımızı kullandınız.
1: Sorma, yapmadık onu.
0: Olsun, neyse. Sağlık olsun diyelim. Efendim maalesef bu etapta eğlendiniz ama ikinci etaptaki kazandığınız ödülü size geri teslim etmek istiyoruz. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Güzel oldu, değişiklik oldu. Yani bir yarışmaya katılmış oldum. Kolay gelsin diyorum.
0: Efendim, İyi günler diliyorum. Efendim bizler teşekkür ederiz, hoşçakalın.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Büyük bir aile gibiyiz.
1: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
2: Elimden geleni yaparım.
3: Kız midir?
0: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
4: Zeynep Arda!
0: Milli basketçilerimizden Murat.
4: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
0: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
5: Demek bizim kızlar resmen evli.

0: gitme teklif ettin.
1: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
2: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
1: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
3: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
2: Kendine geliyor işte.
3: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
4: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
2: Anlamadım.
3: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
5: Size kesin dedim! Kalbinizi görüyorsunuz!
6: Başlatma şimdi kalbinden! Sen de oyna!
2: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
3: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
7: Kezban Paris'te. Bugün 18'de TV4'te.
8: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz derim efendim.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: İsmim Mertcan, Edirneliyim. 25 yaşındayım. Hayata devam ediyorum.
1: Peki Mertcan, hoş geldin. Sefalar
3: getirdiniz. Hoş
1: bulduk,
3: teşekkür ederim. Tanışıyoruz.
1: Tanışıyorsunuz.
3: Evet.
1: Sevgilin.
3: Sevgilim.
1: Sevgilin, süper.
3: Evet.
1: Birazdan sevgiline de bir soralım. Sevgilinin
3: buyurun.
1: Tarihini hatırlıyor muyum acaba? Evet, hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, adım Aybüke. Samsunluyum. 20 yaşındayım ben de.
1: 20 yaşındasın, bu
2: evet.
1: Kadar. Sen de sevgilin yarışmışsın.
2: Evet.
1: Evet, arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz derim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst

0: sabah geçeceğim ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlayacak diyelim sevgili izleyenler. Mertcan.
1: Evet.
0: Sence kim kazanır?
2: Kendisini çok sevsem de ben kazanacağımı düşünüyorum.
0: Diyorsun.
2: Evet.
0: Yani böyle hiç rakip olduğunuz oyunlar...
2: Evet, sürekli bir şeylerde yarışırız.
0: Hep yarışırız. Hep
2: ama o kazanır.
0: Umarım burada tam ders olur diyelim.
2: Evet.
0: Hemen Aybüke'ye soralım. Aybüke, sence kim kazanır?
3: Ben kazanırım ya. Şansı yok gibi duruyor.
0: Öyle mi duruyor? Bakalım. Göreceğiz diyelim. İyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Arkadaşlar hazırsanız ilk sorum gelsin. Ünlü Ozan Neşet Ertaş'ın memleketi neresidir? Evet, çift ses geldi. Kırşehir doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mertcan'a gelsin efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyoruz ikinci sorumuza. Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer anlamına gelen kelime nedir? Tek ses geldi.
3: Gurbet.
0: Gurbet. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız bu sefer aynı ülkeye gelsin efendim. Birebirlik bir beraberliğimiz söz konusu. Üçüncü sorumuz geliyor. Ülkemizde araç plakalarının ilk iki aynesi neyi ifade eder? Tek ses geldi.
2: Şehir sayısını.
0: Efendim?
2: Şehir plakasının sayısını. Şehrin kendisinin sayısını.
0: Yani şehri.
2: Şehri.
0: Şehri, ili. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mertcan'a göndermiş olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Dördüncü sorumuzdayız. Sinema salonunda film izlemek için ne almak gerekir? Tek ses geldi.
3: Bilet.
0: Bilet. Doğru cevap şu anda. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlayacak. Güzel bir rekabet görüyoruz şu anda ekranlarımızda. Sorum geliyor. Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek ve benzeri nesnelere dedim. Çift ses geldi, durdum.
2: Çömlek diyecektim, soruda geçiyor. Doğru mu?
0: Çömlek yanlış cevap. Rakibe soruyu okumak durumundayım bu şekilde. Evet, yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek ve benzeri nesnelere ne ad verilir? Var mı bir cevabı?
3: Saksı.
0: Saksı.
3: Vazo geçiyor zaten.
0: Saksı yanlış cevap.
2: Maalesef gelmiyor aklıma şu an.
0: Yok mu lan? Geçelim.
2: Maalesef gelmiyor.
0: Gelmiyor. Peki geçtim.
3: Maalesef.
0: Ortak kararsa pas diyebilirsiniz. Pas. Son sorudayız çünkü.
2: Pas.
0: Pas mı? Evet, bu sorunun cevabı seramik olacaktı. Duymuş muydunuz?
3: Evet.
0: Ama aklınıza gelmedi diyelim.
2: Aklıma geldi.
0: Hemen yeni bir soru isteyeyim arkadaşlarımdan. Hızlıca. Evet, sorumuz geldi. Son sorudayız tekrardan. Beşinci sorumuza pas ettik. O yüzden yeni bir soruyla karşı karşıyayız sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. En büyük 3 basamaklı çift doğal sayı kaçtır? Henüz butonlara basan olmadı. İlk butona basan ve doğru cevabı veren bu etabın galibi olacak. Çok basit. Haydi bakalım. Sözelci misiniz siz?
2: Evet. İkimiz de sözelciyiz maalesef.
0: Mükemmel bir soruyla karşı karşıyayız. Umarım buna pas demezsiniz. Butona basalım.
2: Salla bakalım.
0: Butona basan olmadı. Evet. Arkadaşlar çok basit. İyi düşünün. Bunu sözelciler de bilir.
2: 880.
0: Doğal sayılar. Nedir doğal sayılar?
2: Bilmiyorum.
0: En büyük 3 basamaklı doğal sayı nedir mesela?
2: Yani doğal sayının ne demek olduğunu bilmiyorum. Sorun orada.
0: Biz temel matematik. Tamam, sayı olarak düşün. Doğal at. Daha da basitleştirelim. Sayı.
2: En her büyük sayı bir 3 doğal... basamaklı sayı 999.
0: Butona basmadan cevap vermeyelim. Evet, tek ses geldi. Tek ses kimdeydi?
3: 99.
0: Ama çift. Çift.
3: 99.
2: 888. Çift işte.
0: Hayır, 999'dan sonra
2: 998.
0: Gelen... 998. 998. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben Mertcan'a göndermek istiyorum. Biraz zor da olsa doğru cevabı alabildik. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Aybüke'yi alkışlarla uğurlamak durumundayız. Aybüke neler söylemek istersin?
2: Nasıl seyrediyorum?
3: Belliydi ya.
0: Öyle mi diyorsun?
3: Evet evet. Belliydi.
0: Peki efendim. Tekrardan tebrik ederiz seni.
3: Teşekkür ederim.
0: Sizler Mertcan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz.

0: Sevgili izleyenler, Mertcan'la birlikte artık ikinci etaptayız. Mertcan rakibini, yani kız arkadaşını 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Sayısal iyi olması da Mertcan iyi çocuktu. Mertcan, tekrardan tebrik ederiz seni. Duygularını alalım istersen.
1: Teşekkürler. Ya kız arkadaşımı yendiğim için üzgünüm fakat kazandım, bu ister istemez kazandım yani.
0: Evet, mikrofona yakın konuşursan seyircilerimiz de seni duyabilir diye düşünüyorum. Mertcan, bu etapımızda toplamda 3 adet sorumuz var ve bunların 2 adeti boşluk. Doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri olacak. Bu etabımızda dünyanın enlerinde yakın bir sayı verirsen, yakın bir tahminde bulunursan doğru sayarım. Bunu da ekranlar karşısında hatırlatmış olalım. Hazırsan ilk soruna başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Sorumuz geliyor. Dünyanın en yaşlı tavuğu kaç yaşındadır? Süremiz başladı.
1: 70.
0: En 70 yaşında.
1: 15.
0: 15. Doğru cevap. Dünyanın en yaşlı tavuğu kaç yaşındadır? Doğru cevap 14 olacaktı ama 15'i doğru sayabiliriz. Kocaman alkışlarımız Mertcan'a gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Mertcan bu şekilde kazanmış oldu. İkinci sorumuza geçiyoruz efendim. Bir şarkı sözümüz geliyor Mertcan. Nasıldır şarkılarla aran?
1: Yani idare eder diyelim.
0: Peki o zaman sorumuz idare eden yerlerden gelsin. Tozdan kirden kara kalbin, nokta nokta olsan yine bakmam sana. Değmem değmem nazar olsam, nazar olsam bile değmem sana. Süremiz başladı, biliyor musun bu şarkıyı? Tozdan kirden kara kalbin, nokta nokta olsan bile bakmam sana. Değmem değmem nazar olsam.
1: Gelmiyor aklıma maalesef.
0: Nazar olsam bile değmem sana. Süremiz maalesef doldu. Ayna.
1: Ayna.
0: Ayna olsan yine bakmam.
1: Evet, gelmiyor.
0: Dinlemez misin pop?
1: Yok, poplu hiç aram yok.
0: Hiç duymadın?
1: Yok.
0: Artık bu yarışmadan sonra bence
1: ya
0: bu duydum şarkıyı,
1: bir şarkıydı ama
0: bu şarkıyı dinlemeniz olsun, sağlık olsun. Yine maalesef ikinci sorumuzda elenmiş oldum fakat ilk sorumuzun ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcaman.
1: Teşekkür ederim.
0: Dileyle bize bir şeyler söylemek ister misin?
1: Yani emeğinizden dolayı teşekkür ederim. Güzel bir yarışmaydı.
0: Bizler teşekkür ederiz Mertcan.
1: Başarılarınızın devamını diliyorum benden sonraki yarışmacılarda.
0: Senin de hoşça kal.
1: Teşekkürler.
0: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Büyük bir aile gibiyiz.
1: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
2: Elimden geleni yaparım.
3: Kız midir?
4: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
5: Zeynep Arda!
6: Milli basketçiler misin Murat?
7: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
4: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
8: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
9: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
4: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
9: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
10: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün şu anda Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz şu anda Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Bostancı'dayız. Nereye gideceğiz biliyor musunuz? Büyükada'ya gideceğiz. E o zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

Bostancı Şehir Atları vapur iskelesindeyiz sevgili seyirciler. Büyükada'ya biz Bostancı'dan gideceğiz bugün. Siz ama Büyükada'ya ya da adalara gitmek isterseniz Kadıköy Vapur İskelesi'nden Şehir Atları Vapuru olarak söylüyorum ya da Kabataş'tan gidebilirsiniz. Buradan Büyükada'ya, Heybeliada'ya, Burgazada'ya ve Kınalıada'ya seferlerin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada şöyle Kabataş adalar attı, Bostancı adalar attı, şöyle görmüş olduğunuz gibi ya da Bostancı Karaköy Kabataş hattının sefer saatleri yazıyor. Şehir hatları, vapurları sabaha kadar adalara ve adalardan buraya sefer düzenliyor. Hem sosyal medya adreslerinden hem de internetten sefer saatlerine bakabilirsiniz. Belli olmuyor sefer saatleri. Şimdi biz sabah 9.25 vapuruna binip Büyükada'ya geçeceğiz. Tahmini Bostancı'dan Büyükada'ya direkt olarak geçersek 30-35 dakika gibi bir süre zarfında geçebiliyoruz Büyükada'ya. O zaman ne duruyoruz? Haydi bakalım ada vapuru yandan çarkın.

Ve Bostancı'dan kalktı ada vapuru sevgili seyirciler. Hafta içi olmasına rağmen ada vapuru açıkçası kalabalık. Yaklaşık 30-35 dakika gibi bir süre içinde direkt olarak Büyükada'ya gideceğiz. Büyükada'da neler yapacağım? Aslında ben vapurda çay simit yapmak isterdim. Ki hemen sol tarafımdaki hanımefendiler, Recep kameraman arkadaşım gösterebiliyorsa göstersin. Aslında oraya gidip de böyle bir otlanabilir miyiz çok az böyle simitten? Recep, evet dedi. Bir dakika, bir uzaktan soracağım önce. Pardon, simitten şöyle küçücük alabilir miyim? Fazla simitleri var, o yüzden sordum. Ayrıca ne var bunu sormakta? Şöyle gideyim, şu kadarcık bir simit alayım. Vapurda da simit yemedim demem. Şöyle dur, şu gözlüğümü hemen şöyle tek... Şu kadarcık alacağım. Şu kadarcık aldım da. Vapurda simit yemedim demeyeyim en azından. Çok teşekkürler, helal edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İçimde kalacağına yerim daha iyi. Ne var bunu istemekte? Bazı insanlar şey der mesela, aa Yıldız ne yapıyorsun? Mesela eşim olsa bana derdi ki, Yıldız ne yapıyorsun, saçmalama. Vallahi billahi bak. Ama ne var, bunda utanılacak bir şey mi var ya? Yo diyor Recep. Recep de şaşkın aslında, bakmayın sevgili seyirciler. Neyse içimde kalmadı. Adada ne yapacağım? Kahvaltıyla güne başlamayı düşünüyorum. Sonra bisiklet turu yaparız. Sokaklarda şöyle biraz dolaşırız. Eski tarihi evler çok adada. Şöyle bir eski tarihi evleri sizlere gösteririz. Neyin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Adaya gideli çok oldu çünkü. Uzun süre sonra ilk kez adaya gidiyorum ben de. Sonra tepeye çıkacağım, ada manzarasını izleyeceğim tabii ki. Bol bol gezeceğiz, yürüyeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. E daha ne olsun? O zaman haydi vapurun keyfini çıkartalım.

adalara ayak bastık. Şimdi biz sahil kısmından şöyle biraz yukarıya doğru yürüyoruz. Burada yine şöyle bakıyorum. Bakın dondurmacı var. Yine solumda da dondurmacı var. Hemen yukarısında gene dondurmacı var. Adanın en meşhur dondurmacısında size dondurma göstereceğim bugün. Orası da şu lokmacının hemen yanı. Adanın en meşhur dondurmacısı. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi biz Saat Kulesi'nin yanındayız. Bu caddenin adı Büyük İskele Caddesi sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde hem sahil kısmında hediyelik eşya alışverişinizi yapabilirsiniz. Hem buralarda dondurmanızı falan yiyebilirsiniz. Biz şimdi bir kahvaltı yapalım. Güne kahvaltıyla başlayalım.

Şu an Saat Kulesi'nin hemen sağ tarafında Şehit Recep Koç Caddesi'nde yürüyoruz. Yine bu caddede de alışveriş yapabileceğiniz ya da bir şeyler yiyip içebileceğiniz birçok yer var. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Sabah saatleri olmasına rağmen ada gayet kalabalık. Sence Recep? Evet diyor.

Şimdi ben aşağıda kahvaltı yapmak istemedim. Böyle biraz daha sessiz, sakin, güzel bir yerde kahvaltı yapmak için sizi Luna Park meydanında bulunan hemen arkamdaki kafeye getirdim. Kafe restorana getirdim. Ayayorgi Kilisesi'ne çıkarken hemen başında. Şimdi biz orada güne serpme kahvaltıyla başlayacağız. Buranın kahvaltısı güzelmiş ve meşhurmuş. Manzarası da güzelmiş. Burayı tavsiye ettiler. Buraya geldim.

Sessizlik, sakinlik, bol oksijen, karşımda güzel bir manzara. Vallahi daha ne olsun. Serpme kahvaltım geldi. Ama burada gerçekten serpme kahvaltıyı ben sevdim. Dört tane böyle. Bak gerçekten böyle geliyor değil mi Hikmet ağabey? Hikmet abiyi buluyorsunuz böyle gelmezse. Sedef Adası karşımda. Önümde serpme kahvaltısı. Daha ne olsun. Soğutmadan başlıyorum. Börekler gözüme mükemmel göründü. Çiçek de çok güzel duruyor. Her masada böyle bir çiçek var. Yazları ben bu çiçekleri çok seviyorum. İsmi ne? Sardunya. Ha. Sevgili izleyicilerim. Ben kahvaltı yaptığım yerlere özellikle soruyorum artık. Sadece bana özel mi böyle geliyor yoksa benden sonrakilere de böyle gelecek mi diye. Siz geldiğinizde de kahvaltı bu şekilde. Böreği, salamı, peynir çeşitleri, tereyağı, kaymak, bal, reçel çeşitleri. Ay şu tabağa bayıldım hele. Börek de çok güzelmiş bu arada. Çay da sınırsız. Bir de omletim var. Ay omlet çok güzel yapmışlar bu arada gerçekten. Şu reçeller çok hoşuma gitti ya. Ben buradan memnun kaldım. Kahvaltı için bir yer arıyorsanız Büyükada'da buraya gelebilirsiniz. Luna Park Meydanı'nda Ayayorgi Kilisesi'ne çıkarken hemen köşede bu kafe ve restoran. Büyükada'ya geldiğinizde kahvaltı için tavsiye edebileceğim en güzel yer diyebilirim. Şimdi sallana sallana bu güzel ada yollarından aşağı doğru ineceğiz. Bu arada buraya bisikletle ya da yürüyerek gelebilirsin.

ada sokaklarında bisikletle gezmeye devam ederiz. Tekrar belirtiyorum, adaya gelecekseniz kesinlikle ama kesinlikle eğer çok kalabalık olmasını istemiyorsanız hafta içi gelin.

Vallahi yürüyecektim o yolu, gözüm almadı açıkçası. Zaten sonrasında tekrar geleceğiz Ayayo Giki Lisesi'nin oraya. Şimdi böyle görmüş olduğunuz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsleri var adada. Değil mi abi? Burada sadece İstanbul Kart geçiyor. Şimdi biz Luna Park Meydanı'ndan adaya, çarşıya ineceğiz. Hadi bakalım. Kaç kişi alıyor bu? 13 kişilikmiş. Şöyle oturayım. İzleye izleye, ay çok pardon abiciğim. İzleye izleye gideceğiz. Adayı bununla da gezebilirsiniz bu arada. Bence. Sağ olasın abi, kolay gelsin. Şimdi şöyle adanın ara sokaklarında biraz kaybolalım. Çok güzel tarihi evler var adada. Ve Begonvil olmazsa olmaz. En sevdiğim. Bayılırım Begonvil'e.

0: Ve çarşıya geldik. Burası Recep Koç Caddesi, Şehit Recep Koç Caddesi. Bak öğle saatlerine geldi. Recep Koç Caddesi bayağı bir kalabalıklaştı. Şöyle Recep göstersin. Şimdi ben sizi adada kahvaltı yaptım ama çok ama çok meşhur tarihi bir pastaneye götüreceğim. Mutlaka Büyükada'ya geldiğiniz zaman bu tarihi pastaneye uğramanızı tavsiye ediyorum. O pastane de Şehit Recep Koç Caddesi'nde. Tarihi pastaneye geldik. Bayağı meşhur bir pastane burası. 62 yıllık bir yer bu pastane Büyükada'da. Damla sakızlı kurabiyesi falan bayağı meşhur. Yani Büyükada'ya gelirseniz mutlaka ama mutlaka Şehit Recep Koç Caddesi'nde bu pastaneye uğramanızı tavsiye ediyorum ben. Şöyle ilerleyelim. Oh, kurabiye tabağım hazırlandı. Şimdi... Damla sakızlı kurabiye. Şu neli beyefendi?
1: Üzümlü vanilyalı gevrek.
0: Üzümlü vanilyalı.
1: Niko Usta'nın kendi özel
0: tarifi. Niko Usta'nın kendi özel tarifiymiş. Evet. Üzümlü vanilyalı. Bu kalçunya. Kalçunya ne?
1: Kalçunya içerisinde incir, portakal.
0: İncir, portakal, üzüm varmış dışı içinde. Dışı da kepek, tarçın, cevizli yağsız kurabiye. Yağsız, yumurtasız bir ürünmüş. İçinde lokum var, ay çok güzel. Bu arada burada kurabiyelerin yanı sıra köz patlıcanlı poğaça var ve bu ne? Kremalı kol böreği. Ay bir dakika dur, kremalı kol böreğini deneyeceğim hemen. Kremalı kol böreği, tarçınlı pudra şekerli şu. Yıkılıyor. Bak yemin ederim yok böyle bir şey. Vallahi billahi. Size anlatamam. Kesinlikle buraya gelip yemeniz lazım. Recep de şöyle bakıyor. Kahvaltının üstüne nasıl yiyebiliyorsun diye. Çok güzel.

0: değil adada mi? Mı yaşıyorsun?
1: Ben adalıyım.
0: Ya adalısın. Adalıyım. Yaz kış adada mısın?
1: Hayır, yazlıkçıyım.
0: Yazlıkçısın. Denize giriyorsun.
1: Denize giriyorum.
0: Oo, güneşin keyfini çıkartıyorsun.
1: Beraber denize giriyorum.
0: Ay gelirim vallahi.
1: Ay çok güzel.
0: Ne, adanın neresinde oturuyorsun?
1: Hemen karşısında
0: hemen
1: oturuyorum.
0: Hemen vapur iskelesinin orada oturuyorsun. Oturuyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç seneden beri adaya gelip gidiyorsun?
1: 70.
0: 70'sin.
1: Canım benim. Ay güzelim, bayılıyorum seni buraya.
0: Ay sağ olasın. Şimdi vallahi ben çayı söyleyeyim. İki lafın belini kıralım, olur mu?
1: Tamam aşkım, tamam. Bekliyorum.
0: Biz iki çay alabilir miyiz buraya?

0: yiyorum sürekli, sana bayılıyorum dedi. Ben de kurabiyelerimi aldım, yanına geldim. Çay da ısmarlayayım mı sana?
1: Ismarla, güzel.
0: İsmail, pembe pembe ne kadar güzel olmuşsun.
1: He, güzel.

0: like this?
1: Yes, I like this. Sevdin mi bunu diyor, evet sevdim diyor. Nereden aldığını tarif ediyor. Okay, I understand.
0: You understand
1: French? What?
0: Do you speak French?
1: French. No, I don't speak French. Fransızca konuşabiliyor musun diyor. Hayır tabii ki. Ama İngilizceyi zor konuşuyorum. Fransızcayı nasıl konuşayım? Ben gideyim evet. Ben bulurum, bulurum. Bulurum ben. Bir anlaşamadık ama gene de. Bak böyle çok güzel hediyelik ürünler satan el emeği göz nuru yerler var adada. Bak bunlar hep el emeği göz nuru. Bak böyle takılar da satılıyor. %100 pamuk elbiseler var. Burası da kolay gelsin. Şehit Recep Koç Caddesi'nde. Bak yine hemen yanında çok güzel bir yer var. Aa şu çok güzelmiş. Şu da güzelmiş değil mi? Bak göstereyim. Şöyle. Efendim? İtalya markasıymış, İtalyan markasıymış. Valla ne güzel şeyler satılıyor. Pazarlık payı var ama bana birazcık hani turistik de olduğu için fiyatı yüksek geldi açıkça söylemek gerekirse.

0: Şimdi pastaneye uğradık, tarihi Büyükada Pastanesi'ne. Nereye gidiyoruz? Adaya gelince ne yapmazsak olmaz Recep?
1: Dondurma yemezsek.
0: Dondurma yemezsek olmaz, evet. Lokmacanın yanında yürüyerek gidelim. Çok ama çok meşhur bir dondurmacı var. Zaten gelirken de söyledim. Burada Büyük İskele Caddesi'nde sağlı sollu dondurmacılar bayağı var. Ama en meşhuru, en eskisi hemen lokmacının yanındaki dondurmacı. Bakın, kalabalık zaten önü. Ben sadece damak tadıma göre olanları seçtim. Gerçek meyveden yapılıyor, benden söylemesi. Ve iki güzel kız burada beni bekliyor. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz.
0: Ay, koro halinde dondurmalar alınmış.
3: Sizi gördük, hemen koşa koşa
0: beni
3: geldik.
0: Gördünüz koşa koşa. Kız, kaçmıyorum bir yere.
3: Ya kaçarsın?
0: Kaçmam, kaçar mıyım? Bunlardan almadı mı anneniz size?
2: Aldık.
0: Nerede, niye çantada takmadınız?
3: Çantada.
0: Oh, dondurmaları da yiyorlar. Ay, Allah şanslarını güzel yapsın. Allah sağlık versin inşallah. Biz sohbet edelim. Siz de bu arada dondurma çeşitlerine bakın.

Zanos Paşa Caddesi'ymiş. Bak burası da adanın işlek caddelerinden biri. Burada da alışveriş yapabileceğiniz bir sürü dükkan var sevgili seyirciler. Ve şurada köşede çok güzel bir tatlıcı var. Burası Büyükada şekercisiymiş. Bir gidelim bakalım neler var içine, olur mu?

Valla Büyükada Şekercisi diye geçiyor burası. Çok güzel bir dükkan. Dışından da şeker gibi, içine girdim. Zaten şeker dolu. Şunlara falan baksanıza. Oh mis. Sabah 9'da açılıp akşam 9'da kapanıyormuş burası. Limonata, tatlı, şeker. Aradığınız her şey burada var. Çok tatlı bir dükkan. Hemen şöyle Recep'in arkasında, kameraman arkadaşım Recep'in arkasında da çikolatalar var. Şurası şöyle açılıyor. Bak şöyle sunum tabaklarında çikolatalar da var. Mesela badem kremalı bitter çikolataymış bu. Yine kakaolu fındık kremalı sütlü çikolata var. Ve peri masalı tatlısını yemeye başlıyorum. Ay bunun muhallebisi ne kadar güzel. Elleriniz dert görmesin.

Arkamda görmüş olduğunuz ahşap bina Büyükada Rum Yetimhanesi sevgili seyirciler. 1964 yılından bu yana Rum Yetimhanesi'nin kapalı olduğunu söyleyebilirim. Avrupa'nın en büyük ahşap binası, dünyanın da ikinci büyük ahşap binası. Sadece Luna Park meydanına çıkarken şu an bulunduğum yerden bu binanın fotoğrafını çekebiliyorsunuz ya da bu binaya bakabiliyorsunuz. Ziyaret etmek, içeriye girmek kesinlikle tehlikeli ve yasaktır. Anadolu yakasından Büyükada'ya baktığınız zaman direkt olarak görülen ahşap bina Büyükada Rum Yetimhanesi.

Aya Yorgi Kilisesi'nin oraya geldim. Hafta içi olmasına rağmen burası bayağı kalabalık. Şimdi 1,5-2 kilometrelik, belki 2-2,5 kilometrelik bir yol. 23 Nisan'da Aya Yorgi Kilisesi'nin oraya geldiğiniz zaman dileklerin kabul olduğu söyleniyor. Nasıl? Luna Park Meydanı'ndan ip alıyorsunuz. Oradan iple birlikte buraya kadar ip kopmadan gelirseniz dileğiniz kabul oluyormuş. Ama 23 Nisan'da. Öyleymiş. Bana öyle anlattılar, bilmiyorum. Şimdi Aya Yorgi Kilisesi'nden şöyle gittiğimiz zaman burada çok güzel bir manzara var, onu söyleyebilirim. Hemen Recep'in arka tarafında da yine ada manzarasını, Büyükada'dan hem İstanbul'u hem de ada manzarasını izleyebiliyorsunuz. O kadar güzel ki sanki İstanbul'un bayağı dışında tatil yerinde gibisiniz yani. Hani İstanbul içi, evet burası da, ama sanki Ege, Akdeniz'de bir yerde gibisiniz. Burada bir de restoran var. İsterseniz restoranda bir şeyler yer içersiniz. İsterseniz banklarda oturur kafa dinlersiniz. Biraz buralara şöyle göz atın. Sonrasında sizi tekrar karşılayayım.

16'dan sonra Ayayorgi Kilisesi'nin kapalı olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Şimdi kiliseye saygı gösterilmesi gerekiyor ve girerken kurallar var burada. Kısa etek, şort askılı bluz veya açık kıyafetle girilmemesi rica olunur yazıyor. Fotoğraf makinesi, kamera, cep telefonu ya da şapkayla girilmemesi gerektiği

yazılıyor. Hanımlar için, yani etek olanlar için şöyle şunu koymuşlar. Yine erkekler için de, sadece erkekler için bir bölüm var. Şöyle pantolon koymuşlar. Benim üstüm burayı gezmeye müsait olduğu için girebiliyorum. İçeriye kameraman arkadaşlarım giremeyeceği için ben sadece kiliseyi şöyle bir gezeceğim. Sonrasında çıkacağım. Tekrar belirteyim. Aya Jorge Kilisesi 16'dan sonra kapalı. Kamera girmediği için ben tek giriyorum. Kiliseye girdim, çıktım. Şimdi Aya Jorge Kilisesi'nin hemen yan tarafında böyle bir kafe var. Çok da güzel bir kafe. Kalabalık da, şöyle manzarası da bayağı güzel. Adaya gelirseniz mutlaka Aya Jorge Kilisesi'nin yanındaki bu güzel kafeye gelmenizi tavsiye ediyorum.

Ay şiştim vallahi billahi. Gerçekten şiştim. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Büyükada'ya geldiğiniz zaman Şehit Recep Koç Caddesi'nde ve sahil kısmında dolaştık. Bisiklet kiraladığınız zaman hem Şehit Recep Koç Caddesi'nde hem de sahilde bisiklete binmenin yasak olduğunu belirtmek istiyorum. Zaten dikkat ederseniz biz nerede bisiklete bindik? Ara sokaklarda bindik. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Aman olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum efendim. Hoşça kalın. Bak benim bugün yaptıklarımı siz de yapabilirsiniz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Büyük bir aile gibiyiz.
11: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
12: Elimden geleni yaparım.
13: Kız midir?
10: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
14: Zeynep Arda!
10: Milli basketçilerimizden Murat.
15: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
10: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
16: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
17: Murat, seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
10: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
17: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
18: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Hah, kendime geliyor işte.
2: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
3: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
1: Anlamadım.
4: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
5: Size kesin dedim, kalbinizi yoruyorsunuz.
6: Başlatma şimdi kalbinden, sen de oyna.
1: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
4: Haklısın, bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
7: Kezban Paris'te, bugün 18'de, TV4'te.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
9: Adımlar

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

TV4'ten ve bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul'dayız. Bakırköy'deyiz efendim. İstanbul Caddesi'ndeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Furkan ben. 18 yaşındayım.
0: Var mı Furkan? Ne yapıyorsun? Okuyor musun? Çalışıyor musun?
2: Şu an okuyorum.
0: Ne okuyorsun?
2: Lise bitti, mezuna kaldım.
0: Lise bitti, mezuna kaldın. Sınava girdin. Sınav sonuçların açıklandı.
2: Açıklandı.
0: Üniversiteye gideceksin mi? Ne yapacaksın?
2: Yok, tercih yapmadım.
0: Tercih yapmadın.
2: Aynen.
0: Bu sene böyle bir daha mı çalışacaksın?
2: Evet, bir daha çalışıyorum.
0: İyi, hadi bakalım. Senin hakkında hayırlısı olsun. Furkan, hemen rakibine geçiyor. Bak, rakibin çok dişli duruyor bu arada.
2: Kesinlikle.
0: Hemen rakibine geçiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım. Hoş geldiniz.
1: Ben Selvi Demir. Bakırköylüyüm. 70 küsur yaşındayım.
0: Maşallah. Hiç
1: emekliyim. Ve yük taşıyorum. Alışveriş yapıyorum.
0: Alışverişten geldiniz. Bize yakalandınız. Aynen. Hoş geldiniz. Öyle. Sefalar getirdiniz. Sevinç ablam.
1: Teşekkür ederim.
0: Aa, bastın.

0: Biraz heyecanlıyız galiba. Şimdi ilk etabımızda 5 lira...
1: Ben çok röportaj verdim, heyecan olmaması lazım ama...
0: Ama bu artık yarışma, yarışma da heyecan olur. Tabii. Evet. Şimdi bu etabımızda 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Peki, Furkan.
2: Buyurun.
0: Sence kim kazanır?
3: Abi, teyze kazanır gibi.
0: Ben diyorsun.
1: Ben ne kazanayım? Sen gencecik adamsın, dünya elinin içinde.
0: Evet, teyzemizden Sevinç ablam seni destekliyor. Sen Sevinç ablayı destekliyorsun. Çok güzel bir rekabet olacak sevgili
3: İkimiz
0: izleyenler.
3: İkimiz de birbirimizi destekliyoruz.
0: Çok güzel bir rekabet olacak sevgili izleyenler. Hazırsanız ben artık bilebilirsenin ilk etabıyla başlamadan önce Sevinç ablam. Sence kim kazanır? Sen niye sürekli ona bakıyorsun?
1: Ben de şey kazanır. E dedin ya konuştuğunca.
0: Konuşunca derken soru... Soruya cevaplarken bahsedeyim sana.
1: Ya ne bileyim anlamadım oğlum. Ben yaşlı
0: olsun,
1: insanım.
0: Olsun estağfurullah. Soruyu cevaplarken bas, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Evet, tamam.
0: Tamamdır. O zaman hazırsanız ben ilk etabımla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bil bilebilirsinin ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor. Bozkır'ın tezenesi lakaplı rahmetli halk ozanı kimdir? Tek ses geldi.
1: Neşet Ertaş.
0: Dur tek ses ama soldan geldi.
2: Neşet Ertaş.
0: Neşet Ertaş doğru cevap. Önce butona bas, tamam mı? Öyle cevapla.
1: Ya unutuyorum.
0: Unutma. Ha, tamam. Neşet Ertaş doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Furkan'a gelsin sevgili izleyenler. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Furkan, kopya mı çektin doğru söyle?
3: Yok, çekmedim.
0: Çekmedim, biliyorsun halk odalarımızı.
3: Evet.
0: Peki o zaman sen zaten biliyorsun Sevinç ablam. Geçiyorum hemen ikinci sorumuza. Bir kimsenin zihin gücünü ve kabiliyetini ölçmek için hazırlanmış olan teste ne ad verilir? Tek ses geldi, tek ses. Tek ses geldi.
3: IQ testi mi?
0: IQ testi değil, daha Türkçesine geçelim. Ne testidir?
1: Zihin test.
0: Neydi zihin gücünü ölçen?
1: Beyin.
0: Yani sen nesin çok, mesela zekisin, ne derler ona? Ne testi o?
1: Ya ne bileyim şimdi, şu anda aklıma gelmiyor oğlum
0: geçiyorum
1: ya.
0: Geçiyorum Bekir Bey, geçiyorum o zaman Bekir
1: Bey. Geç.
3: Ya, onun... IQ testi...
0: Yani zeki olan insanlara ne derler ona?
1: Çok akıllı.
0: Ne testi? Zekilikle alakalı. Bak kopya
1: mı? Çok başarılı.
0: Değil, geçtim. Hadi çabuk, hızlı.
3: Zekilik testi değildir herhalde yani.
0: Yaklaştın. Şeyini kullan derler. Neyini kullan?
1: Beynini.
0: Beyin nedir?
1: Beynini.
0: Zihnini değil, değiştir. Değiştir.
1: Daha ne kaldı oğlum?
3: Daha ne olabilir?
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Beynini kullan, aklını kullan.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Pas mı? Hemen pası verdi. Pası verdi.
3: Vallahi benim de fikrim.
0: Pas mı?
3: Pas.
0: Çok üzüleceksiniz cevabı duyunca ama.
1: Hayırdır?
0: Zeka testi.
1: Zeka?
0: Ya kolaymış değil mi?
1: Çok kolaymış ama.
0: Ya cevaplayamadık.
1: Neyse kaçırdık.
0: Olsun. Şimdi ikinci sorumuzu da paslıyoruz sevgili izleyenler. Hızlıca ben üçüncü soruma geçmek istiyorum. Damat gelinin kardeşinin neyi olur? Butona basmayı unutmayalım.
3: Baldız.
0: Baldız değil. Damat gelinin kardeşinin neyi olur damat? Söyleme. Damat... Gelinin
1: eniştesi olur.
0: Eniştesi olur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Sevinç ablamıza gelsin. Butona biraz erken basıyor ama olsun da efendim. Şu anda birebirlik bir puan tablomuz var. Bir sorumuza pas ettik ve artık dördüncü sorumuza geçiyoruz. Butona basmayı unutma Sevinç teyze. Şimdi basma. Sorumu sorduktan sonra bas.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: O kadar kusurum olsun oğlum ya. Bak
0: Sevinç
1: bu çocuk kusur yapıyor.
0: Sevinç teyzem bize gerçekten neşe katıyor diyelim sevgili izleyenler. Dördüncü sorumuz geliyor. Anlatılan efsanelere hangi kuleye birlikte çıktığınız kişiyle evlenirsiniz?
1: Hiç kimseyle.
0: Dur.
1: Şimdiki aklım olsa hiç evlenmez.
0: Evet, sola geçtik.
3: Galata Kulesi.
0: Galata Kulesi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Furkan'a gelsin sevgili.
1: 3-0 aldım yazık sana.
0: Daha olmadın 3-0, 2-0. 2-0 da olmadı. 2-1. Tabii. Sen niye öyle söyledin ya?
1: Ne söyleyeyim ya?
0: Niye öyle söyledin? Niye evlenmezsin?
1: Evlenmezdim.
0: Ne yapardın? Bekar mı olurdun?
1: Bekar kalırdım. Hayatımı yaşardım. Bir kimsenin... Neyse orayı açma sen.
0: Aç mı? Derin konular mı?
1: Derin konular.
0: Peki açmıyorum o zaman. Geçiyorum artık 5. sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. 5. sorumuzdayız. Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir? Butonlara basmayı unutmayalım. Tek ses gelir.
3: Mimar Sinan.
0: Mimar Sinan. Mimar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Furkan'a gelsin. Olsun.
3: Olsun
0: Sevinç teyze. Sevinç teyze gayet iyiydi. Gayet iyi yarıştın.
1: Lan oğlum bir şey cevaplayamadım. Neye yarışacağım Allah aşkına?
0: Sevinç teyze. Öyle söyleme. Enişteyi cevapladın ya.
1: He.

0: tane.
1: Olsun. Ya hiç olmasaydı?
0: Yavrum benim ya.
1: Ama gayet keyifliydik. Sevinç teyzemize alkışlarla...
0: Ben keyifliyim biliyor musun?
1: Doğru mu? Kocaman alkışlarımız Sevinç teyzeye gelsin.
0: Hayat dolu bir insanım ben.
1: Çok öylesiniz efendim. Canım. Hayat size güzellikler getirsin diyelim. Efendim bizler...
0: Özellikle size.
1: Teşekkür ederiz. Efendim bizler Furkan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Furkan'la birlikte artık ikinci etaptayız. Furkan rakibini 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Sevinç teyzemizle biraz üzüldük ama çok keyifliydi. Neler söylemek istersin, neler hissediyorsun?
2: Vallahi Sevinç teyzeyi elediğim için üzgünüm. Ama kendisi gerçekten iyi bir insan. Ona
1: hayatta bol şanslar diliyorsun. Şimdi Furkan, bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etapta. Ve bilmecemiz var bizi çocukluğumuza götüren. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Nasıldır şarkı sözleriyle aran?
2: Yani nasıl bir şarkı türü olduğuna bağlı.
1: Nasıl bir şarkı türü?
2: Aynen.
1: Nasıl bir şarkı türü dinlersin? Sen önce kendinden bahset
2: ya
1: bizlere.
2: Ya ben rap tarzı dinliyorum.
1: Rap dinlersin. Sana var ya raple karışık bir şarkı soracağım.
2: Olur.
1: Güzelinden.
2: Tabii.
1: Söyleyeceksin ama.
2: İnşallah.
1: Söyleyeceksen soracağım. Söylerse.
2: Şimdi hangi sanatçı olduğuna da bağlı yani.
1: Güzel. Güzelinden geliyor.
2: Tamam.
1: Tamam mı? Evet, Furkan biraz heyecanlı sevgili izleyenler, onu maruz görün. Şimdi hazırsan ilk sorumla başlıyorum. Bir bilmeceyle başlayacağım seni rahatlatmak için.
2: Tamam.
1: Sorum geliyor. Kolu var, bacağı yok, dikdörtgeni var, karesi yok. Süren başladı. Genelde bu evimizde bir şeydir, odalardan odalara geçmeye yarayan.
2: Kapı.
1: Kapı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Furkan'a gelsin sevgili izleyenler. İlk sorumuzun ödülünü de Furkan bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor Furkan'a.
2: Tabii.
1: Gelsin mi?
2: Gelsin.
1: Yerinde dur, nokta nokta bulur ya, biri olur, ellerin olur ya. Süren başladı.
2: Yerinde dur, o seni bulur ya.
1: Biri olur.
2: Biri olur.
1: Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Biliyorum,
1: dinliyorum. Kocaman alkışlarımız, doğru cevap o seni bulur ya olacaktı. Kocaman alkışlarımız Furkan'a gelirken Furkan'dan da bu şarkıyı bence duymamız gerekiyor. Furkan'a kocaman alkışlar gelsin. Furkan nasıldı?
2: Yerinde dur, o seni bulur ya. Neler olur.
1: Evet, televizyonlarımın sesini kısın çünkü Furkan'ın sesiyle birazcık. Demek şaka yapıyorum Furkan. Sesin gayet çok kötü. Söylemedin çok iyi oldu bence de.
2: Bence de.
1: İşin şakası tabii ki de. Herkesin sesi iyi olacak diye bir kaydı yok. Furkan, artık ikinci sorumuza doğru cevap verdiğin için 3'e geçtik. Son sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Aptalın dostluğu nokta nokta görününceye kadar. Süren başladı.
2: Aptalın dostluğu görünceye
1: kadar. Neyi görününceye kadar? Neyi görününceye kadar Furkan? Süren gidiyor. Furkan! Doluyor.
2: Bilmiyorum.
1: Doldu.
2: Kafa mı?
1: Kafa mı?
2: Yok, pardon.
1: Aptalın dostluğu köy görününceye kadarmış Furkan.
2: Doğru, evet.
1: Ya hatırladın.
2: Heyecanlanmamışsın.
1: Biraz yalan gibi geldi ama bana şu tepkilerin.
2: Heyecanlanmamışsın, vallahi.
1: Şaka yapıyorum. Furkan gayet keyifli bir yarışmaydı ama maalesef seni üçüncü sorumuza elemek durumundayız Furkan. Yine de iki sorumuzun ödülünü kazanmış oldun. Bizlerden ben hemen sana ödülümüzü takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcaman dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin Furkan?
2: Katıldığım için teşekkür ederim.
1: Biz sana teşekkür ederiz. Ne demek? Hoş geldin. Tekrardan sefalar getirdin. Sana hayatında bol bol başarılar diliyorum. Furkan hoşça kal.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Hoş bulduk.
1: Sizleri tanıyabilir miyiz?
4: İsmim Melahat.
1: Melahat Hanım, hoş geldiniz.
4: Hoş buldum.
1: Bu kadar mı? Melahat Hanım, anlatın biraz kendinizi, tanıtın bizlere.
4: Şu an ev hanımıyım. Daha önce çalışıyordum mobilya sektöründe. Öyle.
1: O kadar mı?
4: O kadar.
1: Tanışıyor muyduk?
4: Eşim oluyor.
1: Eşiniz, iki eş yarışıyorsunuz. En sevdiğim. Gerçekten eşlerle yarışmaya çok bayılıyorum. Çok keyifli dakikalar geçiriyoruz eşlerle yarıştığımız zaman. O zaman ben hızlıca rakibinize geçmek istiyorum. Yani eşinize. Hemen geçelim efendim, sizleri tanıyalım.
3: Adım Metin, soy ismim Uzun. İstanbulluyum. Mobilya sektöründe çalışıyorum. Her türlü şeyi seviyorum.
1: Kaç yıldır evlisiniz bu arada?

0: 10 yıl.
1: 10 yıldır. Peki, ben tanışma hikayenizi Melahat ablaya sormak istiyorum. Efendim, nasıl tanıştınız?
2: Mobilya sektöründe çalışırken, bilgi alışverişi yaparken tanıştık.
1: Sonra hayatınızı paylaştınız.
2: Aynen. Birbirimizi tanıdıkça, yani uyum sağladığımızı gördük. O yüzden birlikte hayat geçirmeye karar verdik.
1: Ya Allah birlikteliğiniz daim etsin diyelim efendim. Hazırsanız ben ilk soruma geçmeden önce, sizler şu andan itibaren rakipsiniz ne kadar eşit olsanız. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Melahat ablacığım, sence kim kazanır?
2: Bir fikrim yok. Kendime güveniyorum mu? Bir fikrim yok şu anda.
1: Güven gelgi geldin bana.
2: Yani ona güveniyorum daha doğrusu. Bu tür sorularda hani bilsem de bazen şey yapıyorum. Bildiğimi unutabiliyorum o yüzden.
1: Diyorsun. O zaman eşine soralım. Peki Metin abi, sence kim kazanır?
0: Ortada diyeyim. Biraz alçak gönüllü olayım.
1: Hadi bakalım. Ya yani sahteye basmıyorsun.
0: Ben kazanacağım. Başka kazandım. Rakip göremiyorum kendimi.
1: Evet. Metin abi bayağı bir hırslı gördüğüm kadarıyla. Öyle midir hep?
2: Yok, normalde ben hırslıyım ama
3: bugün
2: tersi oldu.
0: Kendimden bir özgüven geldi bana.
2: Akşam. Bu tür yarışmalarda biz televizyon karşısında izlediğimiz zaman hani tahminimiz çıkıyor. O tarzı biliyoruz ama şimdi bilemeyeceğim.
1: Tabii kameralar karşısında biraz daha heyecan oluyor diyelim. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Hazırsak efendim sorum geliyor. Butonlara basmayı unutmayalım efendim. Sorum geliyor. Araçların vites kollarında bulunan R harfi ne anlama gelir? Geri tek vites. Ses geldi. Geri vites. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Metin Bey'e gelsin efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var efendim. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum.
2: Biliyorum.
1: Ama eşiniz aynen. Biraz da tık davrandı.
2: Aynen, evet.
1: Hırslı oldu, buradan da anlaşılıyor diyelim. Haydi bakalım. Abi sen dikkat et bak, bu akşam salonda yatabilirsin.
0: Ben korkuyorum bundan zaten.
1: Dikkat et, salonda yatma.
0: Bakışları değişti.
1: Evet, gelelim ikinci sorumuza efendim. İki tane telefon kodu olan şehrimiz hangisidir? Aslında çok kolay bir soru. İyi düşünürseniz doğru cevabı butonlara basarak verebilirsiniz. İki tane telefon kodu, Yeditepe'dir burası. Tek ses geldi.
0: İstanbul.
1: İstanbul. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Metin Bey'e gelsin efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz varken Melahat ablam sinsi sinsi Metin abimize bakıyordu. Melahat abla, bu soru senin için çok önemli. Üçüncü sorudayız. Eğer bu soruya cevap veremez.
2: Yarışmayı zaten kendisi istedi.
1: Yüzden... Biraz cezalandırıyor gibisin sanki onu.
2: Yok, hayır.
1: Öyle mi?
0: Aynen.
1: Ha değil. Aynen dedi.
0: Aynen.
1: Evet, ortalık birazdan kızışacak sevgili izleyenler. Ona göre ben hızlıca üçüncü soruya geçmek istiyorum. Sorumuz geliyor. Buzlu yollarda gidebilmek için taşıt lastiklerine takılan gereç hangisidir? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Basın basın bakalım. Melahat abla basabilirsin. Hemen basın ama butonlara.
2: Bir dakika.
1: Buzlu yollarda gidebilmek için taşıt lastiklerine takılan gereç hangisidir?
2: Zincir.
1: Zincir. Doğru cevap. Kocaman akışlarımız Melahat ablamızı giderken sanki böyle bir centilmenlik geldi sağ taraftan efendim.
0: Evet evet.
1: Biraz... Sanki geldi ama onu ya, istemiyoruz. Ama... Arkadan ekip arkadaşlarım uyarıyor çünkü beni. O biraz yarışmamıza aykırı.
0: Anladım.
1: Ama bu seferlik affedebiliriz. Bundan sonra ben, maalesef affedemeyiz.
2: Ben soruyu anlamadığım için basmadım.
1: Diyorsun.
2: Normalde biliyorum.
1: Peki, tabii ki de efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geliyorum artık 4. sorumuza. Bir insan veya hayvanın birkaç çizgi eğri ve noktadan oluşan çok basit çizimine ne denir? Yani çok basit çizgilerden bir insan çiziyorsun. Hani buna da şey diyorsun, bir şey adam. Ne adam? Tek ses geldi.
0: Çubuk adam.
1: Çubuk adam değil de neydi o?
2: Kurt adam mı?
1: Efendim?
2: Kurt adam.
1: Kurt adam hiç değil. Hani... Değiştir bir şey adam.
0: Cineli tarzı bir şey.
1: Evet, neydi? Onun başka bir ismi vardır. Neydi o? Onu duymak istiyorum sizlerden.
0: Ya, onu bilemiyorum.
2: Hiç aklıma gelmedi.
1: Çok
2: ya.
1: Basit. Söylersem...
0: Çok basit aslında ama...
1: Pas diyebilirsiniz.
0: Pas, pas.
1: Pas mı? Pas, pas. Pas. Melahat ablacığım.
2: Çoban mı? Çubuk mu?
1: Şey vardır, bir şeyleri... Atıklarımızı nereye atarız?
0: Çöp.
1: Ne adam, ne? Efendim?
0: Çöp adam.
1: Çöp adam. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Metin abimiz de gelsin efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Melahat Hanım elenmiş oldunuz. Ama gayet keyifli bir yarışma oldu.

0: sizlerle. Efendim bizler Metin Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Metin Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Metin Bey, rakibiniz Melahat Hanım, yani eşinizi 3-1'lik galibette mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Çok mutluyum. Rakibim Bey'den dolayı havalara uçuyorum.
0: Yani hep öyle midir peki? Yani böyle rekabetiniz var mıdır?
1: Çok hırslıdır.
0: Çok hırslıdır.
1: Çok hırslıdır ama...
0: Bugün modunda değildi sanki.
1: Bazen hırsına yenip düşebiliyorum. O da bugüne denk geldi.
0: Olsun, yine de yabancıya gitmedi yani sonuç olarak.
1: Aynen öyle.
0: Efendim, bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Bilmecelerimiz var bu etapta. Boşluk doldurmalı şarkı sözlerimiz olacak. Şarkıları tamamlamamız gerekecek ve atasözlerimizden oluşacak bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Bir bilmecem geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırım, buyurun.
0: Boynuzum var, koç değilim. Kanadım var, kuş değilim. Uçarım, uçak değilim. Bil bakalım ben neyim? Bu bir hayvan. Hatta tek sürem de başladı bu arada sevgili izleyenler. Hatta bu tırtıldan çıkar. Neydi bu?
1: Kelebek.
0: Kelebek doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Metin Bey'e gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Metin Bey bu şekilde kazanmış oldu. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, nokta nokta.
1: Giden gelmiyor, acep ne iştir?
0: Sıram başlamadan cevap geldi efendim. Giden gelmiyor, acep ne iştir? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Metin Bey'e tekrardan gelsin ve ikinci sorumuzun ödülünü de Metin Bey bu şekilde kazanmış oldu. Bu şarkıyı sizden bence duyabiliriz.
1: Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir
0: dedi. Kocaman alkışlarımız tekrardan Metin Bey'e geldi. Artık efendim bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Rüzgar eken nokta nokta biçer. Süremiz başladı.
1: Fırtına biçer.
0: Rüzgar eken fırtına biçer. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Metin Bey'e geldi efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı başarılı bir şekilde bitirdik efendim. Ve ödülümüzü almak istiyorum ben bu etap için. Efendim güle güle güzel günlerde harcamanız dileyelim. Dilerseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Tamam diyelim.
0: Tamam. Geçmeyelim.
1: Tamam.
0: Peki yeterli o zaman. Olsun. Güle güle güzel günler de harcamanız dileğiyle. Hoşça kalın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Ben Ahmet Cemal, Filistinliyim. Burada okuyorum, öğrenci.
0: Hoş geldin. Ne hoş okuyorsun oldum. Ahmet?
3: Ben hukuk okuyorum. Denklik derece yapıyorum.
0: Kaç yıldır İstanbul'dasın?
3: Ya şimdi 2,5 yıl oldu.
0: 2,5 yıldır İstanbul'dasın.
3: Evet.
0: Okuldan mı tanışıyorsunuz?
2: Yok. Kendisi nişanlı.
0: Nişanlısınız.
2: Evet. Filistin'de avukatlık yapıyordu. Burada sadece onu denklikle pekiştirmeye çalışıyor. Evet. Burada da avukat olmaya çalışıyor.
0: Süpersiniz. Evet. Şimdi ben bugün güzel bir çiftle yarışacağım sevgili izleyenler. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Ben hemen nişanlına, yani rakibine geçmek istiyorum Ahmet. Bakalım rakibi neler düşünüyor senin hakkında.
3: Bakalım.
0: Evet, sizi tanıyalım efendim.
2: Adım Hilal. İstanbul'da yaşıyorum, avukatım. Öyle Bakırköy'e öyle gezmeye geldik. Sizinle karşılaştık, güzel bir hatıra olsun diye hemen atladık.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hilal Hanım. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim ve artık o yarışmacım ödüllerimizi kazanmaya başlayacak. Efendim Ahmet Bey, sizce kim kazanır? Sen kendine güveniyor musun?
3: Hilal.
0: Güzel. Ahmet şimdiden yelkenleri koyuverdi. Ahmet, bence sen kazanırsın.
3: Ben de onu aynı yani. Sekenti yok.
0: Peki, Hilal'e soralım. Hilal, sence kim kazanır?
2: Bence de ben kazanırım ama Ahmet'in dediği gibi o ya da ben fark etmez.
0: Tabii ama güzel bir rekabette görmek istiyorum sizlerden. Hazırsanız ben ilk soruma başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım efendim. Tamam. İlk sorumuz geliyor. Balık avında yaylı ve tetik mekanizmalı araç hangisidir? Çift ses geldi.
2: Olta.
0: Olta değil, daha böyle atılır.
3: Aynen.

0: Balıkta mı?
1: Olta değil de balıkta böyle avlanır böyle. Böyle nasıldır o? Hiç balık avladın mı?
0: Avladım.
1: Nasıl avlıyorsun olta dışında? Bana bunlardan bahsetsene biraz Ahmet. Nasıl avladın mesela?
0: Nasıl söylerim sizi? Söyleyin.
1: Hilal bize niye yardımcı olmuyorsun? Hilal nasıl balık avladın? Sen görmüşsündür illaki.
2: Evet ama ben oltayla diye biliyorum sizin.
1: Olta da vardır ama böyle bir şey atarsın.
2: Evet, evet dilimin ucunda ama gelmiyor. Zip.
1: Ne?
2: Zip bir şeydi ama.
1: Evet ama çok yaklaştık. Geçiyorum Hilal'e.
2: Evet hatırladım. Zıpkın.
1: Zıpkın. Doğru cevap. Kocaman aksiyonumuz Hilal'e gelsin efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Ahmet'in Türkçesi çok iyi değil ama gayet iyi yarışıyor diyelim. O yüzden bu yarışmada Ahmet'i çok yormadan da devam edeceğiz ama Ahmet'le yarıştığımız için de çok keyifliyiz açıkçası. Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Ahmet bak ikinci soru senin için çok önemli. O kadar İstanbul'da yaşadım dedin. İstanbul'un sokak lezzetlerini bilirsin. Sana çok güzel bir soruyla geliyorum efendim. Sokakta satıcıların taze, gevrek, sıcak diyerek sattıkları şey nedir? Taze taze, hani böyle yaparlar. Gevrek gevrek, çıtır çıtır.
0: Simit mi?
1: Efendim?
0: Simit.
1: Simit, doğru cevap. Tek ses geldi. Kocaman alkışlarımız Ahmet'e gelsin efendim. Birebirlik bir puan tablomuz var şu anda. Bir beraberliğimiz var. Gelelim üçüncü sorumuza. İnsanların yanında taşıyabildiği kablosuz telefonlar hangi adla anılır? Çift ses geldi Ahmet düşünürken.
2: Cep telefonu.
1: Cep telefonu cep. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Hilal'e gelsin efendim. Şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Artık dördüncü sorumuza geçiyoruz. Şimdi sorum geliyor. Mırra ne tür bir içecektir? Mırra.
0: Cibi.
1: Nasıl bir içecektir mırra?
0: Cip.
1: Yani? Mırra sever ya, içtin mi mırra? Biliyor musun mırranın ne olduğunu?
0: Biliyorum.
1: Biliyorsun, nedir onun Türkçesi?
2: Sana şans veriyorum şu anda, bak basacağım.
0: Kahve.
1: Efendim?
0: Kahve.
1: Kahve, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ahmet'e gelsin efendim. Efendim, şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap veren yarışmacılarımdan biri bu etaptan galibiyetle ayrılacak ve maalesef biri de mağlubiyetle ayrılacak diyelim. Sorumuz geliyor. Kurnaz insanlar hangi hayvana benzetilir? Çift ses geldi.
2: Tilki.
1: Tilki. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Hilal'e gelsin efendim. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Ahmet çok güzel yarıştın sen de.
0: Çok güzel. Çok
1: neler söylemek ya istersin? Yani, maalesef kaybettin ama.
0: Sakat yok ya. Bugün için yani gerçekten güzel gün. Çünkü siz buradayız. Çok sağ olasın. Yarışma çok güzeldi. İnşallah gelecek yarışma iyi olur.
1: İyi olur değil. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet sana diyelim. Biz Hilal Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Hilal Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Hilal Hanım nişanlısı Ahmet'i yani rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Neler hissediyorsun, neler söylemek istersin Hilal?
2: Yani bazen başarmak çok keyifli olmayabiliyor. Mecbur kalıyorsunuz ama yine de sonunda keyif aldım, yalan söylemeyeyim.
1: Tabii başarmanın her türlüsü güzel de diyelim. Hilal şimdi bu etabımızda artık 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var bu etabımızda. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Tamam. Ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. İlk sorum bir bilmece. Gelsin mi?
2: Çok iyi değilim bilmecelerde. Hadi
1: kolay
2: bakalım.
1: Bir bilmecem İnşallah. Geliyor. Süren başlamadan önce sorumu soruyorum.
2: Tamam.
1: Rengi yeşil, çubukta yetişir, hem tazeyken hem kuruyken yenir. Şeydir bu, kurusu vardır, tazesi vardır. Pilavın üstüne de konur.
2: Biber mi?
1: Değil değil. Pilavın üstünde hani kuru at derler üstüne. Hani sulu olur, kuru olur. At derler. Yeşili vardır. Zeytinyağlı olur.
2: Fasulye.
1: Fasulye. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Hilal Hanım'a gelsin efendim. Biraz zor oldu.
2: Evet biraz
1: ama zor. Ama gayet de cevabı alabildik sizlerden. Fasulye doğru cevap. İlk sorumuzu

0: ödülünü de bu şekilde kazanmış oldu Hilal Hanım. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile, nokta nokta vakti bir güzele vuruldu.
1: Seher vakti bir

0: seher vakti.
1: Bir güzeli vuruldum.
0: Vuruldum. Kocaman alkışlar gelsin. Olsun, bu kadarı da bizler için yeterli diyelim efendim. 2'de 2 gidiyoruz artık, bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor, bir atasözümüz geliyor. Tarlada izi olmayanın nokta noktada yüzü olmaz.
1: Sofrada.
0: Değil, değiştirelim. Süremiz başladı bu arada. Değiştirelim.
1: Öyleydi sanki, böyle hatırlıyorum.
0: Değildi, başka bir şeydi o. Değiştirelim, süremiz bitmeden önce hızlıca bir cevap almak istiyorum sizlerden. Tarlada izi olmayanın nokta noktada yüzü olmaz. Sürem. Ne oldu?
1: Üzgünüm.
0: Tarlada izi olmayanın harmanda gözü, yüzü olmaz.
1: Evet.
0: Hatırladınız
1: mı? Aklımda öyle kalmış, evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine de iki sorumuzun ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Yani insanlara çok güzel hatıralar yaşatıyorsunuz. Bizim için de çok... Nasıl söyleyeyim?
0: Güzel anılar biriktiriyorsunuz aslında.
1: Evet, yani... Kelimeyi unuttum ya.
0: Yani ileride de aslında... Televizyon karşısında bir heyecan, hiç önemli değil.
1: Şimdi biz normalde de hep savunma yapıyoruz. Alışığım buna da, televizyon karşısında gerçekten farklı. Bunu milyon kere duymuşsunuzdur ama...
0: Kesinlikle.
1: Yani ama... zamansız bir hatıra oldu bizim için. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler de teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim.
1: Çok sağ olun, memnun oldum.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Büyük bir aile gibiyiz.
11: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
12: Elimden geleni yaparım.
13: Kız midir?
10: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
11: Zeynep Arda!
10: Milli basketçilerimizden Murat.
13: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
10: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
12: Demek bizim evet. Kıza resmen evlenme teklif etti.
11: Murat, seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
10: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
11: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
14: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi?

0: anların dondurması Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımlarım.

0: 1300 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
1: Aşka gelmez.

0: Gel aşka.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Platin, Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel her yıkamada daha beyaz.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Evet, bir yarış babasının daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Bir anne, bir öğretmen ve nefesiyle sınırları aşan bir rekortmen. Birgül Erken. Rekorların, madalyaların ve sessizliğin ötesinde gençlere ilham olan, hayallere yol açan bir yolculuk onun ki. Bugün Çanakkale'nin kıyılarından dünyanın en derin mavilerine uzanan bir başarı hikayesine tanıklık ediyoruz.

Merhaba, ben Birgül Erken. Serbest dalış branşında dünya rekortmeni milli sporcuyum. Çanakkale'de doğdum, büyüdüm. Aynı zamanda edebiyat öğretmeniyim. Edebiyat öğretmenliği benim için çok çok güzel bir tercihti gençlik yıllarımda. Ancak spor hep hayatımda vardı. Çok okuyan bir çocuktum çocukluğumda. Tam da kendine göre bir iş buldun dediler. Çok güzel bir bölüm. Edebiyatı çok severek okudum. İyi ki de öyle olmuş. Beni derinleştirdi. Ancak alt akıntıda sürekli spor vardı. Voleybolcuydum. Ateşli silahlarda atıcıydım mesela. Çocukluğumda Çanakkale'de birçok sporu denedim ama böyle lisanslı olarak namalup takım sporlarını da yaptım. Su altına ilk scuba dalışla başladık. Zaten deniz çocuğuyuz, dalıyoruz, oyunlarımız denizin içinde. Scuba dediğimiz aletli dalış, tüplü dalışla su altı fotoğrafçılığına evrildi yolumuz. Çünkü fotoğraf da bir tutku haline geldi günün birinde. Bu ikisini birleştirdiğimde bambaşka bir şey çıktı. Çünkü ustaları görüyordum, işte onların makinelerine bakıyordum. Bir gün ben de fotoğraf makinemi suyun altına indirebilir miyim diye.

0: diye düşünüyordum. O zamanlar tüple dalıyorduk. Çanakkale'nin sporcularıydık ve bir yandan da sualtı fotoğrafçılığı da bir tutku haline geldi zaman içinde. Tam da burada spor hep hayatımda vardı zaten. Sedanter olarak yüzüyordum, fitness yapıyordum, pilates yapıyordum ama serbest dalış diye bir şey geldi Türkiye'ye. Hocamız da dedi ki, Mehmet hocamız Çanakkale'de, bir gün sen bunu yaparsın. Hocam nasıl yapacağız? İşte takım tamamlamak için gel, sen orada bakarsın nasıl yapıyorlarsa öyle yaparsın gibi bir şey oldu. Burada ilk yarışmada da gerçekten çok inanılmaz bir yetenek ortaya çıktı. Herkes de şaşırdı. Bu heyecanı ailem de paylaştı ve destekledi. Oradan alıp yürümeye başladım ben. Çünkü yani serbest dalış benim ruhuma da uygun geldi bir yandan. Ayhan abi günaydın.
1: Günaydın, hoş geldin.
0: Nasılsın? İyidir, sağ ol. Sen nasılsın?
1: İyidir. 2013'tü sanırım. 2013 ve 2012 yılında yine Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu serbest dalış antrenörlük kursunda Bilgül Hanım'la tanıştık. Çok iştahlı, hevesli, gerçekten hem sporu yapan, alaylı hem de eğitimini almak için gelen birisiydi. O gün bugündür beraberiz. Yarışmalarını takip ediyorum. Dönem dönem yapmış olduğu yarışmalarda destek veriyorum. Antrenörlüğünü yapıyorum. Serbest dalış gerçekten zor bir spor. Yani doğayla savaşıyorsun. Karşındaki rakibin doğa. Kolay bir iş değil. Disiplinli çalışmak lazım. Disiplinli çalışmak için de belli bir kurallara, kaidelere uymak lazım. Güzel bir sporcu, idealist. Hem öğrenen, hem öğreten, gerçekten hem bu işi yapan çok güzel, başarılı bir sporcu. Kendini tebrik ediyorum.
0: Okuldaki öğretmenlerim bana sakin güç diyorlardı. Çok enteresan. Bu serbest dalışın da özünde olan bir şey. Yani hani meditatif bir alandasın serbest dalışta ve oksijeni az tüketmek için, yani böyle daha sakin, daha efektif kullanmanız gerekiyor palet vuruşlarınızı. Kendime uygun bir spor bulduğum için, tabii ki diğer sporları da çok seviyordum ama o tutkunun peşinden gitmeye başladım.

Öğretmenliği bırakmadın, öğretmenlik devam ediyor. Yani bu bir fedakarlık da aslında. 4'te çıkıyorsam bir saat dinleniyordum evde. Ondan sonra işte bazen 7-8 havuzu tercih ediyordum. Yani havuzdaki antrenmanlarımı aksatmadan sürdürüyordum. Önce havuzda başladı rekorlar. 5 branş varsa 5 altın geliyordu. Tabii havuzdan sonra deniz çocuğuyum bir yandan. Havuzdaki parametreler denize aktarılıyor. Bir yandan da hani öyle bir şey var. Türkiye'de serbest dalış çok yeniydi, gelişmekteydi. Derinlik branşlarında yarışma da yapılmıyordu ama yarışmalar yapılmaya başladıktan sonra denizi, derinliği daha çok sevdim. Dalıştan önce biraz ısınmamız gerekiyor. Göğüs kafesimizi açmamız gerekiyor. İnterkostal kasları esnetecek bazı hareketler yapıyoruz. Sonuçta günün sonunda ciğerlerimizi rahatlatmamız gerekiyor. Kasılmalar, nefes alma dürtüsünü geciktirmek için elastikiyetimizi artırmamız gerekiyor. Bunun dışında bazı nefes teknikleri kullanarak kendimizi daha böyle sedasyona sokmaya çalışıyoruz. Bir de mental antrenmanlar var. Düşüncelerimizi bir şekilde düzene sokuyoruz dalmadan önce.

Suyun altından korkuyor değilim. Endişelerim sadece bazı sıkışmalar olabiliyor. Basın

0: maaşla ilgili endişelerim oluyor. Onları da minimuma indirmek için çok güvenli dalışlar yapıyorum. Yoksa hani suyun altındaki canlılardan korkmuyorum. Çünkü onların doğal alanları orası. Onlara zarar vermediğimiz sürece onlar da bize bir şey yapmıyorlar. Yani hani işte daldım da köpek balığı bana saldırır mı falan gibi bir şey yok bende.
1: Adım Ali Ege Erken, uçak mühendisiyim. Kendisinin 27 senedir oğluyum. Annemin karşılaşmalarını, yarışmalarını izlerken genelde heyecan hissediyoruz. Genelde bizi sonunda sevince boğuyor ama yaptığı sporun rekabetinden gelen bir heyecan var. Her zaman belirsizlik içerisinde izliyoruz ama üzüldüğümüz nadir oluyor diyebilirim yani. Ya bir şey olur mu korkusu kesinlikle derinlere daldığında var. Annem dalışları yaptığında endişelendiğimiz oluyor, evet. Çünkü bu sporun sınırları zorlaması gerektiği yerleri var. Genelde bu sınırları zorlar. O yüzden birazcık endişeli olduğum zamanlar oluyor, doğrudur yani.
0: Su benim ikinci evim gibi. Birinci de olabilir. Çok iyi hissediyorum suyun içinde. Suyla buluştuğumda böyle sanki hani onunla kucaklaşıyor gibiyim. Benim en iyi dalışlarım pandemide oldu. Ve pandemide Bahamalar'da çok büyük bir yarışma vardı. Hiç kimse hani oraya böyle kolay gidemiyor. Liste var. O listede, bekleme listesinde, yedeklerde bekliyorsunuz. Başvuruyu yaptım. Hiçbir şey belli değil. Oraya gidebildim ve orada 4 ulusal rekor kırdım. 9 gün yarışırken aklımda hep şu vardı. Hani karşıya görebileceğim bir yere de asmıştım. Topla kendini yazmıştım İngilizce. Pull yourself together. Ve ona baktıkça her gün yeni bir deklarasyon vermeniz gerekiyor. Ertesi günün derecesini, yani kaç metreye dalacağınızı. İyi beslenmeniz gerekiyor. Recovery yapmanız, yani toparlanmanız gerekiyor. İyi dinlenmeniz gerekiyor, uyumanız gerekiyor. Bunlar böyle peş peşe 9 gün düşünün. Beslenme, dinlenme, performans şeklinde. Beni motive eden, yani bütün hayatım boyunca da aslında inadım oldu galiba. İnat, hani bu kuru bir inat değil. İnandığım şeylerle ilgili inat ediyorum.

0: Anne olarak bu tempoda kalmak evet yorucuydu. Ama şu da var, anne olarak çocuğunuza rol model oluyorsunuz. Benim oğlum da basketbolcu ve profesyonel olarak basketbol oynadı. Çok da başarılı oldu. Bence evet zorlanıyor anneler belki böyle hani bu kariyeri sürdürmekte ama çocuklarının da bunu anladığını düşünüyorum. Yani annemin bir hayatı var ve tercihleri var. Ben de hayatımı işte bu şekilde seçebilirim. Yani bir şey oluyorsunuz, önünde bir şey gösteriyorsunuz. Bu da yapılabilir. Seçer ya da seçmez onun tercihi ama evet bu sıkışıklık sonuçta bir şeye yol açıyor. Gençlere de örnek oluyorsunuz. Kendi çocuğunuza da örnek olabiliyorsunuz. Ben de bu anlamda doğru bir şey yaptığımı hani aynı çizgide ilerlemeye çalıştım hep. Öğrencilerim de bundan çok ilham aldılar ve bunu söylediler. Zaman zaman karşıma çıkıp hocam biz de senin gibi, sizin gibi milli sporcu olduk, şimdi sporcu yetiştiriyoruz şeklinde dönüşler de geldi. Dolayısıyla evet zor olabiliyor ama ödülü bunun da çok büyük bence.
1: Annemin en çok sevdiğim özelliği, ya hayran kaldığım diyeyim, hırsı. Hiçbir zaman bırakmadı diyelim. Çünkü karşısına çıkan zorluklar yıldırırdı yani. Normal biri olsaydı, bu kadar hırslı olmasaydı kendisi, çok uzun süre önce bırakmıştı diye düşünüyorum. Ama hırsıyla bugünlere kadar geldi. Çok uzun bir yolculuktu.
0: İlk Türkiye rekorunu kırdığım an çok heyecan vericiydi gerçekten. Bu rekor erkek derecelerinin 40 metre ötesindeydi ve çok zor bir branşta. Hala o branşta bu rekor orada duruyor yani.
1: İlk gururlu anımız dünya üçüncülüğünün geldiği anda.

0: Ondan sonra zaten dominatör etkisi oldu.
1: Dünya rekorunda destekçilerim, arkadaşlarımın heyecanı bana da bulaştı. Bisiklet de bir suyun altında dünya rekoru denememiz oldu. Bu çok uzun denemeler, uzun Ar-Ge'ler sonucunda ortaya çıktı. Çok yorulduk ekip olarak. Ama ekibin tamamı günün sonunda çok mutlu olduk. Hani bir de suyun altına ses verdiler. Hadi Birgül, çok az kaldı falan diye. O da heyecan vericiydi. Bisikletle su altında rekor kırıyorsunuz. Bir de hani bambaşka bir şey. Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdik bu rekorla, dünya rekoruyla. Beni örnek alan kadınları ya da beni örnek alan gençleri düşündüğümde onlara tabii ki vazgeçmeme öğüdünü vereceğim. Çünkü yol bazen çetin ve uzun, çetrefil olabiliyor. Ancak bu yol, bu yolculuk onların içsel yolculuğu aynı zamanda. Kendine doğru bir yolculuk. Özellikle serbest dalışta yaptığımız yolculuk, hani çevreye bakmıyorsunuz, kendi iç dünyanıza dönüyorsunuz ve kendinizi tanıyorsunuz. Kendi sınırlarınızı çizerken bir yandan da yeni rekorlarla insanlığa bir şey sunuyorsunuz. Hani bedeninizi bir laboratuvar gibi kullanıp, bakın ben bunu yaptım, siz de yapabilirsiniz diyorsunuz. Önce oluyorsunuz. Bu bambaşka bir şey. İşin oralarında olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Ben bu yolculuğa çıkan herkese azimle ve kararlılıkla, sebatla yollarından ayrılmadan yürümelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten bambaşka bir enerji ortaya çıkıyor çünkü sonuçta. Benim için her dalış kendi derinliklerime bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu da kendini tanıma yolculuğunun bir parçası bence. Hiç bilmediğim bir branşta gelişmeye çalışıyorum mesela. Orada rekor kırmaya çalışıyorum. Birçok branş var. Paletli, paletsiz, işte ip destekli gibi birçok branş. Hiç bilmediğim alanlarda gelişmek de beni heyecanlandırıyor. Yeniden başlıyorum diyebilirim. Serbest dalış benim için yalnızca bir spor değil. Sessizliğin içinde kendini bulduğun bir yer. Çünkü onun bir derinliği var. Kendine doğru bir yolculuk serbest dalış diyebilirim.

Benim hikayem edebiyatla başladı. Sonra spora evrildi. Zaten hani spor, sporculuk vardı. Suyla buluştuğumda böyle sanki hani onunla kucaklaşıyor gibiyim. Anne karnında nasıl hissediyorsunuz güvende? Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde. Bu çizdiğim yolda, bu çizgide ilerlemek beni gerçekten mutlu hissettiriyor. Yani doyumlu hissettiriyor. Yani kendini tamamlamak anlamında, kendini gerçekleştirmek anlamında doğru bir yolda olduğumu düşünüyorum.

Yanıyorum Yasemin'den, yanıyorum Hülya'dan, yanıyorum Ayşe'den, Fatma'dan, karılardan, kızlardan, bir umum kaynanalardan, yanıyorum hayat pahalılığından, yanıyorum anam, yanıyorum, paçamdan tutuştum, yanıyorum! Açtım baktım odasına, yatak sermiş kocasına.

0: Hadi döndü buz. Yok mu için? 32 dişe trompete çalıyor. Yok mu için? Buz gibi şerbet var. Buz. Derabicim vereyim mi bardak? İçin ısınsın sabah sabah. Ablacım sana vereyim bir buz gibi şerbet. Ulan niye içmez bunları ya? Nedir bu bendeki şans? Sabahtan beri bir bardak şerbet satamadım ya. Siz yabancı değilsiniz laf aramızda, bu benim ilk işim değil. Gemici oldum bir zaman, vapur battı. Bir köye mum satmaya kalktım, ertesi gün elektrik geldi. Asker oldum piyadede, memlekete arşınmadım. Bir kere de nişanlandım. Ama evlenmeye kalmadı, haftasına bizim kız ameliyatla erkek oldu ki erkeğin en hızlısı. Namusumu zor kurtardım. Oo Hasan abi, bir bardak şerbetimizi iç ya.
1: Bu soğukta öldürecek misin beni?
2: Aa, sana bir müjdem var, telgrafın geldi İstanbul'dan.
0: Deme! Ya ben kendim anlatıyordum ama inanmıyordum geleceğine.
2: Eyvallah, zengin olursan unutma bizi ha.
0: Ayıp ettim, unutur muyum ya? Sizi en yakın zamanda bekliyoruz, sevgiler, amcanızın kızı Selma. Ulan ne amcaymışsın be! Oğlum Osman, şaşkınlığa düşmenin zamanı değil, şeytanın bacağını kırdın bir kere. Acele plan yap! Ne yap, ne yap? İşte toptan şerbeti merbeti sat! Ne lazım sana? Bir telgraf çekeceksin İstanbul'a, yarın oradayım. Bir de otobüs parası, işte o kadar. Ey savulun milyoner Osman Bey geliyor, he!
3: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
0: Sen önüne bakmaz mısın ya?
3: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
0: Hep kabahat benim zaten. Ulan köpoğlu köpek şans ya! Peki ben İstanbul'a nasıl gideceğim şimdi?
3: Sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
0: İstanbul'a ya!
3: Ben de İstanbul'a gidiyorum, İstersen seni götürürüm.
0: Yani sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
3: İstanbul'a!
0: Peki, yani bu arabayla mı gidiyorsun?
3: Tabii!
0: Şimdi sen bana bir telgraf parası da verir misin?
3: Veririm tabii!
0: Bizim malikaneye uğrar, bavulumu da alır mıyız?
3: Neden almayalım?
0: Ulan sen bayağı insana benziyorsun be!
3: Niye benzeyeceğim yani?
0: Hayır, onu demek istemedim yani! Bu zamanda insana benzeyen insan kalmadı piyasada da! Ulan seni methediyoruz, anlasana ya!
3: Anladım, benim adım Erol.
0: Benimki de Osman!
3: Hadi ama benim işim acele!
0: Benimki senden acele be!
3: Yürü!
0: Sağ olun, milyoner Osman Bey geliyor! Lükü seyahat! Dur dedik!
1: Ne oluyor?
3: Bavulunu niye alıyorsun? Osman abi, Osman abi, nereye gidiyorsun?
0: Yolun kabasını aldım, bundan sonrasında tabanvayla gideceğim, delilerle uğraşamam.
3: Osman abi, dur ya! Korkma, vallahi deli değilim. Mesele aslında basit, şiir yazarım ben, aşk şiirleri.
0: Hani böyle mani falan söylerler ketenel bacılar, ondan mı?
3: Onun gibi bir şey.
0: Hadi lan, ne biçim adamsın?
3: Bir dergiye yolladım basılması için. Derginin posta kutusu 107, ben yanlışlıkla 170 yazmışım. Dergide şiir çıksın diye beklerken Yasemin adlı bir kızdan bir aşk mektubu gelmez mi? Meğer 170 numaralı posta kutusu Yasemin'inmiş. Şiirleri okuyunca çarpılmış. Almış kalemi eline, anlıyorsun ya.
0: Anlıyorum ama yavaş yavaş.
3: Bu mektuplaşma bir senedir sürüyor. Sonunda bu mektupları yazan kızı tanımak bende tutku haline geldi. İstanbul'a Yasemin'i bulmaya gidiyorum, anlayacaksın.
0: Adresini biliyorsun tabii.
3: Nerede? Sordum, bu masal aşkının büyüsü bozulmasın diye adresini bildirmedi bana.
0: Peki nasıl bulacaksın lan koca İstanbul'da?
3: Hareket etmeden evvel Yasemin'e bir mektup attım. Gidip posta kutusunun başında bekleyecektim. Sana rastladığım iyi oldu.
0: Yo, beni öyle aşk meşk gibi pis işlere karıştırma.
3: Osman abi, bu iyiliği bana yapacaksın.
4: Osman'ın bir dayısı vardı, 1 milyon liraya zar atmıştı rahmetli de... ...gazeteler günlerce tefrika etmişlerdi.
5: 1 milyon liraya,
4: Rahmetlinin Osman'dan başka varisi yoktu. Geldi.
5: Hadi, hazır olun. Sağa bak!
3: Bunlar çıkmazsa ben girmem.
4: Merak etmeyin beyefendi, uslu dururlar. Buyurun.
5: Buyurmaz mısınız?
3: Yok, oturmayacağım. Kiraları topladın mı Rıza efendi?
4: Toplamasına topladım ama...
3: Aması ne?
4: İki kiracı ödeyemedi bu ay. Saime Hanım'ın kızı hastaydı, biliyorsunuz.
3: Bana ne, hastalanmasaydı? Hepiniz tembelsiniz, hepiniz dolandırıcısınız!
4: Ahmet'in de kayınvalidesi öldü, cenaze masrafı filan.
3: Ben cenaze lazım açısı mıyım? Ölmesinler!
4: 10 lira da ben aldım içinden.
3: Gözünüze dizinize dursun be! Gözünüze dizinize dursun be, nankör herifler!
6: şimdi sürmez ha! Çabuk çıkın evinden! Çabuk çıkın evinden!
4: Bugün Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey. Meraklanma, yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
6: Milyoner yeğen mi dedin? Daha önce niye söylemedin Rıza Bey?
0: Zenginlik başka alem bir şey ya. İşin parası bir cihete, afişi yeter insanı be. İsmine sokak adı.
6: Abiciğim, Tiryaki Paşa konağı neresi abi, nerede?
0: İşte orası yazıyor ya. Sokağın adını yazıyor, köşkü... Allah Allah! Oğlum Osman, kayıntı buhranına açlıktan kemer sıkmaya paydos artık. Artık zenginliğin eşiğindesin ha! Merhaba asker!
7: Sağ ol!
0: Nasılsınız?
7: Sağ ol!
0: Ne oluyoruz ya? Harbiye'de 30 Ağustos teftişi mi var yani?
7: Sanırım Osman Bey'siniz.
0: Ta kendisi, üstüme bastınız.
7: Ben Selma, Rıza amcanızın kızıyım. Hoş geldiniz.
0: Hoş
8: ya ya ya! Şaşaşa! Osman amca çok yaşa!
7: Bunlar da kardeşlerim. Fezacı Cemil.
0: Oo, Aydem ile oynayalım ha?
8: Oynarız.
7: Redkit Ahmet.
0: Atmaz yok, tutmaz!
7: Bu da Gazoz Şemsi.
0: Ben de şerbetçi Osman. Senin kapağından da otomobil çıkıyor mu lan?
7: En yaramaz, en tehlikelileri Zıpkın Musa.
0: Ben de rahmetli Dinamit Yakın, en yakın arkadaşı.
7: Bu da romantik Mehmet.
0: Ay, o romantizm davası...
7: Buyurmaz mısınız?
0: Teşekkür ederim, ben geç kahvaltı ettim.
7: Babam!
0: Vay amcacığım! Ya kan çektik, görür görmez tanıdım.
6: Tükürük içine bıraktın yanaklarımı! Ben senin amcam falan değilim.
0: Amcam benim evladım.
6: He?
0: Amcacığım? Buyurun Osman Bey!
6: Ben alırım.
0: Zenginliğe bak! Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacağız galiba.
7: Şöyle buyurun!
4: Arka ayağı kırıktır, fazla yaslanmayın.
0: Konağı ihmal etmişsiniz galiba ha?
4: Konak gitti elden. Az önce sarıldığın tefeci Hüsnü Bey el koydu.
7: Hem de dalavereyle, hileyle, hurdayla.
0: Belli suratının meymenetsizliğinden ne halt olduğu.
4: Tam zamanında yetiştin Osman evladım.
7: Sizi Allah yolladı.
0: Vallahi yollamasına yolladı ama...
4: Şöyle bir 200 bin liracık olsa...
0: Kimin evini soruyorsun be amcacığım? Sen bana 200 bin liradan bahsediyorsun. Halbuki 200 kağıda hap çıkartmaya hazırım ben ya.
7: Biz sizi milyoner sanıyorduk.
0: Ben de sizi.
6: Siz şecerece dolandırıcısınız. Milyoner yiyen diye beni uyuttunuz, şu insan müsveddesine bakın be!
0: Müsvedde babandır ulan, ağzını topla, o biçim ha! Yoksa yollarım dişçi mektebine, diş protezin çıkar.
6: Ne olacak benim alacaklarım?
0: Çalışıp ödeyeceğiz! Bugüne bugün senin karşında, Türkiye'nin ve de Balkanların, tevazuen söyleyeyim... ...bütün dünyanın yanı en kral şerbetçisi var ya!
6: Ha, şerbet satarak, hele bu kış kıyamette borç ödenecek ha!
0: Evet!
4: Zat haliniz, mülklerinizin gelirini toplayacak dürüst ve tuttuğunu koparan bir tahsildar aramıyor muydunuz?
6: Evet!
4: He işte!
6: Tuttuğunu koparır mısın?
0: Evelallah, tuttuğumu koparırım, kopartacağımı da tutarım!
6: Tamam, peki, tamam! Gel bakayım sen! Hadi git, gel sen!
9: Yalnız şartlarımı iyi belli! Benim memurum, bana dürüst, başkalarına namussuz olacak, şedid!
4: Şedid, zehirli!
9: Zalim!
4: Zalim!
9: Hain!
4: Hainin kuyruklusu!
9: Gaddar!
4: Gaddarın en nikalası! Bu kemiğine kadar alırım!
9: Peki! Tahsildarımsın!
4: Peki, mayış kaç, mayış!
9: Mühim değil, düşünürüz!
0: Mühim değil, düşünürüz! Akılana, zengin değil misiniz? Sizin gönlünüz oluncaya kadar fakirin canı çıkar be!
6: Yarın yazıhaneye uğra, oradan da vazife başı, ha?
4: Derhal!
9: Allah'a ısmarladık! Hoşça kalın! yarın yazıhaneye uğramayı unutma, ha!
10: Sabahtan uğrayın, merak etmeyin!
7: Şimdi ne olacak?
0: Bilmem. Onun istediği adam olacağım. Daha doğrusu... ...olmaya çalışacağım.
11: Efendim, mübarek sabah şerifleriniz hayırlar olsun. Bendeniz malumu aliniz Hüsnü Bey tarafından geliyorum. Tahsildarıyım kendim. Yani onun için zahmet ettim, kirayı tahsil etmek babında bir yardım... Sen ya! Allah niye bakmasın bu heriflere be?
12: Ah, çok naziksiniz! Çok teşekkür ederim, iri kıyım amcacığım!

0: Kimi istediniz oğlum?
1: Ben Hüsnü Bey tarafından geliyorum bacım, kusura bakma!
0: Buyur istersen, yorgun görünüyorsun, dinlenirsin!
1: Ay ağzının tavanını öpeyim be! Hem maddeten hem de maneviyaten yani yorgun bir vatandaşımdır! Çocuk uyuyor maşallah! Bunun ateşi var ya!
0: Biliyorum, ne doktor çağıracak ne de ilaç alacak paramız kaldı! Hüsnü Bey yolladı demiştin!
1: Değil mi? Yoo! Ben öyle bir şey söylemedim ki, ben kapıdan geçiyordum... Hani gelmişken bir kahve içeyim dedim. Yoksa... Yani şimdi bak, bu paralar sende kalsın, senin olsun. Sonra ben bir gün belki kahve içmeye gelirim.
2: Ulan sizin hakkınızdan, sizin hakkınızdan karım gelir! Borcunuzu ödemeniz için size 48 saat mühlet! Ödemezseniz, sizin hepinizi hapse attıracağım!

0: bizim yüzümüzden başın derde girdi.
1: Yok canım, benimkisi baş değil, dert öksesi zaten, alışkınız.
0: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
1: Zengin dost mu dedin? Benim var ya, hem de zenginin kenesetlisi. Bizim Erol var, Erol. Kartı da cebim değil ama ne cehenneme koydum ben onu ya? Burada. Tamam buldum. Sen boş ver şimdi, o 5044 lirayı cebinde bilin.
0: Bu zamanda kimse kimseye kolay kolay vermez o kadar parayı.
1: Öyle bir derdi var ki, bir çözersem servetini bile bağışlar vallahi.
0: Nedir derdi?
1: Aşk.
0: Bize göre çok lüks bir dert.
1: Aşk? Ben de hiç düşünmedim ama... Sadece dert mi bu acaba? Hiç zevkli yanı yok mu yani? Bizim Erol'un gözlerinin içi parlıyordu kızın ismini söylerken. Selma.
0: Selma mı sevgilisinin ismi?
1: Çiçek gibi, kokulu çiçek gibi bir şey.
0: İyi ki zengin değilsin. Zengin olsaydın seni bu kadar sevemezdim herhalde.
1: Ben de.
2: Thank you.

0: Ya bunun adı neydi be? Çiçek. Kokulu çiçek. Bayan!
1: Taksim biri.
0: Ablacım! Taksim biri. Ablacım bir dakika be. Bak! Neyse. Git git git, öteye git, öteye git. Ablacım size bir şey söyleyeceğim ama aramızdaki bu çok büyük bir mesafe var. Hayır, yani şeyi söylemek istedim. Yani şu dolmuşu icat eden, atomu icat etmiş adamdan daha faydalı bir iş yapmış. Çünkü böyle insanlar sıkışa sıkışa dolmuşta...

0: samimiyet üzerine. Hanım abla! Yavaş be ablacığım, yangına hortum mu taşıyorsun?
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Yok, öyle etinize düşünce size askıntı olduğumu zannettiniz ama...
1: Aa, terbiyesiz!
0: Dur, rica ederim, bozulmayın ha, vaziyet başka. Zatınıza karşı bir mazuratım var da... Siz Yasemin Hanım değil misiniz?
1: Hayır, olamaz! Olamaz!
0: Aa, neden olamazsın ya? Yasemin Hanım!

0: Yasemin Hanım odasında mı?
1: Salonda gürültü çalışıyor.
0: Beyefendi de yanında mı?
1: O da rıhtımda balık avlamakla meşgul. Daha doğrusu hava avlamakla.
2: Biraz çık merhamet et. Gel, gel, gel, gel, gel. Hep beni, hep beni, hep. Doya, doya. Sev beni, sev beni, sev. Kana, kana. Hep beni, hep beni, hep. Yana, yana. Ayakta durmaktan da ayaklarım şişti yani. Of, şu ayaklarım biraz da mektubun tadını çıkarayım. Oh. Yavaş kız, çamaşır mı sıkıyorsun? Ay, ne kafasız kızsın sen! Gözlüksüz okuyamadığımı bilmiyor musun? Nerede benim gözlüklerim?
3: Ha? Görmedim, bilmiyorum.
2: Yalana geldi mi birebir? Görmemişmiş! Kim bilir nereye tıkıştırdın? Oh, hadi, hadi salak salak sallanma, gel oku şu mektubu.
3: Çiçeklerin en güzeli sevgili Yasemin'im.
2: Hassas sevgilim!
3: Sensizlik artık ölümden de acı gelmeye başladı bana.
2: Oh, canım benim!
3: Öyle eşsiz bir kişiliğim var ki ruhumu daha uzaklardan sarıp esir etti. Kalbim büyüleyici varlığının avuçlarında çarpan çaresiz bir kuş artık. Seni daha görmemişken bile dünyanın en zarif, en güzel kızı olduğunu hissediyorum.
2: Erol'um!
3: Hayır, bu güzel sözleri yazan o adam olamaz.
2: Rüyada mısın kız, ne sayıklıyorsun?
3: Hiç!
2: Ne hiçi?
3: Eve gelirken biri peşime düştü.
2: Kuyruk sallıyorsun, tabii takılacaklar.
3: Hayır, bu kartı verdi.
2: Ay kız, okusana şunu!
3: Erol Güven!
2: Erol mu? Erol hayatım! Demek o burada!
3: Burada işte!
2: Burada mı? Kim burada?
3: O adam!
2: Hayır, görmüyorum! Söylesene, o adam kim?
3: Erol! Bana kartı veren!
2: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim! Yavrum benim! Babam! Ya Erol'a bir şey yaparsa, intihar ederim kendime! Söylesene, bir şey yap, ne duruyorsun aptal aptal! Erol kaç! Kaç sevgilim, durma! Erol! Kaç sevgilim, kaç, kaç! Yarabbim, sen bana yardım et!
4: Birkaç tane saçma parçasını deve yapma be Osman abi! İşledin bir sevap, kalkma başıma! Yasemin zaten babasının sert olduğunu yazmıştı.
5: Sert ne kelime be! Eli tanklı tüfekli, daima seferi bir herif!
4: Gidip Allah'ın emriyle isteyeceğim kızı!
5: Önce peygamberin kavliyle ilk yardımda 2-3 yatak, yahut da mezarlıkta bir arsa ayarla öyle gitsin!
4: Dünyanın en güzel, en şahane kızı için insan ordulara karşı geliyor!
5: Şahane mi?
4: Başka nasıl olabilir? İşlerim yanıltmaz beni! Nasıl, kraliçeler gibi değil mi?
5: Yani ben şimdiye kadar hiç kraliçelerinden teşerrüf etmediğim için bilemeyeceğim onlar gibi mi? Yahu hem ben kızın güzelliğini terazilemeye gitmedim ki oraya! Vazifemi tam bulduğuna göre göster paraların ucunu! Bizim zengin amca işi de yengen oldu zaten!
4: Yasemin eğer hayalimdeki kadar şahaneyse paraya boğarım seni!
5: Ya senin hayalinin radarı bozuksa?
4: Zaten az önce yüzünün ifadesini beğenmedim.
5: Ya yüzümün haritasına göre mi hesabat yapacağız be? Zaten benim suratımın pusulası daima bozuktur, aldırma sen, aldırma, aldırma!
4: Vallahi onu bunu bilmem! Kız tapon çıkarsa zırdık alamazsın!
5: Ya bak, bak! Pazarlığımızda kızın hendesesi diye bir şey var...

0: evladım, sen kızı hayalen aşık olurken manzarası nasıl diye düşündürdün mü bana ki soruyorsun, lastik patlatıyorsun? İyi be, biz kelle popo uğraşalım, sen sonunda çamura yat. Aa! Ya pazarlığımızda kız güzelleştirmek diye bir madde var mıydı be?
1: Yoksa çok mu çirkin ha?
0: Yok, o kadar fevkalade ki, insan görünce böyle gözü kamaşıyor, dili tutuluyor.
1: Kartımı verdin değil mi?
0: Kaçar mı, kaçar mı?
1: Peki, kızı göreyim, paralar senin, tamam.
0: Son ümidimizin de kubbesi tamam.
1: Madem ki kartımı verdin, Yasemin dayanamaz arar beni.
0: Ayağı kırılır da arayamaz olur inşallah.
1: Ay. Bir banyo çekip hazırlanayım, bir de tıraş olayım.
0: Aman sinek kaydıdan kazın, lazım olur. Kızın sakalettiğini görünce üste benden para ister vallahi. Alo efendim? Ha? Yasemin mi? Hakikisi mi?
1: Kimmiş o?
0: Aşağıda mısınız?
1: Kim ha? Dedim?
0: Şey, aşağıda aşağıda! Yani bir şey ister misiniz diye soruyorlar aşağıdan.
2: Derhal odandayım.
0: Dur be kızım, gelme ya, gelme ya be! Hay Allah, kapattı vicdanı tahtasız.
2: Yasemin, hadi kuş ol bakayım kızım, pırrrr!
0: Ya bekar odası, tehlikelidir kızım, bir hal gelir başına ya! Hayatım batsın! Ah!
2: Canım, tatlım benim!
0: Oo, sen buraya bademcik ameliyatı yapmaya mı geldin ya?
2: Oh, sevinmedin mi yoksa? Sana kuşlar gibi uçarak gelmiştim!
0: Şey, sevinmez olur muyum? Sevinçten dört köşe oldum ama böyle bir otel odasında, yani romantik aşkımızın kirlenmesine vicdanım müsaade etmiyor!
2: Ah, ne kadar asil ruhlusun!
0: Şahane güzelliğin karşısında, anladın mı, fıtık oluyorum ama malum halim bu namus meselesi yani. Nikahtan önce sana el sürmemek için Eyüp Sultan Hazretlerine yemin bastım. Ne olur o cazibenin frenine acı bana da, yani günah işlettirme bana!
2: Oh, benim dürüst Erol'cuğum! Demek niyetin çok ciddi!
0: Ciddi, ciddi!
2: Oh, o ne?
0: Aa, bu şey bu! Bu Bitli'nin biri bu, Bitli! Ya, bir arkadaşım bana gelmişti, baktım çok pis kokuyor. Ulan dedim, doğduğun zaman ebe yıkadı, ölünce de imam yıkayacak. Arada da sayemde bir yıkan bari dedim.
2: Ne pisler varmış!
0: Ondaki kir yedi mahalle öteye bulaşır. Ha. Sen de tanırsın!
2: Ben mi? Hı? Nereden?
0: Babanın yakın arkadaşı!
2: Arkadaşım! Ya beni burada görüp de fitlerse, babam çok mütehassıptır, erkek sineği bile tahammül edemez!
0: Malum malum, ben biliyorum!
2: Bir de benim böyle otel odalarında olduğumu duyarsa!
0: Hep beraber bir cenaze marasımı yaparız o zaman, toptan hesap tenzilatlı olur belki!
2: Eyvah, ben ne yapacağım şimdi?
0: Aa, işte durma, kaç, kaç, kaç! Hem bu içerideki var ya, biraz sonra buradan çıplak çıkabilir yani!
2: Çıplak mı?
0: Evet, çırılçıplak, anadan doğma yani, sivil sivil, böyle çıkabilir!
2: Biraz daha kalabilir miyim?
0: Yürü ya, ayıptır kızım!
2: Bu gece yemeğe bekliyorum seni!
0: Kurşun yemeğe mi? Babanı unuttun galiba! Oh,
2: babam evde olmayacak!
0: Peki ya hizmetçiler?
2: Oh, hepsini bir bahaneyle savdum! Yalnız hizmetçimiz Hülya olacak, biliyorsun, o da benim sırdaşım!
0: Biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum!
2: Geleceksin değil mi canım?
0: Geleceğim, geleceğim, geleceğim!
2: Saat 8'de sevgilim! Hıhı!
0: 8'de hıhı! Birinci tehlike atladı. Şimdi Erol'u sövüşlemenin yoluna bakmalı. Parayı kurtaramazsam maf maf.
3: Ray, ray, ray, ray,
0: ha, konserin de sırası. Ulan hamama giren kendini Zeki Müren zannediyor be. Oğlum Osman, kullan kafanı. Tamam. Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir. Bu güzel hizmetçiyi de Erol'a Yasemin diye yutturursan paralara konarsın. Hadi bakalım, bir gayret, tamam.
1: Bir sesler duydum.
0: Yasemin telefon etti.
1: Allah!
0: Gece, yani gece otelin lokantasında beklemeni söyledi.
1: Yaşadık desene ha!
0: Ne iyisi be?
1: Birbirimizi tanımıyoruz ki.
0: Ah, kadınlar aklı evvel olurlar oğlum. O 1 milyon kişinin içinde de olsa, ben hayalimi süslenen kimi tanırım dedi.
1: Ne şiirsel bir söz.
0: Ha, ayrıca yolu bulamayacağını fark edersem, kendim önüme katar getiririm, hiç merak etme.
1: Ah! Hayatımın en mutlu günü.
0: Bak sen Murat...

0: Adın Erdin, sabahleyin de bizim paraları asker et artık benim önüme, ha? Ah işte şans diye ben buna derim.
1: Anlamadım, ne şansı?
0: Şey, bakın anlatayım, yani ben sizi görmek

0: Yapacağımı söylüyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Ya, onu sen de seviyorsun değil mi?
1: Kimi?
0: Erol'u.
1: Hayır, ben sizi sevmiyorum.
0: Ya ben Erol değilim ki beni sevesin be!
1: Peki Erol kim?
0: Arkadaşım, ne bak! Ne bak, eser cedit kağıdı gibi çocuktur. Oğlanda bir yakışık var, anladın mı o biçim? En kral artize pabucunu ters giydirir ha!
1: Tam düşündüğüm gibi, evet.
0: Tamam, şimdi söyle bakayım bana! Sen bu Erol'u seviyorsun değil mi?
1: Benimkisi hayal sadece, mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk. Ben fakir, zavallı bir hizmetçiyim o kadar. O yakışıklı, zengin...
0: Aşk banka cüzdanında değil, kalplerde yaşar be kızım. Göreceksin, o da seni sevecek.
1: Ben Yasemin değilim ki.
0: İyi ki de değilsin. O da senin gibi güzel bir kız yaşatıyor hayalinde. Bu gece de seni bekliyor otelin lokantasında.
1: Gidemem, bırakmazlar, hem elbisem
0: ya yok. Ben sana izin alırım be! Elbise, elbise de Yasemin'inkilerden uydur bir tane sırtına!
1: Yapamam, yalan söyleyemem ben!
0: Sen Erol'u sevmiyorsun!
1: Seviyorum!
0: Ya, seven insan cesur olacak, biraz da Osman abisini düşünecek! Bak, anlatması uzun, ama sen bu akşam Erol'a gitmezsen... Osman abin yarın hapse girecek!
1: Hapse mi?
0: Hapse ya! Fakir fakire yardım edecek kızım! Ne var bunun ucunda? De ki sonu yok, ama hiç olmazsa bir gece mutlu olacaksın! Bizim gibiler için az şey mi bu, gerçekten mutlu olmak? Bir de Osman abini hapisten kurtaracaksın, az şey mi yani?
1: Ya Yasemin olmadığımı anlarsa?
0: Nereden anlayacak be, alnında mı yazılı? Otelin lokantasında seni bekliyor. Gideceksin değil mi? Hiç olmazsa benim hatırım için, Osman abinin hatırı için. Fülya! Bak, sen sevdiğin adama gitmek için naz ediyorsun. Bir de beni düşünsene ya! Ben şimdi bu Yasemin mandasının yanında ne yapacağım peki?
2: Hülya!
0: Oho, güzel kuşum!
2: Oho, aslanların padişahı, aşkım!
0: hani baş başa yemek yiyecektik? Bu soğuk nevale, mendebur kızım, burada işi ne? Pek de çirkin canım! İnsanın romantizmini frenliyor ya!
2: Evet, çirkin ama ağzı çok sıkıdır!
0: Canım, kadın kısmının ağzına emniyet olmaz be sultanım!
2: O bize hizmet etsin diye burada alıkoydu!
0: Yo. Ben sevdiğim kadının bana kendi elinden hizmet etmesinden hoşlanırım.
2: Sen emret, ayağının altına halı olayım!
0: Ulan senden kapı paspası bile olmaz be!
2: Ya, hadi sen bir sinemaya git de film seyret ha!
1: Peki efendim!
2: Kızı saldım sevgilim!
0: İyi, biz de burada bir film çeviririz. 30 kısım tekmili birden acıklı dram.
2: Artık tamamen baş başayız sevgilim!
0: Tost mu vuruyorsun, ne yapıyorsun ya?
2: Ay canım! Sen benim hayalimdeki romantik şövalyesin!
0: Mübareğin hayali de kıt, şövalyeye git aksi!
2: Şimdi müstakbel saadetimiz için kadeh tokuşturalım, hüp!
0: Buna kadeh tostlatmak denir ya, ne yapıyorsun?

0: Bunlar yetmez. İster koz, karides, kokteyl, havyar, daha başka en spesiyel meselerinizden ve yemeklerinizden rica ediyorum.
1: Baş üstüne.
0: Sonra masaya da bol bol çiçek isterim. En güzellerinden.
1: Emredersiniz beyefendi.

0: Demiyoruz ya.
1: Yapma ya.
0: Ulan bana dişi sinek konmamışsın diye kadar be.
1: Aaa! Ne için yapacağım, ne olur?
0: Demiyorum dedim ya.
1: Sen, bak yalvarıyorum
0: ya
1: sana.
0: Ya hoşlanmıyorum.

0: Allah Allah. Bak bak. Bir şey isteme benden.
1: Gel gel gel gel.
0: Hoşlanmıyorum ki sende.
1: Gel gel gel gel.
0: Hiç de sende veremem. Ben sıkıya giremem. Gel gel gel gel.
1: Gel, gel. Gel, gel. Beni hep beni.
0: Uzaklarda.

0: hayalimdeki kadınsın Yasemin. Hatta hayalimdekinden 1000 kere güzel.
1: Sen de Erol, sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: At yarışı başladı.

0: Ayrılır işte.
1: Ne şekerim canım. Beni al kollarına. Ay canım Enolcum, kuşlar gibi uçur beni.
2: Manda uçar mı be?
1: Ay canım, sarıl bana.
2: Oğlum, sen bana sarıl.
3: Sana göreyim ben, seni sarayım ben.
2: Bu tarafa dönelim biraz da belki açılırız.
3: Ölümcek olayım ben.
1: Canım benim.
3: Kölen olayım ben.
2: Ya gün yuma gibi ne dönüyoruz be?
1: Ay canım sevgilim.
3: Kölen olayım ben.
2: Saçların ağzıma girdi ya.
1: Canım gel.
3: İstersen ömrümcek.

0: Şerefine sevgilim.
1: Şerefine.
0: Ne romantik bir gece, mum ve şarap.
1: Dürbünün tersinden bakmış gibisin be.
0: Oh, benim alev dudaklı, sürmeli gözlü ceylanım. Erkeğim, erkeklerin tekesi.
1: Oh, boğacaksın lan danaların danası.
0: Ne demek yani, anaların anası şükür mü?
1: Yani anaların danası demek, ben seni bir çeşit aşkla seviyorum demek. Ana aşkı, dana aşkı, baba aşkı, para aşkı gibi.
0: Ay canım, koçum benim.
1: Yaklaşma, tos atarım ha.
0: Neden?
1: Namusumu muhafaza vazifi yani.
0: Ay canım, ay, yapma, ne elverişin.
1: Babam popom.
0: Olamaz şekerim, hizmetçi kız Hülya'dır.
1: Ulan Hülya'dan hizmetçi böyle kapı çalar mı be? Allah Allah.
0: Sen üzülme, ben bakarım. Bebeğim.
1: Hemen bebeğine sus. Bebeğim.

0: Oğlum Osman, sen kendini emniyete al da gene popon kalbura dönmesin.
1: Nuri Aynem güzelim! Müstakbel yuvamızın kapısını da her akşam mahbubamuk ellerini açacaksın.
2: Evet, açarım ama bu akşam babam evde yok, hadi yalla.
1: Daha iyi işte! Baş başa oturur, müstakbel hayatımızı konuşuruz, güzel işte!
2: Dur, ne diyorsun, biliyorsun, babam çok mütasip!
1: Bugün ben de senin nişanlınım işte, üstüme var mesela!
2: Kahretsin, dur diyorum!
0: Ulan şimdi hapı yuttuk işte!
2: Gelme diyorum sana, gelme! Eğer babam duyarsa ikimizi de keser!
1: Nişan yüzüğümüzü unutma sultanım!
3: Çok güzel! Serruç iki kişilik, bir daha mı var yoksa?
2: Seni alakalı etmez, sana ne?
3: Ne demek bana ne? Senin her şeyi benden sorgun!
2: Bak! Ben senin gibi romantik olmayan bir erkekle evlenmek istemem arkadaş!
3: Anlamadım, ben mi? Ben romantik değilim! Baban evet dedi!
2: Babam evet dediyse seninle babam evlensin!
3: Sen bu dolmaları kime hazırladın? Söyle, hayatında benden başka bir erkek mi var? Kime hazırladın bu dolmaları?
0: Gırtlağında kalsın inşallah, ulan şansa bak be!
3: Cevap ver! Beni aldattığın alçak kim?
0: Alçak babandır lan!
3: Ne babası ulan?
0: Şan babası ulan!
2: Kalbimin prensine alçak diyemezsin sen!
3: Bu sözleri yüreğimi hasetten çatlatmak için mi söylüyorsun?
2: Senin çatlasa çatlasa miden çatlar yediğin domaram!
3: Yasun!
2: Rahat bırak beni lütfen!
3: Asla! Rahat bırakayım da baş başa dolmaları bitirin değil mi? Yalan yok! Dolmada, hop!
2: Şuraya bak!
3: Şimdi göster!
0: Gelmişken iki dolmada ben atayım be!
3: O ırz düşmanını yakalayıp muhakkak intikamımı alacağım!
2: İstersen sana adresini vereyim de gör gününü!
3: Söyle, söyle, adresini söyle!
2: Erol, Kennedy Oteli'ne kalıyor!
3: Hale bak, hale bak, hale bak! Ben bu dolmaları yutmam!
1: Ne
3: arıyorsun
1: ha buraya?
3: Şey arıyorum, yani dolma!
1: Benim yokluğumdan faydalanıp harimi ismatıma tecavüz ha!
3: Kenede dolması, otel...
1: Urz düşman!
3: Seti yandı, kenede dolması!
1: Gebe taşıyorum seni! Ver
3: Allah! Vur! Vur!
2: Ne şefaa!
4: Kim bu? Bir şeyler oluyor herhalde.
5: Bilmiyorum, hırsız olabilir.
4: Ne oldu sana birden?
5: Öyle mutluyum ki Erol, bunun bozulmasından korkuyorum.
4: Üzülme yavrum, hiçbir şey bozamaz saadetimizi. Hiçbir kuvvet ayıramaz bizi.
5: Korkuyorum.
4: Korkma, hayallerimiz boşuna çıkmadı ya, önemli olan bu. Ben aradığım kadını bulmuşken aramıza kim girebilir? Yarın buluşuyor muyuz?
5: Bilmem, belki telefonla ararım.
4: Biliyorum. Baban müteassıp, çıkman zor oluyor evden.
5: Evet.
4: Niyetimizin ciddi olduğunu unutuyorsun, durumu açma bana. Ben de ilk fırsatta gelip, seni ondan isteyeyim. Yarın bekliyorum.
0: Bir kandili bol selam, biraz yağ, biraz edebiyat! Oğlum Erol, karıştır bakalım cüzdanını da... kurtar Osman abinin felaketten! Darıldın mı? Ooo! Seninki aşk niyetine yastığa sarılmış yatıyor! Oğlum Erol, uyan, uyan da iki çift laf edelim be! Sana söylüyoruz ulan, uyasana!
4: Ah, Yasemin!
0: Oha!
4: Koçum benim, aslanım!
0: Bırak şimdi ansiklopedi hayvanatını da... kız hayalindekine benziyor mu onu söyle, ondan haber ver.
4: Düşündüğümden de güzelmiş.
0: Yani dumanı dik çıkıyor ha?
4: Hem de nasıl... erkek adammışsın be!
0: Sen yağlamaya falan boş ver de paradan bahset biraz. Akşama paralar yetişmezse erkeklik falan yengen al. Doğru postan mapushane çeşmesi ya!
4: Para kolay be abi, ne kadardı?
0: Neyim diye canım, 10.000 liracık.
4: Ne? 10.000 liracık mı?
0: O kadarcık ama iş başka, dostluk başka. Yani borç niyetini alıyorum, yaptığım arkadaşlık için değil. İleride ne yapıp yapıp ödeyeceğim.

0: Anlıyorum abiciğim. Böyle konuşup gözlerimi yaşartma benim. Çok duygulandırdın. En ince hislerime...
1: Aman fazla incelme, koparsın ha.
0: Kalp kalbe karşı. Ben de seni abi gibi sevdim. Yalnız...
1: Ne yalnız? Yalnız ne be oğlum, söyle be.
0: Doğrusunu istersen ben 300-500 lira falan sanmıştım.
1: Oho, o parayı anladın mı ben? Bir kandilli selamdan araklarım be.
0: Tabii ama yok işte. Param olsa hepsi feda.
1: Teyzemde de falan filan olsa eniştem olurdu ya.
0: Sen üzülme, ben babama yazarım.
1: Hadi canım, yaz tahtaya, al haftaya.
0: Babam milyonerdir. Biraz eli sıkıdır ama kaz gelecek yerden tavuk esirgemez.
1: Ne yapar peki?
0: Yasemin gibi zengin ve güzel bir kızla evlenmeme sevinir ve açar kesenin ağzını.
1: Yasemin gibi güzel bir kızla, öyle mi? Oğlum Osman yuttu ne yapı?
0: Ne var be Osman abi, hasta mısın yoksa ha?
1: Öldüm be, ne hastası?
0: Buyurun.
2: Erol Bey'le görüşüyorum, değil mi? Bir bey çok önemli bir konuyu görüşmek üzere salonda sizi bekliyorlar.

0: Buyurun, kimle görüşüyorum?
1: Ben Yasemin Hanım'ın resmi nişanlısıyım.
0: Müşerref oldum efendim. Boşuna çene tüketmeyin beyefendi. Aşk resmiyete girmez.
1: Nişanlılık, medeni kanunda yeri olan bir müessesedir. Nişanlı demek, bir aşkın üzerinde hükümetin himayesi var demektir.
2: Alo?
3: Ben Yasemin!
2: Hangi Yasemin? Hakikisi mi, sahtesi mi?
3: Sesimden tanımadın mı?
2: Tanıdım, tanıdım yavru kuşum.
3: İki arkadaşla beraber...
2: Allah arttırsın!
3: Bekliyoruz, gelsene!
2: Abi ben davetlere karşı böyle hususi bir sempatim vardır. Derhal geliyorum, güle güle. Var mı böyle bedava kayıntıya klark çekmek? Dayak buldun kaç, yemek buldun iç. Allah rahatlık versin, rahmet eylesin.
1: Bakın yüzüğe 24 ayar.
0: Ben ne sarrafım ne de hükümet adamı. Sadece Yasemin'i seviyorum ve onu bırakmayacağım.
1: Nişanlı olsa da mı?
0: Evli bile olsa.
1: Hayatınla oynuyorsun delikanlı.
2: Bana gelince, ben insanın dış görünüşü değil, önemli olan özüdür diyorum. Bu kılıkla da olsa, ben şahsiyetimden her kapıyı açarım diyordum ama kapıcı beni buraya bırakmadı. Ben buraya pencereden girdim biliyor musun? Hadi bakalım hanım kızlar, bizim fakir şerbetçinin şerefine.
4: Şerbetçinin şerefine.
2: İnşallah hali benimkine benzemez.
5: Adisyon!
2: Ne pozisyonu be?
5: Yani hesap!
4: Aa. Ben ödelim şekerim, davetli misin?
2: Yo, ben kadınların kendisini yerim ama... paralarını katiyen... prensip meselesi ya. Cüzdanın ceketinin sağ cebinde olur, sol cebine konulur. Bazen sağa sol olur ama... bazen de ceketin astarına kaçar köpek.
4: Ne beis var, ben ödeyeyim.
2: Ne seyisi Nurparen? Demek alın yazımızda... ...talarmış, az!

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum.

0: lipid proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: yolunda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
7: Kendine geliyor işte.
8: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
9: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
7: Anlamadım.
8: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
10: Size kesin dedim. Kalbinizi yoruyorsunuz.
11: Başlatma şimdi kalbinden. Sen de oyna.
7: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
8: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
12: Kezban Paris'te, bugün 18'de, TV4'te.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.
6: Aşka

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: biraz. Sana söyleyeceklerim var.
1: Ne o? Nen var Erol? Bir tuhafsın.
0: Her şeyi öğrendikten sonra nasıl olmamı bekliyordun? Artık her şeyi biliyorum.
1: Haklısın Erol. Sonumuz olmadığını biliyordum. Hakikati senden gizlemek zorunda kaldım. Beni affet.
0: Ben o kadar korkak değilim. Seni o şimşir kafalı zibidiye bırakır mıyım sandın?
1: Hangi zibidi?
0: Nişanlınız olacak beyefendiden bahsediyorum.
1: Nişanlı mı?

0: Ne gülüyorsun?
1: Nişanlıma, Hüsnü Bey geldi de gözümün önüne!
0: Ne var bunda gülecek?
1: İnsan Hüsnü Bey'e gülmez de ne yapar?
0: Peki neden nişanlandın öyleyse?
1: Yağmur yağıyor, gel şuraya sığınalım!
2: Yasemin, neden güldüğünü söylemeyecek misin hala?
3: Şimdi görürsün gününü!

0: sevgilim.
1: Erol!
0: Hadi çıkalım buradan. Dürtüklemezsek 100 yıl uyanacağı yok. Hadi ayıl bakalım arkadaş! 24 saatsiz, hey! Kımılda biraz, kımılda! Yasemin'le randevum var. Babasıyla konuştuysa gidip isteyeceğim.
2: Ya, topunuzun canına şerbet! Bırakın beni rahat be!
0: Ne halim varsa gör, istersen hiç kalkma!
2: Buz gibi şerbet, 32 dişi trampeçe.
3: Hoş geldin be kardeşim! Sabah sabah teşerrüf ettik. Yani ha, şerefimiz itibar kazandı demek istedim. Aa, ustura değil mi bu? Çok güzel! Benim de tıraşım uzamıştı. Aşağıdan gönderdiler değil mi?
4: Yukarıdan!
3: Yukarıdan mı? Niye?
4: Azrail'den yani, canını almaya geldim.
3: Ah, ben de can mı kaldı be kardeşim? Ben zaten ölmüşüm. Şey, yani senin anlayacağın, ben ölü doğmuşum. Bak, sen sakın sinirlenme, sakin ol. Çünkü sinir ve sakinlik yani çok sıhhate zarardır. Bir kahve söyleyeyim sana.
4: Dur, dokunma telefona!
3: Ama çok güzel fal bakarım abicim.
4: Önce hesabımızı temizleyelim.
3: Ya, hesaptan 5 sene üst üste sınıfta çakmış adama hesap sorulur mu ya? Para dersen bak, ne diyorum sana? Aramızdan bir kara kedi geçti, o gün bugün meteliğe kurşun atıyorum ben.
4: Para değil, Yasemin'in hesabı.
3: Yasemin, o işte çok uzadı be, çok lastik oldu be kardeşim. Kaldır şunu ya, kaldır, kaldır, nedir öyle ya?
4: Yasemin'den vazgeçersen, bunlar senin olur.
3: 500, 600, 700, ya vazgeçmezsem 800, 900, 800...
4: Uçar boynun!
3: Peki, hani affedersin, bu kaç bangonot yani?
4: 10.000!
3: 10.000... Daha bin... Yani kusura bakma abicim, alınmışı daha pahalı da onlar. Yoksa idare etse senin gibi abicime canım feda, ne olacak?
4: 15.000!
3: Ha, bak, senin güzel hatırına bir sevap daha işleyebilirim. Çünkü ben aç gözlü bir adam değil, tok gözlüyümdür. Çünkü para neymiş abicim, para nedir? Bu kağıt parçası, para kağıt! Ondan sonracığıma, kefenin cebi yok ki abicim, parayı ehemmiyet sallamayacaksın böyle. Para nedir ya, nedir, kefenin cebi yok, gevşek olacaksın hayatta, don lastiği gibi olacaksın böyle. Uzayacaksın yani gerçeği.
4: Yalnız, Yasemin'e bir daha sokulursan, kendini ölmüş bil!
3: Biliyorum, biliyorum! Zaten o mahkeme duvarı suratlı acüzenin yüzünü görenin ömrü kendiliğinden kısalır be! Şeytan görsün yüzünü, hadi git görsün! Ulan namussuz para, ulan! Ulan peşinden koşarız, tazı gibi kaçarsın değil mi inek? Fakat sırası gelince de nasıl böyle sırnaşırsın yavrum! Allah gönderdi seni bana, Allah'ım yarabbim! Hepsini cebime koyayım, Allah'ım bu cebime de koyayım, bu cebime de koyayım! Öteki cebime de koyayım, Allah'ım bu cebime...

0: Aşağıda takside paketler var, gidin araklayın lan onları hadi.
1: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
0: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldün. Artık şeytanın bacağı kırıldı, bundan sonra para olup ne?
1: Büyük Allah!
0: Hüsnü Bey merkebi teşrif ettiler mi?
1: Neredeyse gelir.
0: Geleceği varsa göreceği de var devenin. Ey cemaati Müslümin! Duyduk duymadık demeyin! Bu gece Sayın Hüsnü Bey devesinin şerefine şahane bir eğlenti var. Konak süslenecek, kayıntı ve bilumum tekel müskiratı en gani tarafından bendenizden!
2: Evlenmeye kadarki günlerimizin uçup gitmesini bir an önce sana kavuşmayı istiyorum Yasemin.
1: Bense sadece göz göze, el ele oluşumuzun mutluluğunu tatmak istiyorum. Bugünü yaşamak istiyorum sadece. Geleceği hiç düşünmeden.
2: Ne harika, ne bambaşka bir kızsın. Öteki kızlar ikinci buluşmada nikah diye sızlanmaya başlarlar. Sense açılan evlilik bahsinden utanacak kadar kibarsın.
1: Bu bahsi kapatalım Erol.
2: Peki yavrucuğum, yalnız son bir sual. Babanla konuştun mu bizim meseleyi?
1: Yalvarırım Erol, başka şeyler konuşalım. Birbirimizi sevmemiz yeter. Bu anın mutluluğunu bozmayalım.
3: Getir iskemleri.

0: Her şey için teşekkür ederim Erol. Verdiğin mutluluğu ömrümce unutmayacağım.
1: Bu mutluluklarımızın başlangıcı da.
0: Hayır Erol. Her şeyin bir sonu vardır. Saadetimiz bozulmadan aşkımızın en güzel yerinde ayrılmamız daha iyi.
1: Ayrılmak mı? Delirdin mi sen Yasemin?
0: Yasemin. İleride birbirimizi kıracağımıza en mutlu anımızda ayrılmak daha akıllıca bir iş. Hiç değilse güzel bir hatıra olarak kalır bu günlerimiz.
1: Şaka ediyorsan hoş bir şey değil. Ayrılamazsın benden.
0: Mecburum Erol. Yalvarırım anlamaya çalış.
1: Nişanlının babanın taassubu falan içinse hepsi vız gelir bana. Ne nişanlının kiralık katilleri ne babanın inadı para eder. Aşkım için dünyaya karşı çıkabilirim.
0: Karşı çıkılmayacak şeyler de vardır Erol. Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin.
1: Senden nefret mi edeceğim? Neler söylüyorsun Yasemin?
0: Sadece ayrılmaya mecbur olduğumu ve seni sevdiğimi bil yeter.

0: Çam sakızı çoban armağanı. Sana layık değil ama.
1: Beni utandırıyorsun Osman. Piyango çarptı galiba ya da devlet kuşu kondu başına.
0: Başıma bir kuş kondu ama başka bir kuş. Yüzümü niye de bana boş ver. Düşünmeye de antrak. Bu gece sadece gül eğlen. Ne demişler? Derdin varsa eğlen, borcun yoksa evlen.
1: Ne iyisin Osman.
2: Bana bak, seni hapsattırayım da gör!
0: Oğlum, bizim beyliğimiz seninki...

Gibi böyle tefecilikten, ölü soygunculuğundan, arakçılıktan gelmiyor. Bizim beyliğimiz yüreğimizde, yüreğimizde. Al bakayım. Bu amcamın borcu. Bu fakir fıkaranın borcu. Bu benim borcum. Bu da bahşiş, üstü sende kas. İnşallah bu paralarından da tabutuna çivi alırsın.

Sevgili babacığım, inanın Yasemin'i görünce böyle eşsiz bir kızı seçtiğim için benden iftihar edip evlenmemiz hususunda bizden fazla acele edeceksiniz.

0: Selma, bak yani biliyorsun ben garibanın biriyim. Lakin benim de buramda bir yürek çarpıyor. Seni görünce anladın mı? İlk bakışta böyle zıpkın yemiş orkinoza döndüm. İçim bir tuhaf oldu.
1: Benim de Osman.
0: Kalp kalbe karşıdır. Ama bundan bir istifade olmasın diye söylemiyorum tabii.
1: Neyi söylemiyorsun?
0: O biçim işte. Benim de böyle üstünü örteceğim çocuklarım olsa. Haddim değil ama yani senin gibi bir karım olsa. Ey yavrum ey!
2: Yasemin Hanım'a gönderdiler.
1: Peki, teşekkür
2: Yasemin
1: ederim.
2: Yasemin Hanım siz misiniz?
1: Şey... Çiçekler benim.
3: Kim o?
1: Size çiçek yollamışlar.
3: Kız öyle pırasa gibi tutmasana çiçekleri.
1: Onlar benim kalbimde koncalaşan aşkımın çiçekleri. Ama sen böyle ince şeylerden ne anlarsın? Ne bakıyorsun? Açsana kapıyı hadi! Yasemin çiçeğim bir tanem. Aşkın bütün okları kalbimde ve ben bütün kalbimde sendeyim. Seni düşünüyor ve haberlerini bekliyorum. Ey şairlerin şairi, hassas Erol'um!
4: Sana bir sahtekarın iç yüzünü izah ederekten hassas kalbini yeniden fethetmeye geldim.
3: Ne? Erol mu sahtekar, senin ağzını yırtarım!
4: O sana değil, saygıdeğer pederinin servetine aşık. Sevgili Erol'un adi bir... Onu 15.000 liraya satın aldım! 15.000 lira için vazgeçti senden!
3: Ya bu çiçekler, bu kalp necilik oluyor, oku bakalım! Erol gibi bir şövalye senin pis parana tenezzül bile etmez!
4: Alçak, namussuz! Dolandırıcının çifte katmerlisi iti oğlu!
3: Erol'a bir uzatmana katiye müsaade edemem!
4: Ben de senden vazgeçeyim!
3: Hayır!
4: Seviyorum Yasemin!
3: Hayır!
4: Benim olacaksın!
3: Hayır!
4: Gönül rızasıyla karım olmazsan zorla alacağım!
3: Hayır, hayır, hayır!
4: Kaçıracağım! Ata bindirip öyle kaçıracağım seni!
0: Hayrola be oğlum! Nedir öyle mezarlık mermeri gibi kasılmış kalmışım burada?
5: Bitti her şey, öldüm ben!
0: Ne ölmesi be! Sen de bu sıhhat varken hepimizin cenazesine çelenk taşırsın be!
5: Şakayı bırak canım! Yasemin'le ayrıldık! Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin deyip ağlayarak kaçtı!
0: Kaçan kadınla kaçan kurttan zarar gelmez oğlum! Sen al beni, al beni diye gırtlağına basandan kork!
5: Hem ayrılmak istedi, hem beni sevdiğini söyledi!
0: Aslında Hülya...
5: Ne Hülya'sı?
0: Mali Hülya! Yani Yasemin... ...sana öyle kesik ki... ...senle evlenmezse... ...kıyar canına intihar eder.
5: İntihar mı?
0: Evet! Kıyar canına ha, çünkü çok hassas kız. Babası da sözlüsüne vermek istiyor.
5: O zaman çeker tabancayı ben de öldürürüm kendimi.
0: Şşş, ne yapıyorsun ya? Şeytan da olur be! Ha. Hem öleceğine evlen ya! Evlilik, nalları dikmekten daha beter bir şey değil ya! Madem ki vaziyet bamya... ...sen de kaçır kızı, bas ensesine nikah olsun bitsin!
5: Peki, yardım eder misin bana?
0: Ayıp ettin!
5: Becerirsek bütün servet...

0: dertim senin.
1: Yo, dostluk darphaneden değil oğlum. Hadi toparlan da bitsin bu dava bir an evvel.
2: Şimdi hemen hallederim.
1: Eyvah şimdi yedik ayvayı.
0: Ne ayvası?
1: Ekmek ayvası.
0: Gene sapıttın, ne arıyorsun büfenin altında?
1: Kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi?
0: Heh, şimdi girdin kapana! Seni kalleş dönek seni!
3: Kimden bahsediyorsunuz beyefendi?
0: Bırak aptallık numarasını da, iade et bakalım paraları!
3: Ne parası?
0: Yasemin'den ayrılacağım diye dolandırdığın 15.000 lirayı!
3: Ben para mara almadım! Ayrıca değil 15, değil 20.000, 100.000! Hiçbir kuvvet beni Yasemin'den ayıramaz! Bizim aşkımız milyonlardan kıymetli!
0: Neler sayıklıyor bu şaşkın be! Sen paraları buna vermedin mi?
4: Hayır! Erol denen herife verdim patron!
0: Erol benim! Herif de sen!
5: Evet, Erol bu!
4: Demek Erol bu! Demek Erol bu!
0: Evet, Erol bu! Ne yaptın paraları?
4: Erol'un odası burası dediler patron!
0: Evet, burası!
4: Girdim içeri, baktım şu yatakta horlayıp duruyor!
3: Ben horlamam, kendine gel, ayı!
4: Efendim?
1: Şşş! Ayıdan anlamaz, ayı ol ayı!
0: Ya benim 15.000 ne olacak?
3: Üstüne bir bardak soğuk su içeceksin!
1: Şerbet, buz gibi!
0: Doldur bir bardak, demirinde olsun! Ne şerbeti be?
3: Hadi, hadi, defol burada be!
0: Defol burada verilmiş, ben 15.000'i mi isterim!
6: Öldürün!
0: Kafa vurma, fıtık olurum ben!
3: Şiş ayı!
1: Bu içkisi, bu da etiketi!
3: Helal olsun lan Erol, jandark gibisin namussun!
1: Aldılar narkozu, bize dayanılır mı be?
3: Banyoya tıkalım şunları.
1: Aa, tabii tabii, üstünden de kapıyı kapatırız.
3: Aha, hadi!
1: Turşu için iyi hıyarlar seçtik ha! Aralarını da tuzladık mı? Tamam, salamurayı da koyarız. Yalnız bunlar yenmez, lokantalara satalım bunları. Getir, getir, öteki de kapak olsun bunlara. Nerede öteki?
3: Ha,
1: onu
3: şurada.
1: Ayrı yere oturtalım, onun cinsi başka. Bu hıyar soyulmuş hıyar, çünkü bozar onu. Hıyar hıyara baka baka bozulur. Getir, üstünü örteyim şunun. Belki çoluk çocuk girer de korkar, ne olur ne olmaz.
3: Seni dümenci seni, beni yemedip alırsın paralara. Benim hakkım o 15.000 lira.
1: Bana olan borcuna say, ödeştik. Hem şimdi bırak para gözlüğü de Yasemin'i düşün. Hüsnü Bey'den evvel davranmalıyız. Aha. Çıkınız!

0: Yavaş ol, ses çıkartma!
1: Ulan ne naneymişsin sen be! Kayınpederin çiftesi bizim kıçımızda patladığı zaman gülüyordun. Ne haber? Şimdi bacakların titriyor ama ya!
0: Sus be, sus!
1: Oğlum, aç kurt aslana saldırırmış, yürekli ol biraz, yürü!

0: İşte şu tarafa doğru bir dikiz edelim gel.
1: Aptal mısın sen be? Evin biricik kızı bodrum katında mı oturur?
0: Ulan bodrum sayılmaz ki, 4 merdiven aşağıya.
1: Zevzekleşme, hizmetçi mi bu kız be? Yürü!
0: Allah Allah! Hayır, hizmetçi değil beyefendiciğim. Prenses, prenses! Allah Allah, herkes aşık olur, kasaneti bize düşer ya! Ulan ne şanssız doğmuşum ev annemden ya! Ben de gürültü etmeyeyim bari! Ya nerede bu herif be?
2: Erol'cum! Kalbimin Fatih'i!
0: Ne var ruhumun aksarayı?
2: Uykuda senin latif kokunu duydum, geleceğini anladım!
0: Ne koku be, koklayanın burnu düşer!
2: Gel sevgilim, bak minik kuşun sana hasret!
0: Kuşa bak, kuşa! Filin kanatlısı! Kızım yapma, yavaş ya! Yavaş! Ulan ne yapıyorsun? Olimpiyatlarda güreş mi tutuyorsun be? Aa!
1: Cehenneme gitti bu herif, hay Allah!

0: kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
1: Sizi temin ederim ki, kızınızı servetiniz için değil, sırf eşsiz güzelliği için seviyorum.
0: Emin misin?
1: Hem de fazlasıyla.
0: Gözlerinde körlük falan...
1: Gözlerim böyle çok sağlamdır.
0: Kızımı iyi gördün mü?
1: Görmek ne kelime, bütün şahaneliğiyle gönlümde çizili hayali.
0: Aferin!
2: Bir dakika, saygıdeğer kayınpederim! Bu münasebetsiz ziyaretimin sebebi, Yasemin'inize duyduğum perişan edici aşktan mütevellit bir divaneliktir.
0: Tüssünün kuvvetine bak!
2: İsabet buyurdunuz, cidden büyülendim! Lakin ben aşkımdan keçileri kaçırırken, siz kızınızı başka birine veremezsiniz!
3: Sırada ben varım, önce ben istedim!
2: Aaa, sen burada mısın?
3: Buradayım tabi!
2: Peki, Yasemin'in odasındaki kim?
0: Oh! Kızımın odasında bir tane daha mı vardı?
2: Tabii, gözümle gördüm!
0: Anlaşılan Tutsu'yu fazla kaçırdık! Üçünüze de boynuz taktıran kim ise cenaze ilma haberini hazırlasın!
4: Adem öyle, Yasemin'in fikrine bırakalım, evlenecek o! İstediği erkeği kendi seçsin,
2: hayır.
4: Değil mi ya?
2: Kızı kendi haline bırakırsan, ya davulcuya varır ya zurnacıya!
4: Doğru değil! İkisininki de doğru değil. Baba, baba yapma, olduğunu yapma, bilip, yapma. Kızın üstüne otoritede kurmalı.
0: Demir Grassi devrindeyiz, karılar da bir insandır.
5: İnsandır ama ayda üç hafta yaşarlar.
0: Yasemin'e soralım. Yasemin, paşa kızım, aç kapıyı!
6: Ha, kapıyı açayım da şamarı patlat, değil mi?
0: Domuzun kızı, aç diyorum sana!
6: Ay!
0: Çık dışarıya da şu lekelenen namusumuz temizlensin! Dışarıda güzelliğine aşık üç eşek var! Hangisini gönlün seçerse onu sana alacağım!
6: Oh, benim altın kalpli babacığım!
5: Sıkı dur bakalım, şimdi dananın kuyruğu kopacak!
3: Hem de kökünden kopacak!
6: Kopacak! Kıyacak!
3: Şey, benim Yasemin'im bu değil!
0: Ulu dönük tohumu! Sen değil miydin az önce elime ayağıma kapanıp kızı benden istiyor?
3: Bendim ama, bendim tabii!
0: Buydu, buydu, buydu!
3: Tüs! İt!
0: Kıza soralım! İşte ateşi aşkınla kavrulan üç damat namzedi! Hangisine gönlün yatarsa onu alacağım!
6: Şaşırdım babacığım! Ben sevdiğim erkeğe mektuplarından aşık oldum! O ince, o ruha işleyen sözleri hangisi yazdıysa ona aşık!
0: Hanginiz karaladınız o ruhi mektupları ha?
5: Ben değil, bak şaşkınlıktan ters giyiyorum ceketi!
0: Ne mırıldanıyorsunuz öyle? Ben sizi istediğim gibi konuşturmasını bilirim! İmtihan edeceğim sizi! Düşünün
5: şey, ben! Karnına da verecek misin bize?
0: Aldırın!
7: Nedir bu Arap saçı iş be?
8: Hakiki Yasemin, arkadaki manda yavrusu!
7: Ya benimki?
8: O evin hizmetçisi!
7: Delirdin sen be, hizmetçi olur mu o?
8: Niye olmasın, parayla değil mi be? Sen Yasemin güzel değilse para vermem deyince...
7: İkiniz bir olup beni dolandırmak için kumpas kurdunuz.
8: Ya sana aşık olan Hülya'mız zaten! Bu mandanın gözleri miyop! Hülya mektupları kendi okuyup kendi cevap veriyormuş, içinden geldiği gibi!
0: Ne konuşuyor diyorsunuz? Yürü! Yürü yürük, yürü yürük! Masa başına! Oturun! Fisultu, yan bakma, kopya yasak! İmtihanımızın mevzuu, en güzel aşk mektubu! 15 dakikada yazılacak! Yine tekrarlıyorum, ses çıkaranı, yanındakinin kağıdına bakanı, kopya çekeni gözünün yaşına bakmam, iki kaşının ortasından mıhlarım!

0: sevgilim, aşk aşk olalı kimse senin kadar sevilmemiştir. Seni göreli gözlerimde yepyeni bir dünya açıldı.
1: Yasemin'im, sen bir çiçek ismi taşıyorsun ama kalbimde açan bir karnabaharsın sanki. Benim minik mandacığım.
2: Senin kıymetler kararını bekleyen hüsnü kuluna acı. Senin o ağzıma layık zeytinyağlı dolmaları bir başka eşeğe yedirmek isteyişin hassas yüreğimi kıskançlıktan çatlatıyor. Yazamıyorum ya.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yasemin!
1: Evet, geldim babacığım.
0: İşte senin sevdanla yanıp tutuşan üç taliplinin kalemlerini kalplerine batırarak yazdıkları üç mektup. Oku nihai kararını ver.
1: Peki babacığım. Hey! Ah benim ateşli ruhu güzel erkeğim! O aşk mektuplarını senin yazdın, niye söylemedin?
2: Zamanı, hadi git babasından konuş be!
3: Sizden bir ricada bulunsam.
0: Asla! İmtihanı kaybettin, sınıfta çaktım.
3: Kaybettim ama bir amorti.
0: Başka kızım yok, başka kapıya. Hadi Allah versin.
3: Ya kızın yoksa.

0: Hizmetçinde mi yok be bey amca? Baksana delikanlıya, anlarsın ya, tam kıvamında yani ha! Hadi sen Rıza göster de bu işi, o da...
1: Ben de Hülya ile evleneyim.
0: Amcacım, çifte düğün bir arada daha da ucuz olur aynı salonda ya yani!
2: Tüssü hizmetçinin odasına da sızdı her kokulağı, koca bulay! Remzi!
3: Buyurun efendim!
2: Bağ Hülya'yı çağır!
0: Aslan be amcacım! Hadi bakalım, bu iş oldu, paralar olay, meydan görmedi olay, artık! Seni kuş sütleriyle besleyeceğim sevgilim, eğlence, seyahat! Aa, bana dolmalar yapacaksın ha!
4: Tamam, dolma getireceğim sana!
5: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i!
2: Puh be! Verdiğim paralara yazık! Ulan Yasemin bu be! Hadi devam! Kısmetine geldin kız, talibin çıktı! Bak be evladım, seninle evlenmek isteyeyim!
4: Hayır, olmaz!
2: Niye kız, nesi var? Filmta gibi delikanlı
0: ya! Ya bırak amcasım, onlar işlerini halledirler, yürü be!
3: İdare et, idare!
4: Bu beyin evlenmek istediği başkası! Beni başka biri sanıyorsunuz! Benim ismim Hülya!
1: Ben bir ismi değil, hayalimdeki yeşil gözlü güzeli seviyorum!

0: Ne haber herkes? Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Anne Mufak ve Pokyalım'dan sevgiler.
1: Kocaman sevgiler gönderiyoruz size. Ela'cığım bugün bize ne hazırladın tarif olarak?
0: Şifa çorbası ve yanına da nohutlu ekmek.
1: Evet, bugün hem çorbamızı hem de ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Şimdi önce önlüklerimizi giyelim ve mutfağımızda buluşuyoruz.
0: Anne, haydi şifa çorbamıza başlayalım.
1: Haydi o zaman çorbamıza başlayalım. Önce malzemelerimize geçelim bence. Burada kerevizlerimiz var. Birazcık pırasa ekliyoruz. Patates, havuç ve tabii ki vazgeçilmezimiz tavuk olacak ve tavuk suyunun da kendisini kullanıyor olacağız çorbamızın içerisinde. Tenceremizin içerisine birazcık zeytinyağı ekip bütün sebzeleri tek tek burada pişireceğiz. Ela, sen buradaki sebzeden en çok hangisini seviyorsun bu sebzelerden? Ha? Ne düşünüyorsun? En güzeli hangisi?
0: En güzeli bence et ve havuç.
1: Öyle mi? Tavuk ve havucu mu seviyorsun en çok? Evet, Ela'nın havuç favorisi. Aslında çocuklarımız maalesef pırasayı çok sevmiyorlar kesildiği zaman. Çünkü ortaya böyle o kükürtlü bileşiklerden kaynaklı biraz kokular çıkıyor. Aromasını çok beğenmiyorlar. Ancak gerçekten de çok ama çok kıymetli bir sebze olarak pırasayı görüyoruz. Çok yediremediğimiz için de ben de Ela'ya genelde çorbaların içerisinde veriyorum. Kendi belki çok farkında olmuyor ama biz sıklıkla pırasayı çorbalarımıza ekliyoruz. Ela'cığım, şimdi sana göstereceğim nasıl yapacağımızı bak. Ne yaptık? Pırasalarımızı küçük küçük doğramıştık. Onları tavamıza
0: Biraz
1: ekliyoruz.
0: Sevmiş miydim pırasayı?
1: Sen pırasayı çorbacı da sevmiştin ama tek başına yemek olarak çok da böyle haz ettiğin bir şey olmamıştı açıkçası.
0: Tamam.
1: Kerevizi hatırlıyor musun? Biz kerevizi aslında genelde çiğden böyle salatasını yapmaya alışkınız evimizin içerisinde. Ama gerçekten çorbanın içinde çok güzel bir lezzet verdi. Çok lifli, sindirimi çok güzel de destekliyor değil mi Ela?
0: Evet.
1: Evet. Sen peki kerevizi sever misin tek başına?
0: Hiç denemedim.
1: Hiç denemedi. Doğru söylüyor. Pek fazla Ela'nın denediği bir sebze değildi. Çorbanın içerisinde belki sen de seversin. Herkesin tavuk suyu yapma şekli aslında birbirinden farklıdır. Herkesin farklı bir usulü var. Ben genelde böyle mutlaka bir zeytinyağında kavurmayı seviyorum açıkçası. Genelde çiğden de yapılabilir. Tüm hepsini koyup suyu ekleyip blenderdan da geçirebiliriz ama ben böyle sote yapmayı daha çok seviyorum. Birbirinin böyle lezzetleri sanki geçiyor gibi geliyor değil mi? Ve senin en sevdiğin şeye geçiyorum.
0: Havuç.
1: Peki havucu sen çiğ mi seviyorsun, pişmiş mi seviyorsun?
0: Çiğ seviyorum.
1: Sen çiğ seviyorsun. Havucun bir güzelliğini söyleyeyim mi size? Havucun pişmişinin de çiğinin de farklı faydaları var. Eğer çiğ havuç yiyorsanız bu size çok yüksek bir C vitamini veriyor. Ama pişiriyorsanız eğer o zaman da beta karotenden çok zengin oluyor. Ela, ne işe yarıyordu havuç?
0: Gözlerimizin iyi görmesine.
1: Evet, gözlerimizin iyi görmesini sağlıyordu değil mi? Yani gözlerinize çok iyi geliyor göz sağlığına. Evet, işte o beta karotenden zengin pişmiş versiyonu da bu anlamda çok güzel oluyor. Ela, rengarenk oldu biliyor musun içerisi?
0: Nasıl, ben de bakacağım.
1: Evet.
0: Rengarenk olmamış ki.
1: Renk şimdi sindi geliyor. Ne geliyor? Patates.
0: Patates.
1: En sevdiğin renk ne senin? Bir düşün
0: benim
1: bakalım.
0: Benim sevdiğim renk mavi.
1: Mavi mi? Aa.
0: Ama açık mavi.
1: Açık mavi.
0: Evet.
1: Allah Allah. Açık mavi sebze aklıma gelmedi şu an biliyor musun? Öyle bir sebze var mı acaba?
0: Öyle bir sebze olabilir bence.
1: Olabilir mi? Benim en sevdiğim sebzelerden de bir tanesi bu kereviz. Ben her şeyini gerçekten çok seviyorum.
0: Bir de benim en çok et.
1: Et mi? Tavuk.
0: Evet, tavuk.
1: Sever misin tavuk?
0: Çok severim bence.
1: Harika. Evet, matiş tavuk suyu çorbası yakışıyor.
0: Severim bence.
1: Burada bir güzelliğimiz de şu oluyor aslında. Ne? Tabii ki zencefil. Bizim olmazsa olmazımız zencefil aslında. Şifa çorbası deyince akla ilk gelenlerin başına zencefil var. Ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Ela, biz çaya biraz ekliyoruz değil mi zencefili? Ne diyorsun?
0: Ne zencefili?
1: Bu zencefil biraz acı oluyor. Sen tek başına pek yiyemeyebilirsin ama bu çorbaların içerisinde çok lezzetli oluyor. Tane karabiber ekleyeceğiz burada. Şuna şöyle. Tane karabiber ekleyeceğiz burada da
0: birazcık. Tane karabiber.
1: Evet, bak tane tane.
0: Tane karabiber mi?
1: Öyle hani böyle karabiber tükettiğimizde hapşırırız ya, biliyor musun onu? Bir hapşırtma getirir bize. İşte o karabiberdeki aslında piperin dediğimiz maddeden kaynaklanıyor ve o da gerçekten ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Benim bir diğer sevdiğim şey ise zerdeçal. Zerdeçal bu çorbanın olmazsa olmazı. Çok güzel, böyle turuncu bir renk de veriyor biliyorsunuz. Kurkuminden çok zengin. İltihaplara karşı çok iyi geliyor. Koruyucu etkisi var. Bir çay kaşığı da mutlaka zerdeçal ekliyoruz. Birazcık tuz ve birazcık da pul biber ekleyerek çorbamızın ana malzemelerini eklemiş olacağız. İçerisine ben tamamen kendim sevdiğim için birazcık limon da ekleyeceğim şimdi. Pişerken sonra çıkartabilirsiniz. Blender yapmadan önce şöyle o da aromasını bırakacak içerisine. Oo, çok güzel oldu. Şimdi tavuk suyumuzu ekliyoruz. Biraz altını kısalım. Tüm sebzelerin üzerine geçecek kadar da tavuk suyu ekleyelim. Anladın mı Eylancığım?
0: Evet.
1: Böyle bir tavuk suyumuzu da ekleyelim. Şöyle. Şimdi birazcık bu tip çorbalarda istediğimiz şey de biraz sıcak suyla zenginleştirebiliriz. İstediğimiz şey burada tabii ki çok sağlıklı ve besleyici olmuş olması. Şimdi kapağını kapatacağız. Şöyle buradan da göreceğiz şimdi. Aa, Ela çok lezzetli görünüyor biliyor musun? Kapağını da kapatalım. Daha kolay kaynasın. Çorbamız pişmeye başlayacak. Kaynadıktan sonra tüm malzemeleri blenderdan geçirip içerisine de tavuklarımızı ekliyor olacağız. Şimdi diğer tarife geçeceğiz. Hemen bir mutfağı toparlayalım. Diğer tarifte burada buluşuyoruz.
0: Anne haydi nohutlu ekmeğimize başlayalım.
1: Evet bence de haydi bol proteinli nohutlu ekmeğimize başlayalım. Çorbanın yanında ekmek çok sevilir ve bu ekmeği biz bugün sağlıklı hale getirmek istedik. O yüzden bir su bardağı kadar malzemelerimizde nohut var. 2 tane yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar keten tohumu ekleyeceğiz. 1 paket kadar kabartma tozu, birazcık tuz ve zeytinyağı da ekleyip bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. Ondan sonra çıkan karışımımızı bir güzel kalıba döküp pişirdiğimiz zaman harika, şahane, çok da lezzetli bir ekmek elde etmiş oluyoruz. Başlayalım mı Ela'cığım, ne dersin?
0: Bence evet.
1: Hadi o zaman nohutları ekleyelim mi önce? Gel bakalım.
0: Olur.
1: Ben şöyle dökeyim, ne dersin?
0: Olur.
1: Sen içine diğer malzemeleri senin koymanı rica edeceğim. Haşlanmış nohut. Bu arada hani bunu ben bazen mercimekle de yapıyorum. Herhangi bir baklagil de burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yumurtaları eklemek ister misin? Ben koydum mu?
0: Koy, ben koyayım.
1: Tamam, o mu açıldı? Hah, koyabilirsin. Öyle gelmesin, ben beraber ekleyelim, gel.
0: Beraber.
1: Hoppa, yumurtamızı ekledik. Yumurta da protein kaynaklarımızdan oldu. Bir tanesi. Evet, çok güzel oldu. Yağımızı ekleyelim.
0: Tamam ya.
1: Evet, 2 yemek kaşığı kadar burada zeytinyağı kullanıyoruz. Farklı yağlar da olur elbette. Hepsini dökebilirsin. Çok güzel. Bu şimdi tuzu ekleyelim. Bir çay kaşığı kadar. Evet, tuzu da ekleyelim.
0: Ben de mi ekleyeyim? Hepsini ya da şöyle mi sürteyelim?
1: Böyle ek bu çay kaşığı direkt ekleyebilirsin bence onu. Direkt kapla ekle.
0: Tamam.
1: Hı-hı.
0: Direkt kapla ekleyelim.
1: Evet. Hepsini. Hepsini ekle. Şimdi burada olmazsa olmazımız aslında keten tohumu. Bu arada çocuk tariflerinde keten tohumu kullanıp kullanmama konusunda arada kalıyor olabilirsiniz. Çünkü erken ergenlikle alakalı bazı şeyler görüyorsunuzdur belki. Bununla alakalı maalesef yeterli çalışma zaten olmadığı gibi tam tersi omega 3'ten çok zengin, liften çok yüksek olduğu için 1 yaşlı çocuklarda güvenle de kullanılabilir keten tohumu. Yalnız önemli olan burada öğütülmüş olarak kullanılması. Ekleyelim Ela'cığım keten tohumunu da. Böyle hepsini koyabilirsin. Bir yemek kaşığı. Hepsini
0: böyle
1: ekle.
0: Yapayım mı?
1: Yok, hepsini direkt koyabilirsin.
0: Tamam, direkt.
1: Burada keten tohumunu... Evet, hepsini koyabilirsin. Öğütülmüş halini istememizin sebebi şu, çünkü kabuğu çok sert, dış kabuğu. Dolayısıyla o kadar sert olduğunda bunu sindirmek çok zor oluyor haliyle. Mutlaka öğütülmüş formlarında kullanılmasını istiyoruz. Bu kısım çok önemli. Bir de havayla temas ettiği zaman öğütülmüş formu oksitlenebiliyor. Yani bozulma yaşarsınız. Bu yüzden de diyoruz ki mutlaka kullanacağınız kadarını öğütürseniz çok daha başarılı olur diyelim. Şimdi en iyi malzememize geçiyoruz. Hadi bakalım, kabartma tozu, ekmeğimiz şöyle kabarsın, puf puf olsun. Ekleyelim mi?
0: Çok iyi olmuş.
1: Hadi bakalım.
0: Koklayayım, dur.
1: Tamam, şimdi ne yapacağız? Bunların hepsini blenderdan geçiyoruz.
0: Çok güzel kokmuş bence.
1: Güzel kokacak tabii ki. Sen baklagil seviyor musun böyle nohut, kuru fasulye?
0: Ne demek o?
1: Bunlar nohut, kuru fasulye, baklagil diye geçiyor biliyor musun? Onları sever misin? Yemeklerini, nasıl nohut yemeği, mercimek yemeği, kuru fasulye yemiyor musun?
0: Yiyorum.
1: Yiyorsun tabii, onları seviyor musun?
0: Evet.
1: Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Blender zamanı.
0: Hadi.
1: Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, karışımımız hazır oldu. Bunu çok çok fazla da öğütmeyin. Bu sefer de keten tohumu çok jelleşmeye başlar. O yüzden de daha dikkatli yaparsak harika olur. Güzel bir sıvı karışım elde ettik burada. Şimdi şöyle yağlı kağıt serdiğimiz baton kalıbımıza da dökeceğiz. İlacım çok güzel görünüyor kıvamı biliyor musun? Çok harika tutturmuşsun.
0: Evet.
1: Ne sağlık. Şimdi üzerini süslemesi sende ama, tamam mı? Susamlarla, chia tohumlarıyla bunu güzelce süsleyeceğiz.
0: Bence şöyle yapabiliriz.
1: Nasıl yapalım?
0: Bir chia tohumu.
1: Bir susam mı?
0: Bir susam.
1: Olabilir.
0: Bir chia tohumu, bir susam olsun.
1: Tamam, tamam. Böyle yapalım. Böyle küçük görününe bakmayın. Gerçekten çok güzel kabarıyor. İsterseniz bunu şey de yapabilirsiniz. Birazcık da hani böyle atıyorum yuvarlak kalıplarınız varsa, mini kek kalıpları gibi, onlarda da çok güzel oluyor. Sufle kaplarına dökebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, her türlü gerçekten çok da lezzetli oluyor. Şimdi süsleme zamanı, hadi bakalım.
0: Haydi.
1: Biraz susam dökelim, biraz chia tohumu dökelim. Sonra da karışımımızı fırına gönderelim. Hadi bakalım.
0: Tamam.
1: Ben biraz chia tohumu dökeceğim, sen susamları dök. Ne dersin? Aa, çok güzel oldular.
0: Bence ikimiz süslediklerimizi
1: tamam.
0: Aynı zamanda yapabiliriz.
1: Tamam. Bak şöyle açayım sana da. Dök bakalım. Chia tohumu da çok lezzetli bir şey aslında. Özellikle böyle hani kekler, çörek otu da olur elbette ama chia tohumu birazcık daha böyle hani tok tutma özelliği daha yüksek olduğu için tam tok tutucu bir özellikte burada aslında şey üretiyorsunuz, ekmek üretmiş oluyorsunuz. Bir yandan da pişmeye başladı çorbamız. Onun da bir kıvamına bakalım. Oo, çorba da çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş sebzeler de pişmeye başladı. Oldu mu? Nasıl gidiyor?
0: İyi.
1: Ela da bizim nohutlu ekmeğimizi çok güzel bir şekilde süslemiş. Şimdi biz bu ekmeği 180 derece fırında bir 25 dakika kadar pişireceğiz. O sırada da çorbamız da haşlanmış olur. Tekrardan buluşuyoruz. Evet, hem proteinli ekmeğimiz, nohutlu ekmeğimizi pişirdik hem de çorbamız hazır. Sizler için Ela çorbanın tadına bakacak ve nohutlu ekmeğimizden de yiyecek. Şimdi onu keselim ve Ela tadına baksın. Ne dersin
0: Bence
1: Ela?
0: Bence çok güzel olur.
1: Evet, ay çok da güzel görünüyor. Bak içi de çok harika görünüyor.

0: kenarına koyalım bakayım istersen.
1: İçi de güzel.
0: İçi de çok güzel. Hadi bakalım o zaman sendeyiz Ela'cığım. Çorba tadına bakmak ister misin?
1: Evet, ilk önce çorba.
0: Ay, çok heyecanlıyım. Bakalım beğenecek misin şifa çorbamızı? Dikkat et.
1: Eylemiyorum.
0: Tamam, biraz şöyle çekebilirsin istersen. Tamam.
1: Bence güzel.
0: Beğendin mi? Harika. Ekmekten sat bakalım bir de.
1: Tamam. Güzel.
0: Ekmeğimizi de beğendin mi? Ay şahane. O zaman Ela'dan tam not aldık.
1: Hem de çok yumuşak.
0: Çok yumuşak mı? Bak güzel detaylar da geliyor. Gerçekten içi çok güzel, yumuşacık ve puf puf oluyor. İsterseniz böyle kuru ton gibi yapmak isterseniz de bunu böyle dilimleyin. Güzelce fırınlayın ve bunu çorbanızın üzerine de böyle kuru ton gibi de yani kızarmış küçük ekmekler olarak da çok rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Bugünkü tariflerimiz böyleydi değil mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: O zaman ne yapıyoruz şimdi? Bir dahaki programda görüşünceye kadar bizi izlemeye devam edin. Ela sizlere çok ama çok güzel tarifler hazırlamaya devam edecek. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Öykü Yerci. 9 yaşındayım ve 3. sınıf öğrencisiyim. Lisanslı tenis oyuncusuyum. Hobilerim tenis oynamak, dans etmek, resim çizmek ve piyano çalmak. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Merhaba, ben Yiğit Alisar. 9 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 4. sınıfa geçtim. Futbol oynamayı, tarih kitapları okumayı ve araştırma yapmayı çok severim. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba arkadaşlar, ben Efe Yaman. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Yarışmayı çok severek izliyorum. Bu ekip oyununda sizinle çok güzel zaman geçireceğiz. Herkese başarılar.
4: Merhabalar, benim adım Tanem Diler. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim jimnastik yapmak, paten sürmek, bisiklet sürmek ve yüzmek. Benim için buraya katılmak çok güzel bir an olacak. Buraya gerçekten katılmayı çok bekliyordum ve gerçekten çok mutluyum. Arkadaşlarım için ben tebrik ederim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Yiğit Ali var, ikinci masamızda Tanem, üçüncü masamızda Efe ve dördüncü masamızda Öykü. Nasıl, heyecanlar gitti mi biraz? Var mı heyecan? Birazcık var. Çok hiç az. Merak etmeyin, birazdan bütün heyecan gidecek. Yiğit Ali'cim, seninle başlayalım mı?
5: Merhaba, ben Yiğit Ali Sert. 9 yaşındayım. Hı hı. İstanbul'da yaşıyorum. 4. sınıfa geçtim. Futbol oynamayı, tarih kitapları okumayı ve araştırma yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Yiğit Ali'cim, tarih öğretmeni olmak istiyorsun, evet, galiba değil mi? Notlarında o vardı. Peki neden tarih öğretmeni olmak istiyorsun?
5: Çünkü tarihe çok meraklıyım. Hı hı.
0: Tarihe meraklısın. Peki gezer misin tarihi yerleri?
5: Bazen geziyorum ailecek.
0: Bir de Yiğit Ali'cim, kuliste hep birlikte bir sohbet ettik sabah. Çok da güzel, keyifli geçti.
5: Evet.
0: Kardeşin de geldi. Eylül'dü adı değil mi?
5: Evet.
0: Eylül seninle ilgili böyle kısa bir şey söyledi. Dedi ki abim çok komiklikler yapar, çok komik biridir dedi. Öyle misin?
5: Biraz.
0: Biraz eğlenceli misin?
5: Evet.
0: Hadi bakalım, o zaman senin için harika eğlenceli bir program olsun. Hoş geldin diyoruz tekrar. Tanemciğim.
6: Merhabalar, benim adım Tanem. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim yarışım yapmak, paten sürmek ve bisiklet sürmek.
0: Doktor olmak istiyorsun, evet, diye.

0: Biliyorum, evet, onu da konuştuk. Peki aynı zamanda sen dans etmeyi de seviyorsun, evet, ve şarkı söylemeyi de seviyorsun. Evet. Peki bizim için acaba böyle açılışta bir neşemiz iyice yerine gelsin, şarkı söyler misin?
1: Alır.
0: Ne söylersin?
1: Bilmiyorum.
0: Hadi bir seç, düşün bakalım. En çok bu aralar kimleri seviyorsun?
1: Manifest.
0: Bütün arkadaşlarımız onu seviyor. Biz buradan Manifest grubuna sevgilerimizi gönderelim. O zaman dinleyelim mi senden? Hadi bakalım.
1: Zamansız
0: bilen var mı? Hadi eşlik edelim.

0: bana takma.
1: Bir de dansları vardı galiba. Teşekkür ederim. Ben de arkadaşlar siz çok seviyorsunuz diye öğrenmeye çalışıyorum ama dansları epey zor. O yüzden daha henüz öğrenemedim. İnşallah öğrenirim. Sana da güzel bir program diliyorum. Efe'cim hoş geldin.
2: Merhabalar, benim adım Efe Yaman. Hı-hı. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim satranç oynamak. Hı-hı. Biraz da futbol oynayabiliyorum.
1: Hı-hı. Şimdi az önce aslında yine kuliste konuştuğumuzda Yiğit Ali ile Efe demişti ki biz bu şarkılar yüzünden bazen derslerde sadece dans ederek zaman geçiriyoruz. Ne oluyordu Yiğit Ali Efe? Bir şeyden bahsetmiştiniz. Hani sen dedin ki ya ben beden eğitimi, beden eğitimi dersi miydi? Hangi dersi?
2: Onu Yiğit Ali söyledi.
1: Yiğit Ali söyledi. Senin dersin hangisiydi? İngilizceydi. Ne oluyor peki, bu şarkı mı söyleniyor derslerde?
2: Evet. Evet.
1: Nasıl, ne oluyor?
2: Kalkıyorlar, öğretmene yani... diyorlar, öğretmenim biz bir tane şov yapacağız. Açıyorlar hemen tahtaya, fıç, hemen dans.
1: Ama sizde de işte güzel olmuyor mu İngilizce dersinin arasında birazcık hareket?
3: Evet, bazen eğlenceli oluyor.
1: Bazen eğlenceli oluyor ama galiba kız arkadaşlarımızla erkek arkadaşlarımızın müzik zevkleri biraz farklı arkadaşlar. O yüzden buradan kız arkadaşlarımızı da söyleyelim, erkek arkadaşlarımızı da unutmayalım. Arada onlar için de şarkı söyleyelim, değil mi? Evet. Sen aynı zamanda astronot olmak istiyorsun.
2: Evet.
1: Neden peki astronot olmak istiyorsun? Çok zor değil mi uzaya gitmek?
2: Bana yok gibi geliyor ama yani...
1: Zor gelmiyor sana.
2: Zor gelmiyor.
1: Bütün hayallerin gerçek olsun Efe'cim. İyi ki geldin sen de. Öykü'cüğüm hoş geldin.
4: Merhaba, ben Öykü Erci. 9 yaşındayım. Hobilerim tenis oynamak, resim çizmek, dans etmek, piyano çalmak.
1: Tenis oynamak. Ben de tenis oynamaya çalışıyorum Öykü'cüğüm. Çünkü sen anladığım kadarıyla lisanslısın, çok tecrübelisin. Evet. Belki biraz iyi olduğumda beraber bir maç yaparız, olur mu?
4: Olur.
1: Olur. Senin peki böyle dans etmek, müzik, şarkı var mı? Söyler misin şarkı sık sık? Peki tenisten
4: ben
1: önce şarkı söylemiyoruz ama böyle spordan önce kendini hani rahatlatmak, motive etmek için yaptığın bir şey var mı?
4: Tenis oynayarak motive oluyorum ben.
1: Tenis oynayarak. Zaten tenis başlı başına bir motive ediyorsun. Öykücüğüm sen de iyi ki geldin programımıza. Arkadaşlar hazır mıyız? Geçelim mi sorulara?
4: Evet.
1: Duyamadım.
0: Evet.
1: Duydum, tamam. O zaman Yiğit Ali için geliyor harf tablomuz.
3: Ali'nin A'sı.
1: Ali'nin A'sı 40 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Bir bütünün ayrıldığı iki eşit parçadan biridir. Süremiz başladı.
3: Yarım.
1: Bu hızlı cevapla kumbaramıza ilk 40 puanımızı ekler miyiz görelim. Harikasın. Tanem için geliyor harf tablomuz.
5: Tanemin T'si.
1: Tanemin T'si 60 puan değerinde ve elektronikten geliyor sorumuz. Birçok elektronik alette şarj edilerek kullanılan pillere verilen addır. Süremiz başladı.
5: Atık pil.
1: Doğru cevabımız atık pil mi görelim? Olmadı.
4: Batarya.
3: Batarya.
1: Öykü bastı. Öykü bastı. Yiğit de cevap vermek istiyor. Tanem de. Söyleyin bakalım hangisi?
4: Batarya.
1: Katılıyor muyuz?
3: Evet.
1: Herkes katılıyor. Efe de katılıyor. O zaman Öykü, Efe, Tanem ve Yiğit Ali'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim. Harikasınız. Şahane bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Bravo. Efe ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
2: İstanbul'un iyisi.
1: İstanbul'un iyisi 60 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Bir masa üzerinde toplarla ve istekayla oynanan oyundur. Süremiz başladı.
2: Bilardo.

0: süper çocuklarımızdan hızlı cevaplar alıyoruz. Ama bakalım kumaramızı 60 puan atabilecek miyiz? Harikasın efendim. 60 puan daha ekledik kumbaramıza. Bu arada arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bize rejiden bilardo fotoğrafı da geldi arkadaşlar. O zaman hızlıca öyküyle devam edelim mi?
1: Öykünün ölüsü.
0: Öykünün ölüsü 40 puan değerinde ve mesleklerden gelecek sorumuz. Mesleği kara taşıtlarını kullanmak olan kişidir. Süremiz başladı.
1: Şoför.
0: Bu hızlı cevapla öykü kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. 4 soru geride kaldı arkadaşlar. Ben şimdi çok merak ediyorum kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Bir tahmin alalım Yiğit Ali.
2: Bence bir 30-100 olmuştur.
0: 30?
2: 100-200.
0: 200 olmuştur. Tamam tanem.
1: 150.
0: 150 Efe.
3: 200.
0: Öykü.
3: 100-200 arası.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 200, evet. Efe söylemiştin değil mi? Ama Yiğit Ali de 100-200 gibi dedi. Ve hedefimize kalan puansa 2300. Hepinizi tebrik ediyorum. Yiğit Ali'cim hazırsan seninle devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
2: Yiğit'in Y'si.
0: Yiğit'in Y'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Adı Japonya'nın başkentiyle aynı olan terlik türüdür. Süremiz başladı.
2: Tokyo. Tokyo.
0: Tokyo. Yine hızlı bir cevap. Bu cevapla kumbaramıza bir 40 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Bravo Yiğit Ali. Tanemciğim senin için geliyor harf tablomuz.
1: Şeyda'nın şeysi.
0: Şeyda'nın şeysi 60 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Döngel adıyla da bilinen yuvarlak, mayhoş ve genellikle 5 çekirdekli meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip, bence ekip bunu yapar arkadaşlar. Biraz düşünelim ne olabilir? Yuvarlak, mayhoş, böyle içinde de çekirdekleri varmış. Genelde böyle 5 çekirdeği var. Ne olabilir? Var mı bir fikriniz? Meyvelerle aranız nasıl? Herkes sever mi?
2: Dur, döngel adı.
0: Dur, dur diyor, dikkatimi dağıtma diyor Yiğit Ali. Ben şimdi o zaman Yiğit Ali için bir kutu açayım. Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım.
2: Muş.
0: Ah.
1: Muşmula.
0: Tanemden de sanki bir muş duydum oradan ama. O zaman görelim bakalım doğru cevabımız muşmula mı? Süpersiniz ekip. Kumbaramıza bir 40 puan daha ekledin. Bu arada bu bulamadığımız meyve arkadaşlar. Aslında biliyoruz değil mi muşmulayı?
1: Evet.
0: Yedik mi? Belki oradaki acaba aynı o diğer döngel ismiyle de anıldığı için mi biraz kafamız karıştı?
1: Evet.
0: O zaman kiminle devam ediyoruz? Efe ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Efe için.
1: Mehmet'in M'si.
0: Mehmet'in M'si 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Mücevher olarak da kullanılan değerli bir taştır. Süremiz başladı.
1: Elmas.
0: Doğru cevabımız elmazsa eğer 40 puan daha kumbaramıza ekler miyiz görelim. Harikasınız. Gidelim mi bir puanlara arkadaşlar? Bir kumbarada acaba kaç puan birikmiş? Olur. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 320 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puanımız 2180, daha ısınma turundayız. Unutmayın, sizi kutluyorum. Öykücüm hazırsan senin için geliyor harf tablomuz.
1: Süper kumbaranın sesi.
0: Süper kumbaranın sesi 50 puan değerinde ve halk oyunlarından gelecek sorumuz. Ankara ve çevresiyle özdeşleşen bir halk oyunudur. Süremiz başladı.
1: Kumbara.
0: Hadi ekip yaparız bunu. Siz bugün programa başlamadan önce epey oynadınız burada. Neler oynadınız? Hangi oyunlar? Burada çok güzel danslar edildi. Beraber de ettik. Ne oynadık? Ne olabilir? Biraz düşünelim. Hangi oyunları biliyorsunuz arkadaşlar? Bir halay vardı galiba, değil mi? Başka? Hadi o zaman ben bir kutu açacağım.
1: Mesela.
0: Ne olabilir? Bir kutu daha. Fikriniz varsa söyleyin arkadaşlar. Çekinmeden söyleyebilirsiniz.
1: Mezdeke.
0: Mezdeke. Doğru cevabımız mezdeke mi görelim, uyuyor mu acaba? Bir bakalım doğru mu? Olmadı tanem. Açayım mı bir kutu daha?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu daha derken Yiğit Ali'den.
2: Miskin.
0: Miskin. Acaba miskin. Doğru cevabımız miskin mi görelim? Olmadı. Yardım edeyim mi biraz?
1: Evet.
0: Yoksa bir kutu mu açalım? Yardım mı isterseniz bir kutu mu açmak? Hangisi siz seçin? Hangisi?
1: Yardım.
0: Yardım. Tamam. Arkadaşlar biz böyle minik minik top...
2: Misket.
0: derken Yiğit Ali'den doğru cevap gelir mi acaba? Kumbaramıza bu ekip 30 puan ekler mi görelim? Yiğit Ali'cim nasıl aklına geldi? Nereden?
2: Bilmiyorum.
0: Ufak ufak deyince mi tam bir anda yardımda? Tebrik ederim. Güzel bir takım çalışması oldu. Kaldı geriye son 4 sorumuz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Yiğit Ali için geliyor harf tablomuz.
2: Filin F'si.
0: Filin F'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Katılımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan turistik gezidir. Süremiz başladı.
2: Katılımcıların vahşi hayatı.
0: Vahşi hayatı biz nerede görürüz? Haydi ekip çalışması.
1: Safari.
0: Öykünün cevabıyla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Bravo, harikasınız. Ne oldu Yiğit Ali? Yiğit Ali öyküyü de kutluyor. Teşekkür ederiz. Ortak güzel bir çalışmaydı arkadaşlar. Tanem için gelsin harf tablomuz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Gökyüzünde görülen su buharı, su damlacıkları ve buz kristallerinden oluşan yığındır. Süremiz başladı.
1: Bulut.
0: Acaba doğru cevabımız bulut mu? Kumbaramıza 40 puan ekler mi tanem görelim? Harikasınız. Ve Efe ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
1: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 40 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. İnsan ayağının yuvarlakça olan alt arka bölümüdür. Süremiz başladı.
1: Topuk.
0: Efe'den gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Çok hızlıydı, süpersiniz. Ve son harfimiz öykü için geliyor.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Elindekini harcamaya kıyamayan pinti anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
1: Cimri.
0: Emin misin Öykücüğüm?
1: Değilim.
0: O zaman görelim cevabımız cimri mi? Harikasınız. Neden emin olamadın Öykücüğüm? Bir emin olamadın ama hep öyle oluyor biliyor musun Öykücüğüm? Başta böyle bir cevabı veriyor arkadaşlarımız. Sonra acaba değil mi diyorlar ama her zaman düşündükleri genelde doğru çıkıyor. Kutluyorum sizi ekip. Nasıldı?
2: Güzeldi.
1: Güzeldi.
0: Yiğit Ali, önce kumbaramıza mı bakalım yoksa?
2: Kumbaraya bakalım.
0: Tamam bence. Merak ediyoruz. Tahmin alalım o zaman. Yiğit Ali kaç?
2: Bence bir 450 falan olur.
0: 450 oldu tane.
1: 500.
0: 500 Efe.
1: 460.
0: 460 Öykü.
1: 400-500
0: arası. 400-500 arası. Görelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 520 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1980. Aslında çok yaklaştınız. Taynen 500 mü demişti?
3: Evet.
0: 500-600 demişti Öykü. Çok yaklaştınız. 1980 sizi kutluyorum. Şimdi Yiğit Ali'cim, nasıl bir ısınma turuydu?
2: Bence güzel bir ısınma turuydu.
0: Nasıldı sorular?
2: Biraz zorlasa da biz bildik.
0: Evet evet, yani aslında çok da zorlanmadık. Bir miskette birazcık zorlandık,
3: evet.
0: Değil mi? Tanemciğim,
3: sen de çok eğlenceliydi.
0: Güzeldi.
3: Evet.
0: Efe'cim?
4: Eğlenceliydi, güzeldi. Ama muşmula zordu.
0: Muşmula zordu, bir de misket. Ama diğerlerini çok rahat bildik arkadaşlar. Harika da bir ekip oldunuz. Sizi bunun için de tekrar kutluyorum. Öykücüğüm, senin için nasıldı?
3: Çok eğlenceliydi. Hiç heyecanlanmama gerek kalmadı.
0: Peki böyle ilk tenise başladığında mı çok heyecanlanmıştın, yoksa bugün mü heyecanlandın? Hangisi daha heyecanlıydı?
3: Aynı gibi.
0: Aynı gibi. Güzel heyecanlar bunlar. İyi ki geldiniz tekrar. O zaman biz şimdi nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? İkinci tura mı?
2: Evet.
0: Nereye? Hazır mıyız ikinci tura?
2: Hazırız.
0: Duyamadım.
5: Hazırız.
0: O zaman çok hazırsınız. İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
5: Evet.
0: Yine
5: evet.
0: Ben biraz galiba zor işitiyorum size uzak.
5: Evet.
0: O zaman başlayalım mı Yiğit Ali'cim?
2: Olur.
0: Hadi bakalım, Yiğit Ali için geliyor harf tablomuz.
2: Betül'ün B'si.
0: Betül'ün B'si 80 puan değerinde ve aydınlatmadan gelecek sorumuz. Eskiden yaygın kullanılan sıvı yakıtın bir fitil yardımıyla yandığı şişe şeklindeki aydınlatma aracıdır. Süremiz başladı.
2: Gaz lambası.
0: Bu hızlı cevapla. Acaba Yiğit Ali kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasın. Çok güzel değil mi arkadaşlar?
3: Evet,
0: eski bir gaz lambası, evet. Bize böyle eski günleri de hatırlatmış oldu. Tanemciğim, hazırsın?
3: Evet.
0: Hadi bakalım, harf tablomuz Tanem için geliyor.
6: Annem Çiğdem'in Ç'si.
0: Çiğdem Hanım'ın Ç'si 100 puan değerinde ve güvenlikten gelecek sorumuz. Acil durumlarda insanların binaları terk edebilmesi için ayrılmış özel alandır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
3: Yangın çıkışı.
0: Yangın çıkışı mı doğru cevabımız?
3: Evet.
0: Evet, Tanem evet dedi. Öykü ve Tanem'in ortak çalışması oldu bu arkadaşlar. Efe'cim hazır mısın? Harf tablomuzu alalım Efe için.
2: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Dışarısıyla ilişkiyi kesmek, kimseyle görüşmemek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar kuliste dediniz ki deyimler sanki çıkmasa iyi olur gibi bir şeydi, değil mi? Şansımıza çıktı bir deyimler ama bence bunu bu ekip halleder, buluruz arkadaşlar.
3: Kutuyla hallederiz.
0: Kutuyla hallederiz. Peki o zaman açalım bir kutu. Dışarısıyla ilişkiyi kesmek, kimseyle görüşmemek anlamındaki deyim ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. İlişkiyi kesiyoruz biz. Ne oluyor? Ne oluyor? Basit söylemeniz lazım derken Efe?
2: Kabağı çevirmek.
0: Kabağını çevirmek mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Yiğit
2: kabuğunu çıkartmak.
0: Kabuğunu çıkartmak mı doğru cevabımız görelim? Hadi ekip yaparız bunu ama çok yaklaştık arkadaşlar. Yiğit Ali ilki çok yaklaştı. İlk kısım.
2: Kabuğu
0: ne olabilir? Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım.
7: Kabuğu çekmek.
0: E tanem Efe, karıştım ben de arkadaşlar.
2: Kabuğunu çevirmek.
0: Kabuğunu çevirmek mi doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Tanem sende vardı.
7: Kabuğunu
0: Öykü.
3: Kabuğuna çekilmek.
0: Efendim?
3: Kabuğuna çekilmek.
0: Herkes katılıyor mu Öykü'nün
3: evet.
0: cevabına?
3: Evet.
0: Öykü, Efe, Tanem ve Yiğit Ali'nin ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz, görelim. Harikasınız. Evet, deyimleri istememiştiniz arkadaşlar ama çok da eğlenmedik mi böyle bulmaya çalışırken? Eğlenmek. Çok keyifliydi. Öykü için geliyor harf tablomuz.
3: Tülin'in T'si.
0: Tülin'in T'si 130 puan değerinde ve insan ilişkilerinden geliyor sorumuz. Birlikte vakit geçirmek, o kişiyle karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışla yakınlığını sürdürmektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Efe.
2: Arkadaşlık etmek.
0: Acaba cevabımız arkadaşlık etmek mi, görelim. Harikasınız. Şimdi 4 sorumuz yine geride kaldı. Ne yapıyoruz? Bir kumbaraya gidelim mi?
3: Olur. Olur.
0: Ama tahmin alacağım önce. Yiğit Ali ne kadar birikmiştir kumbarada?
7: Bence bir 700 olmuştur.
0: Bir 700 olmuştur tane.
7: 780.
0: 780 Efe.
2: Ben de 780 diyecektim.
0: 780 diyecektin Öykü.
3: 700-800.
0: 700-800 arası. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 930 puan. Tahminlerden de öte ve hedefimize kalan puanımız da 1570. Sizleri kutluyorum. Yiğit Ali'cim hazırsın.
3: Evet.
0: O zaman harf tablomuz Yiğit Ali için geliyor.
2: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 80 puan değerinde ve oyunlardan gelecek sorumuz. Kırmızı şapkası ve bıyığıyla bilinen, prensesi kurtarmaya çalışan ünlü oyun kahramanıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir? Şapkası var, bıyığı var. Bir de prensesi kurtarmaya çalışıyormuş. Acaba kim? Hangi prenses acaba?
2: Süper Mario.
0: Efe'cim böyle Süper Mario çok emin söyledin. Süper Mario mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ben küçükken Süper Mario oyununu oynuyordum. Ve şimdi kuliste bir şey fark ettim, biliyor musunuz? Ben Süper Mario'nun prensesi kurtarmaya çalıştığını bilmiyordum. Sonra bana editör arkadaşlarım dedi ki, o zaman dedi sen hiç prensesi kurtaramamışsın. Ben prensesi hiç kurtaramamışım arkadaşlar çocukken. Yiğit Ali sen de mi bilmiyordun?
2: Ben de bilmiyordum. Bir yeri çok öncesinde çok takip ediyordum ama unutmuşum.
0: Değil mi? Efe'cim sen biliyorsun anladığım kadarıyla. Süper Mario'nun sonra filmleri de oldu galiba. Biz küçükken oynuyorduk ama sen film kısmına mı yetiştin yoksa oyun kısmına mı?
2: İkisinde ya baktım.
0: Prensesi kurtarabildin mi? Sen de mi kurtaramadın? O zaman alkışlıyoruz birbirimizi. Tanem için geliyor harf tablomuz. Hazır mısın Tanemciğim?
6: Pınar'ın P'si.
0: Pınar'ın P'si 90 puan değerinde ve çevre bilgisinden gelecek sorumuz. Sokaklarda yararsız ve atık maddelerin içinde toplandığı büyük kaptır. Süremiz başladı. Haydi bakalım ekip ne olabilir?
2: Çöp konteyneri.
0: Çöp konteyneri mi doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Sanki yaklaştık.
2: Çöp tenekesi.
0: Yiğit Ali'den tekrar cevap geldi. Çöp tenekesi mi, görelim. Harikasınız. Efe ile devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım.
2: Nehirin N'si.
0: Nehirin N'si 130 puan değerinde ve tarihi yapılardan gelecek sorumuz. Trabzon'da yüksek kayalık üzerine inşa edilmiş tarihi bir yapıdır. Süremiz başladı.

yapmamız görelim. Efe ve Yiğitali, kutluyorum sizi bu ekip çalışması için. Giden var mı arkadaşlar Sümene Manastırı'na? Görselimizi de hemen arkadaşlarımız getirdi. Teşekkür ediyoruz. O zaman ben size bilgi vermek istiyorum. Maçka Kaymakamlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Altındere Köyü sınırları...

0: Ne kadar güzel tasarlanmış değil mi? İnşallah bir gün hep birlikte gideriz arkadaşlar.
1: İnşallah.
0: Öyküyle devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz öykü için.
2: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi. 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir durumu beğendiğini göstermek için iki elini ses çıkaracak şekilde birbirine vurmaktır. Süremiz başladı.
2: Alkışlamak.
0: Öyküden gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 80 puan daha ekler miyiz görelim. Hadi alkışlıyoruz arkadaşlar bu öyküyü. Şimdi ben bir kumbaraya dönmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti?
3: 1230 var.
0: 1230 vardır dedi biri. 1300. Yaklaştınız arkadaşlar. 1310 puan ve hedefimize kalan puansa 1190. Sizlere tebrik ediyorum. Yiğit Ali'cim, senin için geliyor harf tablomuz.
4: Derya'nın D'si.
0: Derya'nın D'si 70 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Dağların denize paralel uzandığı bir bölgemizdir. Süremiz başladı.
4: Karadeniz. Karadeniz.
0: Görelim bakalım. Acaba doğru cevabımız Karadeniz mi? Arkadaşlar bu soruda galiba herkes emindi değil mi?
2: Evet.
0: Böyle Tanemciğim, sen genelde çok emin olduğun sorularda şöyle bir bekliyorsun. Evet. Hazırda böyle hemen başlıyorsun. Nasıl gidiyor bu arada, iyi miyiz? Heyecan
2: evet,
0: çok
2: iyiyiz. Evet.
0: Hem de çok iyiyiz. Peki gezmeyi seviyor muyuz arkadaşlar?
2: Evet.
0: Ne çok nereleri gezmeyi severdin? Şimdi sen hemen Karadeniz cevabını verince acaba dedim çok gittin mi kuzeye, gezer misin oraları?
4: Hiç ben Karadeniz bölgelerine gitmedim.
0: Gitmedin mi? O zaman tekrar
4: söylüyorum. Bir kere
0: gittim,
4: orası da Bolu.
0: İnşallah beraber gideriz İnşallah. Arkadaşlar. O güzel Karadeniz'i böyle beraber oksijeni ala ala gezeriz. Peki nereleri gezmekten en çok böyle zevk alırsınız, keyif alırsınız? Tanemciğim?
3: Bilmiyorum ama her yeri seviyorum.
0: Her yeri seviyorsun Efe.
2: Altınoluk Çarşı'yı seviyorum.
0: Altınoluk, yazları orada mı geçirirsin?
2: Evet.
0: Güzel değil mi? Keyifli oralar böyle, denize de yakın.
2: Evet.
0: Öykücüğüm var mıdır gezmekten?
2: Denize olan çoğu yeri seviyorum.
0: Denize olan çoğu yeri seviyorsun. Ülkemiz zaten çok güzel, her yer çok güzel
2: evet.
0: Arkadaşlar. O yüzden inşallah bolca, sağlıkla gezebiliriz hepimiz. Tanemciğim, senin için geliyor harf tablomuz, hazırsan eğer. Hadi bakalım, gelsin harf tablomuz.
3: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Bazı sınavlarda kullanılan öğrencilerin soruları cevapladığı yapraktır. Süremiz başladı.
3: Neydi?
0: Neydi acaba? Bir düşünelim. Ne olabilir? Açalım mı bir kutu? Hadi
3: evet.
0: Bakalım, herkes gözümün içine bakıyor. Ben bu kutu açmak istiyorum.
3: Ya orayı kim?
0: Ne olacak Efe, ne oluyor? Var bir şeyler sanki, söylendin ha? Ne düşündün?
3: Yok, orayı biliyorum da.
0: Nereyi biliyorsun?
3: Ben
0: hadi bir arkadaşlar bir ekip çalışması yapın hadi. Bir düşünün, bir kafa kafaya verelim.
4: Yazıcı kağıdı.
0: Yazıcı kağıdı mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Ne olabilir? Yaklaştık ama bence. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi tamam, ben bir kutu daha açmak istiyorum. O zaman bir kutu daha açalım mı? Hadi açalım.
2: Yazılı kağıdı.
0: Doğru cevabımız yazılı kağıdı mı? Öykü, Efe, Tanem ve Yiğit Ali kumbaramıza 70 puan daha ekler mi görelim?
2: Evet.
0: Eller yine... Evet, birbirinizi kutluyorsunuz, şahanesiniz. Yine eller şöyle beklediniz arkadaşlar. Bravo, tebrik ediyorum. Kaldı son iki soru. Nasılız?
4: Bence çok iyiyiz.
3: Bence çok güzel.
0: Çok güzel. Hadi o zaman devam ediyoruz Efe ile. Gelsin harf tablomuz Efe için.
2: Kralın K'si.
0: Kralın K'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Çaba harcamadan hiçbir iş başarılmaz anlamındaki atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta yemek olmaz. Süremiz başladı.

0: Emek olmadan yemek olmaz.
1: Herkes katılıyor herhalde. Bir evetler duydum.
2: Evet.
1: Acaba
2: evet.
1: Cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Emek olmadan yemek olmaz. Ne demek arkadaşlar? Biraz bana anlatsanız aslında. Ne düşün, ne hissettirdi bu atasözü size?
2: Mesela bir emek harcamadan sen o işi asla başaramazsın bedavadan.
1: Değil mi? Böyle çaba harcamadan, uğraşmadan hiçbir işte aslında başarılı olamayız. Siz şimdi bir sınava hazırlanmak için saatlerce oturup okuyorsunuz, araştırıyorsunuz, çalışıyorsunuz değil mi? Ve sonunda da o çalışmanıza, o azminize göre bir sonuç alıyorsunuz. Hayatta da böyle aslında arkadaşlar. Hiçbir iş için çabalamadan, uğraşmadan başarı gelmiyor. O yüzden hep böyle azimle devam edin. Buradaki bu güzel çalışmanız hayatınızda da yansıtsın. Sizi alkışlıyorum. Ve son harfimiz öykü için geliyor.
0: Renkin R'si.
1: Rengin R'si. 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sakal kesmeyi kolaylaştırmak için kullanılan bir maddedir. Süremiz başladı.
0: Tıraş köpüğü.
1: Öykücüm evet. Emin ol cevaplardan.
0: Evet.
1: Korkmadan evet. Söyle bakalım. Arkadaşların seni destekliyor. Söyle bir daha.
0: Tıraş köpüğü.
1: Tıraş köpüğü mü doğru cevabımız?
0: Bravo.
1: Öykücüm sen böyle bazen emin olamadın değil mi? Aslında çoğu hepsinde de doğru cevap verdin ama arkadaşların seni o kadar güzel desteklediler ki arkadan. Hissettin değil mi o desteği? Şahanesiniz, sizi tekrar kutluyorum. Şimdi önce kumbaramıza bakalım mı tanem? Olur mu?
0: Olur.
1: Tamam, o zaman bir kumbaramıza bakalım. Kaç puan biriktirmiş bu harika ekip?
2: 2000,
1: kumbaramızda 1630 puan birikmiş arkadaşlar. Evet ve 870. Yani bu
0: çok
1: ne demek
0: iyi.
1: Oluyor? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim olacak?
0: Hepsini.
1: Hepsini değil. Bir düşünelim. Kaç soru?
0: Birkaç.
1: 4 mü 5 mi?
0: 5.
1: 5. Evet tanem bildi. Finalde 5 soru eğer cevaplarsak ödül bizim arkadaşlar. Sizi tebrik ediyorum. Şimdi geldik yorumlara. Yiğit Ali'cim nasıldı senin için?
2: Bence güzeldi. Hı hı.
1: Tanemciğim, sen hemen güzeldi. Yorum yapmak istedin. Hadi bakalım yap yorumunu.
0: Çok güzeldi, bence çok eğlenceli.
1: Harikasın Efe'cim.
3: Çok güzeldi, bütün soruları bildik. Bildik, bence bu çok güzeldi yani.
1: Çok güzel, çok. Bence de arkadaşlar ikinci turda, birinci turda çok güzeldi ısınma turumuz ama ikinci turda harikaydı Öykücüğüm.
0: Çok eğlenceli geçti.
1: İyi ki geldiniz arkadaşlar. Şimdi biz nereye gidiyoruz o zaman?
2: Final turuna.
0: Final turuna.
1: Hangi tura gidiyoruz?
0: Final turuna.
1: O zaman hep birlikte final turuna gidiyoruz. Harikasınız. Teşekkürler sevgili izleyenler. Biz harika iki turdan sonra şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Az önce böyle tam alkış yaparken bir dans yapıyordunuz. Nasıldı biraz gösterseniz de nasıldı? Dans ederken de hadi bana söyleyin bakalım. Hazır mıyız?
0: Evet.
1: Hazır mıyız?
0: Evet.
1: O zaman kategorilerimiz Yiğit Ali için geliyor.
2: Eşyalar,
1: çok anlamlılar derken pırasanın P'si eşyalardan hadi bakalım gelsin sorumuz. Evlerde üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı bir eşyadır. Süremiz başladı.
2: Sehpa.
0: Sehpa.
1: Bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo, birbirinizi kutluyorsunuz. Şahane, hadi ekip birbirinizi kutluyorsunuz. Efe seni kutlayacak Öykü. Şahanesiniz. O zaman bir kumbaraya gidelim mi bakalım kaç Allah puan
0: olur.
1: Birikmiş. Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim.
2: 2490. 2000 bence.
1: Kumbaramızda 1830 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 670. Bu harika takımı kutluyorum. Bravo size. Tanemciğim hazır mısın?
0: Evet.
1: Gelsin mi kategoriler senin
0: olur.
1: İçin? Hadi bakalım gelsin.
0: Bursa'nın U'su.
1: Bursa'nın U'su. Baharatlardan geliyor. Sorumuzu görelim. Ekşilik vermek için yemeklere katılan bir baharattır. Süremiz başladı. Demin baharatları konuştuk.
4: Pul biber.
1: Pul biber mi acaba?
4: Pul biber alırız.
1: Bakalım cevabımız pul biber mi görelim? Olmadı.
2: Sumak.
1: Yiğit Ali'den bir cevap evet. geldi. Evet, tanem de katılıyor. Bu ortak cevap olarak kabul ediyorum o zaman arkadaşlar. Eğer doğruysa kumbaramıza bir 200 puan daha ekliyor muyuz görelim. Kaç harikasın. Evet, ekip.
2: Devam, devam, devam.
1: Ekip birbirini kutluyor. Devam, devam, devam Öykücüğüm. Efe seni bekliyor. Hadi bakalım siz de yapın tamamlansın. Harikasınız. Efe'cim hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Kategorilerimiz gelsin mi senin için?
2: Dur.
1: Gelsin bakalım.
2: Eşyalar D.
1: Eşyalar D. Sorumuzu görelim. Dışarıdan görülmeyi ve ışığı engellemek için pencereye gerilen örtüdür. Süremiz başladı.
2: Perde.
1: Emin miyiz ekip?
2: Evet.
1: Çok mu eminiz?
2: Evet.
1: O zaman hadi. Görelim bakalım perde mi cevabımız? Bravo! Öykücüğüm hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
2: İki soru kaldı. Baharatlar Ç.
1: Baharatlar Ç. Sorumuzu görelim. Kokulu olan kabuğu özellikle tatlılarda kullanılan bir bitkidir. Süremiz başladı. Ekip çalışıyor şu anda. Haydi ekip çalışıyor.
2: Tarçın.
1: Emin misin?
2: Evet.
1: 200 puan daha ekleyecek miyiz kumbaraya?
2: Evet.
1: Çok
2: evet.
1: mu eminiz?
2: Evet.
1: Bu ekip çok emin. Ekliyor muyuz 200 puan daha görelim? Harikasınız. Arkadaşlar kaldı. Son soru ama öncesinde yine bir kumbaraya gidiyorum ben. Bakalım kumbarada bu şahane 2400. Ekip kaç puan biriktirmiş?
2: Bence 160. 2400.
1: Hadi bakalım.
5: 2300.
2: 2300.
1: Kumbaramızda 2430 puanımız var ve sadece 70 puana ihtiyacımız var arkadaşlar. Kutluyorum. Heyecan var mı son soru için?
2: Çok çok çok çok çok.
1: Aslında son soru diye kendimizi şartlamayalım. Daha sorularımız var biliyorsunuz ama Yiğit Ali bunu bilebilirsen ödül kimin oluyor?
2: Bizim.
1: Ekibin oluyor, bizim oluyor. O zaman kategorilerimiz Yiğit Ali için geliyor.
2: Umarım ki.
1: Hadi bakalım.
2: Yerleşim bilimleri iyi.
1: Yerleşim
2: İstanbul'un
1: bilimleri
2: iyisi.
1: İstanbul'un iyisi. Sorumuzu görelim. Yönetim bakımından ilden daha küçük olan yerleşim birimidir. Süremiz başladı.
2: İlçe.
1: Herkes çok mutlu. Ah bu yüzler ne kadar gülüyor şu anda. Eğer cevabımız doğruysa ödül bizim mi görelim?
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
1: Oo, mükemmel. Kolaysın Gemini.
9: Regl geceleri mi? Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Cildin tahriş mi oluyor?

0: cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
6: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: hep seninle.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Chili Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor. Hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Eğer cevabımız doğruysa ödül bizim mi görelim? Çak. Bugünkü birincisi Tanem. Bravo Tanem. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Efe. Bravo Efe. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Öykü. Bravo Öykü. Ay şahane arkadaşlar. O kadar tatlısınız, o kadar enerjiksiniz ki artık gülmekten ben böyle sürekli şuralarımda sizde de oldu mu? Böyle hafif sızılar var. Teşekkür ediyorum bu kadar güzel bir ekip olduğunuz için. Yiğit Ali'cim nasıldı senin için anlat bakalım.
8: Bence çok güzeldi. Heyecanlı geçti.
2: Peki nasıldı, böyle zorlandığını hissettiğin sorular var mıydı?
8: Bazıları çok zordu.
2: Mesela hangisi?
8: Mesela o şey sorusu, misket sorusu
2: benim,
8: beni çok
2: benim de aklımda o kaldı Yiğit Ali'cim. O biraz zordu diyorsun.
8: Her türlü o zorladı
2: beni. Her türlü o zorladı. Tanemciğim?
9: Bence çok güzeldi, çok eğlenceliydi.
2: Peki senin için böyle kolay sorular, zor sorular, bu çok iyiydi dediğin?
9: Bana neydi şey, muya bir şeydi öyle
2: neydi,
9: şey.
2: Neydi o? M ile başlıyordu.
8: Muşmula.
2: Muşmula. Efe yardım ettiğim.
9: O çok güzeldi.
2: O zordu. Efe'cim?
10: Güzeldi, güzel geçti yani. Hepsi de zordu, güzeldi yani.
2: Kolay. Zor mu geldi biraz?
10: Yok hiç.
2: Gelmedi mi? Kolay mıydı? Seni de kutluyorum Öykü'cüm.
10: Çok eğlenceliydi. Bazı sorular zordu ama üstesinden geldik.
2: Evet, üstesinden geldiniz. İşte gerçekten evet. Arkadaşlar bu bireysel olmamanız ve şimdi Öykü'cüm sen dedin ya üstesinden geldik diye. Bize bu ekip ruhunu tekrar yaşattığınız için size çok teşekkür ederim.

0: arkadaşlar. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. O zaman ben ödül nerede? Bir ödül abla varmış buralarda. Gören var mı? Ben göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
0: Nerede?
1: Ben
0: de tarif edin.
1: Arkada.
0: Karanlıkta kalıyorum.
1: Çaprazımızda şu an.
0: Aa, ödül abla burada. Geldim ödül abla. Ödül ablamız, Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz. Ödüller burada geliyor. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Öykücüğüm, tebrik ediyorum. Hep böyle güzel kalın. Hep böyle neşeli kalın. Tanemciğim, Yiğit Ali'cim.
1: Teşekkürler.
0: Haydi beraber kapatıyoruz.

Yıllarca gölüyle buluşmayı bekleyen kale, denize, yeşile, ovaya, dağlara ve bembeyaz tülle kaplı yaylalara mahzun mahzun bakar.

0: Van Kalesi.
1: Ya?
0: Ülkenin ta Van'ındayız hocam.
1: Gerçekten de öyle. Nasıl görünüyor değil mi aşağısı? Harika.
0: Yani Van Kalesi'nin yüksekliği, enini, boyunu hepsini söyleyebilirim. Ama gerçekten bana hissettirdiklerini anlatamam. Ben burada susuyorum hocam. Van'ı seyrediyorum.
1: Yani yüksekliği, eni, boyu önemli değil tabii duyguların yanında ama... ...o duyguları da oluşturan bir şeylerin olması lazım. Yani ben de senin sustuğun yerden devam edeyim o zaman. Şimdi 150 kilometre kare yaklaşık bir Van Ovası düşün. Bu Van Ovası'nın içinden fışkıran kalker bir kaya. Yaklaşık uzunluğu 1300 metre. Doğu batı ekseninde uzanıyor. Genişliği 200 metre ve 100 metrede yüksekliği var. Evet, bunun senin duygularınla bir alakası yok ama insan böyle bir yerde olduğu zaman da işte senin duygularına sahip olmaya başlıyor. Bu benim söylediğim topografik gerçekler de çok o kadar yabana atılmamalı yani.
0: Van'a şapka çıkartıyorum ben.

0: Hocam Van Kalesi Başkanı olarak kırmadınız bizi. Çok teşekkür ederiz. Burada güzel bir şekilde de ağırlayacağınızı düşünüyoruz. Yemyeşil bir yerdeyiz. Ben hocama dedim ki Van Kalesi'ne gideceğiz dedim ama
1: çok
0: böyle...
1: Çok teşekkür ederiz bir kere geldiğiniz güzel için dedim, tabii buraya.
0: Arkada bir akarsu var. Çok güzel bir köprü var. Derinliği var. Yemyeşil bir yerdeyiz ama ben hocama dedim ki Urartu Van Kalesi'ne gideceğiz dedim. Urartu deyince akla taş geliyor tabii. Biz neredeyiz?
2: Biz... Kalenin tam girişindeyiz aslında. Van Kalesi'nin giriş kısmında ve muhtemelen

0: Urartu döneminde de bu alanlar giriyordu.
1: Bu yeşillik ve güzel alan var mı?
0: Daha bilemiyoruz. Ama Urartu yeşili sevdiğini biliyoruz. Muhtemelen yine belki ağaçlık bir alandı. Ama burası aynı zamanda Urartu'nun da kullandığı güzergah.
1: Harika, harika. Çünkü biz Urartu deyince bu kitabın önündeki böyle bu renkleri daha çok, yani taş rengi.
0: Zaten o renkleri göreceğiz.
1: O renkleri göreceğiz. Yeşilliği görünce
0: burası
1: gerçekten.
0: Burası bir vaha gibi böyle sonradan oluşturulmuş.
1: Harika.
0: Deri falan. Ama evet, yani daha çok taşın üzerinde zaten programın şeyine de
1: evet.
0: Uygun. Taşa biçim veren bir uygarlık zaten.
1: Taşların dilinde taşa biçim veren renkler. Evet. Urartu Van Kalesi.
2: Şimdi Van Kalesi'ni ve Tuşba'yı aynı anda ele aldığımız zaman bunun tabii çok uzun bir süresi var. Yani beylikler dönemine kadar giden bir süreden bahsedebiliriz ya da Osmanlı'ya kadar gelen bir süreden, hatta bugünkü Van'a kadar gelen bir süreden. Ama galiba bu iki yer, Van Kalesi ve Tuşba, daha çok
0: zaten
2: Urartu konseptinde yoğunlaşmamız.
0: Başkent olduğu için ve anıt yapılar bazında çok yoğun bir doku olduğu için diğerleri dediğiniz gibi veya dağıtabilir algıyı da.
2: Evet evet tamam. Urartu'da kalıyoruz.
0: Ya daha tematik
1: Urartu'da kalıyoruz.
0: Çalışmak daha hoş olur.
1: O zaman belgeseli de kazı başkanlığı yapar mısınız Urartu konusunda bize?
0: Ya bu konuda yardımcı olurum ama sizin işiniz tabii ki.
1: Şöyle bir kalkıp yollanalım mı hocam?
2: Yollanalım. En son bir şey daha söylemek istiyorum ben ama. Sanırım Urartu'dan bahsedildiği zaman bir de bunun sanatından da bahsetmek lazım.
0: Tabii, tabii.
2: Yani üretiminden sonra seramik var. İşte o kırmızı perdahlı seramikler özellikle. Sonra işte silah tasarımları, tarım nasıldı vesaire. Bütün bunlardan da galiba bahsetmek gerekecek.
0: Urartu zaten maden işçiliğinde bu kadar iyi olmasaydı bu anıt mimari eserleri üretemezdi.
1: Doğru.
0: O yüzden zaten bir yapının içine girdiğinde onun tunç kapılarının olduğunu ve Urartu'nun tunç bezeme sanatını anlatmak gerekiyor.
2: Anlatmak
0: tabii.
2: Lazım. Evet. Ve tam da kalkarken herhalde Burç'a doğru gideceğiz. Kale burçlarına doğru gideceğiz.
0: Madır Burç'a gideceğiz. Çünkü Madır Burç Tuşba'nın, Van Kalesi'nin ilk yapısı olduğunu düşünüyoruz.
2: Evet.
0: Çünkü 1. Sarduri, yani bizim kurucu kralımız 1. Sarduri krallığı kurduğunu orada çivi yazılı bir kitabıyla ilan ediyor.
1: Acayip güzel. Görseli felaket evet. Güzel oranı. Böylece kronolojik bir sıra takip etmiş olacağız.
0: Tabii en erken yapısı.

0: Sardunyos'un ilki bu mu?
1: Evet, bu bir krallığı, birinci Sardunyos'un krallığı. Ama ileride daha bize yakın olanı göreceğiz. Evet, İsterseniz oraya gidelim. Yani Urartu'nun ilk çivi yazısı. Hemen evet bu.
0: Birinci
1: Sarduri.
0: Krallığını ilan ettiği yazı.
1: Şöyle ilan ediyor. Yani ben Urartu kralı oldum falan demiyor. Mealen şöyle diyor. Birinci Sarduri, Lutupri oğlu birinci Sarduri, Nairi ülkelerinin kralı, büyük kral, bütün krallardan haraç alan, işte evrenin kralı. Yani o dili konuşuruz. O biraz Asur veya Mezopotamya dilidir böyle. Buyurgan, katı, öldürülür.
2: Kendilerine kesilir. Nairi diyorlar.
1: Nairi ve Urartu diyorlar.
2: Urartu diyorlar.
1: Pardon, Nairi ve Urartu Asur'un koyduğu isimler. Ha. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Tamam. Urartular kendilerini Urartulu demiyorlar. Biyanili.
2: Evet, Biyanili diyorlar.
1: Urartu ismi Asur tarafından.
2: Asurlular öyle diyorlar.
1: Bir şey.
2: Fakat bir şey soracağım. Birinci Sarduri'den önce bir kral daha var.
1: Evet.
2: Yani bu ben krallığımı ilan ettim dediği zaman hani bir ilk kral benim falan demek istemiyor değil mi?
1: Kendisi öyle demek istiyor. Öyle ama mi tarih bizi şey yapıyor. Onu da yalanlıyor. Evet. Bize destek veriyor diyelim. Yine Asur kaynakları.
2: Belki onun da mantığı şu olabilir. Mesela hep kitaplar der ki birinci Sarduri ile birlikte başladı Asur'un asıl hani organize bir devlet olması. Hı hı. Hani Aram döneminde belki biraz daha dağınıktılar ya
1: tabii
2: da
1: biz de öyle
2: devletten uzaktılar filan.
1: Aramu'yu da hocam biliyorsunuz işte siz. Birinci Sarduri'den veya Lutupri oğlu Sarduri'den önce bir Aramu

0: ismi de geçiyor. Asur kaynaklarında yine. Aramun'un krali kentlerini 3. Salmanasar yok ediyor. İşte büyük zarar verdiğini ve Aramun'un kaçıp gittiğini falan anlatıyor. Ama tabii yazılı belge olarak ilk karşımıza çıkan Sarduri olduğu için krallığın başlangıcını da 1. Sarduri ile yapıyoruz.
1: Hocam peki niye buraya yazıyor bunu? Burası neymiş?
0: Burasının ne olduğuna dair çok fazla görüş var. Aslında bu yılda burada yaptığımız işte çevre düzenleme ve kazı çalışmalarının temel amacı buranın ne olduğunu tam olarak tespit etmek. Belki tespit edemeyeceğiz tabii yine. Ama buranın liman olabileceği üzerine çok fazla duruldu. Eski hocalarımız hep. Ama bizim yine yaptığımız tespitler, tabii saha çalışmaları, gölün hiçbir zaman buraya kadar ulaşmadı.
2: Öyle mi? Yönünde.
0: Evet. Van Gölü belki şu anda en yüksek seviyesinde. Tabii lokal yükselmeler oluyor. Bazı dönemlerde yükseliyor. Hatta Kanuni'nin gemilerle buraya yanaştığını
1: yazan... Sinan'ın ilk eserini buraya yaptığına dair de bir rivayet.
0: O da rivayetler falan. Olabilir.
2: Liman uzak ihtimal yani.
0: Ama Urartu dönemi için liman
2: uzak
0: olma...
2: ihtimal.
0: Evet, uzak ihtimal. Çok ya, uzak ihtimal.
1: Bu kaya sonradan buraya başka bir uygarlık tarafından getirilmiş olamaz değil mi?
0: Hayır canım.
1: Var olduğundan beri burada bu kaya.
0: Burada evet.

0: Hocam, Van Stedeli'ne tırmandık burada, evet. Güney Van Denizi. Bak, şeyi görüyor musunuz? Höyükleri.
1: Şimdi, evet.
0: Höyük açmaları yapılmış.
1: Şimdi tabii çıkıyoruz kaleye. En tepede kale var. Evet. Tuşba'dayız tabii. Yani Urartu'nun başkenti. Kale bütün bir imparatorluk kompleksi halinde neredeyse. Yani bir kralın ihtiyacı olan ve de bir krala gerekli bütün malzeme orada var.
0: Tapınak i̇şte, kutsal alanda dahil.
1: Saray, tapınak, kutsal alan.
0: Mezar odaları.
1: Mezar odaları vesaire.
0: Yeni saray.
1: Evet ama işte burayı bütün çepçevre dolanan bir Tuşba şehriyle karşılaştık, evet. Şimdi sen gösterdin.
0: Höyüklerin açmaları yapılmış.
1: Açmalar yapılmış. Bir temellerin planları ortaya, evet. Çıkmış. Duvarlar ortaya çıkmış bir parça. Şimdi burada daha merkezi bir devlet adına,
0: evet. Yönetenlerin
1: hayat geçerken, evet, burada daha işte sıradan insanların yaşadığı bir alanla karşılaşıyoruz demek ki.
0: Evet. Sivil halk dediğimiz, belki askerler, köleler, onlar da mevcut.
1: Evet, askerler, köleler ve bunların iç içe hatta yaşadığı söyleniyor.
0: Evet.
1: İşte tüccarlar, toprak sahipleri, bürokratlar, burada bütün çalışan bürokratların oturduğu yerler.
0: Krala hizmet eden herkes diyebilir miyiz?
1: Evet, burada hizmet ediyorlar demek ki, devlet işleriyle uğraşıp ve aşağıya evlerine iniyorlar.
0: Evet. Bu tarafa baktığınızda da Van Denizi görüyorsunuz. Şu anda güneş en sert ışıklarıyla gelmesine rağmen tatlı bir esinti var, değil mi?
1: Hep var, evet. Çok yani, güzel bir
0: belki bizi seyredenler bunu hissedemeyebilir ama en sıcak günlerinden biri.
1: Tabii Temmuz'un ortasındayız. Cayır cayır her taraf yanarken burası şahane.
0: Tatlı bir esinti var böyle gölden gelen.
1: Rahatlatıyor bizi.
0: Yani yolu buraya düşmese bile insanın bu kaleyi mutlaka görmesini tavsiye ediyoruz, değil mi hocam? Şu dinginliğe bakın ya.

0: Hocam, yorulduk ya. Şu seyir teraslarına oturup biraz Van Denizi'ni seyredelim.
1: Seyir terasları. Oh. Aslında doğru dediğin. Şöyle doğru. Aşağısı çok güzel seyrediliyor. Aşağıda Tuşba'yı görüyoruz. Yani Tuşba'nın yerleşim alanlarını görüyoruz. Ama bunlar... Biz buraya oturalım da Tuşba'yı seyredelim diye yapılmış olamaz.
0: Ne hocam buralar?
1: Buralar temeller. Yani bu setler üzerine temeller kuruluyor, taşlar döşeniyor ve üzerine kerpiç evler inşa ediliyor. Şimdi baktığımız zaman aşağıdan bunlardan çok fazla olduğunu görüyoruz.
0: Görüyoruz, evet.
1: Şöyle bir şey yazılıyor. Ya bunlar, üstündeki kerpiçler gitmiş ve bunlar açığa çıkmış, işte türbün gibi ya da antik tiyatro gibi kalmış. Ya da daha önceden bu setler açılıyor devlet tarafından ve oraya ev yapılması planlanıyor. Yani bir kent planlaması var burada. Van Gölü ama denizi diyorlar burada. Evet. Van Denizi'ne karşı bir kral sarayı. Tuşba'yı da çepçevre tepeden gören,
0: güvenli ve her yerden görülebilen
1: tam bir kral sarayı.
0: Tam bir kral
1: yeni sarayı. Saray dedikleri. Tabii şimdi bu Urartu Krallığı dediğimde hemen bu ova anlaşılmasın.
2: Tam net veriler sunmak zor ama işte Güneydoğu Anadolu veya işte Toroslar, Antitoroslar, yani yazıtları falan var ama ne kadar o bölgeyi, en azından Kuzey Irak bölgesini, Zagros coğrafyasına kadar indiklerini biliyoruz. Doğuda da Kuzeybatı İran, bugün Bastam, Urmiye Havzası ve Urmiye Havzası'nın kuzeyini içine alan aslında görece oldukça büyük bir coğrafyaya yayılıyor.
0: Her zaman Asur hakimiyetinde kalmış ya da Asur'dan hiç kopmamış.
1: Asur hakimiyeti...
0: Onun içerisinden oluşmuş böyle küçük
1: hep bir ilişki var. Yani. İyi veya ilişki kötü var, evet. Bir ilişki var mutlaka. Evet. Bir Asur'un himayesi de seziliyor. Dinlendin mi?
0: Dinlendim.
1: Hadi gidelim.
0: Hadi gidelim.

0: Hocam, şimdi birinci Ariştin'in mezar odasındayız.
1: Evet, 8. yüzyılın ilk çeyreği.
0: İlk çeyreği. Biliyorsunuz Urartularda mezar ve ölü gömme sanatı çok önemliydi.
1: Geleneği.
0: Geleneği. Şimdi mezar odasından içeriye girdik. Bu arada mimarisi büyük dev kayalar oyularak içlerine yapılıyor.
1: Evet, bu yani bizim bildiğimiz bir bina değil. Kayaların oyulmasıyla oluşmuş bir yerdeyiz şu anda. Çok kesin olmamakla birlikte işte Ergişli'nin mezarının burası olduğu
0: düşünülüyor. Nişlerde de Urartularda ölü gömme sanatında kendi özel eşyalarıyla gömülüyor.
1: Evet.
0: Gömülemeyenler de bu nişlerin içerisinde muhafaza ediliyor.
1: Evet. Ve bu büyük mekana açılan başka odalar da var. Ve burası bizim şu anda gördüğümüz kadardan ibaret bir yer değil. O odalarda başka mezar odalarına açılıyor. Fakat bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi konuşurken gözüme takılıyor. Yani işte o Merve, Tülin, Oya, Yalçın, Fatma arkadaşlara hani buradan bir selam söylemek istiyorum. Ya da daha bir sürü isim var burada. Yani böyle bir yerde bir parça korumacı olmakta yarar var. Bu kadar tahripkar olmamakta yarar var.

0: Fakat bir şey daha var. 19. yüzyılda bir İngiliz gezgin buraya geliyor. Bir sürü şey yazıyor. Charles Texier. Ve o da işte buradaki arkadaşların yaptığı şeyin belki de daha şiddetlisini buraya oyarak Charles Texier olarak yazıyor. Diğer odalara da bakalım diyeceğim ama hocamızı bekleyelim. O gelecek, Erkan Hoca. Ve ondan gezmek çok daha iyi olacak derken birdenbire
1: hoş geldiniz.
0: Bu bir mizansen değil, tesadüf oldu gerçekten. Tam sizden bahsediyordum. İşte çok genel bir bilgi verdik bu mekan hakkında, kimin mezarı olduğundan vesaire. Fakat diğer odalar var, onları da merak ediyoruz. Onlar hakkında da bilgi almak istiyoruz sizden. Bir ana mekan var ve işte bu küçük odalarla tasarlanıyor aslında etrafında. Peki bu küçük odalar, tamam, birincisini anladık. Büyük kral orada. Bu küçük odalarda kimler var?
2: Şimdi ana salon muhtemelen bir giriş bölümüydü ve bunları bir şekilde ev gibi düşünmek gerekiyor. Aslında öldükten sonra yaşayacağı bir ölü evi gibi düşünüyorum açıkçası. O şekilde tarif edebiliriz. Yerlerde halılar vardı. Duvarlarda bu sigatu dediğimiz içbükey şeyler, tunç levhalar vardı. Silah muhtemelen 1. Argişit'in silahları burada uzanan o sigatulara iliştirilmişti. Yani burada çok hareketli bir şey düşünün. Şu anda ana kayayı görüyorsunuz. Ama yani dokumalar, yerde halılar, mobilyalar, çünkü Urartu mobilyacılığı da çok iyidir. Çok bilinmez ama buluntusu çok az olduğu için çok iyi mobilyalar üretmişler. Küçük el sanatlarından tutun hayvancılığa, tarıma, sulamaya kadar ki sulama noktasında bölgenin birçok ilkini Urartular üretmiştir. Çözüm noktasında Urartular üretmiştir. Bugün hala Van'a gelen Gürpınar'dan ta 50 küsur kilometre öteden buraya Van'a uzanan en büyük kanal ta 2700 yıl önce Urartular tarafından inşa edilmiştir ki hala Van'a oradan su gelir.
3: Urartu döneminde özellikle ekonomik nedenlerden dolayı veya sürekli problem. Kafkaslar sorumlu bir bölge, bugün de sorumlu bir bölge. Mesela Kafkaslara yaptığı seferlerde binlerce insan alıyor, merkez Tuşba'ya getiriyor. Onlara ev yapıyor, konut yapıyor. Yani bir toplu konut şeyi mantığı da Urartu'da var. Onları yerleştiriyor ve zamanla onlar iş gücü olarak kullanıyor. Buradaki problemli toplulukları da Kafkaslara yolluyor.
0: Hatta buraya getirilenler arasında çoğu da Urartuca konuşmaya başlamış, öyle bir kayıt da okudum.
3: Evet, olabilir. Olabilir.
0: Bir asimilasyon politikası da var.
3: Var, kesinlikle. Zaten biraz amaç o. Ve muhtemelen mesela hep konuşuyoruz. Bu Asur etkisi nereden başladığını yazmanları, katipleri de belki getiriyor veya demir ustalarını getiriyor. Urartu kuyumculuğu çok gelişmiştir. Belki mesela İran yaylalarında madencilikte çok iyi ustaları alıp merkeze getiriyor. Onlar işte çok güzel Urartu küpelerini, bronz bilezikleri, aslan başlı, koç başlı bronz bilezikleri. Evet. Yani bunları Urartu'nun aslında en görünür tarafı o maden işçiliği, kuyumculuğudur.
0: Kültürü buradan oluşturuyor belki.
3: Tabii. Yani burada
0: işte İranlı, Ermeni, ne bileyim neler işte, Kafkas, bunların hepsi bir kozmopolit yapı içinde bir Urartu kültürünü meydana getiriyorlar belki de.
3: Tabii.
2: Kimi görüşlere göre Kuzeybatı İran'dan, kimilerine göre Güney toplumları, kimi bilim adamlarına göre Kafkaslardan gelmiş topluluklar olduğuna dair görüşler var. Fakat şu gerçek ki M.Ö. 13. yüzyılda biz doğrudan kaynakları, doğrudan bilgileri Urartular hakkında Asurlardan alıyoruz.
0: Hocam, içeride konuştuğumuz yazıt.
2: Evet. Dediğim gibi Urartu'nun en uzun yazıtı. Çivi yazısıyla yazılmış. Ve estetik anlamda da aslında en güzel örneklerden biri. Panellere ayrılmış gördüğünüz gibi.
1: Evet.
2: Ve her bölümde bir şey, nasıl söyleyeyim işte. Öyle değil tam olarak ama estetik kaygılar göz önüne alınarak dizilmiş. Bazen cümle bitmiş ama şu arayı doldurmak için baştan başlamış orada.
0: Tamam.
2: Yani okuduğunuzda bir manasızlık çıkıyor.
0: Manayı feda edip biçime estetik. Daha çok önemli.
2: Onu konuşmuştuk. Evet. Urartu'da bu anlamda estetik daha önemli. Hatta bazı dil bilimcilere göre, Urartu epigraf veya işte filologlara göre, Urartu aynı zamanda bu mezardaki şeylerden de yola çıkarak bir plastik, yani bir cephede hareket oluşturmak için de çivi yasını özellikle buradaki örnekten yola çıkarak kullanmış olabilir. Çünkü Urartu'da cephe anlayışı, yani hareketli cephe anlayışı nedense yok. Çok iyi mimarlarlar, çok iyi yontu ustaları anakayı ama yontu yok. Çok
0: evet.
2: İlginç. Asur'un böyle bir kopyası gibi, kötü bir kopyası. Yani yazı diline bakıyorsunuz aslında aynı. İşte figüratif tanrı betimlerine bakıyorsunuz aynı. Birçok noktada aslında bir Asur'u taklit etme olayı var, ihtiyacı var. Belki de oradan gelen ustalar, oradan beslenen bir Urartu okulu var.

0: Hocam bir Urartu sivil mimarisinin hatta bir mahallesinin içerisindeyiz, evet, değil mi? Taban olarak da Urartu'ya kadar indik mi şimdi?
1: Tabii şu anda Urartulu'nun dolaştığı taban üzerindeyiz.
2: Aşağı yukarı 8. milattan önce 8. yüzyıldayız.
1: Yani 2700 yıl önce hep Urartu şey yapıyor. Evet. 2700 yıl önce günümüzden 2700 yıl, 2600 yıl önceki bir Urartu evinin bu mahalleyi oluşturan evlerden birinin içindeyiz.
0: Nasıl belirliyorsunuz bunu? İşte burada da höyük açma sanatı devreye
1: tabii
0: giriyor. Tabii
1: zor biraz. Yani höyük, höyüğün kazı mantığı ve şeyi başlı başına ayrı. Arkeolojinin kuralları hep aynıdır ama burada farklı bir yöntem bilim izlemek gerekiyor. Kayıt sistemleri ayrı oluyor. Urartu Arkeolojisi'nin bir temel sorunu da buydu aslında. Yani biz hep kaleleri, sarayları, tapınakları kazdık hocam.
2: Tabii.
1: Şimdiye kadar. Çünkü güzel olan şey oradaydı.
2: Ve daha karakteristik olan şey orada tabii. Evet,
1: kolaydı da.
2: Tabii.
1: Müzeleri güzel eserler getiriyordunuz. Güzel buluntular falan filan. İnsanın hoşuna gidiyor gerçekten.
2: Ama burası sıradan bir mahalle.
1: Evet, yani
2: mahalle.
1: Görüyorsunuz evet. Bir esprisi yok ama bizim şey olarak, kültürel ve kronolojik olarak olayı çözdüğümüz yerler höyükler aslında. Çünkü mesela bir yerde sadece 2. Rusya'nın hikayesini yazabiliyorsunuz bir kalede.
2: Evet,
1: veya birinci Sardor'un.
2: Evet,
1: kral gelmiş, kurmuş, sonra yıkılmış gitmiş. Ama burada biz Van'ın 5000 yıllık tarihini bir şekilde yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? İlk Dun Çağı'ndan gelmiş insanlar oturmuş. Höyük zaten nedir? İşte kerpiç mimari kullandıkları için gelmiş, yıkılmış, onun üzerine düzeltmiş, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış ve bizim bu yapay tepecikler oluşmuş.
2: Oluşmuş.
0: Mecbur Stadele'ye de yakın olabilmek için Van Kalesi'nin etrafına konumlanmış herhalde.
1: Tabii doğal olarak, lojistik olarak. Buradaki insanların zaten muhtemelen özellikle buradaki buluntulardan yola çıkarak Stadele'le bir organik ilişkileri olduğu anlaşılıyor.
2: Evet. Yani karşımızda kale var, yakınımızda
1: sarayı var.
2: Çevresine de bu yerleşimler.
1: Aynen öyle. Tapınağı var.
2: Gelmiş.
1: Bu yakın yerleşme bir de Stadele'in çıkış noktasına çok yakınız şu anda.
2: Evet. Şimdi bastığımız Urartu toprağı, evet, tabanı. Bunun altında işte ilk Tunç'tan bugüne kadar geliyor. Gidiyoruz. Demir'e geldiğimizde bu toprakla karşılaşıyoruz. Evet. Demir çağına.
0: Peki en iyi gösterdiğimiz biçim bu kesit midir hocam?
1: Tabii.
0: Zaman katmanlarını en iyi burada mı gösteriyoruz?
1: Tabii, yani arkeolojinin aslında temel okumalarından

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
5: Tam da leyslik. Sevince.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.

0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim duruyu?
8: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Ortama bir twist lazımsa
11: come on, let's go
10: denemen lazım.

0: hangisi?
1: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
2: Ben hallediyordum canım.
3: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
0: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
3: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 mililitre çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece durula.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün sizinle emzirme konuşacağız. Fakat genelde hep süt artırıcı kürlerden bahsediyoruz. Süt artırıcı besinlerden bahsediyoruz. Nasıl süt artırmalıyız? Hep bunun üstüne konuşuyoruz. Bugün birazcık ters köşe yapacağız. Süt azaltıcıları konuşacağız. Neden böyle bir şey yapacağız biliyor musunuz? Çünkü süt artırmaya çalışırken yanlışlıkla işte süt artırıcıları kullanırken yanlışlıkla biz bir de süt azaltıcıları da fazlaca kullanıyorsak sizin sütünüz artmıyor olabilir. Ya da farkında olmadan süt artırıcı diye yeşil olanlar da var azaltıcılardan çünkü onları fazlaca kullanıyor olabilirsiniz. Biliyorsunuz bir anne için özellikle yeni doğum yapmış bir anne için emzirmek çok önemli. Emzirmek çok kutsal. İlk 24 ay anne sütü diyoruz. İlk 6 ay yalnızca anne sütü diyoruz. Hiçbir ek gıda, ek takviye olmadan. Umarım sütünüz yetiyordur, fazladır ve ilk 6 ay doya doya anne sütü verebilirsiniz. Çünkü bebeğin fiziksel ve ruhsal bütün gelişimler için anne sütü çok değerli, çok önemli. Fakat işte sütüm az, çok olmuyor, yapacak bir şeyim yok, elimden gelen her şeyi yapıyorum diyenler için de bir süre sonra işte süt azaltıcıları kullanmamak, süt artırıcıları bolca kullandıktan ve siz elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonra da çok bu durumu kafaya takmamak gerektiğini söylüyorum. Şimdi süt azaltıcılarımıza hemen başlayalım. Eğer sütünüz azsa ya da sütünüz işte çok artmıyorsa lütfen bunlardan uzak durun diyeceğim yaklaşık 10 tane besinim var. Bunlar çok önemli. Hemen kağıt kaleminizi ya da telefonlarınızın notlar bölümünü açıyorsunuz ve notlarınızı almaya başlıyorsunuz. Bunun haricinde bunu şöyle bir ters köşede de kullanabiliriz. Mesela siz işte emdiriyorsunuz bebeğinizi ve bebek artık 22 aylık oldu, 24 aylık oldu, hala emiyor. Hatta doktor bazen 18 ayda da olabiliyor. 18 ayda asla yemek yemiyor, gelişimi iyi değil çünkü sürekli emiyor. Biliyorsunuz 6 aydan sonra ek gıdaya başlıyoruz. İlk 6 ay sadece anne sütü kullanıp 6. ayda ek gıdaya başlıyoruz. İşte ek gıdaya başladınız ama özellikle bu 1 yaşından sonra ek gıdalar çok daha yoğun veriliyor. 1 yaşından sonra hala ek gıdayı kabul etmiyor bebek. Sürekli anne sütü emiyor derken işte 18 aylara 20 aylara kadar geliyor. Bu sefer anne sütü şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Onun yanında içmesi, anne sütünü yanında alması gerekirken, temel gıdası normal yiyeceklerken, anne sütünü yanında alması gerekirken, bu sefer anne sütünü fazla aldığı için çocukta farklı işte demir eksikliklerinden tutun da pek çok vitamin mineral eksiklikleri oluşabiliyor. Boyunda kilosunda azalmalar olabiliyor. Böyle durumlarda da anneler sütü birden tak diye bırakıyorlar. Emzirmeyi birden bırakıyorlar doktor önerisiyle. Bunu tekrar belirteyim. Çocuk mecburen yemek yesin diye. O zaman da bazen annelerde işte çok aşırı emzirmeden tak diye bıraktıkları için de çok ciddi sıkıntılar oluşabiliyor. Yine bu gıdalar sizin sütünüzü azalttığı için böyle bir durumda da size şifa olacaktır. Diğer durumda da size sütünüz azalttığı için yememeniz gerekecektir gibi iki yönlü düşünebiliriz. Şimdi hemen daha fazla uzatmadan başlayalım. Birincisi maydanoz. Bu çok karışıyor. Çünkü normalde maydanoza dereotu kardeş. İkisini hep bir arada işte yeriz, doğrarız. Hani dereotu inanılmaz bir süt artırıcıyken maydanozun öyle bir özelliği yok. Hatta azaltıcı olabilir deniliyor. Bu arada buradaki gıdaların hiçbirisi kesin ve kesin süt azaltıcıdır diye bir çalışma yok. Ama bu pek çok anneyle beraber ve benim anne olarak da deneyimlediğim noktalar. Bunlar süt azaltıyor. Ama dediğim gibi hani bu çok desteklenmiş bir çalışma değil. Çünkü hiçbir sütü çok fazla olan anne tutup da şey dememiş. Benim üstümde deney yapabilirsiniz demeyince böyle sıkıntılar oluşabiliyor desteklenme anlamında. Ama maydanoz gerçekten süt azaltıcı etkisi var. O yüzden çok dikkatli olalım ama bu tabii ki şu demek değil yani hani böreğin içindeki maydanozu ayıtlayın. Salatanın içine 4-5 dal maydanoz konuldu. Onu ayıtlayından bahsetmiyorum. Böyle bağ bağ maydanoz yemekten bahsediyorum. Sebebi diüretik olması, vücuttan su attırıyor olması. Hani biz maydanozu genelde işte su attırıcı kürlerde kullanırız hatırlarsanız. Bu yüzden maydanozu emziren anneler özellikle ilk bir yılda çok fazla yememeli. Bunun haricinde bir de acılar var.
buraya acılara temsilci olarak bir pul biber koyduk ama bütün acı gıdalar, fazla acı olan her şey sütünüzü azaltabilir. Ayrıca böyle keskin gıdaların şöyle bir sıkıntısı da var. Sütten bebeğe geçtiği için bebeği de irite ediyor. Hani bebek çok mutlu ve rahat emerken birden çok acı bir süt geliyor. Siz ne yerseniz ve nasıl beslenirseniz o gün bebeğiniz de o şekilde besleniyor. Yani bu ne demek? Siz o gün çok böyle şerbetli tatlılar, çok fazla tatlılar falan yediniz. Bebeğiniz de ne yazık ki çok fazla tatlı tada alıştırmış oluyorsunuz. Bunun tam tersi de işte siz çok acı seviyorsunuz diye bebeğinize de işkence yapmamak lazım. Özellikle ilk bir yaş için lütfen aşırı acı kullanmayalım. Bir de hemen elime nane gelmişken nane ile devam edelim. Taze nane, ya bunların arasında en çok hangisi süt azaltıyor derseniz taze nane derim size. Tabii ki kuru nanenin de etkisi var da kuru naneyi çok az kullanıyoruz zaten. O yüzden çok abartmıyorum onu. Taze nane kesinlikle sütü azaltıyor. Özellikle süt bıraktırmak isteyen anneler böyle taze naneyi çok çok bol kullanırlar Anadolu'da. Bu yüzden taze naneyi mutfağımızdan biraz uzak tutacağız. Fazla limon yine sütümüzü azaltıcı etkisi var. Fazla sirke. Fazla limon, niye fazla limon diyorum? Yani sizin salatanızın üstüne ektiğiniz şöyle birazcık limondan herhangi bir şey yok, olmaz. Sadece fark ettiyseniz hep böyle çok keskin tatlar. Bunların fazlası bebeği irite ettiği için istemiyoruz. Çok fazla tuz ve salamura besinler, turşu. Özellikle kış ayları geldi. Kışın bolca turşu yenilir. Fakat turşunun içinde aşırı tuz var. Bu yüzden emziren anneler çok fazla tuzlu gıdalar tüketmiyorlar. Normal tuzlu tüketiyorlar tabii ki. Ve biraz da özellikle ilk 6 ayda bebeğin gaz problemi varsa lütfen turşu ve kuru baklagil türü şeylerden uzak duruyorlar. Ada çayı hamilelikte zaten kesinlikle yasak olan çaylardan bir tanesi. Emzirme döneminde de yasak. Çünkü ada çayı çok güçlü bir çay aslında. Hani ben buradan tuttuğumda bile kokusu geliyor ve bizim hani ülkemizde çok fazla olduğu için şey gibi düşünüyoruz. Ada çayı canım ne olacak ki gibi düşünüyoruz ama bitki çayları unutmayın ilaç tedavisi gibidir. Bu yüzden emziren anneler ada çayından uzak duruyorsunuz. Saymadığım bir nişastam, bir de kafeinim kaldı. Yine nişastanın fazlası sütü azaltabilir. Bu ne demek? Aslında böyle değil de şöyle de düşünebiliriz. İşte fazla patates yemek. Aşırı derecede bezelye, patates, böyle hep aşırı nişastalı beslenmek bizim sütümüzü azaltabilir. Tabii ki aralarda patatesimizi de bezelyemizi de yiyebiliriz. Ben bunların hepsinin fazlasından bahsediyorum. Sirkeyi unutmayalım. Sirkenin yine çok keskin bir tadı, bir kokusu var gördüğünüz üzere. Siz duyamıyorsunuz ama baya şu anda aşırı kokuyor mesela. O yüzden sirkeden de uzak duruyoruz. Bir de kafein meselemiz var. Kafein çok önemli bir nokta. Niye? Çünkü kafein bize ne yapıyor? Metabolizmamızı hızlandırıyor, işte dinçleştiriyor, iyi hissettiriyor ve uyanık kalmamızı sağlıyor diğer bir noktada da. Yani bizim birazcık daha dinç olmamızı sağlıyor. Ama bebekte bu etki işte bebek uyumak istiyor. Bebek daha minik, daha yorgun. İşte ilk 3 ay, ilk 6 ay özellikle. Daha böyle hani kendi dünyasında kalmak istiyor. Siz bebeği sürekli sütten geçen kafeinle uyarıyorsunuz. Sürekli bir uyaran veriyorsunuz. O yüzden kafein alımlarınıza, günlük çay, kahve, çikolata alımlarınıza çok çok dikkat edin lütfen. Bunun haricinde gaz sancısı çeken bebeklerde yine kafein çok sıkıntı yaratabilir, ekstra gaza sebep olabilir. Bu yüzden ilk 3 ayda minimum kahve tüketimi, siyah çayın çok açık tüketilmesi ve bu şekilde günlük kafeinin ayarlanması olarak diyorum. Bunların hepsi bizim sütümüzü azaltan besinlerimizde. Umarım not almışsınızdır. Bugün belki sizin işinize yaramaz ama başka bir arkadaşınıza söylersiniz. 3 yıl sonra sizin işinize yarar derken bu
bilgiler bizim için hap küçük bilgiler, unutmamamız gereken, her evde bulunması gereken

bilgiler. Şimdi size hemen emzirme de süt artırıcı ve sizi tok tutucu bir tarif paylaşacağım. Emzirme döneminde en sıkıntı yaşadığımız şey sürekli açız. Açız ama verilecek kilolarımız var. Bebeğimizin süte ihtiyacı var. Böyle kafamız çok karışık. Azıcık böyle dikkat etmeye başladığımızda hemen, bu arada kapya biberimi aldım. Kapya biberimi kesmeye başlıyorum. Hemen diyoruz ki acaba bebeğimin sütü mü azalacak? Acaba başıma şunlar mı gelecek? Sonra çevreden birisi diyor ki işte şu diyet yapmıştı da onun sütü kesilmişti falan. Böyle bir sürü kulaktan dolma laflar söyleniyor. Bu bir tek sizin başınıza gelmiyor. Ben diyetisyenim ve benim de başıma geldi. Bu yüzden sizi çok iyi anlayabiliyorum bu konuda. Çok fazla burada kafaya takmamak lazım. Süt artması ya da azalmasını ve şunu da kafaya takmamak lazım, kiloları. Çünkü sağlıklı beslendiğinizde emin olun emzirme döneminde o kilolar gidiyor. Ama işte siz sürekli her emzirdikten 200 kalori yaktıktan sonra, mesela 200 kalori yaktınız, emzirdiniz. Yaktıktan sonra eğer koşuya koşuya mutfağa gidip bir paket çikolata yiyorsanız evet bir problem vardır. Gerçekten sağlıklı beslenmiyorsunuzdur. Vücudunuzun aşırı derecede kalori açığı vardır, çok ciddi. Besinsiz kalıyordur, yani kalorisi yüksektir de vitamin mineral yönünden çok kötüdür. O yüzden siz orada mutlaka bir sağlıklı beslenmeyi hayatınıza sokmanız lazım. Bir beslenme uzmanına danışmanız lazım. Ben Düz Göbek Sağlıklı Bebek kitabımda zaten emzirme döneminden falan da çok da bahsettim. Çünkü bu çok önemli ve çok güzel bir dönem. Bunu en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Şimdi mantarlarımızı koyduk. 2-3 tane mantar. Ne kadar? Bunun miktarını bu arada artırabilirsiniz. Yani hani hiç böyle mantarda hiçbir sınır yok. Mesela kendinizi o gün inanılmaz aç hissediyorsunuz. Bebek gece uyumadı. Çok streslisiniz, çok gerginsiniz ve doymayacağınızı düşünüyorsunuz. O zaman mantarı 3 değil 10 yapın. Hiç acımayın. Yiyin. Hiç problem olmayacak. Emin olabilirsiniz. Bu tarifimizin püf noktası, işte mantar var, kapya biber var. Aslında standart bir omlet gibi gözüküyor. İçine yulaf koyacağız. Yulaf ezmesi koyacağız. Bu bizim tokluğumuzu artırırken, sütümüzü artırırken aynı zamanda lezzet de verecek. Omletin içine güzel bir lezzet de verecek. Ispanak koyacağız. Ben ıspanak mantar ikilisini çok severim. Yani ben bütün sebzeleri çok severim. Belki zaten anlatmamdan fark ediyorsunuzdur. Bu sadece mesleki bir şey değil, küçüklükten beri gerçekten çok severim. Çünkü aslında bunları sevmememiz için bir sebebimiz yok. Hemen ıspanaklarımızı da koyalım. Çok konuşasım var sanırım bu bölümde. O yüzden birazcık hızlı olmam gerekecek. Hemen bunları koydum, mantarımı. Yine bunu ocakta hepsini soteleyeceğim. Bir arada soteleyeceğim ve çok fazla yakmayacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar ben buna yulaf ekleyeceğim. İçine en değerli şeyim kimyon. Kimyon olmasa. Kimyonu şimdi eklemiyorum ama piştikten sonra üzerine serpeceğim. Bu yine önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi buna 1 yemek kaşığı kadar, isterseniz hani biraz daha dikkat ediyorum derseniz 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ile beraber ben bunu hafif hafif pişireceğim. Üstüne 2 tane yumurtamı çırpıp dökeceğim ve harika lezzetli bir omlet haline getireceğim.

Emziren anneler için süt artırıcı, tok tutucu, hem sizi besleyici hem sütten bebeğinizi besleyici harika lezzetli kapya biberli, mantarlı, ıspanaklı bir omlet yaptık. Bu omletin en önemli noktası neydi? İçine yulaf ezmesi koyduk. Bir de üzerine kimyon ektik. Çünkü nedir? Kimyon gaz gidericidir. Bugünümüz de böyle geçti. Yeni programlarda bizi izlemeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: ben öyle bir hazırlandım ki burada kahvaltı yapacağım. Şu manzaraya karşı bir muhteşem bir manzara var. Şöyle yumurtamıza da banalım.
1: Tek suçum aşık olmak sana hiç olmaz.

İstanbul'u izliyorum, İstanbul'u dinliyorum. Kendimi İstanbul'un büyüsüne kaptırdım, gidiyorum. Bütün ama bütün güzel enerjimizle, bu muhteşem manzarayla hepinize merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Galata'dayız. Ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

meyveleri var. Şöyle reçel çeşitleri var. Görmüş olduğunuz gibi zeytin, bal, kaymak. Hemen şöyle peynir çeşitleri, sucuk. Söğüş tabağımızı şöyle alalım. Yumurta. Ay çok güzel. Bir de şöyle açma, poğaça, simit. İşte görmüş olduğunuz gibi keklerin olduğu bir tabak var. Tabii bunda yumurtalı ekmek de var, en sevdiğim. Çay da sınırsızmış bu arada. Ay yumurtalı ekmeği ben o kadar çok seviyorum ki. Şöyle yumurtamıza da banalım.

iki kişilik kahvaltı fiyatına 3 ya da 4 kişi sadece çay ücretini ödeyip kahvaltı yapabiliyormuş. Yani onu söyleyeyim, beyefendi de söyledi. Peki burası sabah kaçtan akşam kaça kadar açık? Sabah 7'den akşam 12'ye kadar açıkmış. Burası 130 yıllık bir otel bu arada. Ay çok güzelmiş. Burası Galip Dede Caddesi'nde İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Galata'da. Peki biz nereyi gezeceğiz kahvaltımız bittikten sonra? Sizi böyle güzel bir manzarayla baş başa bıraktıktan sonra tabii ki fazlasıyla meşhur olan bir caddeyi, Galata'ya gelindiğinde kesinlikle gezilmezse olmaz denilen bir caddeyi gezeceğiz bugün. Serdar-ı Ekrem Caddesi. O zaman

Vallahi güzel bir kahvaltı yaptım. Bu arada çıkışımız da Galip Dede Caddesi'nin hemen yan tarafında Tımarcı Sokağı'ndan oluyor. Yine Galip Dede Caddesi tarafından da çıkabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Kahvaltı bence çok güzeldi. O French Toast denilen tost bayağı güzeldi açıkçası. Sence Mithat, sen de yedin. Güzeldi dedi. Bak şimdi Galip Dede Caddesi'nden aşağı iniyoruz. Evet, Serdar ile Ekrem Caddesi'ni çekeceğiz ama çok güzel mağazalar var. Galata'yı gezmek bence çok keyifli. Her geldiğimde ayrı bir yerini keşfediyorum. Her geldiğimde fazlasıyla keyif alıyorum.

0: Hiç olmaz bu yaptığın. Ne kadar güzel çalıyorsunuz. Elinize, emeğinize sağlık. Şu yüzünüzü görsünler. Galata'da dolaşırken bu güzel beyefendinin sanatını da
1: bir de böyle baktım. Ne göreyim?
0: Görebilirsiniz. Şöyle. Aa.

0: Tek suçuma aşık olmak sana hiç olmaz bu yaptın. Sizin isminiz?
1: Benim ismim Erkan.
0: Erkan Bey, çok güzel çalıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani çok güzel bir sanat yapıyorsunuz. Sokak sanatçılarını da buradan sizin sayenizde alkışlar gönderiyorum. Sevgilerimizi gönderiyorum. Gerçekten çok güzel çalıyorsunuz. Elinize, emeğinize sağlık. Birincisi, çok da güzel bir enerjiniz var. Galata çevresinde mi oluyorsunuz genelde?
1: Evet.
0: O zaman Galata'ya geldiğiniz zaman Erkan Bey'i de görebilirsiniz. İşte Serdar-ı Ekrem Caddesi sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada keyifli bir gezi kimi bekliyor? Hem beni hem de siz değerli izleyicilerimizi. Önce şöyle bir Serdar-ı Ekrem Caddesi'ne göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

Serdar Ekrem Caddesi'ne benden önce göz attınız. Şimdi birlikte gezeceğiz. Nereden ne alabilirsiniz? Neyi ne kadar alabilirsiniz? Ya da nerede ne yiyebilirsiniz? Onları göstereceğim size. Hemen burada durduğumda Serdar Ekrem Caddesi'nin girişindeyim zaten. Galata Kulesi'ni görebiliyorum. Buradan ileriye kadar gittiğiniz zaman da Galata Kulesi'ni her şekilde görebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum size. Şimdi Serdar Ekrem Caddesi demek vintage mağazalar demek, tasarım mağazalar demek. Başka bir yerde bulamayacağınız ürünleri buraya gelip satın almak demek. Hemen girişte Serdar Ekrem Caddesi'nin girişinde çok güzel bir vintage mağaza var. Şöyle tabelasını görüyoruz ama burayı gezmek için merdivenlerden aşağı inmek gerekiyor. O zaman ne duruyoruz? Haydi içeriye girelim. Neler var neler yok sizlere gösterelim. Buyurun. Çok ama çok güzel bir mağaza.

mağazaya geldim. Burada vintage gözlük, takı, deri ceket, şöyle bakıyorum bot, ayakkabı, forma. Şöyle ileriye doğru gidebilir miyim Mithat? Kot, gömlek, şapka, ne ararsanız var, çantada dahil olmak üzere. Kiralanıp kiralanmadığını ya da satın alıp alınmadığını hepsini soracağım sevgili seyirciler. Önce siz bu güzel vintage mağazasına bence bir göz atın. Sonrasında sizleri en güzel ürünlerle karşılayalım.

0: Valla şimdi önce gözlükleri göstermek istedim size. Bakın şöyle. Şimdi son zamanlarda özellikle son 2 senedir renkli camlı gözlükler fazlasıyla moda. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç bir göstersin sevgili seyirciler. Evet, Mithat gösteriyor. Şimdi beğendiğiniz gözlüğü almanın yanı sıra bence beğendiğiniz gözlüğü alıp camını değiştirip de kullanabilirsiniz. Bunu yapan çok insan var. Öyle hayretler içinde bakıyorsun bana da. Bunu yapan çok insan var. Ha, Mithat bana böyle bakıyor. Oo, Yıldız kıyafetine çok uydu. Bence güzel bir gözlük zaten. Burada bakın birçok model, birçok farklı camdan güneş gözlüğü var. Hemen şöyle takayım da. Bana güneş gözlüğü yakışıyor. Ne yalan söyleyeyim vallahi. Her model güneş gözlüğü yakışıyor. Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım Mithat'cığım. Mithat her denediğime şöyle bakıyor da yakıştı diye. Bir de burada aynı zamanda takılar var sevgili seyirciler. Bakın burada mesela şöyle şu küpenin aynısından bende var bu arada. Ne kadar bunun fiyatı bu yazmıyor. 250. Bu 250 liraymış. Şimdi şunu sorayım hemen ben izleyicim için. Beğendiğimiz herhangi bir modelde, gözlükte, işte takılarda pazarlık payımız var mı?
1: Nakitte var evet.
0: Nakitte pazarlık payınız varmış. Bak ben söylüyorum. Gerisi size kalmış. Daha burada birçok çeşitten gözlüğün yanı sıra takılar da var. Ancak böyle vintage mağazalarda bulabiliyorsunuz bunları. Vallahi. Aa bu da çok güzel. Bununla gezeceğim ben. Bu gözümde kalsın vallahi bununla gezeceğim. Şimdi bu tarafta birbirinden güzel ve farklı deri ceketler var. Şimdi kiralama yapılıyor mu, satılık mı bilmiyorum. Hemen soralım. Kiralama yapılıyor mu? Kiralama yokmuş. Geliyorsunuz, beğeniyorsanız satın alıyormuşsunuz. Şöyle gezelim. Gezelim, gezelim. Kazaklar. Hemen kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Blazer ceketler. Hemen Yıldız size göstersin. Hop. Bak birbirinden farklı. Şöyle bir mağazaya biraz daha göz atın. Neler var neler yok. Kameraman arkadaşımız Mahmut Portakal'ı en güzel detayları sizler için çekiyor. Biz de sonrasında sizleri Mithat'la tekrar karşılayalım. Hem birkaç ürünü gösterelim hem de yine fiyat bilgilerini paylaşmaya devam edelim.

Bu arada bunların hepsi marka. Kimonolar var. Şimdi markanın ismini veremiyorum ama bayağı pahalı bir markanın kabanı bunlar. Bak kimonolar var mesela. 1800 lira falan fiyatları. Ay ben susuyorum. Bu mağaza haftanın 7 günü açık. Sabah 10'dan gece 11'e kadar hiçbir şey almasanız da fikir edinin. Burada bir beyefendi var. Enerjisi çok güzel. Hayırlı işler dileyip mutlaka Serdar Ekrem Caddesi'nin Galata'da bir havasını koklayın. Sustum. Son kez mağaza konuşsun. Serdar Ekrem Caddesi'nde sokaktan sizi karşılıyor.

İçeride Yaşar Bey var. Geldiğiniz zaman size yardımcı olur, onu söyleyebilirim. Bu arada Serdar Ekrem Caddesi görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla yabancı turist tarafından da ziyaret edilen bir cadde. Onu da söyleyeyim.

Şimdi çok güzel sol tarafımda bir mağaza var. Mithat göstersin hemen. Şimdi biz bu mağazaya gireceğiz. İçeride hem oda kokuları hem de birbirinden güzel mumlar var. Ve şöyle bakıyorum, arka tarafta aynı zamanda galiba atölye var. Ne duruyorsun Mithat? İçeriye gelsene, içeriye gelsene. Hadi içeride buluşalım.

güzel bir mağazaya girdik. Serdar Ekrem Caddesi'nde mumlar, oda kokuları var ve aynı zamanda şöyle satın alabileceğiniz hediyelik setler de var. Ya illa birine hediye etmenize gerek yok. Kendi kendinize de hediye edebilirsiniz bence bu setleri. Mağazanın içi bayağı güzel. Şimdi böyle dışarıdan çok pahalı gibi duran mağazaların içine girmeye korkuyoruz. Fiyatlar belki bütçemizi zorlayabilir diye. Ama şunu söyleyeyim, ben o hatayı zamanında yaptım ve bunu aştım. Şimdi dışarıdan böyle çok pahalıymış gibi duran mağazaların içine girmekten korkmayın. Fiyat sorun. Çünkü bizim ya da sizin bütçenize göre ürünler de oluyor. Şimdi burası çok keyifli bir yer. Tomtom Mahallesi'nde şubeleri var. Bebek'te şubeleri var. Mumları falan bayağı güzel. İki kardeş var burada. Bir hanımefendi ve bir beyefendi. Ben susayım, önce bu güzel mağaza konuşsun. Sonra biz sağımda beyefendi, solumda hanımefendiyle bence sizleri karşılayalım.

0: Şimdi sağımda güzel hanımefendi var, solumda da beyefendi var. İkisi de kardeş. Onu söyleyebilirim size. Buranın mimarı ikisi de, değil mi? Doğru evet, söylüyor muyum?
1: Evet, evet.
0: Tamam. Şimdi ne yapılıyor burada?
1: Şimdi burada yeni bir konsept yarattık kendimize. Hem atölyeyi buraya taşıdık, hem dükkanı. Arka tarafta seramikleri yapıyoruz. Yani üretimin bir kısmı burada oluyor. Ana atölyemiz mumların döküldüğü ve oda kokularının yapıldığı ve toptan üretimin çıktığı yer karşı tarafta Ümraniye'de.
0: Ha.
1: Ama benim seramikleri ben yapıyorum.
0: Aa.
1: Evet. Benim yaptığım kısımla dükkanı birleştirdik burada.
0: Her başarılı erkeğin arkasında böyle güzel bir hanımefendi vardır. Siz ne yapıyorsunuz? Ablama destek oluyorum. Satıştan sorumlusunuz. Şimdi şöyle baktığımız zaman, şimdi şöyle bir mum var. Bunun fiyatı ne o zaman?
2: 1250 TL.
0: 1250 lira. Neden 1250 lira? Mermer olduğu için. Ben hemen cevabını vereyim bunun. Ama bunu mum bittikten sonra tekrar kullanabiliyorsunuz.
1: Tekrar doldurabiliyorsunuz.
0: Bu arada evdeki kaplarınızı da getirip, doldurabiliyorsunuz. O zaman hemen şunu soralım. Bu mağaza haftanın 7 günü sabah kaçtan akşam kaça kadar açık?
1: Akşam 8'e kadar açık.
0: 10.30'dan akşam 8'e evet. kadar açıksınız. Evet. Tasarıma göre mum yapıyor musunuz? Mesela benim kafamda bir mum var. Birine hediye etmek istiyorum. Siz öyle yapıyor musunuz?
1: Tek kişi için yapamıyoruz ama toptan da yapabiliyoruz.
0: Yani bir organizasyon olursa mesela 10'lu 20'li falan. Duydunuz dilin sesini. Biz susuyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz.
0: Bu güzel mağaza bir kez daha konuşsun, sonra sizleri fiyat bilgileriyle buradan karşılayacağım.

0: Sevgili seyirciler, gerçekten çok güzel mumlar var, onu söyleyebilirim. Bir de oda kokuları da çok güzel buranın. Dediğim gibi hemen Mithat'ın arkasında birbirinden güzel hediyelik kutular da var. Orada istiyorsanız kendi hediye etmek istediğiniz mumu ve kokuyu kendiniz oluşturabilirsiniz. Şöyle. Bu arada mesela ben Galata'da Serdar Ekrem Caddesi'nde yürüyorum. Burada atölye var. Ben buraya katılabiliyor muyum?
1: Tabii belli başlı workshoplarımız
0: olacak. Ha, workshoplarınız olacak. Süper. Mum workshopuna katılmak istiyorsanız, mum çalışması yapayım ben diyorsanız, eğer burada çalışma varsa şartlarını öğrenirsiniz. Burada mum yapımını da öğrenirsiniz.

Yemin ederim. Bak Mithat bir kokla. Mithat bir kokla. Mithat şu an kokluyor mumu. Ay mumun beyaz sabunlusu mis. O da benim fazlasıyla dikkatimi çekti ve çok beğendim. O zaman Allah hepimizi nazarlardan saklasın diyelim.

Tini Mini Hanım diye geziyorum. Galata'da Serdar Ekrem Caddesi'nde. Mağazanın dışı çok güzel değil mi? O zaman içeriye de girelim mi? Galata yolunuz düşerse bu caddedeki mutlaka bu dükkana uğramanızı tavsiye ediyorum. İçeride buluşalım.

Bak burada eski fotoğraf makineleri falan var. Kameraman arkadaşım bir tat gösterebiliyorsa göstersin. Burada telefonlar falan, daktilolar. Müze ya burası. Yemin ederim müze. Mithat hemen buraya gelebiliyorsa gelsin ama hızlı bir şekilde gelemez. Mithat da sağına ve soluna o kadar dikkat ederek geliyor ki bir şey kırmamak için. Kırılırsa bitti. Burada 15. yüzyıldan günümüze kadar aradığınız her şeyi bulabilirmişsiniz sevgili seyirciler. Bakın şöyle tabaklar, kahve setleri, çay setleri, sunum tabakları, yani şekerlikler, aradığınız her şey, vazolar. Burada var. Şöyle çeşit çeşit avizeler. Yani hemen şu vitrinin içine bak Mithat. Bak çatal bıçak takımları. Yalnız iki kişi yürümenize imkan yok. İki kişi yan yana yürümenize imkan yok. Biblolar. Yani tek kişi yürüyebilirsiniz. Haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 7.30'a kadar açıkmış burası. Bence burası bir müze. İlla bir şey almak zorunda değilsiniz. Burada keyifle gezip eski iletişim aletlerimizi görebilirsiniz. Eski film makinelerini görebilirsiniz. Eski radyoları, eski kahve fincanlarını, kristalleri falan. Yani aradığınız her şeyi burada hem bulabilirsiniz hem de görebilirsiniz.

İstanbul içinde bir turistiz şu anda. Serdar Ekrem Caddesi'nin yavaş yavaş sonuna gelirken bu güzel mağazaya gireyim. Hadi gelin.

Buyurun Mithat Bey, buyurun. Sizi şöyle alalım. Önce bu güzel ürünleri şöyle Mithat, kameraman arkadaşımız bir göstersin sevgili seyirciler sizlere. El emeği, göz nuru, burada görmüş olduğunuz bütün ürünler. Bebek ürünleri de organik sevgili seyirciler. Organik yünden yapılıyor, sertifikalı. Onu da söyleyeyim. Burada siparişe göre ürünler yapılıyor, onu söyleyeyim size. Anahtarlık, toka, kapı süsü, bere, atkı, şal, aradığınız her şey var. Patik, bakın şöyle toka. Hemen göstereyim, bakın şöyle toka. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hırka, hırkayla uyumlu toka. İnci düğmeli hırka, şöyle bereler, çoraplar, nazar boncukları, bardak altlıkları, çantalar ve daha birçok şey.

0: örgünün modernleşmiş her hali bu mağazada. Tekrar belirteyim, burada bebek ürünleri %100 organik yünden yapılıyor. Hemen arka tarafta kameraman arkadaşım Mithat'ın arka tarafında birbirinden güzel bebekler için patik, tulum, hırka, alt üst takım ne arıyorsanız var ki hemen şunu da ekleyeyim. Burada siparişe göre ürün de yapılıyor sevgili seyirciler. Bakın alt üst takımlar şöyle. Ne kadar bu? Bu 900 liraymış. Alt üst takım mı 900? Alt üst takım 900 liraymış. Şu nazar boncuklu çanta ne kadar? 1100 lira. Şöyle hemen bakalım. İnci düğmeli hırkalar ne kadar? 2500. Pazarlık yapılabiliyor mu? Pazarlık yapılabiliyormuş. Yedi seneden beri varmış burası ama iki senedir bu mağaza varmış, onu belirteyim. Kırlentlerin üstünde birbirinden güzel örgüler var. Efendim? Kursta veriliyormuş burada. Oo, çok güzel bir şey söyledin. Haftanın kaç günü kurs veriliyor? Bir gün. O zaman yün, şiş, her şey sizden. Evet, öyleymiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Burası haftanın 7 günü sabah kaçtan akşam kaça kadar açık?
1: Sabah saat 10'da işte açılıyor.
0: Sabah 10'da açılıyormuş.
1: Saat 7'ye 8'e kadar açık.
0: Akşam 7.30 8'e kadar açıkmış. Çok ama çok güzel ürünler var gerçekten sevgili seyirciler. Almak zorunda değilsiniz, bunu her mağazada söylüyorum. Gelirsiniz burada şöyle bir gezersiniz, fikir edinirsiniz, kolay gelsin der çıkarsınız.

0: katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.

0: kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun.

0: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
1: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
1: Otel mi? Trivago.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
5: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
6: Çok güzel.
5: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
4: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Turkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi.

0: Pepsi ile hepsi güzel.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Düz kişide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: fazla serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: hep seninle. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Chili Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
1: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
2: Çok güzel.
1: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
0: Cheesy Big Bang'le atıştır, açtığını eğlenerek yatıştır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Taze sıkılmış meyve suyumu aldım. Nar, portakal, zencefil. Kameraman arkadaşım Mithat çoktan bitirdi bile. Ben bugün çok keyifli bir gün geçirdim açıkçası. Serdar Ekrem Caddesi'nde en güzel şekilde gezdiğimi düşünüyorum ve sizi gezdirdiğimi düşünüyorum. Umarım bu güzel enerjim sizlere de yansımıştır. Sence? Yansımıştır çünkü çok keyifliydi bu program dedi Mithat. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Bir hatamız olduysa affola efendim. Serdar Ekrem Caddesi'nin hemen karşı tarafına geldik. Galata Kulesi'nin dibindeyiz. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı. Ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınızı, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Unutmayın benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Hoşça kalın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları,

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kazlı Çeşme ve Zeytinburnu hattında olacağız. Yolculuğumuz Mozaik Müzesi ile başlayacak ve semtin muhtelif yerlerine dağılmış çeşitli dönemlere ait eserlerle devam edecek. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Bizans döneminde sur dışında kalan bu bölge Ebdoman adıyla anılıyordu. Ve bu yedinci anlamına geliyordu. Peki neden buraya yedi ya da yedinci adı verilmiş? Çünkü Sultanahmet Meydanı'nda bulunan milyon taşından başlayan millerin yedinci noktası burasıydı. Yani merkezden buraya yedi mildi. Ve bu nedenle de buraya yedi anlamına gelen Ebdoman adı verilmiş. Ve Bizans döneminde oldukça önemli bir yerdi. Çünkü burada imparator sarayları ve büyük bir ordugah vardı. Ayrıca sefere giden ve Via Ignatia yolunu kullanan, yani İstanbul'dan başlayıp Roma'ya kadar giden yolu kullananlar muhakkak buradan geçerdi. Hemen arkamdaki altın kapıdan çıkan imparatorlar yine seferlere buradan gider ve buradan dönerlerdi. Ve burada da muhakkak o ordugahı ziyaret edilirdi. Onun için Bizans döneminde çok önemli bir yerdi. Osmanlı dönemine geldiğimizde ise artık sur dışında kaldı ve semt daha çok dericilerin, tabakhanelerin olduğu bir yer haline geldi. Ama fetih sırasında ve fetihten önce de burada iyili ufaklı pek çok yapı vardı. Uzun süre bunlar o deri atölyelerinin içinde sessizce bugünleri bekledi. Daha sonra bu atölyeler kaldırıldı ve ortaya küçük ölçekli ama büyük hikayeler anlatan eserler çıktı. Biz de zaten gün boyu onları ziyaret edip hikayelerini dinleyeceğiz. Ama önce burada şahane bir mozaik müzesi var. Onu ziyaret edelim, onun detaylarını görelim ve ardından da yolculuğumuza devam edelim.

Şu anda bir zamanlar askeri hastane olarak inşa edilmiş ama bugün şahane bir müzeye dönüştürülmüş yapının önündeyim. Burası 1828 yılı itibariyle askeri hastane olarak göreve başlıyor. Ama ilk hali bu değil tabii ki. Burada denize kadar inen üzüm bağları içinde bir konak. Ve o konak 75 yataklı bir hastaneye çevriliyor. Ardından defalarca hastane yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Son halini ise 2. Abdülhamit zamanında alıyor ve 150 yataklı bir hastaneye dönüştürülüyor. Çeşitli isimlerle anılıyor. Önce Cebehane Hastanesi deniyor, sonra Zeytinburnu Askeri Hastanesi. Ve uzun yıllar bu şekilde hizmet ettikten sonra atıl duruma düşüyor. İşte o dönemde de subay çocukları için yurt olarak kullanılıyor. Tanzim satış ofisi bile oluyor. Sonunda iyice terk ediliyor ve uzun süre metruk durumdayken 2015 yılında restorasyona başlanıyor. Ve o restorasyonda umulmadık bir şeyle karşılaşılıyor.

Binanın hemen altında dev bir mozaik taban bulundu. Ve milattan sonra 2. yüzyıla aitti. Yani günümüzden 1800 yıl önce yapılmış bir mozaikti bu. Ve çok geniş bir alana yayılıyordu. İş bununla sınırlı kalmadı. Bir de lahitler bulundu. Ama ona geçmeden önce mozaik nedir ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Sümerlerden beri mozaik kullanılan bir sanat aslında ya da bir zanaat. Daha çok taban için kullanılıyor. Zirveye ulaştığı dönem ise Yunan ve Roma dönemi. Ama sözünü ettiğim bu zirve taban döşemeleri için. Asıl tavan ve duvarlardaki zirve ise Bizans döneminde İstanbul'da yaşanıyor. Ve bir ekol ortaya çıkıyor. Konstantinopolis ekolü. Oraya geçmeden önce tabana döşenen bu mozaiklerin içeriklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle antik Yunan'da ve Roma'da daha çok mitolojiden sahneler, tanrılar, tanrıçalar, mitolojik kahramanlar resmedilir ve bunlar atrium denilen büyük avlulu villaların tabanlarına döşenirdi. Tapınaklarda da kullanıldılar, sosyal binalarda da kullanıldılar, yine devlet binalarında da karşımıza çıkıyordu. Bir nevi halı kilim yerine düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi asıl zirvesini yaşadığı dönem Bizans dönemi. Yani Hristiyanlığın o topraklara, Bizans topraklarına girdiği dönem. Çünkü Hristiyanlıkla birlikte artık mozaikler tabana yapılamazdı. Bunun da önemli bir nedeni vardı.

Pagan dönemde yapılan ve tabana döşenen bu mozaiklerde mitolojik tanrı ve tanrıçalar yer alıyordu. Ve bunlar aslında ayaklar altındaydı. Ancak Hristiyanlık geldiğinde artık tanrı, azizeler, öbür taraftan İsa ve Meryem gibi kutsal kavramlar ortaya çıktı. Hal böyle olunca da onlar ayaklar altına alınamazdı. İşte bu nedenle Hristiyan dünyası buna bir çözüm buldu. Mozaikten de vazgeçmek istemiyordu. Onun için de bütün bu dini tasvirleri ve bu kutsal kişilikleri tavana ya da duvarlara taşıdı. Ancak teknik bir problem vardı. Tabana döşenenler küçük taşlardı ve doğal olarak bunlar ağırdı. Bunu çözmek için de malzeme değişti ve küçük cam parçalarına geçildi. Daha hafif bir malzemeydi. Bu sadece yer çekimine daha çok direnç sağlamadı. Ayrıca renk skalası genişledi. Maviler, yeşiller, kırmızılar ve en önemlisi altın yaldızla renk skalası zenginleştirildi. Ve işte Bizans'ın, özellikle de İstanbul'un yaptığı mozaikler dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ve böylece ortaya Ayasofya'dan Kariye'ye kadar pek çok yerde karşımıza çıkan o muhteşem Bizans mozaikleri çıktı. Ancak burada bir taban mozaiği var. Burada da inanılmaz süslemeler var. Dilerseniz onlara yakından bakalım.

Bu muhteşem mozaiklerin yanında iki de mezarla ölümle ilgili obje bulundu. Bunlardan birisi bir mezar odasıydı ve üstü tuğlayla örülmüştü. Buradan bir erkek cesedi çıktı. Ama bir de lahit vardı ve milattan sonra 4. 5. yüzyıla tarihleniyordu. O lahitin içinde ise bir kadın ve bir erkek iskeleti bulundu. Kadın 20'li 30'lu yaşlarındaydı. Erkek ise 40-50'li yaşlarında. Kimdir nedir bilinmiyor. Ama yapılan incelemelerde ilginç sonuçlara ulaşılmış. Erkeğin romatizmal bir hastalığı olduğu sonucuna varılmış. Ayrıca bir kaburgası kırık ve kaynamış. Bir takım sağlık sorunları olan bir bireyden bahsediyoruz. Ama işin ilginç yanı bambaşkaydı. Bu mezarda o insanların üstlerinden kalan bir takım kumaş parçaları bulundu. Ve bu kumaş parçalarındaki renk mordu. Ve bu kumaş kadifeydi. İşte bütün bu mor renk ve kadife kumaş bize bir şey anlatıyordu. Muhtemeldir ki bu kişiler imparatorluk hanedanına mensup kişilerdi. Çünkü Bizans'ta mor rengi sadece ve sadece imparatorlar ve belli bazı hanedan üyeleri kullanabiliyordu. Buradan yola

çıkarak böyle bir fikir yürütüldü. Peki neden sadece mor rengi imparatorlar kullanıyordu? Çünkü mor pahalı bir renkti, elde edilmesi çok güçtü ve bununla boyanan kumaşlar da çok kıymetliydi. Elde edilirken kullanılan yöntem ise oldukça şaşırtıcı. Bir deniz kabuklusu ezilerek elde ediliyor ve bir kumaşı bir şalı boyamak için 15 bin deniz kabuklusuna ihtiyaç duyulduğu tarihi kaynaklarda yazıyor.

Şu anda askeri hastanenin içindeyim. Hayat çok ilginç. Önce biri bir konak yapıyor buraya ve üstüne bir askeri hastane yapılıyor. Sonra onun bir otoparkı oluyor bahçede. Ve daha sonra yapılan restorasyonda bir de bakıyorsunuz ki sizden çok çok önce, neredeyse 1500 yıl önce buraya birileri bir ev yapmış ya da bir bina yapmış ve onun tabanını mozaikle süslemiş. Onun için de İstanbul katmanlar üzerine kurulmuştur. Her bir katmanda farklı bir döneme işaret eder. Burada da işte bu tam da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve işte mozaiklerden bahsetmişken Bizans mozaiklerinden biraz daha söz etmek istiyorum. Dedim ya, en iyi örnekleri bugün Ayasofya'da, Kariye'de karşımıza çıkıyor. Ve bunlar küçük küçük taşlardan, cam parçalarından yapılmış, birbirinden farklı renklerde ama bütün mesele bunların döşenmesi. İşte İstanbul ekolü tam da bu. Ve bunlar birbirlerinden farklı yüksekliklere yerleştiriliyor. Ve hal böyle olunca yüzeyleri de birbirinden farklı açılarda kesildiği için harelenme, parıldama ortaya çıkarıyor. Ve baktığınızda hem bir gölge ışık oyunu ortaya çıkıyor hem de bir parıldama. İşte bu nedenle Konstantinopolis ekolü ortaya çıkıyor. Bu konuyla ilgili 386 yılında Aziz Augustinus bakın neler söylemiş. Eğer iyi göremeyen bir insan küçük küplerden oluşan bir döşemeye bakarsa, küplerin ötesini göremeyip yapan sanatçıyı bunları düzgün yerleştirmeyi bilmemekle suçlar. Çünkü ona göre bunlar düzensiz yerleştirilmiş taşlardır. O kişi tek bir bakışta aslında bir tek güzel tasviri ortaya çıkaran farklı parçaları ayırt edemez. Her bir parça, her bir küp kendi içinde tektir ama bütünlükte anlam kazanır. Aslında mozaiği tarif ediyormuş gibi görünse de Tanrı ve insan ilişkisini anlatan bir metin olarak okumakta olabilir.

Bugün artık burası hem bir sanat merkezi, hem mozaik müzesi, hem de sosyal etkinliklerin yapıldığı bir mekan olarak hayatına devam ediyor. Ama işin ilginç yanı, burada çıkan mozaikler yerinde korunmuş. In situ deniyor buna. Ve bunun gibi pek çok örnek var aslında ülkemizde. Örneğin Sultanahmet Meydanı'ndaki büyük saray mozaikleri. O mozaikler de orada yerinde sergileniyor. Yani nasıl biliriz? Bir eser bulunur, müzeye taşınır ve sergilenir. İşte burada müze o eserin üstüne yapılmış diyebiliriz. Aynı şey Sultanahmet Meydanı'ndaki Büyük Saray Mozaik Müzesi'nde karşımıza çıkıyor. Urfa'da yine Alepli Bahçe Müzesi'nde karşımıza çıkıyor. Oradaki mozaiklerin de üstüne müze yapılmış. Burada tabii ki mozaiklerin üstüne müze yapılmamış. Önce bir askeri hastane yapılmış. Ama bulunduktan sonra da bunları bir yere taşımak yerine olduğu yerde muhafaza edip küçük bir müzeye dönüştürülmüş. Bir de bu mozaiklerin üstündeki süslemeler var. Daha çok bir takım bitkisel motifler, düğümler, dalgalardan oluşuyor. Hiçbir insan figürü ya da hayvan figürü görmüyoruz. Bu Hristiyanlığın da biraz etkisi. Aslında şunu da söylemek mümkün. Bazı dönemlerde ikona kırıcılık denen bir şey var. İşte o

ikona kırıcılığın etkileri var mıdır yok mudur bilmiyoruz ama biraz insandan, hayvandan arındırılmış bir süslemeyle karşılaşıyoruz. Ama yine de buradaki bazı süslemeler sembolik anlamlar taşıyor. Onlar neymiş bir bakalım isterseniz.

Günümüzde halı, kilim neyse aslında antik dünyada da bu taban mozaikleri onların yerine geçiyor diyebiliriz. Evine misafir gelen kişilere işte bu görsel şöleni sunmak önemliydi. Onun için özellikle evlerin tabanları işte bu mozaiklerle süslenirdi. İşte buradaki mozaikte de daha çok bir takım simgesel öğeler, deniz dalgaları, spiraller, düğümler var. Ve onun haricinde bir takım da örgü motifleri karşımıza çıkıyor. Yine detaylara bakarsak çift kulbu olan bir vazo görüyoruz. Öbür taraftan iyice incelediğimizde istiridyeye benzeyen bir takım süsleme öğeleri de karşımıza çıkıyor. Tabii bunların içinde biri var ki fazlasıyla sembolik anlamlar taşıyor. O da Süleyman düğümü dediğimiz bir süsleme. Birbirine geçmiş 4 adet örgünün ortaya çıkardığı süsleme. Pek çok yerde karşımıza çıkıyor burada. Bunun da tabii bir takım sembolik anlamları var. Aşkı, bağlılığı, imanı sembolize ediyor. İki dünyayı sembolize ediyor. Bu nedenle de sadece Antik Yunan'da, Roma'da ve işte burada gördüğünüz 5. yüzyıl mozaiklerinde değil, İslam sanatında da fazlaca kullanılmış. Çünkü bildiğiniz gibi Süleyman tek tanrılı inançların temelinde yer alıyor. Hal böyle olunca da gerek iki üçgenin iç içe geçtiği Süleyman mührü, gerekse Süleyman düğümü İslam sanatında da kendisine fazlasıyla yer bulmuş.

İstanbul oldum olası su sıkıntısı çekmiş bir şehir. Bunu bilen Bizanslılar da şehrin muhtelif yerlerine su sarnıcıları inşa etmişler. Bunların pek çoğu kapalı su sarnıcı. Ancak şehirde 4 adet de açık hava su sarnıcı bulunuyor. Bunlar neredeyse bir futbol sahası büyüklüğünde. Üçü sur içinde yer alıyor. Biri ise sur dışında, hemen arkamda gördüğünüz bizim fil damı dediğimiz büyük açık hava sarnıcı. Burası sur dışına yapılmış, bunun önemli bir sebebi var. Birincisi bu sarnıç Justinianus'un ve İmparator Valens'in yaptırdığı saraylara su sağlıyor. Sadece onlara değil, hemen yanımızda Veli Efendi Hipodromu var. İşte orası bir zamanlar bir Bizans ordugahı. Büyük bir ordu var orada. Ve işte o ordunun ihtiyacı da yine bu sarnıçtan sağlanıyor. Ve o kampus, yani o ordugah o kadar önemli ki tahta çıkacak imparator orayı ziyaret ediyor ve onlar alkışlarıyla destek verirlerse tahta çıkabiliyor. İşte bütün bu bölgeye su sağlayan fil damı sarnıcı ismini nereden alıyor? Neden fil damı demişiz? Rivayet odur ki bu sarnıçta Osmanlı döneminde filler varmış ve o sarayın filleriymiş bütün bu filler. Onlara bakılmış, onlar beslenmiş, onların ağırıymış. Bu gelenek söylentiye göre Timur'dan itibaren Osmanlı'ya geçmiş. Timur ordularında bulunan fillerden esinlenen Osmanlı da bolca fil edinmiş ve onlara da işte böyle yerlerde bakmış. Şimdi dilerseniz sarnıcın içine bir girelim.

Fil damı sarnıcının tam olarak hangi dönemde, hangi yıllarda yapıldığı pek bilinmiyor. Ama tahminler var. Ortalama 5 veya 6. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Ancak diğer açık hava su sarnıçlarından onu ayıran önemli bir özellik var. Genellikle bu tip sarnıçlar toprak kazılır ve kazılan yere duvarlar döşenerek çukurda bir alan oluşturulur. Bu ise tek örnek. Toprak kazmak yerine duvarlar yükseltilmiş ve dört tarafı kapalı bir alan insan eliyle yaratılmış. Ve daha sonra buraya Belgrad ormanlarından, belki Halkalı'dan ve yağmur suyu ile birlikte su toplanmış ve çevredeki az önce söylediğim saraylara ve ordugaha verilmiş. İşte bu anlamda tek örnek olması onu özel kılıyor. Ancak sonraki dönemlerde burası pek kullanılmamış. Sonraki dönemden kastım Osmanlı dönemi. Osmanlı durgun suyu sevmediği için bu tip sarnıçları kullanmamış. Onları eğer kapalı sarnıçsa binanın deposu olarak ya da alt mekanı olarak kullanmış. Ama onun haricinde açık hava su sarnıçlarını ise çok faydalı bir iş için kullanmış Osmanlı. Yüzyıllar boyunca burada biriken toprak, dibe çökmüş toprak verimli bir toprak. İşte bunu bildikleri için de bu tip yerleri bostan haline getirmişler. Ve işte bunların çoğuna da zaten çukur bostan diyoruz demeye de devam ediyoruz. Bu da onlardan biri. Bir sebze bahçesi işlevi görmüş. Ardından bir parka dönüştürülmüş ve bir dönem konserler için de kullanılmış. Şimdi sarnıçta şöyle bir dolaştıktan sonra yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim.

İşte Kazlı Çeşme semtini adını veren Kazlı Çeşme. Üstündeki kaz resmi buralarında isminin sebebi. Tabii ki bir rivayet var bununla ilgili. Fetih dönemindeyiz ve buradan Türk orduları surlara doğru saldırıyorlar. Şehir direniyor ve bu sırada su kıtlığı başlıyor. İşte ordunun sakabaşı adamlarına emir veriyor. Gökyüzünde gördüğü kazları gösteriyor. Onları takip edin diyor. Onlar suyun yerini bilirler. Adamları da kazların konduğu yere gidiyorlar ve o yer işte burasıdır. Sulak bir alandır ve burada suyu bulup orduyu susuz bırakmıyorlar. Ve o günden sonra da işte buraya bir çeşme yaptıkları rivayet edilir. Ancak arkamda gördüğünüz çeşme fetihten çok sonra yapılmış. 1546 yılını gösteriyor. Kitabe zaten bunu bize söylüyor. Üstündeki kaz betimlemesinin ise Bizans'tan kalan devşirme bir parça olduğu söyleniyor. Ancak işin ilginç yanı şu anda gördüğünüz orijinal değil. 2000'li yıllarda orijinal kaz çalınmış. Daha sonra buraya replikası konmuş. Çeşmenin yanında iki tane de taş görüyoruz. Bunlar sütun. Bunlarla ilgili çeşitli şeyler söyleniyor. Sadaka taşı falan deniyor ama kişisel olarak benim fikrim bambaşka. Bunlar özellikle hemen sağ tarafta yer alan, daha alçak olan sütun, hamal taşı. Geçmişte yükler hamallar tarafından büyük sepetlerle taşınırdı. Ve buraya geldiklerinde bu ağır yüklerini tek başlarına indirip kaldıramayacakları için yere koyup tekrar kaldırmaları güç olacağı için de İşte hamallar için bu tip yüksek sütunlardan oluşan sekiler yapılırdı. Ve doğal olarak da hamal gelir, sepetini onun üstüne koyar, su ihtiyacını karşılar ve sonra da zorlanmadan sepetini alır ve yoluna devam ederdi. İşte bunlar Osmanlı'nın inceliğidir.

Kazlıçeşme'nin çevresi ve Yedikule surlarının hemen dışı bir zamanlar deri atölyelerinin olduğu yerdi. Ve bütün bu engame içinde de pek çok eser kaybolup gitmişti. Daha sonra atölyeler kaldırıldı ve ortaya küçük ölçekli şahane eserler çıktı. İşte onlardan biri Kazlıçeşme'ydi. Yine Fatih'in İstanbul'da yaptırdığı ilk cami ve Ayaparaske

Kevi Kilisesi bunlardan bazıları. Ama bunlardan biri de arkamda gördüğünüz türbe. Burada yatan şahıs önemli bir şahsiyet. 15. yüzyılın velilerinden kabul ediliyor ve rivayete göre kendisi Fatih'in sakabaşı. Yani ordunun su ihtiyacını karşılayan kişi. Ve fetih döneminde su sıkıntısı başlıyor. Fatih bunu öğreniyor ve sakabaşını huzuruna çağırıyor. Soruyor, ne olacak su işi diye. Sakabaşı gayet sakin, arkasını dönüp sırtındaki su dolu kırbayı, yani torbayı gösteriyor. Deriden yapılmış su torbasını. Fatih yaklaşıyor, içine bakıyor ki içinde bir derya var. Bütün orduyu doyuracak kadar su görüyor. Ve o günden sonra Ali Baba, Derya Ali Baba adıyla anılıyor. Ve vefatından sonra da ona burada bir türbe inşa ediliyor. Ve kendisinin o kırbağı, deriden olan su torbasını o yaptığı rivayet edilir. Ve burada devam ettiğinizde Yedi Kule'ye gelirsiniz. Ama dedim ya, daha önce burada dericiler vardı. Onların tarihi de Fatih dönemine kadar gidiyor. Fatih Sultan Mehmet burada bol su olduğu için bu salhaneleri, kesimhaneleri, dericileri hep buraya yerleştirmiş. Ve bu nedenle o dericilerin elde ettiği, hayvan kesiminden elde ettiği bazı malzemeler kullanılmış. Mesela iç yağlarından mum yapmışlar. Yine bağırsaklarından yaylarda, ok yaylarında kullanılan kirişler yapmışlar. Ve hala burada bir semtin adı Kirişhane olarak, Kirişhane Mahallesi olarak yaşamaya devam ediyor.

Kazlı Çeşme'nin çevresindeki eserlerden ya da tarihi kalıntılardan biri de hemen arkamda gördüğünüz Yedi Şehitler Mezarları ya da türbeleri diyebiliriz. İşte burada söylenceye göre fetih sırasında ilk şehit düşen yedi asker defnolunur. Ancak yıllarca onların mezarları kayıptır. Daha sonra 19. yüzyılda Acı Hivaz adlı bir kişi burayı tespit eder ve etrafını duvarlarla çevirip yedi mezarı koruma altına alır. Bu olayı da hemen bu mezarların ön tarafında yer alan bir kitabede şu şekilde anlatır. Gaza fethine Sultan Mehmet Han ile bu yedi kimse beraber onun ile varmış. Cümlesinin ruhu şehadet şerbeti içmiş. Yedi kule dışında bunca yıl kayıpmış diyor 1822 tarihli bu kitabede.

19. yüzyılda Batı'da sokak aydınlatmaları için gaz kullanılmaya başlandı. Bu yeniliği Osmanlı İmparatorluğu da hemen ülkeye getirtti. Ama ilk geldiği yer Dolmabahçe Sarayı'ydı. 1850'li yıllarda Dolmabahçe Sarayı'nda aydınlatma için hava gazı kullanıldı. Bu arada Batılılar ona gaz diyordu, biz de olduğu gibi aldık. Ama başına bir şey daha ekledik ve hava gazı dedik. Sadece Dolmabahçe Sarayı değil, Beyoğlu'nun aydınlatması da yine oradaki gazhane ile, Dolmabahçe Gazhanesi ile sağlandı. Ardından pek çok yerde gazhaneler oluşturulmaya başlandı. İşte onlardan biri de Yedikule'deki gazhaneydi. Biz de onun yapılarından birinin içindeyiz. Bugün bir sergi salonuna dönüştürülmüş. Ama burası ilk yapıldığında 1880 yılında buradaki çevrenin, sokakların aydınlatılması için tasarlanmıştı. Peki neden buraya inşa edilmişti? Hemen surların dışındayız. Çünkü burası deniz kenarı ve insanın nispeten az olduğu bir bölge. Deniz kenarı olması gelen kömürlerin, ekipmanın ve çeşitli malzemelerin buraya kolay ulaştırılmasını sağlamak içindi. Onun haricinde suya ihtiyaç vardı ve Kazlı Çeşme bölgesi bol sulu bir alandı. İşte bütün bunlardan ötürü buraya 1880 yılında bu gazhane inşa edildi.

İkinci Abdülhamit ülkesinin batı ülkeleri gibi, batı şehirleri gibi aydınlatılmasını ve modern yaşamın unsurlarının ülkeye sokulmasını istiyordu. Bunun için de emir verdi ve dönemin şehremaneti yani belediyesi burayı Fransızlara inşa ettirdi. Paraları şehremaneti tarafından ödendi ve sonunda burası tamamlanıp 1880 yılında hizmete girdi. Buradan elde edilen gaz sokak aydınlatmasında ve iç mekanlarda kullanıldı. Sokaklarda ardı ardına sıralanmış bir takım aydınlatma direkleri vardı ve burada fenerler vardı. Ve bu fenerler şehremanetinin belirlediği saatten 20 dakika ve yine belirlediği saatten 20 dakika sonra olmak üzere yakılıp söndürülüyordu. Bunu yapan kişiye fenerci deniyordu ve fenerciler ellerindeki uzun çubuklarla bu fenerlerin gazını açıyor ve çakmak taşıyla bunları yakıyorlardı. Ve yine söndürmek onların işiydi. İşte fenerciler şehrin aydınlatılmasında önemli rol oynayan kişilerdi ve her birinin yaz kış değişik olan üniformaları vardı. İşte bu gazhanede bir zamanlar şehrimizi aydınlatan bir mekandı. Bugün ise daha çok sanatsal anlamda aydınlatan bir sergi mekanına dönüştürülmüş. Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Kazlı Çeşme bölgesindeydik. Yolculuğumuz Mozaik Müzesi ile başladı. Sonra Ebdomon Sarnıcı'nı, Fil Damı Sarnıcı'nı gördük ve Kazlı Çeşme, Yedi Şehitler gibi küçük ama önemli mekanları gördükten sonra gezimizin son durağı Yedi Kule Gazhanesi oldu. Ama her zaman olduğu gibi efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

Rıfat Havuz, Balat'ın eski sokaklarında unutulmuş eşyaların dilinden anlayan bir zaman ustası, kırık dökük hatıraları sabırla onarıp, geçmişi bugünün içine ustalıkla işleyen bir zanaatkar. Bugün unutulmuş eşyaları emeğiyle işleyip, her parçaya ikinci bir ömür veren bir ustanın hikayesine misafir oluyoruz.

Ben Rıfat Ağuz, 1965 doğumluyum. 10 yıldır bu işi yapıyorum, antika işini yapıyorum. Bizim burada aşağıda bir eski evimiz var, tarihi bir evimiz. Orada annemle babam duruyordu. Babam rahatsızlandı, bir 10 yıl falan oldu. Sonra bir 50 gün falan hastanede falan kaldık. Ondan sonra rahmetli oldu. Sonra annem yalnız kaldı burada, 5 kardeşiz. Hiç kimseyle durmadı annem. Hiç kimsenin evine gidip bir gün durmadı yani. Ben de mecburen yani otobüs şoförlüğü yapıyordum. İşimi bıraktım. Anamın yanına geldim. Onunla beraber durmaya başladım. Yanında komşularım vardı benim. Bu antika işini yapıyorlardı evin yanında. Bizim evde büyük olduğu için bahçesi de büyük. 70 metrekare bir bahçesi var. Daha sonra ilerleyen günlerde onun üzerini kapadım ben. Sajlarla. Orada yapmaya başladım bu antika işini, tamir işini.

burada ikisi de rahmetli oldu. İşte babam 10 yıl falan oldu. Annem 1,5 yıl falan oldu rahmetli olalı. Rize'deydiler çok eskiden de 25 senedir buradaydılar. Şimdi orada bizim ev boş duruyor. İki tane kedimiz var. Anamın kedileri vardı. Onlara bakıyorum yani. Yani gözüm gibi bakıyorum ona, anamın yadigarlar diye. Pıs pıs pıs pıs. Gel, gel, gel. Pıs pıs pıs. Gel, Antika gel, Antika gel. Gel, Karaböcek. Evliyim, 3 çocuğum var. Üçünü de okuttuk. Çalışıyorlar. Hanımım devamlı yanıma gelip gidiyor. Burada yardımcı oluyor bana.

0: Sen bizim antikamız mısın?
1: Evet.
0: Valla bu antika işinden hiç anlamıyordum. Bu antikaya vesile oldu. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani. Bu iş onların vesilesiyle antika işine girdik yani. Şoförlükten daha iyidir yani. Şoförlük yıllarca yaptık, uzun yol şoförlüğü. Otobüslerde otobüs şoförlüğü. Ama şimdi zaten yapılacak durumda değil otobüs şoförlüğü. Benim içimde zaten vardı böyle tamirat, tadilat işi. Elimden her şey geliyordu çocukluktan beri. İşte bu işe de başlayınca bu işin içine bulduk kendimiz. Yani bütün hep buradaki bütün her şeyin tadilatını, tamiratını hepsini yapıyorum yani. Abajurlar, şapkalar, işte antika şeyler, heykeller, işte aklınıza ne geliyorsa avizeler hepsini tadilatını, tamiratını yapıyorum. Nasıl başladım? Bir arkadaşım vardı, yandaki bir eski ev vardı. Ona böyle, o evde kiracıydı orada. Böyle tamirat işi yapıyordu böyle. Abajurlar bir şeyler yapıyordu. Yapıp satıyordu, dizayn yapıp satıyordu. Ona yardım etmeye başladım, işi yoğundu. Hani ben de çalışmıyordum işte annemlerden dolayı. Yani şey, zaman kaybı şey olsun diye, sıkılmayayım diye. Sonra iş... Onun gibi yapmaya başladım. Ondan iyi daha iyilerini yapmaya başladım. Sonra evin bahçesine üzerini kapadım. Kendime yapmaya başladım. İki tane ablam, bir tane kız kardeşim var. Bunlar gün aşırı gelip evde temizlik yapıyorlardı. Anamın yemeğini yapıyorlardı, işte şeyini yapıyorlardı. Şimdi benim de çevrem çok genişledi bu işten dolayı. Burada arkadaşlarım, eski arkadaşlarım hepsi gelip gidiyordu. Yani girip çıkacak şey olmuyordu eve. Yani evin önüydü zaten. Bizimkiler bu sefer dışarı çıkamıyorlar, evin içine kilitli kalıyorlardı. Yani kapalı kalıyorlardı. Sonra burayı bulduk işte. Burayı da bir 4 sene falan oldu burayı tutalı. İşte buraya taşındım, buraya yerleştik yani. Burada devam ediyorum. Ev boş duruyor şimdi, evde kedilerim var. Anamın 2 tane yadigar kedisi var, onlara gözüm gibi bakıyorum. Onların sayesinde bir 10-15 tane kediye daha bakıyorum orada.

herkes beni biliyor. Mesela büyük hurdacılar var, büyük ev boşaltan arkadaşlarımız var. Onlar alıyorlar, onlar bana tavsiye ediyorlar. Ya da alır mısın işte bunu, alır mısın diye. Bakıyorum, fiyat uyarsa, yapabileceğim bir şeyse ya da alıyorum, kendim burada düzenliyorum, temizliyorum, yapıyorum. Yani sağlamsa, elektrik tesisatı varsa elektrik tesisatını yapıyorum. Dizayn ediyorum, düzenliyorum. Buradan yine esnafa satıyorum. Son kullanıcı müşterilere satıyorum. Vallahi en zor parçalarım dediğim bizim şamdanlarımız var. Tütya şamdanlar var, tütya kollar var, aviz şeyler var. Bunların tamiri çok zor. Kaynak olmuyor. Kırıldığı zaman onun kaynağı özel, çok özel bir kaynağı var. Ben de kaynak ediyorum okşayan kaynağı ama o hemen böyle okşayan kaynağını tuttuğun zaman eriyor tereyağı gibi olmuyor. Onlardan uzak duruyorum. Bir de kapitomanto avizeler oluyor böyle. Kolların mesela tamiri yapılacak getiriyorlar bana. Ya bir tarafını yaparken kibrit çöpü gibi öbür tarafı. Onların tamirini hiç yapmıyorum artık yani usandım. Onları yapmıyorum daha doğrusu yani. Dizayn ettiklerim onun şeyini ben kendim yapıyorum. Yani tasarımını kendim yapıyorum. Altından her şeyi neyse yani A'dan Z'ye kadar hepsini ben tasarlıyorum, ben yapıyorum. Yani değişik ürünler çıkarıyorum. Mesela burada var öyle kendim tasarladığım çok ürünüm var. Mesela şurada bir avize var. Onun komplesi lambader avize komplesinin tasarımını ben yapmışım. Şurada eski Fransız gaz lambaları var, tasarımlarını ben yapmışım. Aptikler var. Çok yani bunların çoğusunun tasarımını ben yapıyorum. Yeniden tasarlamak daha zevkli oluyor ya. Tamir biraz zor oluyor. Çok uğraşıyorsun.

eski bir eşya demek, yani eski yaşamış, eski anı yani. Eski eşyaların insanları, ben eski eşya, eski bir şey gördüğüm zaman, mesela benim çocukluğumda olan, mesela şunun gibi bir şey, mesela eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum yani. Eski eşya gördüğüm zaman bir duygusallık hissediyorum böyle. Eskiye dönüyorum, eskilere yaşadıklarımı hatırlıyorum. Yani. Etkilendiğim eşya olmuştur tabii ki ya. Yani mesela gaz lambaları var bizde. Rize'de mesela, bizim çocukluğum Rize'de geçti. Gaz lambalarından gördüğüm zaman, çok eski gaz lambaları, yani bizim kullandığımız gaz lambaların, onlardan çok etkileniyorum. Niye? Bizde çok kar yağardı eskiden Rize'de. Köydü mesela bizim orası, şimdi mahalle olmuş. Ceyranlar fırtına ederdi, kar yağardı. Ceyranların üzerine işte bizim ağaç salları değerdi, ceyranlar kesildi. Bir kesildi, bir ay ceyran gelmezdi. Bir ay o gaz lambalarını yakardık. Ondan çok, yaparken çok şey etkileniyorum yani. Ondan dolayı yani. Bir ay beklerdik ışıklar gelsin, o gaz lambasından ders çalışırdık. Derslerimizi yapardık, okula giderdik.

Bu saat çok kiliseden çıkma bir saat. Çok eski bir saat. Aşırı derecede eski bir saat. 100 yılın üzerinde. Makinesinden belli oluyor. Kurmalı bir saattir bu. Çok eski, her şeyi var. Ama eski olduğu için şu anda aktif durumda değil. Aktif vaziyete getireceğiz bunu. Böyle bir ürünümüz. ...15 sene önce, 20 sene önce buraya anamlara falan gelip gittiğim zaman... ...burayı kimse beğenmezdi, Balat'ı. Yani Balat'ı şöyle yani şey köşe, yüzyıra köşe derlerdi böyle yani... ...Balat ne ki derdi yani. Balat'ta daha doğrusu fareli Balat diye geçerdi yani. Öyle bir şeydi, iticiydi yani. Sonra burada birkaç tane dizi çekildi. Bir de bizim bu antika üzerine yani gerçek antikacılar var böyle büyük... İsim vermeyelim. 2-3 tane. Onlar bir tanesi girdi baştan. Ondan sonra biri girdi. O antikacılar gelince bütün antikacılar Balat'a doluştu. Yani şimdi Balat'ın antikacılar merkezi burası. Bir de Kadıköy. Kadıköy daha üst kademe. Burası biraz daha alt. O sayede burası çok gelişti yani daha doğrusu. Film çok diziler falan çekiliyor. Halen çekiliyor çok diziler burada.

dolayı biraz sıkıntı var yani. Çok sıkıntı var. Çok farklı bir sektör ya. Her türlü insan bu sektörün içinde yani. Her türlü. Dürüstlüğü de içinde, ahlaklısı da içinde. Bu işi bırakır mısın deseniz bana bırakamam. Çünkü ben bir ay boş dursam hanımla kavga etmeye başlarız evde. Yani mutlaka bir uğraşım olacak ya. Ondan dolayı zor bu işi bırakmam. Benim bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Ama benden sonra bu işi, benim işimi devam ettirecek kimse yok yani. Çocuklarım yapmazlar. Onların meslekleri var, çalışıyorlar. Bilmiyorum, ben yapabildiğim kadar yapacağım yani.

Adım Sevgi Gavuz. Rıfat Bey'in eşiyim. 38 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. 2 oğlum, 1 kızım var. Torunlarım var. Eşim buna bir meraklı sardı. Antika işine. Bu zamana kadar getirdi, güzel de getirdi. Kendi memnun, biz memnun. Yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum. Yapması gereken bir şey varsa ona yardım ediyorum. Asması gereken bir şeyler varsa asıyoruz beraber. Başta böyle bir şey yoktu ama buraya bu şekil olunca, ben de görünce hak verdim ona. Çünkü çok güzel eskilerle bir arada olmak. Topladı da bayağı. 2 senede bu kadarını yaptı, bu dükkan açıldı. 2 sene oldu.

0: Ana günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 mililitre çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise

0: Büyük bir aile gibiyiz.
1: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
2: Elimden geleni yaparım.
3: Kız mıdır?
4: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
5: Zeynep Arda!
0: Milli basketçilerimizden Murat.
6: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
4: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
7: Bebek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
8: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
4: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
8: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
9: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.
10: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
11: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
10: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken...

0: bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Annemin babamın rahatsızlığından dolayı tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler yapmaya, sizlerle bunları paylaşmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Simit. Sıcacık, mis gibi simitler yapacağım efendim. Neredeyim peki? Üsküdar'da tarihi bir fırındayım. Adına münhasır, böyle çınar gibi, eski ama içindeki her şey taptaze mis gibi. Ben bugün onlarla birlikte çalışacağım. Başlayalım mı? Hadi buyurun başlayalım. Peki benim ustam kim olacak? İstanbul'un en sayılı ustalarından bir tanesi Ümit Usta. Efendim hoş geldiniz
1: teşekkür
0: programımıza.
1: Teşekkür ederim efendim. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: İnşallah beraber bir güzel bir çalışma anımız
0: İnşallah.
1: Olur.
0: İnşallah. Bu güler yüzümüz benimle birlikte solmaz. Yani bana kızmazsınız diye düşünüyorum. Bugün ben böyle çıtır çıtır simit yapmak istedim. İlk defa yapacağım.
1: Evet.
0: Böyle hamur
1: evet.
0: işlerini seviyorum ama simiti hiç denemedim. Sokak simidi. Nasıl yapacağız ustam? Öncelikli olarak sen hazırsın herhalde şu an. Tam teşekkür. Ben de hazırım. Başımı da kapattım. Hijyenik çalışmak
1: evet,
0: zorundayız.
1: Evet.
0: Tırnaklarım kısa. Ojem yok. Her şeyini tamamım ben
1: evet.
0: ustam.
1: Peki başlayalım mı?
0: Başlayalım. Ne yapacağız öncelikle?
1: Öncelikle şimdi unu tartıp malzemesini.
2: Daha iyiyken de Ümit ustamıza sabırlar dileyerek başlayalım.
1: Şimdi iki kilo unu tarttık.
2: Tuğba sizi çok yorar Ümit ustacığım. Haberiniz olsun benden söylemesi.
1: Tuzunu katıyoruz.
0: Şeker?
1: Şeker katıyoruz.
0: Aa!
1: Bizim
0: var mıydı? Şeker normalde var mı?
1: Pastane simidi olarak biz devamlı.
0: Aa! Anladım tamam. Şeker görünce niye şaşırdım ki ben bu kadar? Ben aa deyince arkadaşım ustalar da ben bakıyorum.
1: Şekerini katıyoruz.
0: Tamam.
1: Ondan sonra yağını katıyoruz.
0: Yağ da böyle nereden geldi kim bilir. Halis molis tereyağına benziyor.
1: Sıvı yağını katacağız.
0: Nerede sıvı yağımız?
2: Onu sen bileceksin Tuğba.
0: Yağ neredeydi? Ha ustam şurada.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet yağ katıyoruz. Bundan sonraki aşamada katacağımız yumurtasını kıracağız.
0: Ben kırayım mı?
1: Tabii tabii buyur.
0: Kaç tane kıracağım?
1: Üç tane.
2: Ustam Tuğba bu. Bütün koliyi de kırabilir ama düşürüp kırabilir. Siz kontrol edin lütfen Tuğba'yı. Ne olur ne olmaz.
0: Yumurta işimiz tamam.
1: Yumurta işimiz tamam. Bundan sonraki aşamada suyunu ılık suyuyla beraber yoğurulup en son maya ilave yapacağız.
0: Ondan sonra siz
1: evet,
0: sağ
1: bunu da katıyoruz. Evet şimdi su alacağız.
0: Nereden alacağız ustam?
1: Suyu.
0: Ben... Ustayı ben buraya çalıştırmaya gelmiş gibi oldum. Sanki ben çalışmaya gelmedim de. Yine bildik görüntüler sevgili seyirciler.
2: Yine bildik tembellik demek istedin sanırım Tuğba.
0: Evet ustam. Şimdi suyu. Ilık
1: evet,
0: su mu koyacağız?
1: Ilık su ekliyoruz.
2: Simitlerimizin suyu da ekleniyor.
1: Suyu katıyoruz. Bir kısmı sonda kalıyor. Yumuşaklık aşaması
0: ha, ona göre
1: inada yapmak zorunda kalıyor. Evet. Kapatıyoruz.
0: Ve start.
1: Evet, şu anda biraz yoğrulduktan sonra mayasını ilave yapacağız.
0: Ay çok güzel.
2: Hamurumuz makine tarafından itinayla yoğruluyor.
1: Hamurumuzu alıyoruz.
0: Oldu mu? Aa!
1: Evet. Alıyoruz.
0: Yaklaşık bir 4 dakika kadar
1: evet,
0: yoğruldu.
1: Güzel doğmuş. Güzel doğmuş. Şimdi bunu kestikten sonra belli bir dinleme aşaması olacak.
0: Tamam.
1: Yaklaşık olarak. Yani şöyle kesiyoruz.
0: Tamam. Bunları böyle beze haline getireceğiz değil mi
1: evet.
0: usta?
1: Böyle
0: mi?
1: Dinlenmesi için şu şekilde kesiyoruz. Tabii gram olarak yani aşağıya...
0: Sen artık usta olduğun için
1: evet.
0: Tartmamıza bile gerek yok.
1: Şu ayarda kesiyoruz. İsterseniz beraber keselim.
0: Şöyle mi?
1: Evet, evet.
2: Dinlendirilme öncesi bezeleri kesiyor. Hamarat kızımız, çalışkan arkadaşımız, büyük simit ustası adayı Tuğba.
0: Çok zevkli ya.
1: Evet, güzel. Yani hamur büyüklük aşaması zaten 115-120 gram aşamasında kesiyoruz.
0: Ben birazcık fazla, belki 150 gramlık bir
1: evet.
0: simit. Bakalım
1: evet.
0: hanginize nasip olacak sevgili seyirciler. Buradan şimdi ustam ben tekrar böleyim mi?
1: Evet, onu da böleceğiz.
2: Eli bol, gönlü bol Tuğba Usta hamuru bol bol bölmeye devam ediyor.
0: Çok hoşuma gitti benim. Pıt pıt pıt kesiyoruz ya şöyle. Bakayım ustam elim alıştı mı ya?
1: Evet, yok, biraz büyük ama.
0: Şöyle. Daha az oldu. Şu tamamdır artık yani, değil mi?
1: Evet.
2: Bir ortasını bul Tuğba.
0: Ustam daha önce gelip sizle böyle çalışmak isteyen ama başaramayan biri oldu mu?
1: Şu ana kadar öyle bir şansımız olmadı.
0: Ustam, çırağınıza nasıl davranıyorsanız bana da öyle davranabilirsiniz. Beni evet. Kayırmayın yani, program yapıyoruz diye.
2: Dayanamazsın Tuğba.
0: Dayanamazsın diyorlar arkadan. Niye? Niye dayanamayayım yani? Şu güler yüzü ustanızı niye üzüyorsunuz arkadaşlar?

0: Evet, yağ sürüyoruz. İnce bir yağ sürdük.
1: Süreyim mi şöyle olsun?
0: Tabii, aynı. Evet, çok güzel. Evet, şimdi dinlenme aşaması var. Ondan sonra simitlerim örgü yapıp...
1: Aa! Dur, birazdan süreyim ben. Şimdi 5 dakika kadar dinlenecek.
0: Dinlenecek.
1: Ardından örgü mü yapacağız?
0: Örgü yapacağız. Ters çeviriyoruz tavayı dinlenmesi için, hamurun kabuk tutmaması için.
1: Nasıl ters?
0: Oldu, tezgahın üstünde çeviriyoruz. Aa! Bu şekilde kalacak.
1: Aa, ben yine şoklarda. Böyle duracak yani.
0: Duracak, 5 dakika duracak. Ondan sonra güzel bir örme şekli vereceğiz.
1: O zaman 5 dakika sonra biz buradayız.
2: Tuğba, mutfaktan o kadar uzaksın ki.
0: Evet, tavamızı kaldırıyoruz.
1: Oldunuz mu? Siz bakayım.
0: Evet, bakalım.
1: Ben böyle konuşurum.
0: Evet, gayet güzel, gayet güzel. Örebiliriz. Ama öncelikle ben bir tane size göstereyim.
1: Evet, evet, yani. Simitçi. Simitçi.
2: Şöyle simidya diyeceksin ki iki mahalle öteden duyulsun Tuğba.
1: Simitçi. Ustam böyle bağırmıyorlar mı ama? Simitçi diye.
0: Evet, bu şekilde dizeceğiz.
1: Şu an bir şey söyleyeceğim. Ümit Usta benden koptu. Başka bir yerde şu an. Başka bir çalışma alanında. Ben yokum burada. Şöyle değil mi?
0: Evet, evet.
1: Sonra?
0: Yok, öncelikle hamuru açarken mesela genelde şu şekil.
1: Elimde kaldı bir saniye.
0: Şöyle açıyoruz, bunu bırakıyorum.
1: Tamam.
0: Tamam. Bir örmesi var şimdi mesela. Bakın şimdi beraber. Aynı aşamaya getireyim. Beraber deneyeceğiz şimdi.
1: Tamam ustam, bir dakika.
0: Burada. Bak, bakın. Bak, kendi kendine örülüyor. Evet.
2: Ustam Tuğba yapamaz.
1: Benimki dönmedi ama.
0: Şimdi ters aldığımız için bak, tekrar aldık.
1: Benimki de bu.
0: Evet, şimdi aynısını beraber deneyeceğiz. Bakalım.
1: Benimkisi küçük oldu. Bir oluru var yani.
0: Çok kolay, bakın.
2: Evet, çok kolay Tuğba.
1: Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz sevgili seyirciler.
3: Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok.
2: Abimiz de geldi, onayladı.
1: Şöyle.
0: Hamurun önce... Ya öyle değil, bak şimdi böyle alacağım. Hamurun ortadan doğru.
1: Ha, ortadan
0: tabii,
1: şöyle.
0: Ortadan, tabii ortadan hamuru bak. Bak kenardan. Alırken bir daha şöyle hafif... Esneterekten alacağız.
1: Anladım.
0: Ki daha rahat alma şansı olsun. Yani şöyle genişleterekten. Oradan sonra daha alma aşaması çok daha kolay.
1: Arkada da hummalı bir çalışma var. Pasta yapıyorlar. Pasta mı yapaydık ya? Bir dakika. Benim şu yanları çok inceldi ustam. Evet. Ne oldu şimdi? Burada bir sıkıntı oldu bence.
0: Burada önce bir de bununla deneyelim. O dursun şimdi.
1: Bu dursun.
0: Evet, o dursun. Bunu, önce şimdi bunu aldık, genişlettik. Tamam. Ortadan doğru açmaya başlıyoruz.
1: Şöyle.
0: Tabii, önce ortadan doğru. Tamam. Bak, bu farklı oldu.
1: Ha, tamam. Bunda zorlandım.
0: Tabii.
2: Yine olmayacak ki Ümit Usta. Yapamayacak Tuğba. Çabalar boşa.
1: İnşallah bu sefer.
0: Hamuru getiriyoruz buraya. Bir daha uzatıyoruz. Ama hamuru...
1: Bir dakika ustam, tamam. Ya gerçekten bilerek değil ya yaptığım şey.
2: Yapamadığının farkındayız Tuğba.
1: Olmadı. Olamıyordu.
0: Ama olacak. Kesinlikle olacak.
1: Olacak ustam. Ben bugün bunu öğrenmeye geldim işte. Siz de yılların ustası dedim. Bana öğretecek dedim. Yapacağız beraber dedim.
0: Evet,
1: yalan mı yani?
0: Şimdi, evet, çok doğru.
1: Yalan mı şimdi?
0: Şimdi evet, doğru. Şimdi tekrar beraber deniyoruz. Şimdi hamuru açtık, uzattık.
2: Ustanın kabahati yok Tuğba. Sorun şu ki sen beceriksizsin.
1: Ben ne yaptım biliyor musun? Bak şimdi olayı çözdüm. Ben çok bastırarak yapıyorum.
0: Evet, bastırmadan.
1: Güç uygulayarak yapıyorum.
0: Evet, bastırmadan.
1: Dolayısıyla bir yeri ince, bir yeri kalın oluyor.
0: Evet. Evet, onu şimdi alıyoruz.
1: Tekrardan.
0: Tekrardan. Evet, şimdi...
1: Hazır mısınız evet, sevgili seyirciler? Hop, şöyle. Aa!
0: Evet, tezgaha getiriyoruz. Tezgaha getiriyoruz. Biraz daha uzaması için elimizle ileri itiyoruz.
1: Tamam.
0: Ondan sonraki aşama Hamuru veriyorum size. Hamuru veriyorum.
1: Şöyle.
0: Evet. Evet.
1: Şurası artık bir şekilde.
0: Ama şimdi buradaki aşamadan sonra hamuru kopmaması için güzel sıkıştırıyoruz. Ondan sonra mermerde düzlediğimiz zaman...
1: Şöyle, evet. Bir dakika dur, bozuyordum ustam neredeyse. Neyse ki kolumdan olmadı.
0: Şimdi tekrardan ele alıyoruz.
2: En zoru bağlamaktır simiti.
0: Şimdi düzleyebilirsiniz.
1: Şöyle mi?
0: Evet. Hayır, şunu elinizi, getirin elinizi.
1: Bilezik
0: tamam,
1: gibi.
0: Tamam, bilezik gibi, evet. Evet, gayet güzel. Şimdiye kadar olan en güzel simit.
1: Gerçekten
0: evet,
1: mi?
0: Evet, çok güzel
1: bence
0: oldu.
1: Bence de.
0: Bence de güzel oldu.
2: Ustamız Tuğba'ya moral veriyor. Ama bence pek umut yok. Tuğba hala başladığı yerde.
1: Yani yavaş yavaş oturdu bende bu olay.
0: Ama öncelikle bir de şu uç taraflarını hamurun ezmeden daha şöyle yani pamuk olması gerekecek şekilde.
1: Şişko olsun
0: evet, bari. Evet, şişko şişko.
1: Benimki zayıf.
0: Evet.
1: Olmuyor işte burada, bu yüzden olmuyor. Şuradaki estetik.
0: Bakın şimdi bir tane daha hamur veriyorum size. Bu daha güzel olacağına kesinlikle eminim. Bu tarafı ördük, burası duruyor.
1: Tamam.
0: Ondan sonra da burayı, bak her iki tarafı eşit oldu.
1: Ya nasıl o kadar eşit oluyor ustam ya? Vallahi dramatik bir sahne bu yani bence.
2: Çünkü hiç mutfağa girmiyor, yemek pişirmiyor, hamur açmıyorsun ki evde. Elinde biraz alışkanlık olsun Tuğba.
1: Hayır, mantığını anladım da.
2: Mantık var ama pratik maalesef yok.
1: Bak şurası şişko. Burası zayıf oldu.
0: Kaldırıyoruz hamuru. Evet, bak ne güzel oldu değil mi?
1: Evet.
2: Ümit ustamız sabırla, yılmadan, pes etmeden tekrar tekrar anlatıyor. Tuğba da güle oynaya eğlene simit işini öğrenmeye çalışıyor.
0: Tavayı açarken zaten onu bir şekilde düzeltmiş olacağız.
1: Ha doğru.
0: Evet, pekmezini katıyoruz.
2: Simitin olmazsa olmazı pekmez.
1: Parmışım. Evet. Suyla pekmezi
0: karıştırdık. Şimdi simitlerimizi azar azar pekmezi suyun içine atıp susamın içine susamlayacağız.
1: Ha anladım.
0: Susamımızı da alıyoruz.
1: Şey yapacağız şimdi. Şöyle
0: evet,
1: batıracağım.
0: Atıyoruz. Evet.
1: Attım. Hemen aldım.
0: Hemen aldık. Susamın içine.
1: Şöyle.
0: Evet. Bunu şimdi yaklaşık olarak bir yarım saat dinlendikten sonra genişleteceğiz.
1: Bu benim yapamadığımda herhalde usta.
0: Toplarken simidi tavada mesela onu tekrar tamir etme şansımız oluyor.
1: Şey ben yapamadım.
2: Bol bol susamlı yap simitleri Tuğba. Şöyle çıtır çıtır olsunlar.
1: Efendim ben ustamla birlikte simidi önce ördüm. Sonra pekmeze batırdım. Pekmezi suya batırdım. Sonra susamladım. Şimdi biz bunları tepsiye tek tek açacağız. Ve sıcacık fırınla buluşacaklar. Hadi
0: evet,
1: buyurun.
0: Evet. Başlayalım mı?
1: Evet başlayalım.
0: Öncelikle alıyoruz. Şöyle güzel genişletecek şekilde.
1: Ha, ben de bundan şişman kalacak zannetmiştim.
0: Şu genişlikte alıyoruz. Evet.
1: İyi mi böyle ustam?
0: Çok güzel.
1: Birazcık daha açabilirim.
2: Evet. Simitlerimiz pişme aşamasına hazırlanıyor.
1: Bu da buraya.
0: Bence çok güzel oldu.
1: Ben düşüyordum.
0: Bugün Tuğba'yla bir simit çalışması yaptık. Bence ilk defa denemiş olmasına rağmen oldukça becerikli bir şekilde yaptığını zannediyorum. Gayet de güzel oldu.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında simit yapmak istedim. Geldim buradaki fırında Ümit Usta ile birlikte. Bana gösterdiği kadar artık öğretebildiği kadarıyla yani benim öğrendiğim kadarıyla simit yaptık. Bence güzel oldu. Böyle birazdan sıcacık çayla bir güzel afiyetle yiyeceğiz.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya, yeni işler öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Tuzla Marina'da dev bir akvaryumdayım. Viyasi'ye geldik efendim. Burada akvaryuma dalış gerçekleştireceğim ve köpek balıklarını besleyeceğim. Hayatımda bunu ilk defa yapacağım. Yani dalış kısmını. Köpek balıklarına hiç girmiyorum bile. Bu işi her gün yapan iki dalgıç arkadaşımız var. Yani işleri bu. Ben de bugün onlara dahil olacağım ve dalış gerçekleştirip besleme yapacağım. Neler yapacağız hiç bilmiyorum. Tabii ki bu kıyafetle değil. Yukarı çıkacağız ve dalışımızı gerçekleştireceğiz. Hadi buyurun başlayalım.
1: Sevgili izleyiciler, Tuğba bugün oldukça heyecanlı bir iş seçmiş kendine. Neler olacak? Ben de sizler gibi merakla bekliyorum.
0: Efendim, ben dalış yapmadan önce kıyafetimi giydim bir güzel. Saçımı topladım, makyajımı da çıkardım. Peki öncesinde akvaryuma dalış yapmadan buradan bir bilgi alalım değil mi Gökçe Hanım'dan? Kendisi veteriner hekim burada. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Ben bayağı böyle şu an kendimi sıkılmış, daralmış hissediyorum. Normal
2: yok,
0: değil mi bu kıyafet?
2: İlk defa giydiğiniz için öyle. Su geçirmemesi için çok dar yapılıyor, o yüzden.
0: Evet. Peki akvaryumla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Ne kadar balık var? Hangi tür balıklar daha sık beslenmesi gerekiyor? Biz şu anda köpek balıklarını beslemek üzere burada bulunmaktayız. Ne yapmam gerekiyor bunun için mesela?
2: Şimdi bizim akvaryumumuzda 7500 balığın bulunduğu 53 tane tankımız var. Bir de tünelimiz var. Tünelde 3 tane santalgir cinsi köpek balığımız var. Bunları hedef besleme yapıyoruz.
0: Peki efendim, ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım?
2: Şimdi
0: öncesinde
2: burada
0: yapmadığım için.
2: Şimdi ilk seferde yapabilir misiniz bilmiyorum tabii ki. İnşallah
0: ben de biliyorum.
2: Yaparsınız. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. Onun haricinde niye yapamıyorsunuz? Yani uzun uğraşlar sonucu tabii hepsi. Ama yapılabiliyor. Arkadaşlar da çok güzel yapıyor. Rahatlar. Yani korkacak bir şey yok aslında. Rahat olabilirsiniz. Zaten yanınızda iki tane dalgıç arkadaş olacak. Onlar size
0: şimdi
2: yardımcı
0: rahatladım
2: olacak. Sizi sürekli koruyacaklar zaten tigerlardan. Ya bizimkiler zaten çok sakin. Sürekli yediklerinden emin olduğumuz için bir agresiflikleri olmuyor.
0: İnşallah. Bugün de bir sorun çıkmazsa.
2: Çıktıktan
0: sonra tekrar sizle konuşuruz. Yani akvaryumdan çıktıktan sonra eğer çıkabilirsem sevgili seyirciler. Hakkınızı helal edin. O zaman biz ne yapalım? Dalış yapacağımız ekibin yanına gidelim. Artık işlem başlasın. Hadi buyurun.
1: Tuğba didişiriz, birbirimize laf söz atarız. Kırmadan, dökmeden, incitmeden tatlı tatlı atışırız ama birbirimizi severiz bilirim. Sen yine de o havuza girmeden bir daha düşün derim. Ya da lütfen kendine dikkat et orada.
0: Dalış alanına geldim. Çok heyecanlıyım. Dalış ekibi arkadaşlarım beni bekliyorlar ama dalış yapmadan önce su altında ne yapacağım? Koca bir tüp bağlayacağız sırtıma. Ondan sonra ne olacak? Tüm bilgileri Ayşegül Hanım'dan alacağız. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. İnşallah hoş bulurum ya. Bilmiyorum, korkuyorum bir yandan ama.
3: Yok yok, korkulacak bir şey yok. Şimdi ben size aşağıda yapmanız gerekenlerle ilgili ufak bir briefing vereceğim. Ondan sonrası sizde artık.
0: Ondan sonrası ben de. Rahat olabiliriz. Evet efendim, bunu sırtıma takacağız. Taktıktan sonra içeride nasıl nefes alışverişi gerçekleştireceğim bunu bilmek istiyorum öncelikli
3: evet
0: olarak.
3: Şimdi tüpümüz, BC'miz, bizi taşıyan yeleğimiz ve regülatörümüz var. Bu üç parçadan oluşuyor. Diğerleri de işte maske, palet kalıyor geriye. Ama en hayati nokta bu. Regülatörümüzü, bunu değil, bu ahtapot yedek alamız bu arada. İki tane regülatörümüz var.
0: Ha,
3: birisi yedek, birisi asıl kullandığımız. Regülatörümüzü bu şekilde tutup dişlerimizin arasına alıyoruz. Ağzımızı açık tutmamaya çalışıyoruz. Ve olabildiğince suyun altında gülmemeye çalışıyoruz.

0: hiç yapmam. Emin olabilirsiniz yani sürekli. Bilmiyorum suyun altında ne yapacağım ama.
1: Şimdi gösteriyorum bu şekilde.
0: Hı hı.
1: Aa.
0: Tamam. O nefes alışverişini ben yapacağım değil mi? Yani
1: bir evet, şeyden yapacaksınız.
0: Tamam. Ne kadar süre bunu kullanabiliyorum tüpü aşağıda?
1: Yani çok böyle sürekli palet batmazsanız ve derinliğiniz de bu derinlikte sığda kalırsa rahatlıkla 1,5 saat yeter diye düşünüyorum.
0: Oh, iyi. Şimdi rahatladım. Biterse ne yapacağım diye. Peki işaret dillerimiz olacak
1: evet,
0: suyun altında?
1: Evet, işaretlerimiz olacak. Zaten tek dalış yasak olduğu için yanında muhakkak bir badin olacak. Bu badin sana sürekli nasılsın, iyi misin, problem var mı diye soracak bu hareket. Sen de iyiysen iyiyim diyeceksin karşısına tekrar. Ama iyi değilsen problemim var diyeceksin bu hareketle.
0: Bir durumlar var hareketi bu.
1: Ama problemini de anlatman gerekiyor. Problemim var. Yani problemim var maskemde. Problemim var paledimde. İşte problemim var bende. Yani anladım, nerede olduğumu göstermen gerekiyor ki sana yardımcı olabilsinler.
0: Tamam.
1: Maskemiz var. Maskemizi de göstereyim. Nasıl takılıyor, nasıl kullanılıyor. Maskemizi şöyle yüzümüze yerleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Buradan arkadan tutuyoruz, tutturuyoruz.
0: Bu zamana kadar kullandığım tek maskeydi.
1: Maskemiz suyun altında bazen su alabilir.
0: Hmm. İşte ben onu bir ayarlayamıyorum.
1: Bunun bilgisini vereyim. Ama çok kolay. Korkulacak hiçbir şey yok. Maske suratınızda. Şuraya kadar su doldu. Güldünüz. Güldüğünüz zaman su kaçar.
0: Ya. Hiç gülmem ya ben de zaten. Evet.
1: Ağzınızdan nefes alıp suyun altında sadece ağızdan alıp ağızdan vereceksiniz bu arada. Bunu hiç unutmayın. Ağzından nefes aldım.
2: Tuğba bunu kesin unutur.
1: Burnumdan vereceğim. Buradan biraz bastırıp kafamı hafifçe yukarıya kaldırıp diye burnumdan verince buradan altta tahliye edilmiş olacak. Sudan kurtulacaksınız.
2: Farkındayım. Anlamadın değil mi Tuğba?
0: Evet anlamadım. Şey tamam. Yok anladım da. Aşağıda bunu gösterebilecek miyim hiç bilmiyorum.
1: Bence yaparsınız.
0: Evet. İnşallah.
1: Yani
0: evet.
1: Kolay bir şey değil.
0: Kolay mı sandın?
1: Kolay mı sandınız? Deneyeyim görün.
2: Sloganımız oldu kolay mı sandın?
1: Okey. Problemim var. Gidelim. Oturalım. Bu kadar.
0: Bitti derken? Gidelim derken?
1: Ya şu hareket var. Dalışı bitir.
0: Aha.
1: Ya da çıkalım. Yani iyiyim deyince sakın böyle yapmayın. Çıkarırlar sizi direkt.
0: Ben peşlerine takılıp böyle kuzu gibi giderim artık ne yapmam gerekiyorsa.
1: Aynen.
0: O zaman başlıyoruz. Hadi buyurun.
2: Tuğba dalış için son kontrollerini yapıyor.
1: Şimdi maskene tükürmeni istiyorum. Elinle böyle iyice şey yap, her yerine değdir. Çünkü buğu yapıyor yoksa. Her yerine değdirdiğinden emin ol. Tamamsa suya bir daldır çıkar onu. Tak maskeni. Çok sıkıysa söyle gevşeteyim. Tamam paletlerini giy. Şimdi giyiniyoruz. Kollarını arkaya geçir. Şimdi ben bunu böyle kaldıracağım. Sen de şu iki yandan tutup aşağıya doğru çekeceksin, tamam mı? Burada bir tane butonumuz var. Buna bastığımız zaman BC'miz iner. Yani şişken iner. Buna bastığımız zaman da BC'miz şişiyor gördüğün gibi.
0: Ha.
1: Şimdi bastım, iniyor. Yani sen aşağıya inmek için bunu indireceksin.
0: Tamam.
1: Yukarıya çıktığında da suyun üstünde kalabilmek için bunu şişireceksin.
0: Ha, anladım.
1: Ama sen bununla çok oynama yine de suyun altında. Olur mu?
0: Olur.
1: Arkadaş sana yardımcı olacak.
2: Aman Tuğba bir olur olmaz şeyleri kurcalama. Bir de sakın gülme lütfen.
1: BC'ni şişiriyorum. Gönderiyorum.
2: ve beklenen zamana ulaştık. Dalış anı geldi çattı. Tuğba'nın havuz içinde rahatça hareket edebilmesi için hazırlanan ekipmanlar, eğitmenlerimizin yardımıyla nihayet Tuğba rengarenk havuza biraz korkak, biraz tedirgin, biraz çekingen de olsa dalıyor. Gerçi açık konuşmak gerekirse o havuza dalmak ister istemez ilk defa dalacak olan biri için tedirginlik yaşatabilir. Tuğba'yı bu cesaretinden dolayı tebrik ederim. Bu arada hazır Tuğba havuzdayken sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum sevgili Kolay mı Sandın izleyicileri. Çünkü biliyorsunuz Tuğba'nın insafına kalsam beni hiç konuşturmayacak. Ama benim de işim bu, dış sesim ben. Konuşmasam olmaz ki. Hem konuşacağız derken elbette Tuğba'nın dedikodusunu yapmayacağız. Tuğba şu anda nasıl zaman geçiriyor, neler yapıyor onlardan bahsedeceğiz. Zira dalgıç kızımız Tuğba konuşmak ve gülmek için şu an çok müsait değil. Profesyonel dalgıçlarımızla çeşit çeşit balığın bulunduğu havuza dalan Tuğba, alışma süreci ve ilk anların ardından dikkatli bir şekilde ve dalgıçlarımız nezaretinde St. Tiger cinsi köpek balıklarına da yaklaşıyor. Yüzüyor, havuz dışında aldığı eğitimleri uyguluyor, bizlere iyi olduğuna dair işaretler veriyor, el sallıyor ve havuzun büyülü atmosferinin keyfini çıkarıyor. Biraz da havuzumuzdan bahsetmek istiyorum. Havuzumuz İstanbul Tuzla ilçesi Tuzla Marina'da bulunuyor. Atmosferi, dizaynı, balık türlerinin çeşitliliği ve egzotik yapısıyla büyük küçük tüm ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Ama benim asıl merak ettiğim Tuğba'nın havuz içindeki durumuna dair eğitmenlerimizin görüşleri nasıl olacak? Heyecanla dalış sonrası Tuğba'ya dair yapacakları yorumları bekliyorum. Derken Tuğba dalışı nihayete erdirdi ve yavaş yavaş basamaklardan çıkıyor.
3: İlk dalışı olduğu için kendisinin tabii ki de doğal olarak bir tedirginlik ve ufak bir panik hali olması çok doğaldı. Bununla ilgili dengede ve su altındaki ilk nefeslerinde biraz problem yaşasa da birkaç dakika içinde bu sorunun üstesinden geldik ve birlikte bir dalış gerçekleştirdik. Bu dalışın akabininde birlikte köpek balıklarını da beslemeyi düşünüyorduk. Ancak kendisinin ilk dalışı olması ve suyun altındaki hareketlerine ilk başta çok yeteri kadar hakim olamamasından dolayı bu için riskli olduğuna karar verdik. Ve köpek balığı beslemesini biz ekibimiz olarak kendimiz gerçekleştirdik.
4: Ben Tuğba Hanım'ı öncelikle tebrik ve takdir etmek istiyorum. Hem daha önce dalış yapmamış olması, ilk dalışını köpek balıklarının içerisine deneyimlemiş olması açıkçası çok cesaret örneği bir davranış. Bir de kendisinin ilk dalış olmasına rağmen çok soğukkanlı gördüm aslında dalış öncesinde. Yani belki heyecan yaşadı tabii kendi içerisinde ama hiç yansıttığını düşünmüyorum ben bize. Çok gayet cool görünüyordu.
2: Bilmez miyim? Çok cooldur kendisi. Korkar belli etmez, cesurdur pes etmeyi sevmez.
5: Efendim ben bugün muhteşem bir gün geçirdim. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. İlk defa dalış yaptım. Daha dalış nedir öğrenirken bir anda kendimi onlarca balığın içinde buldum. Köpek balıklar tabii ki köpek balıkları beni az da olsa korkuttu. Ben ki köpekten korkan insan köpek balığı deyince yani ne oldu bana bugün bir cesaret geldi hiç bilmiyorum. İlk başta suya girdiğimde nefes alamıyorum diye panik yaşadım. Aslında alabiliyorum, hava tüpüm var ama alamadığımı düşünüyorum. Bilmiyorum neden. Bu oluyormuş ama. Dalış arkadaşlarım o kadar rahatlardı ki bana müthiş rahatlık verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biraz da olsa balıkları beslemeye çalıştım ama benim için bu çok tehlikeli olduğundan dolayı çok fazla beni balıklarla muhatap etmediler. Zaten onlar benim elimden yemek yemedi. Bir yadırgadılar herhalde bu kimya falan diye. Efendim uzun lafın kısası çok güzeldi bugün benim için. Hobi olarak gelip burada dalış yapmak istiyorum bundan sonra. Bilmiyorum neyi ne kadar yapabildim ama artık takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir gündelik sorun belirleyip bu gündelik sorunun çözümüne dair psikolojik önerilerde bulunuyorum. Yani diyoruz ki sorun bu, peki ne yapmalı? İşte bugünkü sorumuz hepinizin çok hoşuna gidecek bir soru. Çünkü cevapları da harika ve hemen bugün uygulamaya başlayabiliriz. Sorumuz şu: daha sağlıklı bir ilişki mümkün mü? Daha keyifli bir romantik ilişki mümkün mü? Hepimizin hayatında ilişki içinde olduğumuz insanlara var ama temelde siz eşinizi, sevgilinizi düşünün bunları dinlerken. Ama bütün ilişki biçimlerine de aslında uyarlanabilecek bir takım önerilerde bulunacağım. İlişkiler insanoğlu için en önemli şeydir. Çünkü insanoğlu tek başına yaşayan bir tür değil, grup içinde yaşayan bir tür. Biz hep bir arada doğru adımları atarsak mutlu ve keyifli bir hayatımız olabiliyor. Ben tek başıma mutlu olacağım diyen insanlar kendi mutluluğunu bireysel olarak tanımladığı zaman genelde bir bakıyoruz ki o mutluluk değil, bir hayal kırıklığı getirmiş. O yüzden öncelikle şuna karar vermek lazım. Mutluluğunuz beraber yaşadığınız insanların esenlik haliyle ortaya çıkıyor. Yatırımı birbirimize yapmamız gerektiğini unutmayalım ve isterseniz tahtaya da yazacağımız şekilde hemen önerilerimize başlayalım. Artık alıştınız, tahtayı bayağı yoğun bir şekilde kullanıyorum. Çünkü istiyorum ki bir oraya madde yazdığımda 10 dakika sonra tekrar bakıp hatırlayabilelim. İlk maddemiz belki de daha önce hiç duymadığınız bir şey: sigorta attırıcılar. Nasıl evdeki elektronik aletlere çok fazla yüklendiniz? 9 tane elektronik alet bir anda çalışmaya başladı. Pat diye bir ses gelir, elektrik kesilir. İşte o pat sesinin geldiği zamanları, ilişki içerisindeki o sigorta atma anlarını ortadan kaldırmak için sigorta attırıcı nesneleri bulmamız gerekiyor. Sigorta attırıcı davranışlarımızı fark etmemiz gerekiyor. O yüzden gelin birinci maddeye sigortalar yazayım. Şimdi bu sigortalar aslında biraz da bizi sinirlendiren şeyler. Birkaç tane örnek getirdim. Şöyle göstereyim örnekleri. Bence size çok tanıdık gelecek. Sorun nasıl çıkarıyor bunlar diye ama. Mesela bir tane kumanda var elimde. Evde televizyonun karşısına ailece oturduğunuzda işte bu kumanda kimin elindeyse genelde bütün süreci yönlendiren de o oluyor. Aslında ev içi süreçlerde bu kumanda çok büyük bir güç. Ama kumandayı elinde tutan kişi diğerlerinin ne izlemek istediğini hiç önemsemeden hoyratça basarsa tuşlara, o zaman ev içinde bir gerginlik ve belki de her gece yaşanan bir takım krizler ortaya çıkabilir. Ya benim istediğim kanalı hiç açmıyorsun cümlesi kiminin sigorta attırıcısı olabilir. Daha basit bir örnek, çok da fazla karikatürize edilir ama şu diş macunlarının dipten mi çıkarıldığı, ortadan mı basıldığı, en üstten mi sıkıldığı bile bazen sigorta attırıcı olabiliyor. Hocam 20 yıllık evliyiz, hala diş macunu nasıl sıkacağını öğretemedim şeyini bizler zaman zaman duyuyoruz. Ya da başka bir örnek, telefonlar. Bu cep telefonları, kişiler eve geliyor işten, artık ailece geçirebileceğimiz tek zaman o zaman, ama alıyor eline telefonu ve sürekli telefonuyla uğraşıyor. İşte evde her gece sırf bu sürekli telefonla ilgileniyorsun cümlesiyle başlayan kavgalara denk gelmek artık ziyadesiyle mümkün. O yüzden bir sigorta attırıcı da telefon olabilir. Şimdi sizden hemen eşinizle sorun yaşadığınız anlara dair bu sigorta attırıcıları fark etmenizi istiyorum. Herkes kendi sigorta attırıcısını bulması lazım. Bazen saçından memnun değilsen saçınla ilgili yapılan konuşmalar. Hani bazen kilodan memnun değil de tam böyle bir şeye kızdın, onu söyleyemiyorsun. Kilosundan bir laf atayım da oradan yaralayayım onu gibi şeyler. Ya da işte ekonomik durumla ilgili, ihtiyaçlarla ilgili bir takım şeyler. Evde sürekli kavgaya neden oluyorsa işte sizin sigorta attırıcınız odur ve onu lütfen hayatınızdan çıkarın. Sigorta attırıcıları bir koz olarak kullanmaya devam edersek ilişkimiz bir türlü sağlıklı bir ilişki haline gelmez. Hemen sigorta attırıcıları lütfen bulalım. Ben de o sırada ikinci maddeye geçeyim. İkinci maddemiz övgü. Övgü o kadar büyüleyici bir şey ki aile hayatlarını çok güzelleştiren bir kavram. Eşinizi övün.
ve sık sık şunu söyleyin. İyi ki hayatımdasın. Bir kişi için eşinin kendisine iyi ki hayatımdasın dediğini duymak o kadar değerli ki. Çünkü bu durumda eşiniz de size olumlu şeyler söylemeye başlayacak. İşte bu mucize etkiyi yaşamak istiyorsanız bugün şunu deneyin. Çocuğunuzun karşısında eşinizin anne babalığını övün. Mehmet Şakiroğlu'ndan size bir hediye. Bakın ilişkiniz ne kadar güzel bir noktaya gelecek o akşam için. Şunu söyleyin. Çocuğunuzun karşısında eşinize deyin ki, İyi ki çocuğumun babası sensin ve bu yüzden çok mutluyum. Çünkü her zaman babalığı en doğru şekilde yapıyorsun. Ya da karşı cevap şöyle gelebilir. Ben de senin anneliğini çok çok beğeniyorum ve iyi ki çocuğumun annesi sensin. Bunları duymak o kadar rahatlatan ve o kadar keyifli şeyler ki. Övgü minnettarlık anlamına gelir. Bizde minnettarlık ifadesi az, sevdiklerinize sık sık onları sevdiğinizi ve hayatınızda oldukları için minnet duyduğunuzu ifade edin. Bu ilişkileri çok güçlendiriyor. Hatta bugün hemen şimdi başlamakta fayda var. Üçüncü kısma geçiyorum. Bu kısım böyle deminki gibi minnettarlık, sevgi söyleyin. Çok böyle sevgi pıtırcığı bir hal değil. Biraz daha zorlayıcı bir şey. İş bölümü. İş bölümü deyince erkekler hemen şu anda ekranın önünden kalkma çabasına girebilir ama hayır korkmayın. İş bölümünü keyifli bir şekilde yapmayı öğreneceğiz. Üçüncü madde iş bölümü. Şayet sevgili dostlar, ev içerisinde eşlerden herhangi bir tanesi evin bütün işi benim üzerime kalıyor diye düşünürse diğer eşe sürekli olarak duygusal baskı yapar. Sürekli olarak onun bunu görmesini sağlamaya çalışır.

Ve sürekli olarak tırnak içinde o şikayet hiç bitmez. Ve amma çok dırdır ettin gibi sözcükler de oralardan gelir. Şimdi iş bölümü temelde bütün iş şu kartonsa bunu tam ortasından kesip paylaşmak değil. İş bölümünde dikkat etmeniz gereken şey şu. Herkes ev içinde yaptığı işlerin kendisiyle alakalı kısmından memnuniyet duymalı. Yani evdeki iş bölümünde bana düşen rolleri benim kendim seçmiş olmam gerekiyor. Bana zorla bir iş yaptırılıyorsa, ben tercih etmediğim halde evdeki bir iş bana kalıyorsa ya da ben yaptığım bir işten sıklıkla pişmanlık ifade ediyorsam bu ilişkinizin mutlu bir ilişki olmasını engelleyecek temel faktörlerden biri haline gelir. O yüzden iş bölümünü tekrar bir gözden geçirin. Ve size ait işlerden memnun değilseniz bunların paylaşımı için tekrar bir mutabakat yapabilirsiniz. Ama kanıksanmış ve sürekli şikayet edilen işleri yapmak aile hayatı için sorun ortaya çıkarabiliyor. Dördüncü madde, açıkçası hayatının büyük kısmında aile danışmanlığı yapmış ve çalıştığı kurumda bir aile danışmanlığı yüksek lisans programının da içinde olan benim gibi bir kişi için en önemli kavram sanırım bu. Sınırlar. Çok işe yarayan ama ihmal ettiğimiz bir kavram bu. Sınırlar bizde sanki evliliklere bir tehdit gibi algılanıyor. Yani benim kendime ait özel bir hayatımın olması aslında evliliği sağlıklı hale getiren bir şey. Sevgili Mehmet Zihni Sungur'un bir sözü hemen aklıma geliyor burada. Beni kaybetmeden biz olabilmek. Yani aslında aile bizi biz haline getiren bir kurum. Orada eşler ve çocuklar var. Herkes ailesi için bir şey yapmayı sürdürmeli. Ama bir yandan da ben o aile kurumunun içine girmeden önce bir bireydim. O aile kurumunun içine girmeden önce bir takım hobilerim vardı. Hayatta bana zevk veren bir takım uğraşlarım vardı. O aileyi kurmadan önce arkadaşlarım, daha önce bir ailem vardı. Yeni aile sistemine girip bunları tümüyle inkar edersek, yokmuş gibi davranırsak ve bütün enerjimizi aile sistemi içerisine atarsak o zaman bir süre sonra tükenmişlik ortaya çıkar. Çünkü bu tür yaşam zevkli olmamaya başlar. Peki bunu nasıl halledeceğiz? Bir takım sınırlarımız olacak. Eşler her şeyi beraber yapmak zorunda değil. Arada bir kendimize özel alanlarımız olabilir. Hatta evin içinde bile bazen yalnız kalma ihtiyacımız olabilir. Eşim yalnız kalma ihtiyacını kullandığında ben kendimi reddedilmiş hissetmemem lazım. Neden benimle ilgilenmiyorsun, neden benimle konuşmuyorsun, neden çocuğumuzla oynamıyorsun demek yerine onun yalnız kalma ihtiyacına saygı duymamız lazım. Çünkü bu sınır olmazsa öyle bir iç içe gireriz ki bu aynı zamanda kayboluş anlamına gelir. O yüzden ilişkiler bizi kaybetmek yerine var etmek durumunda. Var eden ilişkiler sağlıklı ilişkilerdir. Hatta çocuklarımızın bile zaman zaman bize sınır koymasına izin vermemiz lazım. Onların odası diye bir yer belirliyorsak, her gün gidip onların başını didikleyip de odanı topla, odanı topla, odanı topla dememek lazım. Çünkü madem bir odası var, kuralları kendisi koyabilir. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Şimdi sınırlar dedik, kendi özel hayatımız olacak dedik ve bu özel hayatımızı koruyacağız dedik. Fakat orada başka bir kavram daha var, çok değerli. Tamam, beraber bir şeyler yapıyoruz. Bir yandan birlikte olmayan bir hayatımız var, bireysel hayatımız var. Ama bu beraber yaptığımız işlerden de keyif almayı öğrenmemiz lazım. Yani eşimle beraber ortak sosyal hayatımdan keyif almayı öğrenmem lazım. Şimdi bazen biz şu şikayeti çok fazla duyuyoruz. Hocam ilk tanıştığımız zaman çok keyifliydi. İşte evlendik, ilk yıllar harikaydı. Sonra yavaş yavaş beraber bir şeyler yapma alışkanlıklarımızı kaybettik. Bütün gün televizyonun karşısında oturuyoruz. Bütün gün elimizde telefon oluyor. Birbirimizi dinlemek yerine ya televizyon dinliyoruz ya telefon dinliyoruz. İşte bu bir süre sonra ilişkinin tükenmesine neden oluyor. Yapmamız gereken şey ne? Eskiden hani şu flört ettiğiniz dönem ya da evliliğin ilk yıllarında beraber yapmaktan zevk aldığınız şeyler vardı ya, işte onları yeniden yapmaya başlayın. Sonuçta siz birbirinizi severek bir araya geldiniz. Beraber iyi zaman geçirdiğiniz için bir araya geldiniz. Bu işin sırrı sizde. Birbirinizin anahtarı da bu manada sizde. Tekrar sosyalleşmek için biraz geçmişe doğru bir gözlük takıp

eskiden neler yapmaktan zevk alıyorduk diye bir bakabilirsiniz. Şu 5 tane maddeye baktığımızda sigorta attırıcıları bulun, eşinizi övün, iş bölümünü gözden geçirin. İstemediğiniz bir işi yapmak zorunda değilsiniz. Sınırları çizin, beni kaybetmeden...

0: Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
7: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Lipton buzlu çay, Pepsi ve 7 gün özel lezzet 129 lira.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
13: Kendime geliyor işte.
14: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
15: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
13: Anlamadım.
14: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
13: Size kesin dedim. Kalbinizi görüyorsunuz.
15: Başlatma şimdi kalbinden. Sen de oyna.
13: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
14: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
16: Kezban Paris'te. Bugün 18'de TV4'te.
17: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
18: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
17: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
19: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
20: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
10: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Tek kalışta dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 mililitre çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Garanti BBVA.
9: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
10: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
11: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
12: Bir telefon uzakta olan.
9: Bir bankacı. Tanıştıralım.
13: Benim bankacım Müge.
14: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

Bu programın önemli bölümlerinden bir tanesi. Tabii ki bana gönderdiğiniz sorulara cevap vermek. Hemen bakalım. Ha, harika bir soru. Hocam biz çok sık küsüp barışıyoruz. Bu küsüp barışmalar ard arda geliyor. Ne yapmamız lazım? Riskli bir durum. Çok fazla küsüp barışıyorsanız barışmaktan zevk alıyor olabilirsiniz. Bakınız genelde insanlar sorunu çözmek için bir çözüm yolunu ararlar. Fakat burada aslında küsmemizin nedeni barışma anının romantizmi olabilir. Yani ilişkiler öylesine romantizmden uzaklaşıyor ki sırf

o barışma anlarında yaşanan keyiften dolayı ilişki kendi kendine sorunlar çıkarıyor olabilir. O yüzden şöyle bir bakın. Barışma ritüellerinizi bir gözden geçirin. Barışırken yaşadığınız şeyler çok keyif verici ve romantikse sırf o barışma anları için küsüp sorun yaşıyor olabilirsiniz. Barışma anının verdiği keyfi gündelik hayatınızın içine dahil edebilirseniz küsmek zorunda olmaktan da kurtulursunuz. Birçok küsme barışma hikayesinde biz kötü nedenlerden küsmek yerine güzel barışma ritüelleriyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Ama şunu unutmayın ki ilişkiler biz mutlu olalım, daha kaliteli yaşayalım diye var. Sürekli sorun yaşanan bir ilişkiyi sürdürmek zorunda değilsiniz. Çözmeyi deniyorsunuz, çözemiyorsanız kendinize başka türlü bir yaşam yolu da seçebilirsiniz. Bu manada sürekli küsüp barışılan ilişkilerde barışma ritüellerini bir gözden geçirebilirsiniz. Şöyle gözden geçirecekleri toplu olarak bir bakarsak, bu tahtamızı her ne yapmalı programında dolduruyoruz. Bugün de bu 5 maddeyi uygulama alışkanlığı geliştirebilirseniz daha sağlıklı bir aile hayatınızın ve bu vesileyle daha sağlıklı çocuklarınızın olacağını düşünebilirsiniz. Hepinize harika bir gün, harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Ben Refik Berber, 1960 doğumluyum. 11 yaşında babamı kaybedince aileme söyledim. 14 yaşında çalışmaya başladım sonra. Bursa'nın döneri meşhur, pideli köftesi meşhur, cantığı meşhur. Farklı bir şey yaratayım dedim. Kavurma, tandır ve tavayla başladım. Bursa'nın ilk tavacısıyım. Yaptığımız işte tavanın bu kadar tutulmasının sırrı çok kısa sürede, 4 dakikada pişirip insanların önüne gelmesi. 14 yaşında başladım, şu anda 64 yaşındayım. Bilmiyorum, herhalde ölene kadar devam ettiririm. Çok seviyorum çünkü işimi.

Mustafa Kemal Paşa'nın Sarı Mustafalar Köyü'nde dünyaya geldim. Ailemiz sonra çok kalabalık olduğu için 13 kardeş ailemiz. 13 kardeş bakılması zor oluyor köyde. Karacabey'e göç etmişler. Babamı kaybettim. 11 yaşında babamı kaybedince okula devam ediyor. Ayakkabı yok, defter yok, kitap yok. Aileme söyledim. 14 yaşında çalışmaya başladım sonra. 18 yaşında kendime iki masalı bir iş yeri. Fakat olmadı. 23 yaşında bir daha denedik. Yine olmadı. Sonra 5 tane ortak iş. Ortak işlerle de maalesef olmuyor. En son 95 yılında eşime dedim ortak yürümüyor, ayrılıyoruz. Burayı dairemi satarak, 60 bin liraya dairemi satarak burayı da hava parasıyla oraya aldım. Herkes gülüyor, ne yapacak burada? Farklı bir şey yaratayım dedim. Kavurma, tandır ve tavayla başladım. Bursa'nın ilk tavacısıyım. Yaptığımız işte tavanın bu kadar tutulmasının sırrı çok kısa sürede. 4 dakikada pişirip insanların önüne gelmesi. 4 dakika pişimde et suyunu salmıyor. Suyunu salmayınca süper bir lezzet oluyor. Ve o günden bugüne devam ediyoruz yine. Yaptığımız ürünlerin tamamı Karacabey'den. Etlerimiz, yoğurtlarımız, sütlerimiz. Her biri de doğal. Hiçbir tane koruyucu falan kullanmıyoruz. Aldığımız ürünlerde koruyucu da kullanmıyoruz. Lezzet had safhada oluyor koruyucu kullanmadığın zaman. Tabii ki insanlar bunun farkına varıyorlar. Geçmişte 4'te 5'te geliyorum. Şu anda yetiştirdiğim personel var. 2 tane oğlum var. Onlar geliyorlar şu anda. Ama ben yine takibini bırakmıyorum. Tamam, eksiklerini gördüğüm zaman uyarıyorum. Çevre, servisin çok hızlı olması gerekiyor. Yaptığımız ürünler açık, herkesin görebileceği yerde. Gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Günlük yapıyoruz her şeyimizi. Tabii ki bu da insanların hoşuna gidiyor. 14 yaşında başladım, şu anda 64 yaşındayım. Bilmiyorum, herhalde ölene kadar devam ettiririm. Çok seviyorum çünkü işimi. Geçmişte Ramazanlarda anneannem, babaannem hepimiz beraber olabiliyorduk. Şu anda yok, hiçbir tanesi yok. Tabii ki büyük üzüntü yaşıyoruz. Onlarla beraber olmak çok daha farklıydı.

0: Havacı Refik buradan aldınız bana.
1: Kolay gelsin. Şu anda Karaca Bey'in Cuma pazarındayız. Buradaki ürünlerin tamamı Karaca Bey'in çiftçiler tarafından üretilip pazara çıkartılıyor. Gördüğünüz marul, pırasa, havuç, kırmızı lahana, şurada gördüğünüz her ürün kolay gelsin. Gördüklerinizin tamamını kendi tarlalarında üretip pazara getiriyorlar ve ucuz veriyorlar. Gördüğünüz her şey çok bedava. Kavrulmuş cevizi yaptığımız ıspanakları buradan çok temiz, çok körpe görmüş olduklarınız hiçbir yerde bulamazsınız. Karacabeyli çiftçilerimiz bunları yetiştirip buraya geliyor ve buradan alıyoruz. Bize 2 kilo ıspanak yapar mısın? Evet, o kadar lezzetli olmasının tek neden bunlar doğal. Ev yapımı salçalar yine Karacabey'in. Salçalar acılı ezmede falan bunları kullanıyoruz. Ev yapımı. Bütün arkadaşlarımız gayet güzel ürünler çıkartıyorlar. Mükemmeldir zeytinlerimiz. Kendi ürünleri arkadaşların, dışarıdan herhangi bir şey almıyorlar. Yine Karaca Bey'in Rumca ismi Mihalis biliyorsunuz. Rumlardan kalan bir peynir çeşidimiz var. Şu anda kelle diyorlar ona. Fakat Karaca Bey'de ustalar yetişmediği için manyastaki ustalar yapıyor. Şu anda yeni aldığım duyumlara göre gençler başlamışlar Mihalis peynirini yetiştirmeye. Üretiyorlarmış şu anda. Şu gördükleriniz de Mihalis peyniridir. Manyas yazmışlar. Bunlar kuru soğan olduğu zaman bunların güzel dolmasını yapıyoruz. İmralı soğan. Yine Karacabey'e ait bir ürün. Bunlar da Karacabey'li çiftçilerimizin yetiştirdikleri taze soğanlar ve marullar. Alışverişimizi tamamladık. Mutfakta buluşalım.

Ocağımızın başındayız. Bugün sizlere 3 tane ürünün tanıtımını yapacağım. Öncelikle kuzu tandır. Kuzu ön koldan yaptığımız, daha önce hiç satılmayan ürünlerdi bunlar. Kuzu kollar satılmayan ürünlerdi. Bunları televizyonlarda yaptığımız yemek programlarında göstererek, tandırın en güzel şekilde kuzu koldan yapıldığını öğreterek, tamam, bugün çok değerli bir et oldu. Kasaplarda bile fiyatlar alabildiğine yükseldi. Bunu size yapımını tarif edeceğim. Bunun için ne gerekli? Kuzu kol, kestirdiğimiz kuzu kollar, önceden kestiriyoruz kasaba. Eti parlaklık kazandırmak için bir miktar çiçek yağı. Ondan sonra tereyağı, bir tane soğan ve tuz. Etin yapımına başlayalım. Öncelikle bir miktar çiçek yağı.

Sonra tereyağı. Bir adet soğan. Ve tuz. Bunu hallettikten sonra üzerine yağlı kağıt ve alüminyum folyo. Şimdi şeflerimiz tuzun önceden atıldığı zaman etin sertleştirdiğini söylüyor. Öyle bir şey yok. Bu et zaten 4 saatte pişiyor. 4 saatte pişen ette tuz kendini içine çekmek zorunda. Bu kemikten lezzet olayı şey edecek. Demiglas sos gibi olur bunun suyu sonuçta, yağıyla beraber. Hiçbir şey sertleştirme söz konusu değil. Bu şekilde güzelce sarıyoruz. Evet. Fırına attık. Bunun pişimi 4 saat. 4 saat sonra çıkarıyoruz. Arada tabii ki çevirmek için 2 saat sonra bir çevirme işlemi yapmamız gerekiyor.

Şu anda ikinci ürünümüze başlıyoruz. İkinci ürünümüz de erikli kuzu kavurma, ekşi erikler. Erikler Kütahya'da Emet'in köylerinde toplanıyor. Oradaki kadınlar topluyor, bunu kurutuyorlar. Biz de oradan alıyoruz. Bu ekşi eriklerle yaptığımız kavurma, kuzu kavurma. Kuzu etinin butlarını, sinirlerini, fazla yağlarını aldırıyoruz. Sonra bunu çiçek yağı, bir miktar çiçek yağı. Etimizi sacın üstüne koyuyoruz.

suyunu çıkarmasını bekliyorum. Bizde 3 tane ürün var, söylemiştim. Biri tandır, biri erikli kuzu kavurma, bir tanesi de saç tava. Bu erikli kavurma korkunç rağbet gören bir et. Bu yaban erikleri eti asidiyle beraber çürütüyor. Çok güzel yumuşatıyor. Bu da mükemmel oluyor ve bunu her gün arıyor. Vatandaşlarımız her gün arıyor. Mükemmel bir et, tavsiye ediyoruz herkese. Bu Osmanlı'dan bugüne kadar gelen bir yemek. Türkiye'de yapan var mı? Muhakkak yapan vardır. Daha farklı şeylerin deneyen arkadaşlarımız var herhalde. Vişneli falan yapıyorlar. Fakat erikte olan asit vişnede yok. Erik mükemmel çürütüyor etimizi. Evet, şu anda gördüğünüz gibi suyunu almaya çalışıyoruz. Buranın yemek kültürü şöyle söyleyeyim. Dışarıda pek yemek yemezsiniz Karacabeyliler. Et tüketimi çok fazladır. Hamur işini pek fazla rağbet yok Karacabey'de. Genellikle et. Dönercilerimiz, pideli köftecilerimiz, kavurmacılarımız ve ızgara köfte genellikle. Tamam mı? Burada rağbet gören şeyler bunlar. Ete yine devam ediyoruz. Suyunu çıkarana kadar buna muhakkak çevirmemiz gerekiyor. Hızlı bir ateş olsaydı daha çabuk olacaktı. Ocağımız küçük olduğu için şu anda biraz gecikmeli oluyor. Yine etimize devam edelim kavurmaya. Suyunu saldıktan sonra bunu tencereye alacağım. Suyunu biraz çekmesi gerekiyor. Tencerede kavurmaya devam edecek. Sonra da eriklerini ilave edeceğiz. Kavurmamız şu anda suyunu çekti. Bunu hemen tencereye alıyoruz. Tencereye aldıktan sonra tencerede kavurmaya devam ediyoruz.

Etimiz şu anda kavruldu. İçine sadece soğan koyduk. Bir 10 dakika daha kaynatacağız bunu. Bu eriklerimizi, yaban eriklerimizi koyuyoruz. Baharat falan hiçbir şey gerekmiyor. Bu yaban erikleriyle etimiz daha da güzelleşecek. Yaban erikleri çok ekşi olduğu için eti ekşitir falan diye düşünmeyin. Tamam mı? Süper bir lezzet veriyor. Baharata hiç gerek yok. Evet, erikli kuzu kavurmamız bu. Şu anda hazır. Etimiz hazır. Şöyle görebiliriz. Şu anda erikli kavurmamızı bitirdik. Bizi meşhur yapan tavamıza geçiyoruz, saç tavaya.

Ortamdan ayrıldıktan sonra kendi iş yerimi açmaya karar verdiğimde Bursa'nın döneri meşhur, pideli köftesi meşhur, cantığı meşhur. Bunları çok iyi yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Ben bunlara yetişeceğim diye uğraşmadım. Farklı bir ürün yapıp ben de zirveye yerleşmeye uğraştım. En sonunda karar verdim bizi zirveye taşıyan ürünü yapmaya. Bu da dana bonfile. 1 kilo dana bonfile. 1 çay kaşığı kekik. Yine Karacabey'imizin meşhur salçası. 1 kaşık salça. 1 çay kaşığı tuz. 1 miktar süt. Böyle. Biraz domates, rendelenmiş domates. Ve çok az soğan rendeliyoruz. Bir miktar çiçek yağı, ete parlaklık kazandırmamız için muhakkak gerekli ve terbiyemizi karıştırıyoruz. Bunu güzel harmanlıyoruz. 1 saat kadar dinlendiriyoruz bunu. Evet, etimizin terbiyesi hazır. Etimizin terbiyesini karıştırıyoruz. Eti geceden terbiye yapmamıza gerek yok. Bunu 1 saat önceden yaparsanız, bunun sütünü de fazla kaçırmayın. Sütünü fazla kaçırırsanız, eti fazla dinlendirirseniz ette koku yapar süt. Terbiyemiz şu anda hazır. Etimizi dinlendirmeye bırakıyoruz. Etimiz dinlendi. Şu anda tavaya pişirebileceğimiz kadar 230 gram falan, 250 gram, 230 gram etimizi koyuyoruz. Buna sadece 2 dilim domates, 2 dilim biber. Fazla olduğu zaman etin şeyin özelliğini bozuyor bunlar. Domatesi koymamızdaki sebep, et piştiği zaman şeyini, suyunu şey etmemesi için. Ve buna eritilmiş tereyağı, pişimini hızlandırmak için. Eritilmiş tereyağını koyuyoruz ve fırına. Bunun pişimi 4 dakika. Fırına attık. Tavanın pişimi 4 dakika.

Tavamızı pişirdik. Şimdi süt erimamızı yapmak için ocağa geçiyoruz.

şu anda Bursa'nın Osmanlı'dan bugüne kadar gelen süt helvasını yapacağım sizlere. Karacabey'e, Bursa'ya geldiğiniz zaman muhakkak tadına bakın. Mükemmeldir. 2,5 kilo süt. Tereyağını koydum. Bir miktar çiçek yağı. Hafif yine parlaklık kazandırmak için. Şu anda Osmanlı'dan bugüne kadar gelen süt helvasının yapımını gösteriyorum size. 250 gram tereyağı, 2,5 kilo süt, tereyağını koyduk. 3-4 kaşık çiçek yağı parlaklık kazandırmak için. 1 bardak un. Unumuzu kavuruyoruz. Unla beraber yer fıstığımız var. Bu da Türkiye'de üretiliyor. Bunları da çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bunu yer fıstığıyla yapıyoruz. Yer fıstığıyla unumuzu beraber kavuruyoruz. Süt, tereyağı, tamamı Karacabey'de üretilen şeyler, Karacabey'den. Dışarıdan pek ürün girmez. Karacabey, anlattığım gibi başında da söyledim. Çok zengin, çok varlıklı. Tarladan 3 ürün alınıyor. Koyun sütünü pek fazla sevilmez. Koyun sütünde koku yapıyor diyor. Bir de koyunlarda 300 gram süt çıkar bir koyundan. Onun için inek sütünü tercih ediyoruz. Bu bölgede manda da var. Manda yoğurtlarımız var. Manda sütlerimiz var. Tabii ki onu da bulmak zor. Yani yine de bulunuyor arandığı zaman. Ama bu inek sütü her zaman var. Bu tatlı Türkiye'de rağbet görüyor her yerde. Şu anda Bursa için çok önemli. Osmanlı'dan bugüne kadar kalan bir tatlı olduğu için bütün iş yerlerinde, bütün restoranlarda bulabilirsiniz. 2,5 litre süte 1 kilo şeker. Bunu sütün içine ilave ediyorum, karıştırıyorum. Unumuz da kavruldu. Evet. Sütümüzü döktük. Kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Ateşin hızına göre kıvam alır. Kıvamı aldıktan sonra altını kapatıyoruz, boşaltıyoruz. Fırında kızarıncaya kadar kızartıyoruz. Kızarmış şeklini de göreceksiniz, fırındaki pişimini de göreceksiniz. Tatlımız şu anda boza kıvamına geldi. Kıvamını aldı. Altını kapatıyoruz. Ve kabımıza boşaltacağız. Bunu kabımıza boşalttıktan sonra birkaç dakika dinlendiriyoruz.

Bu kadar et yemeğini bitirdikten sonra et yemeğinin yanında güzel mezelerimize başlıyoruz. Şu anda Karacabey'de yine yetişen ıspanak. Ispanağımızı çok hafif açlıyoruz. Ispanak renk kaçırmayacak. Hemen açladıktan sonra kepçeyle çıkarıyoruz. Yan tarafta da soğanı karamelize ediyoruz. Bu da bize özgü bir yiyecek. Soğan karamelize olduktan sonra içine cevizini atıyoruz. Cevizi de 1-2 dakika kızartıyoruz soğanla beraber. Kavrulmuş cevizle yaptığımız bu ıspanak borani de mükemmel bir yiyecek. Bu da Karacabey özgü. Ispanaklar Karacabey'den. Üretim yine Karacabey. Ispanağı çok hafif açıyor. Renk kaçırmaması lazım. Bu yeşilliğini kaybettiği zaman hiçbir özelliği kalmaz. Açladığımız zaman çok hafif açıyoruz. Hemen sıcak suya sokup çıkarıyoruz. Bu rengi kaybetmemesi lazım. Ispanağı da kevir kepçeyle çıkarmamız lazım. Ispanağı süzdüğümüz zaman kumlar üstünde kalır. Bir daha o lezzeti bulamazsınız. Damak zevkiniz mahvolur. Soğanımız karamelize olmaya yaklaştı. Karamelize olduğu gibi hemen cevizimizi vereceğiz. Soğutmaya bırakıyoruz. Soğuttuktan sonra süzme yoğurt ve sarımsak ilave ediyoruz. Mükemmel bir lezzet.

Şu anda soğanımız karamelize oldu. Altını kapatıyorum. Bu sıcaklığıyla, soğanın sıcaklığıyla cevizimizi atıyoruz içine. Cevizimizi de harmanlıyoruz. Bu soğanın içine şu anda cevizi çok fazla kavursak kuruyor. Ve çok renk koyulaştırıyor. Bu şekilde yeterli geliyor. Şu anda soğanımızı karamelize ettik. Cevizimizi içine attık. Cevizimiz de kavruldu. Kenara alıyorum soğutmaya. Ispanağımız da soğuyacak. Soğuduktan sonra süzme yoğurt ve sarımsak ilave ediyoruz, harmanlıyoruz. Kavrulmuş cevizli ıspanak boranimiş.

yıllardır bu mesleği yapıyorum. İş yerimin kapısını açıp içeriye girdiğimde benim için her şey arkada kalıyor. Tüm dikkatimi yaptığım yemeklere veriyorum. Ocak başında da sofrayı kurarken de ve misafirlerimizi ağırlarken de her gün aynı heyecan ve özenle güne başlıyorum.

0: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Esla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mufak ve Pokyalı'ndan sevgiler.
1: Kocaman sevgiler gönderiyoruz size. Ela'cığım, bugün bize ne hazırladın tarif olarak?
0: Şifa çorbası ve yanına da nohutlu ekmek.
1: Evet, bugün hem çorbamızı hem de ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Şimdi önce önlüklerimizi giyelim ve mutfağımızda buluşuyoruz.
0: Anne, haydi şifa çorbamıza başlayalım.
1: Haydi o zaman çorbamıza başlayalım. Önce malzemelerimize geçelim bence. Burada kerevizlerimiz var. Birazcık pırasa ekliyoruz. Patates, havuç ve tabii ki vazgeçilmezimiz tavuk olacak ve tavuk suyunun da

0: kendisini kullanıyor olacağız çorbamızın içerisinde. Tenceremizin içerisine birazcık zeytinyağı dök, ekip bütün sebzeleri tek tek burada pişireceğiz. Ela, sen buradaki sebzeden en çok hangisini seviyorsun bu sebzelerden? Ha? Ne düşünüyorsun? En güzeli hangisi?
1: En güzeli bence et ve havuç.
0: Öyle mi? Tavuk ve havucu mu seviyorsun en çok? Evet, Ela'nın havuç favorisi. Aslında çocuklarımız maalesef pırasayı çok sevmiyorlar kesildiği zaman. Çünkü ortaya böyle o kükürtlü bileşiklerden kaynaklı biraz kokular çıkıyor. Aromasını çok beğenmiyorlar. Ancak gerçekten de çok ama çok kıymetli bir sebze olarak pırasayı görüyoruz. Çok yediremediğimiz için de ben de Ela'ya genelde çorbaların içerisinde veriyorum. Kendi belki çok farkında olmuyor ama biz sıklıkla pırasayı çorbalarımıza ekliyoruz. Ela'cığım, şimdi sana göstereceğim nasıl yapacağımızı bak. Ne yaptık? Pırasalarımızı küçük küçük doğramıştık. Onları tavamıza ben ekliyoruz.
1: Sevmiş miydim pırasayı?
0: Sen pırasayı çorbacı da sevmiştin ama tek başına yemek olarak çok da böyle haz ettiğin bir şey olmamıştı açıkçası.
1: Tamam.
0: Kerevizi hatırlıyor musun? Biz kerevizi aslında genelde çiğden böyle salatasını yapmaya alışkınız evimizin içerisinde. Ama gerçekten çorbanın içinde çok güzel bir lezzet verdi. Çok lifli, sindirimi çok güzel de destekliyor değil mi Ela?
1: Evet.
0: Evet. Sen peki kerevizi sever misin tek başına?
1: Hiç denemedim.
0: Hiç denemedi. Doğru söylüyor. Pek fazla Ela'nın denediği bir sebze değildi. Çorbanın içerisinde belki sen de seversin. Herkesin tavuk suyu yapma şekli aslında birbirinden farklıdır. Herkesin farklı bir usulü var. Ben genelde böyle mutlaka bir zeytinyağında kavurmayı seviyorum açıkçası. Genelde çiğden de yapılabilir. Hepsini tüm hepsini koyup suyu ekleyip blenderdan da geçirebiliriz ama ben böyle sote yapmayı daha çok seviyorum. Birbirinin böyle lezzetleri sanki geçiyor gibi geliyor değil mi? Ve senin en sevdiğin şeye geçiyorum.
1: Havuç.
0: Peki havucu sen çiğ mi seviyorsun, pişmiş mi seviyorsun?
1: Çiğ seviyorum.
0: Sen çiğ seviyorsun. Havucun bir güzelliğini söyleyeyim mi size? Havucun pişmişinin de çiğinin de farklı farklı faydaları var. Eğer çiğ havuç yiyorsanız bu size çok yüksek bir C vitamini veriyor. Ama pişiriyorsanız eğer o zaman da beta karotenden çok zengin oluyor. Ela, ne işe yarıyordu havuç?
1: Gözlerimizin iyi görmesine.
0: Evet, gözlerimizin iyi görmesini sağlıyordu değil mi? Yani gözlerinize çok iyi geliyor göz sağlığına. Evet, işte o beta karotenden zengin pişmiş versiyonu da bu anlamda çok güzel oluyor. Ela, rengarenk oldu biliyor musun içerisi?
1: Nasıl, ben mi bakacağım?
0: Evet.
1: Rengarenk olmamış ki.
0: Renk şimdi geliyor. Ne geliyor? Patates.
1: Patates.
0: En sevdiğin renk ne senin? Bir düşün bakalım.
1: Benim en sevdiğim renk mavi.
0: Mavi mi?
1: Aa. Ama açık mavi.
0: Açık mavi.
1: Evet.
0: Allah Allah. Açık mavi sebze aklıma gelmedi şu an biliyor musun? Öyle bir sebze var mı acaba?
1: Öyle bir sebze olabilir bence.
0: Olabilir mi? Benim en sevdiğim sebzelerden de bir tanesi bu kereviz. Ben her şeyini gerçekten çok seviyorum.
1: Bir de... Ama benim en çok et.
0: Et mi? Tavuk.
1: Evet, tavuk.
0: Sever misin tavuk?
1: Çok severim bence.
0: Harika. Ama evet, tavuk suyu çorbası yakışıyor.
1: Severim bence.
0: Burada
1: ama
0: bir güzelliğimiz de şu oluyor aslında. Ne? Tabii ki zencefil. Bizim olmazsa olmazımız zencefil aslında. Şifa çorbası deyince akla ilk gelenlerin başına zencefil var. Ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Ela, biz çaya biraz ekliyoruz değil mi zencefili? Ne diyorsun?
1: Ne zencefili?
0: Bu zencefil biraz acı oluyor. Sen tek başına pek yiyemeyebilirsin ama bu çorbaların içerisinde çok lezzetli oluyor. Tane karabiber ekleyeceğiz burada. Şuna şöyle tane karabiber ekleyeceğiz burada da
1: birazcık. Tane karabiber.
0: Evet, bak tane tane.
1: Tane karabiber ne?
0: Hani böyle karabiber tükettiğimizde hapşırırız ya, biliyor musun onu? Bir hapşırtma getirir bize. İşte o karabiberdeki aslında piperin dediğimiz maddeden kaynaklanıyor ve o da gerçekten ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Benim bir diğer sevdiğim şey ise zerdeçal. Zerdeçal bu çorbanın olmazsa olmazı. Çok güzel böyle turuncu bir renk de veriyor biliyorsunuz. Kurkuminden çok zengin. İltihaplara karşı çok iyi geliyor. Koruyucu etkisi var. Bir çay kaşığı da mutlaka zerdeçal ekliyoruz. Birazcık tuz ve birazcık da pul biber ekleyerek çorbamızın ana malzemelerini eklemiş olacağız. İçerisine ben tamamen kendim sevdiğim için birazcık limon da ekleyeceğim şimdi. Pişerken sonra çıkartabilirsiniz. Blender yapmadan önce şöyle o da aromasını bırakacak içerisine. Oo, çok güzel oldu. Şimdi tavuk suyumuzu ekliyoruz. Biraz altını kısalım.

0: Tüm sebzeler üzerine geçecek kadar da tavuk suyu ekleyelim. Anladın mı Eylancığım?
1: Evet.
0: Böyle bir tavuk suyumuzu da ekleyelim. Şöyle. Şimdi birazcık bu tip çorbalarda istediğimiz şey de biraz sıcak suyla zenginleştirebiliriz. İstediğimiz şey burada tabii ki çok sağlıklı ve besleyici olmuş olması. Şimdi kapağını kapatacağız. Şöyle buradan da göreceğiz şimdi. Aa, Ela çok lezzetli görünüyor biliyor musun? Kapağını da kapatalım. Daha kolay kaynasın. Çorbamız pişmeye başlayacak. Kaynadıktan sonra tüm malzemeleri blenderdan geçirip içerisine de tavuklarımızı ekliyor olacağız. Şimdi diğer tarife geçeceğiz. Hemen bir mutfağı toparlayalım. Diğer tarifte burada buluşuyoruz.
2: Anne haydi nohutlu ekmeğimize başlayalım.
0: Evet bence de haydi bol proteinli nohutlu ekmeğimize başlayalım. Çorbanın yanında ekmek çok sevilir. Ve bu ekmeği biz bugün sağlıklı hale getirmek istedik. O yüzden bir su bardağı kadar malzemelerimizde nohut var. 2 tane yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar keten tohumu ekleyeceğiz. 1 paket kadar kabartma tozu, birazcık tuz ve zeytinyağı da ekleyip bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. Ondan sonra çıkan karışımımızı bir güzel kalıba döküp pişirdiğimiz zaman harika, şahane, çok da lezzetli bir ekmek elde etmiş oluyoruz. Başlayalım mı Ela'cığım, ne dersin?
2: Bence evet.
0: Hadi o zaman nohutları ekleyelim mi önce? Gel bakalım.
2: Olur.
0: Ben şöyle dökeyim, ne dersin?
2: Olur.
0: Sen içine diğer malzemeleri senin koymanı rica edeceğim. Haşlanmış nohut. Bu arada hani bunu ben bazen mercimekle de yapıyorum. Herhangi bir baklagil de burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yumurtaları eklemek ister misin? Ben koydum mu?
2: Koy, ben koyayım.
0: Tamam, o mu açıldı? Hah, koyabilirsin. Öyle gelmesin, ben beraber ekleyelim, gel.
2: Beraber.
0: Hoppa, yumurtamızı ekledik. Yumurta çok da protein kaynaklarımızdan oldu. Bir tanesi. Evet, çok güzel oldu. Yağımızı ekleyelim.
2: Tamam ya.
0: Evet, 2 yemek kaşığı kadar burada zeytinyağı kullanıyoruz. Farklı yağlar da olur elbette. Hepsini dökebilirsin. Çok güzel. Bu şimdi tuzu ekleyelim. Bir çay
2: tuzu
0: kaşığı kadar. Evet, tuzu da ekleyelim.
2: Ben de mi ekleyeyim? Hepsine ya da şöyle mi sürteyelim?
0: Böyle ek bu çay kaşığı direkt ekleyebilirsin bence onu. Direkt kapla ekle.
2: Tamam.
0: Hı-hı.
2: Direkt kapla ekleyelim.
0: Evet. Hepsini. Hepsini ekle. Şimdi burada olmazsa olmazımız aslında keten tohumu. Bu arada çocuk tariflerinde keten tohumu kullanıp kullanmama konusunda arada kalıyor olabilirsiniz. Çünkü erken ergenlikle alakalı bazı şeyler görüyorsunuzdur belki. Bununla alakalı maalesef yeterli çalışma zaten olmadığı gibi tam tersi omega 3'ten çok zengin, liften çok yüksek olduğu için 1 yaş üstü çocuklarda güvenle de kullanılabilir keten tohumu. Yalnız önemli olan burada öğütülmüş olarak kullanılması. Ekleyelim Ela'cığım keten tohumunu da. Böyle hepsini dökün. Koyabilirsin. Bir yemek kaşığı. Hepsini
2: böyle
0: ekle.
2: Mi?
0: Yok, hepsini direkt koyabilirsin.
2: Tamam, direkt.
0: Burada keten tohumunu... Evet, hepsini koyabilirsin. Öğütülmüş halini istememizin sebebi şu, çünkü kabuğu çok sert, dış kabuğu. Dolayısıyla o kadar sert olduğunda bunu sindirmek çok zor oluyor haliyle. Mutlaka öğütülmüş formlarında kullanılmasını istiyoruz. Bu kısım çok önemli. Bir de havayla temas ettiği zaman öğütülmüş formu oksitlenebiliyor. Yani bozulma yaşarsınız. Bu yüzden de diyoruz ki mutlaka kullanacağınız kadarını öğütürseniz çok daha başarılı olur diyelim. Şimdi en iyi malzememize geçiyoruz. Hadi bakalım, kabartma tozu, ekmeğimiz şöyle kabarsın, puf puf olsun. Ekleyelim mi?
2: Çok iyi olmuş.
0: Hadi bakalım.
2: Koklayayım.
0: Tamam, şimdi ne yapacağız? Bunların hepsini blenderdan geçiyoruz.
2: Çok güzel kokmuş bence.
0: Güzel kokacak tabii ki. Sen baklagil seviyor musun, böyle nohut, kuru fasulye?
2: Ne? Ne demek o?
0: Bunlar nohut, kuru fasulye, baklagil diye geçiyor biliyor musun? Onları sever misin? Yemeklerini, nasıl nohut yemeği, mercimek yemeği, kuru fasulye yemiyor musun?
2: Yiyorum.
0: Yiyorsun tabii, onları seviyor musun?
2: Evet.
0: Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Blender zamanı.
2: Hadi.
0: Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet, karışımımız hazır oldu. Bunu çok çok fazla da öğütmeyin. Bu sefer de keten tohumu çok jelleşmeye başlar. O yüzden de daha dikkatli yaparsak harika olur. Güzel bir sıvı karışım elde ettik burada. Şimdi şöyle yağlı kağıt serdiğimiz baton kalıbımıza da dökeceğiz. Ela'cığım çok güzel görünüyor kıvam, biliyor musun? Çok harika tutturmuşsun.
2: Evet.
0: Ne sağlık. Şimdi üzerini süslemesi sende ama, tamam mı? Susamlarla, chia tohumlarıyla bunu güzelce süsleyeceğiz.
2: Bence şöyle yapabiliriz.
0: Nasıl yapalım?
2: Bir çay tohumu.
0: Bir? Susam mı?
2: Bir susam.
0: Olabilir.
2: Bir çay tohumu, bir susam olsun.
0: Tamam, tamam. Böyle yapalım. Böyle küçük görününe bakmayın. Gerçekten çok güzel kabarıyor. İsterseniz bunu şey de yapabilirsiniz. Birazcık da hani böyle atıyorum yuvarlak kalıplarınız varsa mini kek kalıpları gibi onlarda da çok güzel oluyor. Sufle kaplarına dökebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz her türlü gerçekten çok da lezzetli oluyor. Şimdi süsleme zamanı, hadi bakalım.
2: Haydi.
0: Biraz susam dökelim, biraz chia tohumu dökelim. Sonra da karışımımızı fırına gönderelim. Hadi bakalım.
2: Tamam.
0: Ben biraz chia tohumu dökeceğim, sen susamları dök, ne dersin? Aa, çok güzel oldular.
2: Bence ikimiz süslediklerimizi aynı zamanda yapabiliriz.
0: Tamam. Bak şöyle açayım sana da. Dök bakalım. Chia tohumu da çok lezzetli bir şey aslında. Özellikle böyle hani kekler, çörek otu da olur elbette ama chia tohumu birazcık daha böyle hani tok tutma özelliği daha yüksek olduğu için tam tok tutucu bir özellikle burada aslında şey üretiyorsunuz, ekmek üretmiş oluyorsunuz. Bir yandan da pişmeye başladı çorbamız. Onun da bir kıvamına bakalım. Oo, çorba da çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş sebzeler de pişmeye başladı. Oldu mu? Nasıl gidiyor?
2: İyi.
0: Ela da bizim nohutlu ekmeğimizi çok güzel bir şekilde süslemiş. Şimdi biz bu ekmeği 180 derece fırında bir 25 dakika kadar pişireceğiz. O sırada da çorbamız da haşlanmış olur. Tekrardan buluşuyoruz.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
2: Şampiyon!
1: Şahanesin Gemini.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Büyük bir aile gibiyiz.
4: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
5: Elimden geleni yaparım.
6: Kız midir?
7: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
4: Zeynep Arda!
8: Milli basketçilerimizden Murat.
9: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
7: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
10: Bebek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: unut. Havlular sermeyi de. Çitbet kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijama.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Evet. Hem proteinli ekmeğimiz, nohutlu ekmeğimizi pişirdik hem de çorbamız hazır. Sizler için Ela çorbanın tadına bakacak ve nohutlu ekmeğimizden de yiyecek. Şimdi onu keselim ve Ela tadına baksın. Ne dersin
1: Bence
0: Ela?
1: Bence çok güzel olur.
0: Evet. Ay çok da güzel görünüyor. Bak içi de çok harika görünüyor. Kenarına koyalım
1: Bakayım.
0: İstersen.
1: İçi de güzel
0: İçi de çok
1: görünmüş.
0: Güzel. Hadi bakalım o zaman sendeyiz Ela'cığım. Çorba tadına bakmak ister misin?
1: Evet. İlk önce çorba.
0: Ay çok heyecanlıyım. Bakalım beğenecek misin şifa çorbamızı? Dikkat et.
1: Beğenemiyorum.
0: Tamam biraz şöyle çekebilirsin istersen. Tamam.
1: Bence güzel.
0: Beğendin mi? Harika. Ekmekten tat bakalım bir de.
1: Tamam. Güzel.
0: Ekmeğimizi de beğendin mi? Ay şahane. O zaman Ela'dan tam not aldık.
1: Hem de çok yumuşak.
0: Çok yumuşak mı? Bak güzel detaylar da geliyor. Gerçekten içi çok güzel, yumuşacık ve puf puf oluyor. İsterseniz böyle kuru ton gibi yapmak isterseniz de bunu böyle dilimleyin. Güzelce fırınlayın ve bunu çorbanızın üzerine de böyle kuru ton gibi yani kızarmış küçük ekmekler olarak da çok rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Bugünkü tariflerimiz böyledi değil mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: O zaman ne yapıyoruz şimdi? Bir dahaki programda görüşünceye kadar bizi izlemeye devam edin. Ela sizlere çok ama çok güzel tarifler hazırlamaya devam edecek. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Aylin. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim piyano çalmak, kitap okumak ve voleybol oynamak. Süper Kumbara'da görüşürüz.
2: Merhaba, isim Abdullah Mutluç. 10 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 4. sınıfı bitirdim. 5. sınıfa geçiyorum. Hobilerim bisiklet sürmek ve futbol oynamak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Emre Ceren Kaynak. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmamızı ailecek ve çok severek izliyoruz. Kelime oyunlarında başarılı olduğumu düşünüyorum. Ben de katılmalıyım dedim ve katıldım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Caner Malkoç. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 10 yaşındayım. 4. sınıfa bitirdim. Bir abim var. Abimle vakit geçirmeyi ve kitap okumayı, bilgisayar oyunlarını oynamayı çok seviyorum. Ama yapmayı en çok sevdiğim şey resim çizmek. Resim çizmek benim hobim. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 1. masamızda Hayal var, 2. masamızda Umut, 3. masamızda Ceren ve 4. masamızda Can. Nasılsınız arkadaşlar? Heyecan var mı biraz?
5: Evet.
0: Birazcık mı?
5: Çok az.
0: Çok az kalmadım ama az önce dans ettik, eğlendik değil mi? Böyle coşkulu bir şekilde programımıza başladık. Şu anda biraz heyecanlar gitti diye düşünüyorum. O zaman Hayal'cim seninle başlayalım. Seni tanıdık aslında birazcık ama böyle yüz yüze daha güzel olacak. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ben Hayal, 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim voleybol oynamak, piyano çalmak ve kitap okumak. Başarılar diliyorum herkese.
0: Başarılar diliyorsun arkadaşlarına. Bugün çok güzel bir ekip olacaksınız. Ben size çok inanıyorum ve güveniyorum. Sen piyanist olmak ya da voleybolcu olmak arasında galiba henüz karar veremedin değil mi?
5: Ya da doktor olmak.
0: Ya da doktor olmak. Üç. Aslında doktor olup piyano çalıp voleybol da oynayabilirsin. Çok sanki zor. Üçünü de yapıp zor mu geldi?
5: Evet.
0: Peki doktor olmaya nasıl karar verdin? Yani en çok hangisine yakınsın? Piyanistliğe mi, doktorluğa mı?
5: Karar vermedim daha.
0: Karar veremedin mi? O zaman sana en güzel kararlar olsun hayatında ve en güzel gelecek senin için olsun ve hepimiz için olsun arkadaşlar diyerek Umut'a geçiyorum. Hoş geldin Umut.
6: Hoş buldum. İsmim Atlı Umut, soyadım Tuğç. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hı hı. Hobilerim bisiklet sürmek ve futbol oynamak. Hı hı. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Ve sen de futbolcu olmak istiyorsun. Şimdi az önce biz seninle kuliste hep birlikte sohbet ediyorduk. Bana hiç bu bilgiyi vermedin. Tam böyle programa başlarken dedim ki Yeliz abla ben bir teklif aldım. Ve bir kulüpte oynuyorsun galiba şu an değil mi?
5: Evet.
0: Hangi kulüpte oynuyorsun? Bu teklif sana nasıl geldi? Biraz bahset.
6: Bu teklif bana arayarak geldi.
0: Böyle keşfedildin mi yani oynarken futbol? Öyle mi oldu?
6: Yok.
0: Nasıl?
6: Öğretmenim beni şey yapmıştı.
0: Öğretmenin yetenekli olduğunu gördü.
6: Evet, sonra da beni oraya kaydetmişti işte.
0: Harikasın, seni tebrik ediyorum. Bütün hayallerin gerçek olsun Umut'cum. Ve Ceren'cim, hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Ben Evra Ceren Kanyak. 10 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim dans etmek ve şarkı söylemek. Oyuncu olmak istiyorum.
0: Oyuncu olmak
7: istiyorum. Ve yarışmacı arkadaşlara başarılar
0: dilerim. Peki oyuncu olmaya nasıl karar verdin Ceren'cim?
7: Oyuncu olmaya YouTube'larda falan filmlerin kamera arkalarını izleyerek eğlenceli olduğunu gördüm.
0: Hı hı. Sosyal medyadan da galiba takip ediyorsun oyuncuları. Ama anladığım kadarıyla şarkıcıları da takip ediyorsun ve güzel şarkı söylüyorsun. Az önce bize söyledin. Peki bizim için acaba burada böyle bir açılışta enerji olsun bir şarkı söyler misin? Bak Hayal'cim şu an çok heyecanlandı. Olur mu?
7: Olur.
0: Ne söylersin?
7: Kara Kedi.
0: Ah olur. Hadi bakalım. Biz de sana eşlik ederiz değil mi arkadaşlar?
7: Evet.
0: Hadi o zaman dinleyelim senden bir Kara Kedi.
7: Kara Kedi.

0: Güzeliz iki deli. Teşekkür ederiz. Ceren'cim senin de bütün hayallerin gerçek olsun ve Can'a geldik. Burada bir cerrah var sanki. Geleceğin bir cerrah adayı. Ha? Can'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Can'cim herhalde sen birazcık fazla heyecanlıydın ama az önce o heyecanını attın diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Seni tanıyalım tekrar.
1: Ben Can Önmal Koç. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Gitar çalmayı, kitap okumayı ve oyuncaklarımı oynamayı çok seviyorum.
0: Ve aynı zamanda sen beyin cerrahı olmak istiyorsun değil mi Can'cım? Hı-hı. Neden bu mesleği seçmek istedin?
1: Babamdan esinlendim.
0: Baba mesleği, babandan ilham aldım. Baban ne doktoru?
1: Babam adli tıp doktoru.
0: Adli tıp doktoru. Buradan ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz diyoruz. Sizi de alkışlıyoruz destekleriniz için. İyi ki geldiniz. O zaman şimdi heyecanlar gittiyse eğer, ben programı başlattım ama soruları da bir başlatayım istiyorum. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Efendim duyamadım.
2: Evet.
0: Hadi güçlü bir hazır. Hazırız.
2: Hazırız.
0: O zaman harf tablomuz hayal için geliyor.
3: Kardeşim Güneş'in G'si.
0: Güneş'in G'si 50 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Et, balık, köfte gibi yiyecekleri pişirmekte kullanılan araçtır. Süremiz başladı.
3: Mangal. Hayır. Ocak.
0: Düşünelim biraz daha. Nerede pişiririz? Haydi ekip çalışması, ekip yapar bunu Ceren.
2: Izgara.
0: Eğer doğru cevabımız ızgaraysa kumbaramıza Ceren ve Hayal'in ortak çalışmasıyla ilk 50 puanımızı atar mıyız görelim. Harikasınız. Umut için geliyor harf tablomuz.
3: Ali'nin A'sı.
0: Ali'nin A'sı 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle bilinen ince bacaklı bir canlıdır. Süremiz başladı. Ne kadar güzel gözleri var derler. Haydi ekip çalışması.
1: Ceylan.
0: Ceylan. Hayal'cim sen de bir el kaldırdın. Sende de cevap mı vardı? Acaba cevabımız Ceylan mı görelim? Bravo Can. Bence de dünyanın en güzel hayvanlarından biri değil mi
3: ben
0: arkadaşlar?
3: Ben bir eşek diye düşündüm ama.
0: Hayvanlar zaten çok güzel. Bu arada evcil hayvanı olan var mı? Hayal'cim?
3: Kedim var, ismi Mösyö.
0: Mösyö çok güzel. Can'cım?
1: Bizimle iki tane kedimiz var. Birisinin ismi Şeftali, birisinin ismi Eva.
0: İsimleri de çok güzel seçmişsiniz. Böyle uzun uzun mutlu mutlu yaşayın hayvanlarınızla ve Ceren'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Ceren için geliyor.
4: Kuzenim Tarık'ın T'si.
0: Tarık'ın T'si 70 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir toplantıya ya da etkinliğe katılım sağlanması için hazırlanan yazıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Haydi ekip çalışması. Hayal?
3: Ben yanlışlıkla bastım.
0: Bir tahminin var mı Hayal'cim? Söylemek ister misin bir şey?
3: Başvuru
0: mu görelim?
3: Başvuru.
0: Ama bir T vardı değil mi orada?
3: Bir daha basabiliyor muyuz sonra?
0: Var mı bir fikir? Şimdi önce bir düşünelim arkadaşlar ya da ben sizin için isterseniz bir kutu açabilirim.
3: Evet.
0: Evet, herkes bir kutu açılsın istiyor. O zaman bir kutu açabilir miyiz sevgili reji? Var mı bir fikriniz? Yok, biraz düşünelim. Arkadaşlar bir toplantıya ya da etkinliğe katılım sağlanması için hazırlanan yazıdır. Bu yazı size gelir. Hadi bir kutu daha açalım. Parmak yok, bu var. Umut'cum.
3: Davetiye.
0: Hayal'cim.
3: Davetiye.
0: O zaman Umut ve Hayal'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Cancığım hazır mısın? Hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
1: Leman'ın L'si.
0: Leman'ın L'si 40 puan değerinde ve güvenlikten gelecek sorumuz. Bir uyarıyı veya tehlikeyi bildirmek için verilen işarettir. Süremiz başladı.
1: Alarm.
0: Arkadaşlar burada heyecanlı heyecanlı alkışladılar. Eğer cevabımız doğruysa can kumbaramıza 40 puan atar mı görelim? Harikasınız. Şimdi arkadaşlar ben bir kumbaraya gideceğim ama önce size şunu söylemek istiyorum. Herkes çok heyecanlıydı. Ben hiç heyecanlı görmüyorum şu anda sizi. Can, var mı heyecan kaldı mı? Umut?
5: Hayır.
0: Siz zaten Ceren ve Hayal çok heyecanlı değiliz diyordunuz ama öyle mi? Nasıl burada olmak arkadaşlar?
5: Çok güzel.
4: Çok eğlenceli.
0: Çok eğlenceli. O zaman bir tahmin alalım. Hayal'cim sence kumbaramızda kaç puan birikmiştir?
3: 150.
0: 150. Umut?
5: 200.
0: 200 Ceren'cim?
4: 130.
0: Can'cım?
1: 240.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 190 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2310. Sizleri kutluyorum. Daha 8 sorumuz var bu turda. Hayal için geliyor harf tablomuz.
4: Babaannem Nesrin'in nesi?
0: Nesrin Hanım'ın nesi 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Mahcup olmak anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı.
3: Üzüntü. Üzgün.
0: Mahcup olmak. Mahcup olunca ne olur? Haydi ekip yapar bunu. Düşünelim ekip. Biraz düşünelim. Böyle kötü bir his değil mi mahcup olmak? Nasıl bir his? Sonra ne olur? Hadi ben bir kutu açacağım.

0: Utanmak.
1: Doğru cevabımız utanmaksa eğer hayal kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim. Harikasınız. Umut için geliyor tablomuz.
0: Çiğdem'in Ç'si.
1: Çiğdem'in Ç'si 60 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Yay kullanarak hedefi vurmayı amaçlayan geleneksel bir spordur. Süremiz başladı.
0: Okçuluk. Okçuluk.
1: Ben de merak ediyorum. Acaba okçuluk mu? Emin misin Umut? Eminsin. Eğer eminsen görelim bakalım kumbaramız 60 puan daha ekliyor muyuz? Harikasın. Ben seni orada biraz şaşırttım değil mi? Böyle bir baktım emin miyiz deyince ama... Ben hep söylüyorum arkadaşlar, genelde aklımıza ilk gelen şeyler %80 doğru oluyor. Ceren'cim harf tablomuz senin için geliyor.
2: Sınıf arkadaşım İkra'nın iyisi.
1: İkra'nın iyisi 70 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biridir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Aslında biliyorsunuz çok kolay da. Ekip yapar bunu. Hayal.
0: Yıl tatili.
1: Yıl tatili.
0: Hayır.
1: Yıl...
0: Ben...
1: Umut.
0: Yaz tatili.
1: Yıl tatili, yaz tatili arası bir cevap geldi. Doğru mu görelim? Olmadı, biraz düşünelim. Başka neler var arkadaşlar? Yıl tatili, yaz tatili. Başka?
0: Aa pardon.
1: Söyle, ya. Söyle aklına
0: yarı
1: geleni.
0: Yarı yıl diyecektim.
1: Yarı yıl tatili mi doğru cevabımız? Olmadı. Hayal.
0: Dönem tatili.
1: Dönem tatili mi görelim? Olmadı. Ben bir kutu açacağım, bulacaksınız biliyorum.
0: He, açılmaz işte.
1: Hadi bir kutu açalım o zaman. Ne acaba? Bir kutu daha açalım mı?
0: Evet. Hayır, dönem tatili değil mi ya?
1: Dönem tatili olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Çok o kadar iyi biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bir kutu daha açalım mı?
0: Evet.
1: Açalım mı? Hadi bir kutu daha derken Candan cevap gelir mi?
3: Sömestr tatili.
1: Sömestr tatili mi doğru cevabımız? Ekip kumbaraya 50 puan atar mı görelim? Harikasınız. Şimdi Can'cığım değil mi? Arkadaşlar tatillerle başladı. Aslında herkes böyle ufak ufak bir şeyler ekledi ve sonunda sömestr tatilini bulduk. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Can'cığım senin için geliyor harf tablomuz. Ne olsun? Yumuşak G var, H var, M var, O var, R var.
3: Yumuşak G.
1: Yumuşak G olsun. 70 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. İşitme bozukluklarından kaynaklı ortaya çıkan duymama rahatsızlığıdır. Süremiz başladı.
3: Sağırlık. Sağırlık.
1: Doğru cevabımız sağırlık mı görelim? Bravo. Geleceğin doktorundan bir cevap daha. Şimdi ben kumbaramızda kaç puan birikmiş onu bir görmek istiyorum. Acaba görebilir miyiz? Sevgili ekibimiz kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 420 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2080. Sizleri kutluyorum. Kaldı 4 sorumuz ve hayal için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
0: Hayalin H'si.
1: Hayalin H'si. 60 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Duta benzeyen kırmızı renkli, sulu ve kokulu bir meyvedir. Süremiz başladı.
0: Ihlamur.
1: Ihlamur mu doğru cevabımız görelim? Olmadı, haydi ekip Umut.
0: Yahududu.
1: Var mı diğer arkadaşlarımıza da cevap? Sen niye ya dedin Can'cığım?
3: Çünkü ben de aynı şeyi diyecektim.
1: Çünkü aynı şey mi? O zaman Hayal, Umut, Ceren ve Can'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan daha ekler miyiz görelim?

0: izleyecek arkadaşlar şu anda. Bıçak yapalım mı birbirimize? Çünkü bu çok güzel bir ekip çalışması oldu. Sizi kutluyorum. Ve görselimiz de hemen yanımda arkadaşlar. Ahududu'nun görseli. Sever miyiz Ahududu? Meyvelerle aramız nasıl?
1: Evet. Ben severim.
0: Seversin. Sen Hayalcığım?
2: Evet. Mutluşum.
0: Umut?
3: Severim.
0: Ceren?
4: Ben de.
0: Ama böyle değil mi? Görünce aklımıza geliyor. Böyle bir evet. Anda aslında gelmeyebiliyor. O yüzden bence çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Ben size tekrar Umut için geliyor Arif ablamız.
5: Melih'in M'si.
0: Melih'in M'si 40 puan değerinde ve şehirlerimizden gelecek sorumuz. Hititler döneminde başkentlik yapan, leblebisiyle ünlü olan Karadeniz bölgesindeki bir ilimizdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu bence. Hititler dönemi. Böyle nasıl aranız tarihle? Hı? İyi mi? Bir düşünelim. Açalım mı bir kutu?
5: Olur.
4: Evet.
0: Olur. Hadi açalım. Hı-hı. Leblebisi de meşhur arkadaşlar. Leblebisi meşhur.
5: Basacak.
4: Çorum.
0: Doğru cevabımız Çorum mu görelim? Harikasınız. Leblebi'den bir herkesin aklına geldi aslında değil
5: mi? Ben de basacaktım.
0: Görselimiz var Çorum ve arkadaşlar size bilgi de vermek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Köklü tarihi ve zengin kültürüyle uygarlık tarihinde önemli yeri olan Çorum, kültür turizmi açısından ülkemizin en önemli merkezlerinden biridir. Çorum'da günümüzden 7000 yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanmaktadır. Asıl önemlisi Anadolu'da ilk organize devleti kuran Hititlerin başkenti Hattuşa, Çorum sınırları içerisindedir. Hattuşa, Anadolu'nun kalbinde UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Gerçekten çok güzel yerlerimiz yok mu arkadaşlar? Tarihi ben. Yerlerimiz ve tarihi şehirlerimiz. O yüzden ben ülkemizi çok seviyorum. Hepimiz ülkemizi çok seviyor değil mi? Nasıl? Şimdi kaldı son iki sorumuz. Çok hızlı gidiyoruz. Harika bir ısınma turu oluyor.
5: Evet.
0: Ceren için gelsin Arif ablamız.
5: Ordu'nun oğusu.
0: Ordu'nun oğusu 60 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Vücudumuza oksijen alıp karbondioksit verme biçimindeki hayati sistemdir. Süremiz başladı.

0: olmadı? Haydi ekip yaparız bunu. Bir düşünelim. Vücudumuzda oksijen alıp karbondioksit verme biçimindeki hayati sistem. Oksijen alıyoruz, karbondioksit veriyoruz. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Var sanki cevaplar, geliyor sanki. Solunumsa eğer kumbaramıza 50 puan atar mı bu ekip, görelim. Harikasınız. Ve son harfimiz can için geliyor.
1: R.
0: R 40 puan değerinde ve giyimden geliyor. Genellikle soğuktan korunmak için giyilen kollu bir üst giysidir. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparız bunu, Ceren.
1: Hırka.
0: Hırka mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar nasıldı?
1: Güzel
0: miydi? Bu ısınma turunda heyecanımız gitti değil mi?
1: Evet.
0: Ben merak ediyorum, kumbaramızda kaç puan birikti? Tahminleri alalım Hayal.
1: 480.
0: 480 Umut.
2: 400'ü geçmişiz.
0: 400'ü geçmişizdir Ceren.
1: 500.
0: 500 Cancığım.
3: 580.
0: 580. O zaman görelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş?

0: Can çok yaklaştın. 600 kumbaramızda biriken puanımız ve 1900 puanda hedefimize kalan sizleri kutluyorum. Harikasınız. Nasıldı senin için Hayal'cim bu tur?
1: Daha çok ısınma gibiydi yani, heyecanım gitti.
0: Süper. Sen zaten çok heyecanlı değildin.
1: Evet.
0: Umut'cum?
2: Benim de heyecanım gitti. Yani artık şu anda heyecanım yok.
0: Değil mi arkadaşlar? Çünkü öncesinde aslında izliyordunuz programı ama evet, bilmediğiniz bir yer ve bir ortam. Televizyondan izlemekle burada olmak çok farklı. O yüzden az önce de konuştuk ya sizle programdan önce. Buraya çıktığınız an o heyecanı aslında yenmiş oluyorsunuz. Baştaki korku o bilmediğiniz şeyden kaynaklanıyor. Ceren'cim senin için?
3: Bence güzel ilerledik. Hedefe az puan kaldı.
0: Zaten heyecan da yoktu diyorsun.
3: Evet.
0: Can'cım?
4: Bence de çok heyecan olmadı ama eğlenceli geçti.
0: Yüzün gülüyor. Yüz gülmüyordu başlarken. Ben dedim ki eyvah Can hiç gülmeyecek herhalde bize dedim ama sana gülmek çok yakışıyor Can'cım. Hepinize yakışıyor. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman hazırsak ikinci tura gidelim mi? Duyamıyorum.
1: Gidelim.
3: Evet.
0: Efendim?
1: Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
1: Evet.
0: Süpersiniz. Hazırız, çok belli arkadaşlar. Hayal için geliyor harf tablomuz o zaman.
5: Annem Seçil'in sesi.
0: Seçil Hanım'ın sesi 110 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Kişi zor durumdayken olumsuzluklara başvurabilir anlamındaki atasözüdür. Denize düşen nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Hayal'cim.
1: Yılana sarılır.
0: Sen atasözlerini sevmiyorum demiştin kuliste ama hızlı bir cevap geldi. Bakalım. Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim. Harikasın. Bravo Hayal. Sanki öyle bir konuşmuştuk değil mi? Sen bir atasözünü izledim dedin.
1: Evet ben bir Ahmet bir şansıma dişi izledim. O da tam burada duruyordu.
0: Evet senin şansına yine atasözleri geldi. Umut'cum senin için geliyor harf tablomuz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Gelsin harf tablomuz.
2: Hasan'ın H'si.
0: Hasan'ın H'si 120 puan değerinde ve masallardan gelecek sorumuz. Sahibine üç dilek hakkı sunan bir karakterin yer aldığı meşhur masaldır. Alaaddin'in nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Alaaddin'in sihirli lambası.
0: Hızlı bir cevap Umut'tan. Eğer bu cevap doğruysa Umut'cum, kumbaramıza tam 120 puan ekliyoruz. Görelim. Harikasınız. Ceren için geliyor harf tablomuz.
3: Yeğenim Aras'ın A'sı.
0: Aras'ın A'sı 100 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Oyuncuların parmakları üste gelecek şekilde koyduğu, birinin diğerine yumuşakça vurmaya çalıştığı oyundur. Süremiz başladı.
3: El kızartmaca.
0: Biraz düşündün, tarttın. Bakalım cevap da doğru mu? Harikasın Ceren. Şahane gidiyorsunuz. Can için geliyor harf tablomuz.
4: Abim Eren'in E'si.
0: Eren'in E'si 110 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Müzik, tiyatro, bale gibi alanlarda eğitim veren kurumlardır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Çok uzun değil mi? Bir kutu açayım mı?
1: Evet.
3: Evet.
0: Hadi açalım bir kutu o zaman. Bir kutu daha açalım. Nasılsa daha çok puanımız var arkadaşlar. Hadi bir kutu daha.
1: Konser.
0: Hı hı.
1: Alanı...
0: Konser alındı mı acaba? Görelim. Olmadı. Yaklaştık mı sanki?
1: Evet.
0: Piyanist olmak istiyordun sen, değil mi?
1: Ne?
0: Piyanist olmak için acaba Can'cığım?
4: Konser salonu.
0: Konser salonu mu görelim? Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Nereye gideriz arkadaşlar? Mesela biz balerin olmak için. Hangi eğitim? Nerede? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Hayal.
1: Konservatuvarı mı?
0: Konser. Konser.
1: Batu.
0: Batu. Ne hadi bir şey söyle.
1: Batunum.
0: Batunum. Konser batunum mu doğru cevap? Olmadı, çok yaklaştık Can.
4: Konservatuvarı.
0: Konser.
4: Vatuvarı.
0: Konservatu. Bir hesaplayalım mı? Konservatu. Arı. Bir tanesi fazla sanki. Hangisi fazla Can? Konservatuar. Hangisi fazla mı? O zaman cevap ne?
4: Konservatuar.
0: Konservatuar mı doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar, çok güzel bir rakip çalışması olmadı mı? Böyle beraber birimiz bir şey dedik, birimiz bir şey dedik. Sonunda konservatuarı bulduk. Peki, kumbaramızda kaç puan birikti? Görelim mi?
1: Evet.
0: Hadi bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 980 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 1520. Sizleri kutluyorum. Hayalcim, hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
1: Tamam. Kuzenim Kayra'nın K'si.
0: Kayra'nın K'si 80 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Ekranında zamanı gösterme, adım sayma, mesaj, konuşma gibi özellikleri olan bileğe takılan cihazdır. Süremiz başladı.
1: Akıllı saat.
0: Bu hızlı cevapla acaba hayal kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Bravo Hayal.
1: Artık 1000 olduk değil mi?
0: 1000'i geçtik bence de. Hadi bir bakalım mı? Bir bakalım. 1000'i geçtik mi acaba? Artık 1000 olduk mu dedi Hayal. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. 1000'i geçtik, evet, bravo. 1060 puan birikmiş. Umut'cum, hazırsan harf tablomuz senin için geliyor. Hangisi olsun?
1: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 110 puan değerinde ve kısaltmalardan gelecek sorumuz. TBMM kısaltmasının açılımıdır. Türkiye Büyük nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi.
0: Hepsini söyledin. İki kere de söyledin. Bence cevabından çok da eminsin. Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Harikasın. Bravo. Ceren'cim, harf tablomuz senin için geliyor.
3: Bartın'ın B'si.
0: Bartın'ın B'si 90 puan değerinde ve spordan gelecek. Kolların ve bacakların eş zamanlı hareket ettiği, sıçrayarak yapılan bir yüzme stilidir. Süremiz başladı. Sen yüzüyordun galiba Ceren'cim. Yüzme var mıydı? Kim
1: Hayır.
0: yüzüyordu arkadaşlar?
1: O Ali'ydi. Can.
0: Can yüzüyordu, tamam. Haydi ekip çalışması Hayal.
1: Kurbağa yüzümü.
0: Şimdi bakalım, bir hesaplayalım mı orada? Kurbağa yüzümü oluyor mu? Yetiyor mu kurbağa yüzümü?
1: Başka
3: kurbağa
1: bir şey.
3: Kurbağa atlayışı.
0: Sanki kurbağa... bir yaklaştı bu ekip, sanki bu işi yapacak ama. Kurbağa yüzümü oluyor mu? Bir görelim acaba. Olmadı Can.
4: Kurbağa yüz...
0: Kurbağa nasıl bir şey acaba?
1: Atlayış olur mu?
0: Ne diyorsun Can'cığım? Hadi alalım Basın senden mi? Bir fikir.
4: Kurbağa yüzmesi diyeceğim de olmuyor.
0: Kurbağa yüzmesi mi doğru cevabımız?
1: Hayır.
0: O da olmadı. Ekip Ceren.
3: Kurbağa yüzme.
0: Kurbağa yüzme mi doğru cevabımız? Arkadaşlar ben kutu açmak istiyorum derken Umut'tan doğru cevap gelir mi? Görelim.
3: Kurbağa atlayışı.
0: Kurbağa atlayışı mı görelim? Olmadı. Hayal.
1: Kurbağa. Şimdi dört harf kalıyor.
0: Evet, şimdi kurbağayı bulduk değil
1: evet,
0: mi? Evet. Ekip kurbağayı bitti. Buldu. Tamam. Sonrası ne olabilir acaba?
1: Kurbağa.
0: Kurbağa. Say.
1: Şimdi yüzmeyle alakalı olması lazım. Kolların bacakların eş zamanlı sıçrayarak.
0: Arkadaşlar atlamak... size bir ipucu vereyim mi?
1: Evet.
0: Bir tane hayvan var ya böyle.
1: Kurbağa.
0: Çok tatlı. Bir de başka bir hayvan var. Kurbağa. Şimdi iki hayvanı birleştireceğiz. Tükürüyor.
1: Tükürüyor mu?
0: Kim o hayvan?
1: Deve.
0: Tükürüyor böyle.
1: Lama.
3: Lama.
0: Söyle bakalım.
1: Kurbağa lama.
0: Kurbağalama.
1: Kurbağalama.
0: Katılıyor mu ekip?
1: Kurbağalama.
3: Evet.
0: Ekip katılıyor mu bu cevaba?
1: Evet.
0: Doğru cevabımız. Kurbağalama mı görelim? Bravo. Can, Ceren, Umut ve Hayal sizi kutluyorum arkadaşlar. Harika bir ekip oldunuz. Can için geliyor harf tablomuz.
4: Urfa'nın U'su.
0: Urfa'nın U'su 110 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Sahada olmayan oyuncuların ve teknik ekibin kenarda oturarak beklediği alandır. Süremiz başladı.
4: Yedik.
0: Hadi, hadi ekip, hadi Can. Umut.
1: Neydi? Yedek kulübesi.
0: Can ve Umut'un bu ortak çalışmasıyla kumbaramıza 110 puan ekler miyiz? Görelim. Şahanesiniz. Yedek buradan geldi, kulübe buradan geldi arkadaşlar. Muhteşem bir ekip çalışması oldu. Kumbaramıza gidelim bakalım. Kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1370 puan birikmiş arkadaşlar. Ve hedefimize sadece 1130 puan kaldı. Kutluyorum. O zaman son 4 sorumuza Hayal'le başlıyoruz. Alalım harf tablomuzu Hayal için.
1: Bir dakika düşünmem lazım.
0: Bir düşünelim. Ş var, T var, Y var,
1: İstanbul
0: İ var.
1: Hayır ama Ş daha yüksek puan.
0: Oo, yüksek puan peşindeyiz. Hadi bakın. Şu anda Umut ve Hayal beraber bir takım çalışması yapıyorlar. Şarkının Ş'si 100 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Öğrencinin verilen bilgileri iyice öğrenmek için tekrarlaması sürecidir. Süremiz başladı.
1: Ders alıştırması.
0: Cevap doğruysa kumbaramıza 100 puan ekler miyiz görelim? Olmadı.
3: Ders çalışmak.
0: Ders çalışmak mı cevabımız? Hayal ve Ceren'in ortak çalışması. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Umut için geliyor harf tablomuz.
3: Tarık'ın tesi.
0: Tarık'ın tesi 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Hazırlanan, pişirilen besinlerin yapım aşamalarını adım adım anlatan açıklamadır. Süremiz başladı.
1: Yemek tarifi.
0: Düşündük ve cevabımızı doğru mu bulduk görelim. Hayal zıpladın sen. Bir mutluluk dansı yaptın orada. Ceren'cim senin için geliyor harf tablomuz.
3: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. İkna etmek veya reddetmek için çok fazla sebep sunmak anlamındaki deyimdir. Nokta nokta nokta nokta su getirmek. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu. Ne olabilir acaba? Ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Hadi açalım.
1: Evet.
0: Bir kutu daha açalım.

0: Var mı bir fikir?
1: Bir tane daha atsak.
0: Peki. Ah derken.
2: Bin Umut... dereden su getirmek.
1: Ben de öyle diyecektim.
0: Sen de mi öyle diyecektin, evet. Umut? O zaman Ceren ve Umut'un ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Ve geldik son harfimize ve son sorumuza tabii ki Can için geliyor harf tablomuz.
3: Yavuz'un Y'si.
0: Yavuz'un Y'si 90 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor. Dünyanın uydusu ve güneşin arasına girmesiyle meydana gelen durumdur. Süremiz başladı.
3: Ay tutulması.
0: Yine bir herkes çok heyecanlandı orada. Bir kıpırdanmalar oldu arkadaşlar. Sayıyoruz. Cevabımız doğruysa eğer biz finale gidiyor muyuz? Harikasınız.
2: Kaç puan kaldı?
0: Kaç puan kaldı? Hemen gidiyorum kumbaramıza ama önce tahminler alacağım. Hayalcim.
2: 1460.
0: 1460 Umut.
3: 1700.
0: 1700 Ceren.
1: 1600.
0: 1600 Can.
3: 1490.
0: 1490. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1710 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan sadece 790. Sen çok yaklaştın. 1700 evet. demiştin. Peki 790 puana ihtiyacımız var. Yani arkadaşlar finalde kaç soru cevaplarsak ödülü almış olacağız. Var mı bir tahmin?
2: 4.
0: 4 mü? Umut bildin. Evet. 4 soru eğer cevaplarsak ödül bizim, sizi kutluyorum. Yaparız bunu değil mi ekip? Yaparız
2: evet.
0: bunu.
2: Evet.
0: Peki, nasıl bir ikinci turdu? Hayalcim senden dinleyelim.
1: Bir önceki tur daha az soru bilmiştim. Mesela bu tür daha güzeldi benim için.
0: Ama biz hep ne konuşuyoruz arkadaşlar? Önemli olan çok soru bilmek ya da az soru bilmek değil. Buraya katılmak, burada eğlenmek ve bu ekip ruhunu yaşamak. Bu arada böyle ekip çalışması olduğunda daha iyi hissetmiyor musunuz?
2: Evet. Evet.
0: Bireysel olmaktansa böyle ekip hep beraber arıyorsunuz, bir heyecan yükseliyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Gurur duyuyorum bu ekip çalışması yaparken sizlerle ve şimdi teşekkür ediyorum. Umut'cum, nasıldı senin için?
1: Çok güzeldi. Bayağı beğendim. Hiç heyecanlanmadım gene.
0: Evet, geçti heyecanlar.
1: Soruları bildim.
0: Bravo, tebrik ediyorum hepinizi Ceren'cim.
1: Çok güzeldi. Eğlendik.
0: Harikasın Ceren, Can'cığım.
3: Bence de çok eğlenceli geçti. Bence kazanmak da kaybetmek de iyi.
0: Kazanmak da kaybetmek de aslında hiçbir önemi yok değil mi arkadaşlar? Sonuçta buraya yine söylüyorum, biz bir ekip olmaya geldik. Ama bu ekip birazdan ödüle gidecek. İnanıyorum, alkışlıyorum. O zaman hızlıca nereye gidiyoruz?
2: Sorulara.
1: Finale.
0: Sorulara. Nereye? Kim dedi finale? Ceren. Hadi bakalım o zaman hızlıca final turuna gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki tur geçirdik ve şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
2: Evet.
0: Güçlü seslerinizle harikasınız. O zaman hayal için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin bakalım. Kitap bölümleri, meslekler, alet, edevat ve deyimler. Hangisi olsun hayalcim?
1: Meslekler ü.
0: Meslekler ü. Sorumuzu görelim. Teknik, matematiksel ve sosyal verilerle ihtiyaçlara yönelik sistemler tasarlayıp geliştiren kişidir. Süremiz başladı.

0: derdi?
1: Mühendis.
0: Mühendis mi acaba? Doğru cevabımız görelim. Harikasınız. Şimdi puanlara bir bakalım mı?
1: Evet.
0: Kaç puan topladık peki görelim. Kumbaramızda 1910 puanımız var. Alkışlayın, alkışlayın. Böyle bir eller gitti. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Umut'cum senin için gelsin mi kategorilerimiz?
1: Evet.
0: Haydi bakalım gelsin. Hangisi
1: mesleklerle.
0: Oldu? Mesleklerle. Görelim bakalım sorumuzu. Mahallelerde yiyecek, içecek gibi maddeleri satan kişilerin mesleğidir. Süremiz başladı. Mahallede neler olur?
1: Unuttum ya.
0: Ne almaya gideriz? Nereden alırız? Ay aklında biliyorum. Hayal.
1: Bakkal.
0: Acaba? Hayal bir sayıyor şimdi. Emin olmak için bir sayıyoruz böyle. Umut'cum katılıyor musun?
1: Evet.
0: Umut ve Hayal, kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Şahanesiniz. Ceren'cim hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Kategorilerimiz Ceren için gelsin.
1: Kitap bölümleri Y.
0: Kitap bölümleri Y. Sorumuzu görelim. Bir kitapta yararlanılan çalışmaları gösteren listedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip, yaparsınız bunu. Ne olabilir? Ben bir kutu açacağım. Bir kutu daha açacağım derken hayalden cevap geliyor mu? Saydın mı hayal?
1: Sayayım.
0: Var mı cevap?
1: Yok, fazla çıktı.
0: Fazla mı çıktı? Ne diyecektin? Belki bir ekip çalışması olur, yardım olur.
1: Yok
0: değil. Bir kitapta yararlanılan çalışmaları gösteren listedir.
1: Mesela şey gibi mi? Kitap evi.
0: Hadi bir kutu daha açalım.
1: Ya yanlış görmüşsün.
0: Ekip bir düşünsün. Hı? Var mı bir fikriniz arkadaşlar? Bir kutu açalım mı? Tamam, ben şimdi bir kutu açacağım. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken...
1: Kaynakça.
0: Doğru cevabımız kaynakça. Umut orada
1: kaynakça.
0: Bir...
1: Kaynakça.
0: Evet. Can?
1: Evet.
0: Hayal?
1: Evet.
0: Can, Ceren, Umut ve Hayal. Kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görebilir miyiz kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar, kumbaramızda 2310 puan birikmiş ve hedefimize sadece 190 puan. Yani bu ne demek oluyor?
1: Çok az puan.
0: Bir soru demek oluyor. Can için geliyor kategorilerimiz.
1: Hadi Can. Deyimler.
0: Deyimler. Hangi harf olsun?
1: Ö.
0: Ö. Görelim sorumuzu. Çok özlemek anlamında kullanılan deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Ödüle gitmek istiyoruz. Hadi bir kutu daha. Ne olur arkadaşlar, çok özlediğinizde ne olur?
1: Gözünde tütmek.
0: Çok özleyince gözünde mi tüter?
1: Evet.
0: Doğru mu bu cevap? Bir görelim mi cevabı? Kumbaramız oldu. Bravo.
2: Süper kumbara.
0: Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Hayal. Bravo Hayal. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Umut. Bravo Umut. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ceren. Bravo Ceren. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Can. Bravo Can.
3: Büyük bir aile gibiyiz.
4: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
5: Elimden geleni yaparım.
4: Kız midir?
3: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi

0: hiç hissettirmediniz.
1: Zeynep Arda!
2: Milli basketçilerimizden Murat.
1: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
0: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
3: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
4: Murat, seni bize o kadar çok anlattı ki...

0: Üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
10: Sadece duruladım.
9: Özel bir formülün var mı?
10: Sadece duruladım.
9: Hadi ama.
10: Sadece duruladım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
5: Sorbe ve nefis sütlü.

0: da fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 mililitre çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Nasıldı? Hadi bakalım hayal. Anlat.
10: Çok güzel gerçekten. Hı-hı. En baştan başlamak istiyorum.
9: Oo, şahanesin. Umut'cum.
10: Ben de çok beğendim. Benim için güzel bir deneyimdi. Bu yarışmayı öneren arkadaşıma teşekkür ediyorum.
9: Arkadaşın önerdi. O zaman arkadaşının adı ne? Ona sevgilerimizi de iletelim.
10: Eda.
9: Eda'ya sevgilerimizi iletelim burada. Ceren'cim.
11: Çok güzeldi her şey. Sorular falan çok eğlenceliydi. Tıpkı hayalimdeki gibiydi.
9: Ay, hayalindeki gibiydi. Can'cım.
12: Ben de... Benim bu yarışmaya katılmamı isteyen anneme teşekkür ederim ve çok eğlenceliydi.
9: Ailelerimiz de burada bugün bizi desteklediler. Çok teşekkür ediyoruz size de. Ay, Ödül abla varmış buralarda. Nerede? Biri var böyle elinde bir şeyler vermiş, ödüller.
10: Orada.
9: Nerede göremiyorum.
12: Orada.
9: Hep de bu tarafta bir yerlerde duruyor. Gidiyorum. Ödül ablamız, Duygu ablamız, teşekkür ederiz. Ödül ablamız böyle ödülleri biraz ağırlaştırıyor sanki yahu. Ha? Ne dersiniz? Can'cığım iyi ki geldin. Ceren'cim iyi ki geldin.
10: Teşekkür ederim.
9: Umut'cum iyi ki geldin. Hayal'cim iyi ki geldin.
10: Çok teşekkürler.
9: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi beraber.

0: Taze taze simitlerim var, simit! Taze taze! Simit! Buyur amca.
1: Ver bir simit oğlum.
0: Sıcak sıcak simitler, sıcak sıcak! Taze, taze simit!

0: Belki karnı açtır yavrucak.
1: Hemen ekmek alıp geleyim bari.
2: Ne kadar ne de ekmek gelmiş.
3: En iyisi ağzına bir kaşık akıtalım.
4: Manyak mısın oğlum? Bebeği bu yaşta ayyaş mı edeceksin?
0: Şimdi tepiştim. Şunu kucağıma alayım, belki susar ha? Durun. Şöyle. Üşenle yatır, üşenle. Fış fış. Bizimkinin musluğu bozuldu.
5: Ver ver.
6: Peki ama nasıl susar bu bebek?
4: Canım, Murtaza'nın sesi güzeldir, bir ninni söylesin.
1: Buyurun Muhtar Bey, buyurun.
7: Dandi dandi dastana.
8: Anne burada!
3: Nerede ya? Yetişin be ablalar, bize koltuk çıkın da şu bebeği susturalım.
8: Bebeği iskambil kağıdı gibi masaya açmışsınız. Önce çekilin başından da hava alsın yavrum. Kalkın da, kalk!
4: Boşunma be Hacer abla, biz de çocukluğumuzu bildik ya da çocuk yetiştirdik.
9: Ay canım, ay yavrum.
10: Bunu ben buldum anne, benim kardeşim olsun.
8: Nasıl bakarız biz ona oğlum?
4: Hep birlikte bakarız abla. Okuturuz, yetiştiririz, gül gibi.
6: Bu çocuk mahallemizin çocuğu olsun. Ona bütün mahalle sahip çıkalım.
11: Kolay mı Rıza Bey? Çok para lazım.
4: Sen paraları mezara götür. Biz bu çocuğu evlat edineceğiz. İtiraz eden var mı?
2: Ben varım. Çünkü ben muhtarınız ve bir okumuş insan olarak diyorum ki bebeği evlat edinmek için kanuni işlemler gerekir.
3: Su yapma muhtar. Sonra seni muhtar seçmeyiz, duman olursun bak.
12: Muhtar haklı. Önce bebeğin anasız babasız olduğu saptanacak. Sonra da evlat edinmek isteyenlerin durumları incelenecek.
8: Nihat beyimiz, sen hepimizi tanırsın, bu mahalleyi bilirsin, büyük bir aile gibiyiz.
4: Bu minnacık bebek de aileden olsun, sen istersen yaparsın.
13: Yavrum, evladım.
12: Elimden geleni yaparım, kanuni işlemleri kendim takip ederim.
4: Sağ olasın, madem ki hepimiz buradayız, yavrumuza bir de isim verelim.
13: Lefter koyalım abla, Fenerbahçeli Lefter.
1: Yok oğlum, Metin koyalım, Galatasaraylı.
8: Zırvalamayın ya, kıza hiç erkek adı konur mu?
4: Kız midir?
8: Kız tabii!
10: İsmi Zeynep olsun mu anne?
14: Onu sen buldun, isim hakkı da senindir. Adı, Küçük Ömer'in isteğiyle Zeynep ol.
8: Anne!
4: Adınla bir yaşa Zeynep!

0: okul birincisi olmazsam üzülmeyeceksin.
1: Aman kızım, onurumuzda bile değil, canın sağ olsun.
2: İstersen sonuncu ol, bizim için ne fark eder?
0: Aman abi, ağzını hayır aç. Bütün mahalleli hep birinci olmama alıştı. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
2: Kabahat sen de alıştırmasaydın.
0: Törene geleceksiniz değil mi anneciğim?
1: Gelmez olur muyuz hiç?
2: Tam saatinde, tam takım oradayız.
0: Hadi anneciğim, benim için dua edin.
1: Allah muvaffak etsin kızım.
2: Güle güle Zeynep.
0: Geç kalmayın ha!
3: Sayın müdürüm, bugün öğleden sonra izin rica ediyorum. Bizim kızın diploma töreninde bulunmak istiyorum da.
4: Ey Ali! Duyduk duymadık demeyin! Manav Haydar'ın dükkanı, bizim kızın diploma töreni dolayısıyla bugün öğleden sonra kapalıdır!
5: Al bakalım! Otomobil sana emanet, yarın sabah 8'de burada.
6: Hayrola Rıza abi, bakıyorum bugün erken paydos ediyorsun.
5: Bizim kızın diploma töreni var da, bu yıl koleji bitirdi.
6: Selametle.
3: Hadi bakayım çocuklar, çalışın, çalışın, durmayın, hadi.
7: Tayfur.
3: Buyurun patronum.
7: Bugün kaç şişe geldi?
3: Efendim, 120 şişe, 70 şişe...
7: Pekala, işine bak.
3: 5 sene. Bir mevzatım dedi patron.
7: Gene ne var?
3: Bugün öğleden sonra izin rica edecektim zatenimizden.
7: Bu kaçıncı izin ya? Gene ne işin var?
3: Çok önemli patron. Bizim kızın diploma törenine davetliyim de.
1: Bugün öğleden sonra sizden izin rica ediyorum efendim.
0: Sen de tam en münasebetsiz zamanda izin istersin. Bugün misafirlerim var. Uşak da hasta. Misafirleri ben tek başıma mı ağırlayacağım? Öyle olduktan sonra niye hizmetçi tutayım?
1: Özür dilerim. Eğer çok önemli bir sebep olmasaydı, bu konuda sizi rahatsız etmek istemezdim. Fakat kızım koleji bitirdi. Diploma töreni var. Gitmezsem çok üzülecek.
0: Bunu daha önce haber veremez miydin? Ben de ona göre hazırlıklı olurdum.
1: Ben de bu sabah öğrendim.
8: Bak Hacer Hanım, ben evimde de, işimde de disiplin isterim. Biz nasıl senin paranı gününde ve son kuruşuna kadar ödüyorsak, senden de eksiksiz, kusursuz hizmet isteriz. Bu bizim hakkımızdır.
1: Haklısınız efendim. Fakat bu defalık mazur görün beni.
0: Peki. Git ama bu son olsun. Bir daha böyle bir laubaliliğe müsaade edemem, tamam mı? Bunu bilmiş ol.
1: Merak etmeyin hanımefendi, bir daha olmaz.
8: Bunlara yüz vermeye gelmez. Adamın hemen tepesine çıkarlar.
9: Çek bir tane, şansınıza be abi! Harbi tombala, sütle ile var mı bizde yok? 3 numara 5 lira! Çek abicim, çek! Önce parayı iş lan! Sağ ol, bereket versin!
7: Kartları ver, kartları!
9: Al abicim, kart buyur abicim, tamam! Hadi bakalım, dene şansını, daldır elini, çek bir tane abi, tamam, hop! Aman be abi, bir bacağı kısa geldi!
7: Hay Allah!
9: Hiç şansın yok burada abi! Tabii, bunda değiştirelim abicim! Çek bakayım abi, çek, korkma! Güzel, şansını dene, sağ ol abi! Hadi bakalım, ne çıktı abi? Saat kaç abi?
7: 11.30.
9: 11.30 bu, eyvah! Geç kaldım!
7: Dur ya, nereye gidiyorsun be? Birkaç el daha oynayalım! Ben
9: bizim kızın diploma töreni var da oraya gideceğim!
7: Kuzun sırası mı be?
9: Olmaz abi, milyon kazanacağım, bilsem oynamam!
7: Buraya gel!
2: Bana bir kilo şeker tartı ver.
3: Bana da bir şişe ya.
9: İmkanı yok. Bizim kızın diploma töreni dolayısıyla dükkanımız kapalı. Kusura bakmayın.
6: Hayrola, köfte yapmıyor musun?
8: Hayır ağabey.
3: Bu saatte dükkan kapanır mı?
8: Bizim kızın diploma töreni var da.
9: Hadi çabuk olalım.
7: Ben bizim kızın diploma törenine gidiyorum.
8: Güle güle efendim.
7: Soran olursa orada olduğumu söylersiniz.
8: Merak etmeyin beyim. Kimsecikler sormaz, herkes orada bugün.
10: Candan inan! Yasemin Oyak! Yücel Baştuğ! Ayşe Fırat! Orhan Emre! Zeynep Arda! Sayın misafirlerimiz! Zeynep Arda, örnek öğrencimiz ve okul birincimiz...

0: sizdir.
1: Yeryüzünde hiç kimse ailesi yönünden benim kadar talihli olmamıştır. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz. Bana dünyanın en iyi anası, en iyi babası, en iyi kardeşleri oldunuz. 1000 yıl yaşasam, 1000 yıl sizin için çalışsam, gene de hakkınızı ödeyemem. Siz beni değil, ben sizi alkışlamalıyım. Diploma da sizin, başarı da sizin, ödül de sizin hakkınız.
2: Helal be, helal sana yaptıklarımız. Sen çok daha fazlasına layıksın.
1: Artık çileniz sona erdi. Sayenizde ekmeğimi kazanacak duruma geldim. Bu diploma bir iş bulmama yardımcı olacaktır. Size daha fazla yük olmak istemiyorum.
3: Ne demek? Bu ne biçim söz?
4: Hiç evladı insana yük mü olurmuş?
3: Bizim vazifemiz daha bitmedi.
2: Daha üniversitesi var bunun!
5: Doğru Tayfun'cum, tabii var!
2: Öldük mü yani? Kızımıza bir üniversite okutamayacak mıyız?
6: Biz başladığımız işi yarıda bırakmayın!
7: Sonuna kadar dayanacağız!
8: Sonuna kadar!
3: Bütün arkadaşların okulun mezuniyet balosuna giderlerken sen kukumav kuşu gibi evde mi oturacaksın?
1: Ne önemi var abi? Ben evde sizin aranızda daha güzel vakit geçiriyorum.
6: Olmaz! Okul birincisi olduğuna göre balo herkesten önce senin hakkın.
3: Ya, sana güzel de bir faça çektik mi göreceksin. Onların hepsinden daha şık, daha güzel olacaksın.
1: Hiç gereği yok. Kimseyi masrafa sokmak istemiyorum. Zaten bugüne kadar size hep yıkım oldum.
2: Al bakalım! Yardım kampanyasına katılan arkadaşlar, bizim kızın bel masrafı için! Bereket versin arkadaşlar! Tamam! Hadi bakalım muhtar bey, göster muhasebeciliğini! Bu da benden!
3: İyi say muhtar, açık çıkarsa cebinden ödersin!
4: Merak etme, muhtar emmi parayı havada sayar!
9: 273 lira, 25 kuruş!
3: Bu parayla bizim kıza ayakkabı bile alınmaz!
2: Ne yapmalı acaba?
5: Yoldan adam çevirip soymalı!
9: Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesine göre, gasp suçunun cezası 8 yıldan başlar!
10: Kesme Murto! Biz para derdindeyiz, sen de kanun derdindesin!
9: Söylemesi bizden!
3: Takım yattı abiler! Bizim kız baloyu ancak rüyasında görebilir!
11: Ey para denen nazlı kız! Olduğun yerde büyü çoğal ve aklımı başımdan al!
4: Eyvah! Üşüttü galiba!
11: Bir misliği! İki misliği! Üç misliği! En misliği! En!
4: Sakın üstüne varmayın, saldırabilir!
11: Çoğal! İki
4: kısa telefon edeyim mi? Otur lan yerine!
11: Çoğal! Çoğal! Pele! Çoğal!
12: Alo! Ben komiser Nihat!
13: Burası moda konfeksiyon mağazası. İki bayan kızlar için taksitle alışveriş müracaatında bulundular. Sizi kefil olarak göstermek istiyorlar.
12: Beni mi?
3: Allah Allah! Kimmiş bunlar?
12: Ya öyle mi? Tabii memnuniyetle! Ne isterlerse verin! Kefilim kendilerine! Bu benim için şereftir, şeref!
13: Teşekkür ederim komiser bey! Evet, mağazamız emrinizdedir hanımefendiler. Ne isterseniz satın alabilirsiniz. Sizlere hizmet etmek bizim için şereftir, şeref!
2: Allah nezerden saklasın, sen bir türfende beklesin.
6: 41 kere maşallah!
2: Bravo!
1: Sana çok yakışmış elbise.
2: Abi, ben nasıl buluyorsun? Rezalet! Ayıptır söylemesi, bu façaya 3000 lira verdim.
12: Ne?
2: Bakalım.
6: Ah,
1: sizlere çok teşekkür ederim.
6: Şu nazar boncuğunu görünmez bir yerine tak kızım.
9: Bu da maşallahı.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben şeylere layık bir parfüm. Temizleyelim mi? Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
14: Al hayatım, bu da gece çantası.
1: Sağ ol.
10: Bir kraliçe bileziksiz olmaz.
1: Teşekkürler.
0: Kusura bakma Zeynepciğim. Çam sakızı, çoban armağanı.
1: Sağ olun.
2: Yedi kocadan miras yemiş zengin dulun kıyakçılığına bakın. 2,5 liraya yasak sanırım.
0: Aaa! Pintilikten değil Tayfurcuğum. Romantik karıyım ben.
2: Kozmetik misin örüm?
1: Kızmayın ona. Beni hatırlamış olması yeter. Hepinize teşekkür ederim.

0: de dansa gelsene.
1: Kusura bakma ama sizin balo açmadı beni.
0: Neden? Baksana bir sürü güzel kız var burada.
1: Hepsi de çoluk çocuk. Onların arasında ne işim var?
0: Sana da kız beğendirmek mesele.
1: Belki sen de haklısın. En iyisi eve gidip kafayı vurup yatmalı. Yarın maçım var. Hadi eyvallah.

0: Şu kız kim?
1: Hangisi?
0: Şu ortada dans eden, sarı elbiseli.
2: O okulumuzun birincisidir. Adı da Zeynep.
0: Çok güzel kız. Onu tanıştırsana bana.
3: Ne o? Gitmekten vaz mı geçtin yoksa?
2: Oturalım mı?
0: Oturalım, oturalım. Dansları nasıl döktürüyorum güzel?
2: Bravo! Tebrik ederim sizi!
0: Bir hafta evvel de bütün kutlarımı Paris'te dökmüştüm. Oradan Monte Carlo'ya geçtim. Tam 50.000 dolar kazandım.
4: Tam 750.000 Türk lirası.
5: Doğrusu çok değerli şeyimizin.
0: Talihimden hiç şikayetçi değilim.
2: Çocuklar, size ünlü bir sporcumuzu tanıştırayım. Milli basketçilerimizden Murat. Okulumuzun birincisi Zeynep, üçüncüsü Aslı, Serpil, Candan, Toygun, Ali, Nazlı, Hakan.
0: Memnun oldum. Ben de Zeynep'in abi Ömer.
6: Memnun oldum.
0: Bir zamanlar ben de çok iyi top koştururdum.
5: Yakında seyahatiniz var mı?
0: Bugünlerde Las Vegas'a gitmem lazımdı ama annemle babam Avrupa'da seyahatte. Fabrikanın bütün yükü omuzlarımda. Onun için gidemedim.
3: Fabrikanız mı var?
0: Fabrikalarımız demek ki daha doğru olur. Durmadan da yenilerini kuruyoruz. Ayıptır söylemesi, bu gidişle 1000 fabrika yapacağız değil mi kardeşim? Siyatiyim.
7: Zeynep bunlardan bize hiç söz etmedi.
0: Ayıptır söylemesi, kız kardeşim çok mütevazidir. Aile servetinden söz edilmesini hiç sevmez. Biraz da dans edelim mi çocuklar? Hadi!
8: Dünya tatlısı bir abiniz var, onu çok sevdim.
9: Çok şakacıdır. Hatta lüzumundan fazla.
0: Sen canım.
8: Dans edelim.
9: Olur.
0: Sen batın kalmasın. Yok, gene sen gel.
8: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
9: Bu bir iltifat mı yoksa?
8: Yok. Size iltifat edilemez, çünkü ne söylense azdır. Size iyi niyetli, tertemiz bir arkadaşlık teklif etsem, kabul eder misiniz acaba?
9: Daha birbirimizi o kadar az tanıyoruz ki.
8: Size kendimi tanıtmaya çalışayım. Teknik Üniversite Makine Bölümünde öğrenciyim. Adım Murat Boğa.
9: Boğa? Yoksa şu ünlü sanayicinin o...
8: Evet, Adil Boğa'nın oğluyum. İkimiz de sanayici çocuğuyuz. Sizin babanız da benim babam gibi sanayici.
9: Benim babam mı sanayici?
8: Biraz önce abiniz öyle demişti. Fabrikalarınız varmış.
9: Evet ama bizimkiler sizinkilere benzemez. Çok daha küçük çapta. İmalathane sayılır.
8: Tevazu gösteriyorsunuz. Abiniz haklıymış. Servetinizden söz edilmesini gerçekten sevmiyorsunuz.

0: Özür dilerim, abimin yanına gideyim, beni merak eder.
1: Bir daha ne zaman görüşeceğiz?
0: Bilmiyorum.
1: Yarın spor salonunda şampiyonluk final maçımız var. Hayatımın en güzel maçını oynayacağım. Ne olur gelin.
0: Söz veremem.
1: Gelirseniz beni mutlu etmiş, hem de bana moral vermiş olursunuz.
0: Gelmeye çalışırım, izninizle.
1: Teşekkür ederim.
2: Aman abiler, ayıptır söylemesi, o ne baloydu ne balo! Hur misali bir sürü genç kızın arasında kendimi cennette sandım!
3: Sen bizim kızı anlat, bizim kızı!
2: Bizim kız malum, balonun kraliçesiydi! Terbiyesi ve güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Ayıptır söylemesi, kardeşiniz de Bülum'un kızları yaktı!
4: Kırk yalan Ömer, sallamaya başladı!
2: Atma be, atma! Aslı'yla saat 13'te Taksim'de, Betül'le 14'te Aksaray'da, Serpil'le 15'te Üsküdar'da, Candan'la saat 16'da Pendik'te, Lale'yle saat 17'de Heybeliada'da.
3: Yeter ulan yeter, emme de etkine!
2: Yapma, yırtma kızları abi! Bak Candan'ı yırttı, Semir'le yırtıyor, yapma ya abi, ne olur be abi, yaptıralım bunlar işte be abi ya!
1: Yarın şampiyonluk final maçımız var, sizin için oynayacak, hayatımın en güzel oyununu çıkaracağım. Ne olur gelin, siz gelmezseniz şampiyonluğu kaybedeceğiz. Gelirseniz inanıyorum kazanacağız. O güne kadar sizi çok özleyeceğim.

0: Mi chodzi Karolin!
1: Allah cezanızı vermesin. Sen nereye bakıyorsun be? Biraz buraya baksana. Oyunu takip et.
2: Müsaade edin, tekrar girin hocam.
1: Başka çaremiz yok, hadi gir.

0: Çok başarılı bir oyun çıkardın. Candan yürekten kutlarım seni.
1: Senin için oynadım. Bu başarıyı tamamen sana borçluyum. Eğer sen orada olmasaydın bu maçı kazanamaz, şampiyon da olamazdın.
2: Sana büyük bir aşk görünüyor kız.
0: Ah Hacerciğime falda gözüken bu aşk yeni mi?
2: Ne bilirim.
0: Yüreğim tam 20 yıldan beri umutsuz bir aşk ateşiyle yanıp tutuşuyor.
2: Tayfur mu?
0: Tayfur ya! Seviyorum onu! Çılgınlar gibi seviyorum! Ama o hain yüzüme bile bakmıyor! Neler yapmadım ki büyüler, adaklar, üfürükçüler hiçbiri fayda etmedi! Ah! Ne olur ablacığım! Aramı yap!
2: Deli karının zoruna bak! Ulan ben aracı mıyım? Şu haline bak! Benden beter olmuş, hizmetçiye dönmüşsün! Bir yandan sıkıyor, bir yandan da yalıyorsun! Biraz da para harca, para!
0: Acaba biraz para koklatsam, Tayfur'u elde edebilir miyim?
2: Edersin belki, kız olabilir! Dur şimdi, beni dinle bakayım! Giyin, uşan, berbere git! Saç, baş, patikür, manikür diyorlar işte o hatlardan yaptır! Şöyle iyice bir süslen!
3: Buyurunuz efendim! Bilin... Sizin ve muhterem eşiniz Selim Efendi'nin emirlerine her zaman amadeyiz efendim!
0: Tayfur'um! Tayfur! Lütfen bakar mısınız?
3: Beni burada da mı buldun? Ne var, ne istiyorsun?
0: Beni nasıl buluyorsun Tayfurcuğum?
3: Seni bulamıyorum, çingene bohçası gibisin! Bütün renkleri sürüp sürüştürmüşsün!
0: Seni seviyorum Tayfurcuğum!
3: Bana bak... Bana Tayfurcuğum demeyi çiğnerim seni!
1: Şimdiye kadar hiç kimse beni böylesine etkileyemedi. Seni tanıdığım için çok talihliyim. 1000 yıl yaşasam senin gibi bir kıza rastlayamam.
0: Korkarım bana olduğundan daha fazla değer veriyorsun.
2: Hani hep

0: Sen benim iyilik meleğim, uğur böceğim, maskotum, tatlı Zeynep'imsin.
1: Seni tanıdığımdan beri düşüncelerim, çalışma programım, hayatım alt üst oldu. Bu kafayla üniversite imtihanlarında nasıl puan tutturacağım bilmem.
0: Aldırma, ben sana yardım ederim. Matematiğim çok kuvvetlidir. Birlikte çalışırız.
2: Dur lan dur!
3: Ne var, ne oldu abi?
4: Vay be! Bu bizim kız değil mi? Olamaz, olamaz! Bu bir rüya olmalı! Vay namusunu! Bana bak, hemen dön şu arabayı takip et!
3: Buradan dönüş yok! Trafiğe baksana!
4: Ne trafiği lan? Çabuk dön dedim sana!
3: Nasıl dönerim ya, şu hali görmüyor musun?
5: Kuş bakışı bakalım, kafadan balığı çakalım!
6: Hoppa!
7: Adam gibi oyna!
6: Şuraya bak be, şansa bak! Hadi, hadi at!
4: Size acı bir haberim var arkadaşlar! Bizim kız aldığımıza kara çaldı! Bugün onu bir delikanlıyla kol kola gezerken gördüm!
5: Ne? Ne dedin, ne dedin? Lafını bile aldar, ben seni eve laf edelim, yaşatmam, çek ulan silahını! Sizin sağ... laf söyleyecek, daha anasının kanından doğmadı, konuşma lan!
4: Bırak ulan,
5: hayır! Bırakın beni be, bırakın! Açın! Oturun!
6: Allah Allah,
5: oturunmuş! Kesin Şamatay be, kesin diyorum!
7: Bana bak Haydar! Bu söz ya ispatlanır ya da kan gövdeyi götürür!
5: Ulan ben de seni gebertmezsem!
4: Eğer bir yalanım varsa, beni kendi silahımla vurun!
8: Vürüz Haydar! Bizim kıza pislik eteni bebemiz olsa vürüz!
4: Kitabım hakkı için doğru söylüyorum! Şoför de gördü! Bindikleri arabayı takip edemedik, eğer yakalasaydım... belki kıza kıyamazdım ama yanındaki züppeyi delik deşik ederdim! Kanıma dokundu arkadaşlar, kanıma dokundu, kanıma! En az sizin kadar ben de seviyorum bizim kızı!
0: Neden gözlerini benden kaçırıyorsun?
1: Bilmiyorum, bu benim şimdiye kadar alışmadığım bir şey. Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlardı.
0: Sevgiler çeşit çeşittir Zeynep. Fakat işlerinde bir tanesi vardır ki... hepsinden daha üstün bir sevgidir. Benimki işte o sevgi. Adına da aşk derler. Seni seviyorum Zeynep. Benimle evlenir misin?
1: Merhabalar.

0: Merhaba. Ne oluyor size Allah aşkına? Mahalleli de bir tuhaf bugün. Sanki herkes kırgın, dargın, gücenmiş bana. Ne için? Neden? Kime ne yaptım ki?
1: Seni bugün bir erkekle görmüşler.
0: Ne var bunda? Yabancı değil ki. Balada tanıştığımız genç.
2: Belki bir it kopuk, bir serseri veya sabıkalı.
1: Onun neyin nesi olduğunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Her şeyden önce çok iyi bir ailenin çocuğu. Adil Boğa'nın oğlu.
2: Ne? Adil Boğa'nın oğlu mu?
1: Şükrünlü sanayi kralının oğlu mu? Aa!
0: Evet, onun oğlu.
1: Vay anasını! Neyse, kimin oğlu olduğu önemli değil. Sana karşı iyi niyetli olduğu ne malum?
0: İyi niyetli olmasa bana bugün evlenme teklif eder miydi?
1: Evlenme teklif etti ha?
2: Adil Boğa'nın oğluyla evlenmek ha?
1: Bağışla kardeşim, böyle olduğunu bilmiyordum. Tebrik ederim.
2: Ah! Ah kızım, başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu!
0: Pek öyle sayılmaz anne. Abim o gün baloda bizim çok zengin olduğumuzu söyledi.
2: Yalancı! Sonra?
0: Sonrası devam etti anne. Ona zengin olmadığımızı söyleyemedim. Çok üzülüyorum.
2: Üzülme yavrum! Abin olacak densiz pirincin taşını ayıklasın bakalım.
1: İşte böyle arkadaşlar. Adil Boğa'nın oğlu bizim kızla evlenmek istiyor.
3: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
1: Tabii resmen lan. Dost mu oturacaktı?
4: Senayi kralının oğlu bize demet mi olmak istiyormuş? Bir düşünelim, belki de vermem.
3: Kulaklarıma inanamıyorum. Kimin aklına gelir ki?
1: Neden gelmesin muhtar? Bizim kıza az bile.
5: Şu işe bakın. Az kalsın kızın günahını alıyorduk.
1: Alıyorduk ya. Haydar'ın yüzünden.
6: Kabul ettim. Şu Adil Boğa ne şanslı adam be! Gelinin en kıyağını alıyor.
1: Asıl talihli olan oğlu.
6: Ama delikanlıyı görür görmez kanım ısınmıştı zaten. Kendi kendime dedim ki, tam bizim kıza layık bir koca. Bizim aileye göre bir damat. Allah'ıma dinime, sapına kadar erkek adam.
1: Ulan yağcılık yapma! Bizi burada birbirimize sokmuştun.
5: Düğüne hazırlıklı olalım çocuklar.
4: Şimdi evlenmeyelim böylere. Nezlenelim. İşlerine gelirse bizimkise demet mi bulunmaz?
1: Durun. Ben bir hata yaptım.
5: Gene ne halt ettin?
1: Sormayın abiler. Baloda kızlara hava basarken ayıptır söylemesi. Biraz fazla basmışım havayı. Ticarethanelerimizden, fabrikalarımızdan söz ettim.
4: Fabrikamızdan değil de fabrikalarımızdan, öyle mi?
7: Çok güzel Cemal, bravo! Harika, hoş, biraz daha suçak! Evet! Hadi Murat! Çok iyi! Çok iyi çocuklar! Bravo! Oyunda da aynen böyle işte!
8: Çekil, çekil sen de!
7: Hadi!
8: Ahmet'e ver!
7: Biraz daha! Çok iyi!
9: Evlenme teklifime daha bir cevap vermedim.
0: Bu konuyu daha annemle babamla konuşamadım.
9: Onlarla tanışmayı çok isterdim. Beni evinize çağır da ben konuşayım istersen.
0: Annemle babam şeydeler, Avrupa'da seyahatteler.
9: Dönmelerini sabırsızlıkla bekliyorum. Bizimkilere senden söz ettim Zeynep. Uzun uzun anlattım. Seni görmek istiyorlar. Bize götüreyim mi seni? Bana inan, evimize ilk defa bir kız arkadaşım gelecek. Seni annem babamla tanıştırmama izin veriyorsun değil mi?
10: Bize anlatılandan da güzelmişsiniz yavrum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, çok!
0: Rica ederim efendim.
11: Sağ olsun Murat, seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
10: Eskiden hep maçları anlatırdı, şimdi yalnız seni kızım. Biricik oğlumuzun Rabıtalı hanım hanımcık bir kıza sevgi duyması bizi çok memnun etti.
11: Zaman kötü. Kimin ne olduğu belli değil. Senin bir başka olduğun yüzünden belli kızım.
0: Teşekkür ederim, çok iyisiniz.
10: Valide Hanım, Peder Bey nasıllar?
0: Mersi. İyiler efendim.
11: Murat, Avrupa'da olduklarını söyledi. Pederinizle anlaşacağımızı ümit ederim. Aynı meslekten olmamız da güzel bir tesadüf. Ne zaman dönecekler?
0: Kesinlikle belli değil efendim.
10: Onlar dönünceye kadar biz de senin anan baban sayılırız yavrum. Sık sık gel Emi.
9: Ben onu getiririm anne. Biraz sıkılgandır çünkü.
10: Biz yabancı sayılmayız artık. Sana layık değil kızım ama kabul edersen hepimizi çok sevindirirsin. Bana annemden hatıradır yavrum.
0: Sizin için hatırası olan bu kadar değerli bir hediyeyi kabul edemem efendim.
10: Lütfen yavrum. Günün birinde gelinime takmak için saklıyordum. Seni tanıdıktan sonra bir başkasına veremem.
11: Saçların hakiki olduğuna bahse girelim.
3: Yok bir de sahte olacaktı.
5: Sizde akıl yok mu be? Koskoca Adil Boğa gelinine sahte mücevher takar mı?
2: Bırakın tartışmayı be! Tak kızım! Pek de yakıştı kızıma.
0: Ah, çok güzel, güle güle kullan Zeynep'ciğim. İyi günlerde inşallah. Darısı benim başıma. Değil mi Tayfurcuğum?
12: Başına taş düşsün inşallah.
5: Kaç para edersin muhtar?
12: En az 100.000 eder.
3: Bu zamanda 100.000 lafı mı olur? Milyon de milyon.
5: Çüş!
0: Bunu geri vereceğim. Bitsin artık bu oyun. Bıktım yalan söylemekten.
3: Senin bir suçun yok ki. Yalanları uyduran benim.
0: Ben de mecburen yalana devam ettim. Beni zengin biliyorlar. Fakir olduğumu öğrenirlerse.
2: Ne olmuş fakirse?
11: Fakirlik ayıp mı?
5: Korkma kızım. Senin arkanda koskoca bir mahalle var.
2: Evelallah.
5: Evelallah seni hiçbir yerde mahcup etmeyiz. Arkadaşlar, mahallemizin şerefi söz konusudur. Oğlan tarafı madem ki bizim kıza değerli bir yüz görümlüğü taktı, bizim de oğlan tarafına hediye almamız gerekir.
13: Elbette alacağız. Öldük mü yani? Biz onlardan aşağı mı kalacağız?
14: Kalmayacağız. Biz daha ölmedik.
15: Kızımızı mahcup etmeyiz.
14: Şeref meselesi bu. Her türlü fedakarlığa haziriz.
13: Biz kızımız için canımızı veririz.
5: Sağ olun arkadaşlar. Yardım kampanyası açılmıştır.
12: Hadi beyler, pamuk eller cephe. Mühter uyuma, senden başlayalım.
14: Hadi al bakalım.
12: Hadi beyler, damada hediye kampanyası. Yok mu katılan? Başka? Döldür.
13: Al bakalım, helal olsun.
12: Buyur abim, döldürelim. Hadi bakalım.
14: Ha bu da benden.
12: Ne çıkarsa bahtinden. Malın kadar zekatın olsun. Hadi bakalım arkadaşlar, ne çıkarsa bahtinizden, tamam. Buyur muhterim mi, göster muhasebeni.
3: İyi para toplandı galiba.
15: 1.121 lira 75 kuruş.
3: Oo, bu parayla damadımıza layık bir hediye alamayız arkadaşlar.
12: Zengin bir kaynak bulup kaynatmalıyız arkadaşlar.
3: Öyle zengin bir kaynak var bizim mahallede.
13: Kim lan bu kaynak?
3: Mahallemizin zengin dolu Cevriye.
13: Sahi be, şimdiye kadar neden akıl edemedik biz bunu?
12: Bırakın o... O adama günahını bile vermez.
3: Ama eğer birine gönül vermişse...
13: Ve gönül verdiği senin gibi yakışıklı bir delikanlıysa...
5: Bu delikanlı karının aklını başından almışsa...
13: O zaman Cözi ne parayı görür ne puli.
3: Açar kesenin ağzını akıtır paraları oluk gibi, değil mi Tayfur'um?
12: Yok arkadaş, ben bu işte yokum, üstüme gelmeyin.
3: Bizim kızın hatırı da mı yok be abi ha?
12: Hatır için çiğ tavuk bile yerim. Ama o Cevriye karısı ne yenir ne de yutulur.
13: Tayfur, vicdanın da mı karıncalanmıyor be? Düşün, Zeynep'in istikbalini düşün hadi.
12: Zeynep'e canım feda. Ama ne olur o Cevriye karısına beni muhatap etmeyin. Yedirmeyin arkadaşlar.
5: Kızımızın mutluluğu tehlikede. Onu ancak sen kurtarabilirsin.
12: Kızımızın mutluluğu için kendimi feda ediyorum.
13: Gazan mübarek olsun Tayfur, hadi.
12: Ben gidiyorum arkadaşlar. Önce bir pozalı bağlayalım.
11: Sana meyvenin, sebzenin kralını verdim ablacığım.
2: Hadi oradan ben seninle gazıkçı olduğunu bilmez miyim?
11: Yapma be abla, günahıma giriyorsun.
2: Kaç para tuttu?
11: Ayıp ettin, senden de para mı alacağız? Bugüne bugün yengemiz sayılırsın.
2: Yengesi be! Nereden yengem oluyormuşum?
11: Şey, Tayfur abimden tabii.
14: Günaydın Cevriye Hanım, kümet dudak.
11: İşte eniştem geldi.
2: Günaydın Tayfur Bey.
14: Teşrik-i mesai edebilir miyiz?
2: Memnun olurum efendim.
14: Müsaadenizle zerzevatınızı ben taşıyayım.
2: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
11: Helal be! Birbirinize çok yakışsınız, tıpkı sulu boya tam da resmi gibi.
16: Selamlarım! Çifte kumrular sizi, Allah muhabbetinizi arttırsın.
14: Helal olsun be Tayfur abi, ayıptır söylemesi, tatmışsın fıstığı koluna. Bu dünyada senden mesut adam yok.
11: Nazar değmesin, saadetimizi çok görme evladım.
2: Yedim.
14: Aman abi, çok görürmeyeyim hiç. Bilakis saadetinize duacıyım, duacı.
11: İyi günler sevdalılar.
16: Terbiyesiz.
14: Allah mesut etsin.
11: Allah saadetinizi bozmasın, nikah muamelelerinizi ben takip edeceğim. Maşallah, maşallah!
2: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
14: Zerzebatınızı değil, güzel cemalinizi kalbimde taşıyorum. Acaba yarın mahalle biçide keşkül deyip sinemaya gidelim mi?
2: Seninle ölüme bile giderim.
14: Tayfur! Olduk! Duvarlara kafamızı vurup bağlayalım! Acaba küçük bir istirhamda bulunabilir miyim?
2: İste Tayfurcuğum!
14: Sadece 20.000 papel!
2: Tam 20.000 lira! Erkeğim benim, canımın içi! Helal olsun sana bu paralar! Tayfur nereye? Ah, bu şişine kurban olayım! Tayfur nereye?
11: 18.000 lira!
14: Bu parayı ne büyük fedakarlıklarla buldum!
17: Bu para niye küsüratlı?
14: Ne küsüratı be! Siz de buldunuz, buluyorsunuz!
11: Açık öt!
14: Acaba ne kadar suistimalin var Tayfur he? Tövbe! Hepsi bu kadar!
11: Cevriye ablanın evine mal götürdüm, 20.000 lira verdim dedi.

0: Dammi il lasciolo!
1: Ma dai! Pensi meglio che me!
2: Arin, Arin, levami dentro! Arin,
0: metti in tempo! Amen! Usta, buldum, buldum, buldum!
3: Bekele, çaktım demek yırtık cepten kayıp çoraba girmiş.
4: Emniyeti suistimale girer bu suç. Cezası da 6 ila 18 yıl.
2: Öyleyse şeriatı
1: kırma kadın.
0: Yapmayayım şeriatı, meriatı bırakın, yasıktır bu yavruya, dokunmayın bana. Ben o parayı damada ziyafet çekmek için sakladım.
5: Söylesene oğlum, 18 bin lirayla damada hediye alırız... 2 bin lirayla da ziyafet çekeriz.
3: Güzel, ben de bizim kaşınıyı ayarlayayım. Yalnız fazla yiyip içmeyin, duman oluruz sonra. Ver bakayım, soyalım baştan.
6: Koy hepsinden.

0: Hesabı kolları in kalmayalım.
1: Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum ve sizleri çok sevdim. Sizlerin şerefine içiyorum.
2: Şerefe! Şerefe! Şerefe.
0: Buyurunuz Demet Bey! Tanışmamızın hatırası olarak size küçük bir hediye takdim ediyorum.
3: Bu da benden damat! Hep beni hatırlarsın! Al bakalım, hah! Hep üstüne takarsın!
1: Tabii, her zaman!
4: Ayıptır söylemesi enişte bey, değerli bir parçadır.
1: Çok naziksin.
5: Güle güle kullanın damat bey. Buyurun.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
3: Oh, hepsini tak takıştır!
1: Hediyeleriniz beni çok duygulandırdı. Bana göstermiş olduğunuz bu yakınlığa teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim.
6: Bu masanın hali ne? Ha, değerli enişteme hazırlanan mezeler bu kadar mı? Daha getirin, ne varsa getirin buraya! Bu masa milyarder Tayfur Bey'in sofrası, çabuk! Getirin! Karides, havyar, roquefort peynir, beyaz peynir, kaşar peynir, ne bulursanız getirin! Çabuk!
4: Ah! Ayıptır söylemesi, siyatim vardır da... Unuttuğum bir şey varsa sen sipariş ver dayıcım.
7: Veririm yengeciğim, veririm.
3: Tayfur'um! İstiyorum.
4: Dayımız bizim holdingin en büyük hissedarıdır. Ayıptır söylemesi yatırımı milyarları aşar.
0: Allah cezanı versin.
1: Öyle mi? Ben de babamı zengin sanırdım, oysa neler varmış. Siz bizden daha büyük bir kuruluş olmalısınız.
6: Estağfurullah Demet Bey! Ama haddim olmayarak büyük oynamayı severim.
3: Kocam benim hep büyük oynar. Aslan kocacığım!
1: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum dayı bey.
4: Yani ben de takdir ediyorum, eniştemin şerefine.
1: Saadetinize evlatlarım!
5: Saadetinize!
1: Güzelliğine içelim. Dans edelim mi? Müsaade ederseniz dans edebilir miyim?
4: Müsaade sizin mi?
5: Müsaadenizle!
7: Fena atladın, mide fesadına uğrayacaksın!
4: Ulan insafsız herim! Ben bu hesabın altından nasıl kalkarım?
3: Senin canın sağ olsun Tayfur'um!
4: Canım sağ olsun, sefam olsun! Benim midem böyle bir bayramı 10 senede bir bulur, ayıptır söylemesi!
1: Çok alçak gönüllü, çok samimi bir ailem var. Pek sevdim hepsini.
4: Oğlum, oğlum! Buyur. Burası fıkara masası mı? Bir kuru fasulye getir, bolcacık da olsun!
7: Ya, oğlum, rehin kalacağız, 12 ay bedava çalışacağım!
4: Beni ilgilendirmez, rehin kalacak olan sensin dayı bey!
7: Olmaz olsun senin gibi uğursuz yiyen! Madem öyle, tamamen dağıtalım! Ha? Oğlum garson, buraya bak!
4: Buyurun beyim!
7: Büyük şişe... Benden, Basun. Hadi!
3: Ah, yaşa Tayfurcuğum! Garson efendi, getir!
1: Bu gece hayatımın en mutlu gecesi.
8: Aman! Boş ver! Ömer oğlum, hesap geliyor!

0: Tayfur, bütün arkadaşların gitti, hesap ne olacak?
1: Hesabımı verin bakalım.
0: Buyur.
1: ...9632 lira mı? Ben bu hesabı nasıl öderim?
0: Üzülme Tayfur, ödeyemezsen 3 ay benim hesabıma çalışırsın.
2: Geldiğim zaman evde her şeyi bıraktığım gibi muntazam isterim. Siz merak etmeyin hanımcığım.
3: Biz sanki buradaymışız gibi disiplin içinde işinize devam edeceksiniz.
4: Elbette, görevimiz bu bizim.
2: Evimiz size emanet. Umarım emanete ihanet etmezsiniz.
4: Hiç eder miyiz hanımcığım? Evinize gözümüz gibi bakacağız efendim.
2: Hadi hoşça kalın.
3: Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle, selametle efendim.
5: Annenle babam nerede şu anda?
6: Annemle babam mı?
5: Hı hı.
6: Şey, Paris'teler.
5: Ha, ya. Oturalım mı?
6: Olur.
5: Paris'e gitmek bizler için bir sorun değil. Özel bir uçak kiralar, annemi babamı da alıp gider seni istetirim.
6: Aa, buna ne gerek var? Nasıl olsa yakında gelecekler. Bakarsın biz oraya gidene kadar onlar başka bir yere geçmiş olurlar, boşuna gitmiş oluruz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Murat'ın annesiyle babası er geç beni istemeye gelecekler. Yakında bütün foyamız meydana çıkacak. Benim bir yalancı, bir sahtekar olduğumu anlayacaklar. Murat beni terk edecek.
4: Üzülme kızım. Hayatta her şeyin bir kolayı bulunur. Bak, bizim köşkün sahipleri seyahate çıktılar. Dünürlerimizi orada ağırlarız.
6: Hayır, artık bu oyuna devam etmek istemiyorum. Kendime olan saygımı yitirdim. Bitsin bu çirkin oyun. Bitsin. Murat'a bakacak yüzüm kalmadı artık. Onu bir daha görmeyeceğim. Hiçbir zaman. Artık her şey bitti.
7: Bana ver.
8: Helal be, helal olsun sana. Ne goller atıyorsun be enişte?
7: Enişte! Gol! Enişte! Enişte! Gol!
9: Hoş geldin kayınço!
8: Hoş bulduk enişte!
9: Ne haber?
8: İyilik, idare ediyoruz işte!
9: Hay yaşıyorsun!
8: Sen de yaşa! Sana bir müjdem var!
9: Hayrola?
8: Annemle babam seyahatten döndüler!
9: Ha? Sahi mi?
8: Cumartesi akşamı ailece sizi köşke bekliyoruz!
9: He!
8: Al, bizim köşkün adresi burada yazılı!
9: Yaşıyorsun kayınço! Hiçbir müjde beni bu kadar sevindirmezdi!
10: Doğru değil! Koskoca Adil Boğa ailesi!
11: Onların karşısına onlara layık dünürler olarak çıkmak gerekiyor.
12: Nadide yiyecekler, pahalı içkiler.
13: Ah, ona göre giyim kuşam!
14: Ha buna kısa yoldan para lazım deseniz.
15: Parasız hiçbir şey olmaz.
10: Ah, paranın gözüne gözlük!
13: Durun arkadaşlar! Bizim mahalledeki kaynak kurudu mu ki be? He? Time for the count! Hazır!
16: Tayfur! Cevriye ablaya hürmetler!
10: Abiler beni yakmayın bir külüstür soba için!
17: Zeynep içi!
10: Hakkınızı helal edin!
17: Helal olsun!
10: Zeynep için gidiyorum!

0: Sen. Ah! Ah be! Ah! Senin için içiyorum Tayfur'um! Şerefine! Ah! Ah! Sen kimin için içtin Canikol?
1: Ha? Öf anam öf! Yandım kere kere yandım!
0: Ah! Benim için yandın değil mi? Ha? Aslan koçum! Ne oldu sana canım? Bir şeye mi sıkıldın?
1: Sorma! Yarın ödenecek 40.000 liralık ufak bir bonombel.
0: Paranın lafı mı olur Tayfurcuğum? Bir 40.000'im daha feda olsun sana, ay!
2: Murat, nasıl olsa gerçeği öğrenecektim. Şimdi oynanan oyunu tüm ayrıntılarıyla bu mektubunla benden öğrenmiş oluyorsun. Sakın beni yanlış anlama. Ne yoksulluğumdan ne de çevremdeki insanlardan utanıyorum. Tam tersine. Beni cami avlusunda bularak bu yaşa getiren o iyi yürekli insanları şimdi daha çok seviyorum.
0: Of aman!
1: Hadi bakayım otostu cevriyem!
0: Alay etme Tayfur! Kız kalk gir, hazırlan gidiyoruz, kalk!
3: Hadi gidiyoruz kızım, kalk bakalım, kalk!
4: Yolculuk,
3: kalk! Hadi kalk!
4: Hadi!
3: Anlamadım, nereye?
1: Oğlan tarafı bu akşam seni bizden istemeye geliyorlar.
3: Buraya mı?
0: Benim çalıştığım köşke!
3: Siz deli misiniz? Nasıl olur?
5: Her şey hazır, hiçbir eksiğimiz yok.
1: Bak sana neler aldık! Hadi kalk, hazırlan bakalım!
6: Bak kızım, senin için ne hallere girdik!
0: Ne varmış halımızda? Değil mi Tayfurcuğum?
7: Adam hayatımda ilk defa kravat bağlıyor.

0: enchanté.
1: Zeynep'in abi Ömer Bey. Annem ve babam.
0: Şeref oldum efendim. Aha, teyzeciğim bakayım.
1: Bu da ailenin dayısı.
0: Şereflerin en büyüğünü bahşettiniz. Büyünüz. Buyurun, buyurun.
2: Bırak palavrayı, anlat ne oldu?
0: Geldiler muhtar, tanışma merasimi yapıldı işler tükününde.
2: Gelmişler, tanışmışlar. Her şey yolunda gidiyor.
3: Sizi zaten iş hayatından ve gazetelerden tanıyorum.
4: Siz de bize hiç yabancı gelmediniz.
5: Bizim de kanımız hemen verdi.
6: Vallahi öyle, sanki 40 yıllık ahbapmışık gibi.
7: Acaba daha önce tanışmış mıydık hanımefendi?
8: Birçok toplantıda karşılaştık. Ama tanışmamız bugün kısmet oldu.
9: Bey amca, işler nasıl? ayıptır söylemesi, ben hep sizin gibi zengin olsam diye hayal kurardım.
4: Sağ ol delikanlı, gözlerinizden zeka fışkırıyor. Eminim iş hayatında çok büyük başarıya ulaşacaksınız.
0: Yeğenim ticari bir dehaya sahiptir. Özellikle mali kaynakları keşfetmekte son derece yeteneklidir. Dayım da onları işletmekte erbaptır bey amca. Ayıptır söylemesi.
4: Ha belli, belli. Sanırım sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz.
3: Evet efendim.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
0: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Gel Akka. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Söz kesme merasimi başlamış, kızı istiyorlar.
8: Hayır! Susun lan!
9: Hey be!
8: Yaşasın!
10: Başardık!

0: Çok acayip, köşkte neler oluyor acaba?
1: Zeynep'i çok sevdik, çok beğendik, onu bir evlat gibi benimsedik.
2: Zeynep'i bu kadar mükemmel yetiştirdiğiniz için sizi kutlarım efendim.
3: Onu en büyük mekteplerde okuttuk. O bütün mahallenin sevgilisidir. Bir denemizdir.
4: Ayıptır söylemesi. Ailemiz biraz geniştir de bütün aile demek istedi.
5: Söz kesme merasimi devam ediyor. Erkek tarafı kızımızı çok beğenmişler. Durmadan övüyorlar. Merak etmeyin, her şey yolunda.
6: Ne oluyor be? Nedir bu gürültü? Ay sizi çalıştıranın da...
5: Siz kim oluyorsunuz? Lütfen burayı terk edin! Dışarı çabuk!
7: Benim evimden beni mi kovuyorsun?
8: Neler dönüyor burada?
7: Kim bu serseri?
6: Hoş geldiniz efendim! Muhtar! Ayvayı yedik, basıldık, köşkün sahipleri geldi!
0: Eyvah! Şimdi ekstrasını yedik!

0: Alo, alo, konu sana ulan! Alo,
1: ne oldu
0: alo.
1: Muhtar, bir tersoya mı düştük
0: alo.
1: Yoksa?
2: Kız vermenin ne kadar zor olduğunu takdir ediyorum, fakat kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir. Zeynep'i gerçek bir evlat olarak bağrımıza basacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözü size bırakıyorum beyefendi.
3: Konuşmanız bizi çok duygulandırdı. Gözümüzün bebeği, biricik kızımızı önce Allah'ın, sonra sizin sevgi ve şefkatinize emanet ediyorum. Evlatlarımızın mutluluğundan başka bir dileğimiz yok.
4: Çok isidirlerdi.
2: Burada karşılıklı verdiğimiz sözlerle ailelerimiz kopmaz bağlarla birbirlerine bağlanmış bulunuyorlar. Uğurlu hayırlı olsun.
4: Uğurlu hayırlı olsun.
5: Uğurlu hayırlı olsun.
4: Anne kes şu sırtıyı be. Hayırlı uğurlu olsun. Bu Mesut an hepimize kutlu olsun. Bu mutlu olayı kutlamalıyız. Evladım!
6: Baş üstüne efendim.

0: bırak gelir.
1: Çabuk ol bakayım.
2: Baş üstüne.
1: Şaşkınlığı ailenizin heyecanına verin lütfen.
2: Çal ulan, çal ne olur be!
3: Alo, alo!
4: Alo muhtar amca! Müjde, müjde! Durum değişti! Köşkün sahiplerine Tayfur üç kağıt açtı, üç kağıt! Hemen bizim tarafa geçtiler! Tamam tamam, hiç merak etmeyin, işler tıkırında!
3: Yaşa be Ömer! İçimize su serptin, helal olsun sana! İşler düzelmiş, her şey tıkırında!
5: Helal be, helal be!
6: Buyurun! Hanımefendi? Teşekkür ederim. Buyurun efendim.
7: Bana bir deney yetmez, bir kere daha getir.
8: Çekilebilirsin evladım.
9: Ne dersiniz efendim?
8: Bu mutlu günün şerefine içelim.
7: Şerefine Tayfur'um!
2: Ne abaylık sana? Hadi.
8: İzin verirseniz, nişan ve düğün bize ait olsun, sakın alınmayın. İçimden öyle geldi. Bir tek oğlum var da.
9: Bizim de bir tek kızımız var. Nişan, kız tarafına aittir. Özür dilerim, bu bizim için bir şeref meselesidir.
8: Haklısınız Tayfur Bey. Sözümü geri alıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle olsun.
3: Tamam, anlaşıldı.
5: Ne olmuş muhtar, okusana.
3: Nişan için söz kesilmiş. Nişan gelecek hafta cumartesi salonlarındaymış.
5: Ya ya ya! Şa şa şa! Muhtar muhtar çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Muhtar muhtar çok yaşa!
10: Hoş bulduk!
11: Kendi arkadaşım!
10: Ay, dur çakayım! Ver!

0: Vagonla para var. Oğlu ve gelininin hayatlarına karşılık kesenin ağzını açacaktır.
1: Ne kadar isteyeceğiz?
0: En az 1 milyon.
1: Vay canına, iyi para be! Nasıl kaldıracağız çocukla kızı?
0: Hepsini ayarladım. Yarın onları gezdireceğim, alışverişe çıkacaklar.

0: Beni takip edeceksiniz. Sotalı bir yerde duracağım, bastırıp işi bitireceksiniz.
1: Tamam. Paraların şerefine içelim abi.
2: Şerefe!
0: Şerefe!
3: Artık sözlü bir kızsın.
4: Senin sözlün.
3: Yakında nişanlım, sonra nikahlım, karım olacaksın. Sonra da yalnız benim, hep benim.
4: Hep senin, yalnız senin.
3: Niye durdun?
0: Motor stop etti Murat Bey.

0: Bunu derseniz ateş ederim.
1: Davranmayın.
2: Nişan ne demek? Neyle olur?
3: Adil Burhan'ın oğlu başka yerde nişan yapmaz ki.
4: Bunu daha evvel düşünseydiniz ya. Bizim Dünür bütün masrafları üzerine alıyordu.
3: Olur mu abi? Var mı küçük düşme?
4: Hadi hadi.
5: Ömer kardeşimiz doğru söylüyor. Kızımızı şan ve şerefimizle mütenasip bir şekilde nişanlamalıyız.
6: Bizim istediğimiz de bu ama nasıl?
3: Merak etme.
7: Parasız sen. Nişan olur mu?
5: Tayfur, dikkat, hazır ol!
8: Tayfur!
9: Cevriye abla!
10: Zeynep için!
4: Zeynep için Tayfur!
10: Hadi!
4: Hadi! Hadi!
10: Hadi! Hadi! Hadi!
11: Ama şorlanmazsın zaten Tayfur!
4: Gözünü seveyim hadi!
5: Helal olsun sana!
10: Aklım ceylan dedin
11: herkese! Helal olsun!
6: Helal olsun! Helal olsun! Helal olsun!
12: Alo! Evet, benim, dinliyorum.
13: Ne dediniz? Hayır, olamaz.
14: Oğlun ve gelinin bizim elimizde Adil Bey. Hayatlarına karşılık 1 milyon lirayı hemen hazırla ve talimatımızı bekle. Sakın polise haber verme.
12: Hayır! İnanmıyorum size! Tatsız bir şaka bu!
14: Şaka olmadığını sana oğlun söylesin Adil Bey! Konuş lan! Yoksa kızı biraz okşarız ha!
15: Baba!
16: Benim, merak etmeyin! Zeynep de ben de iyiyiz! Bu serserileri ciddiye alma!
14: Bize inandın sanırım Adil Bey! Polise haber verirsen, sana oğlunla gelinin cesetlerini postalarız. İkinci telefonumuzu bekle. Parayı nereye getireceğini bildireceğiz.
12: Peki. Şartlarınızı kabul ediyorum. Çocuklara dokunmayın. Yalvarırım onlara zarar vermeyin. Alo! Alo!
17: Sana den yaptırayım, fil dişi tavuk. Sana da yaptırayım, fil dişi tavuk. Anam Cevriyem, gülme, yerim seni, yerim.
18: Ah, ah! Talihsiz Cevriye! Ben bu hallere nasıl düştüm?
17: Aşkından şikayetçi misin Cevriyem?
18: Ah! Ne münasebet Tayfurcuğum!
17: O halde derdin, kederin ne?
18: Çok sıkıntıdayım Tayfurcuğum! 1000 liracık verir misin?
17: Ne? Yani şimdi senin paracıklar suyunu mu çekti yani? Ha?
18: Çoktan! Bu sıcağa kar mı dayanır Tayfurcuğum? Ya.
17: Şimdi ayvayı yedik Cevriye teyze!
14: Parayı hazırladığına çok memnun olduk Adil Bey! Şimdi beni iyi dinle! Saat 5'te evden çıkacaksın. Arabanla Belgrad Ormanı'na gideceksin. Bir tuzak kurulduğunu anlarsak, çocukların başında bekleyen arkadaşlarımız beyinlerine birer kurşun sıkacak. Anlaşıldı mı?
12: Anlaşıldı. Saat 5'te parayı tek başıma getireceğim. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Çocukların kılına zarar gelirse, bütün servetimi sizi mahvetmek için harcayacağım.
19: Korkuyorum bey. Nereden geldi başımıza bu dert?
12: Üzülme hanım, çocukları kurtaracağız. Kızın ailesine sakın durumu anlatma bari, onları telaşlandırmayalım.
19: Haklısın.
3: Karıda katik kalmamış. Biz onu söğüşleyelim derken o bizi kazımaya kattı.
4: Durum kötü arkadaşlar. Yeni bir kaynak arayıp bulmalıyız.
5: Arama taramaya vakit mi var Berz abi?
3: Yumurta gelmiş kapıya dayanmış.
1: Önce bize kaç para lazım, onu hesaplayalım.
3: İçki yemek dahil 200 bin koy. Demem mi?
1: Yazdım.
3: Demem.
6: Mahallede bir sürü adam giydireceğiz. Giysilere de 50 bin koy.
4: Takılara da 50 bin koy.
1: İvir zıvıra da 20 bin koy.
6: Topla bakalım.
1: 320 bin.
5: Eşkıyalık yapsam bu kadar parayı bir araya getiremeyiz.
4: Peki şimdi ne olacak?
6: Tek kelimeyle felaket.
3: Ele güne rezil olacağız.
4: Şerefimiz 2 paralık olacak.
3: Biz şereften vazgeçtik, ölenler kızımızı öldü.
1: Mahvı perişan olacak zavallı.
3: Eh ulan!
5: Allah'ım be, Allah'ım be! Bir mucize yarat güzel Allah'ım!
6: Buldum!
14: Alo!
7: Buyursunlar efendim. Ben Deniz Kuyumcu David.
8: Efendim, burası müdür heyeti. Otelimizin kral dairesinde kalmakta olan ülkemizin mümtaz misafirleri Katar Şeyhi Abdülkerami, Ebu Keramet Hazretleri ile muhterem petrol ve maliye nazırları Dumani Hazretlerini bugün alışveriş etmek üzere müessesenize göndereceğiz. Lütfen kendilerine gereken ilgiyi gösterin.
7: Buyursunlar efendim. Dükkanın emirlerine amadedir. Öyle öyle. Türk Ceza Kanunu şöyle der. Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçu işleyenler 3 yıldan 9 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Yani yaptığınızın cezası budur.
3: Zeynep için öldükten sonra 1000 yıl yatmaya hazırım.
5: Kızımızın mutluluğu için her şeye katlanırız.
3: İsterlerse idam versinler. Yeter ki Zeynep mutlu olsun.

0: İşin sonuna geldik yavru kuş. Her zaman senin gibi güzel bir sevgilim olsun isterdim.
1: Dokunma kıza! Ona elini sürersen parçalarım seni!
0: Atma oğlum! Eskimez ya sevgilin! Biraz da ben isterim!

0: Buyursunlar efendi.
1: Selamun aleyküm.
0: Bonjour excellence. Dükkanıma şeref buyurun verdiniz.
2: Ben otelin teşrifat dairesi başkanıyım. Şeyh hazretlerine layık mücevherleriniz yoksa başka bir dükkana gidelim.
0: Ne demek başkan efendi? Aman aman olur mu öyle şey? İstanbul'un en nadide mücevheratı bendenizdedir. Geçenlerde vefat eden Osmanlı hanedanına mensup saraylı bir hanımın varislerinden satın almıştım. Tam kerimenize layık bir parçadır.

0: Bizim komisyonu unutmayalım David Efendi.
1: Üzülme be kuzum, seni de yoracağım.
0: 50.000 isterim.
1: Ne? Çıldırmışsın sen. Ben bu alışverişten bunun yarısını kazanmam.
0: Fiyatı ona göre yüksek tutarsın.
1: Ben namlı bir kuyumcuyum. Katakallık yapamam.
0: O zaman ben de müşterileri alır giderim, avucunu yalar.
1: Dur be kuzum, dur. Nereye diyorsun? İstediğini vereceğim.
2: El fiyat ne kadar?
3: Sizin büyük hatırınız için 400.000 lira olsun.
2: Vallahi fahiş, 300.000 olsun.
3: Emin olunuz daha aşağı kurtarmaz. Ama sizin için kabul ediyorum.
2: Dumani, efendim. Bu kuyumcuya bankadan bir şek yaz. 500'ünü.
4: Tahmin etmeliydim. Senden uzun zamandır şüpheleniyordum zaten. Kısa kes Adil Bey, şimdi patron benim. Parayı getirdin mi?
5: Getirdim.
4: Çantayı aç, içini göster. Çantayı yere bırak ve geri geri git.
5: Çocuklar nerede?
4: Eminellerdeler Adil Bey. Sen sözünde durdun. Biz de çocukları teslim edeceğiz. Ama ölü olarak. Beni affet patron. Şahit bırakamam. Paralar için teşekkür ederim.

0: fena parça değil. Alındığında pahalıdır, satıldığında ucuza gider. Bu mücevheratta değişmez bir kaydedir. Zatınız da bilirsiniz. Ancak 150 bin lira verebilirim.
1: Biliyorsun ben taraf tutmam. Otel teşrifat başkanıyım. Müşterilerimizin haklarını korumak vazifemdir. Biraz önce kuyumcu David 200 bin verdi.
0: O delidir nedir, piyasayı karmakarışık ediyor.
2: Le hacet para, ve lakin şe'amet.
3: Vallah billah şe'amet. Yallah şe'amet.
1: Şeyh hazretlerinin paraya ihtiyaçları yoktur. Bu mücevheratı kendilerine uğursuzluk getirdiğine inandıkları için satışa çıkardılar.
0: Görüyorsunuz, sizi bir de uğursuzluktan kurtarıyorum. Daha ne istiyorsunuz? Hadi 170 bin olsun, son fiyattır bilesiniz ha.
2: Neticetül fiyat 200 bin.
0: Hiç tenzilatınız yoktu.
4: La tenzilat.
0: 30 bin lira için sizi kıracak değilim. İstediğiniz fiyatı kabul ediyorum. Ne 50 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin.
1: Vurgunu vurdu Mösyö Vartanyan. Hakkımı isterim yoksa işi bozarım ha.
0: Acele etmez o, komisyonunu kes oğlum.
5: Hepinizin orada olmasını isterdim. Serserileri bayıltıncaya kadar dövdü.
6: Helal olsun damadımıza. Hem parası kuvvetli hem de bileği.
1: Ah be! Biz de o şenliğe bir katılsaydık şöyle.
2: Ne hacet Ömer? Damadımız kan dökmeden işi bitirmiş. Ya. Hem de düğün arifesinde.
5: Bir dakika. Ay, pardon, olmuyor. Müziğe kulak verin. Bir, iki, üç.
7: Ölmüyor, dik dur bakayım. Göz göze bakın, güzel. Sen de dur bakayım, dik dur, göz göze. Göz göze girelim, dik duralım, hadi bakalım. Aman cimriyim, biz de göz göze girelim. Müziğe kulak verin, müziğe uygun olarak adım atın.
1: Ay, yapma!
8: Masum
9: mu yapıyorsun
8: be?
9: Başım ben, başım
8: ben,
9: başım ben,
8: başım
9: ben, başım
8: ben,
9: başım ben, başım ben,
8: başım
6: ben, ah be! Ben böyle fanferifinden anlamam. Bir kasap havası döktürelim be ablacığım.
8: Dikkat edin, durun şimdi beni dinleyin, dur, dur, dur be! Beni dinleyin çocuklar, konuşmanıza ve hareketlerinize dikkat edin. Mahalle düğününe değil, sosyetik bir nişan törenine gidiyorsunuz. Görgüsüz olmayın benim!
6: Hop, hop, hop, hop! Davetli hanımlara da sarkmayalım.
8: Doğru.
6: Kepişin!
8: Hadi!
10: Hey, muhtar, kur şu gramofonu be!

0: Allah nazardan saklasın seni yavrum. Bir melek kadar güzelsin.
1: Ay canım.
2: İnşallah darısı benim başıma. Ah Tayfun. Ah!
3: Zeynep'in nişanı için elbise alacaklar, toplansın.
4: Bu elbise bana olmaz.
5: Bedava faça bulmuşsun, hala konuşuyorsun. Yürü bakayım, gel bakayım, sen ne yapalım şöyle.
6: Ver bakayım sana bir faça, sana da bir fişten.
5: Ver bakalım, ver. Çabuk verin. Hadi bakalım,
6: sana bir
5: fişi. Al bakalım, bu da senin.
7: 300 bin liralık bir çek göndermiştim. Hesabıma geçti mi?
8: Maalesef efendim. Çek karşılıksızmış. Çek sahibinin hesabında sadece 10 lira 66 kuruş kalmıştır.
7: Eyvah! Yandım! Çıralar gibi yandım!
9: Taksi lazım mı?
8: Evet.
9: Bagaj var mı?
8: Hayır.

0: Onun servisi çok iyidir.
1: Evet, öyle. Bundan sonra hep buraya gelelim. Hakikaten çok güzel.
2: Al bakalım abi, dene şansını bir kere ya, denesene. Hadi bakalım. Çekelim abiler, çeker kazanıyor. Hadi bakalım, 3 numara 5 lira. Çeken kazanıyor, çekin abiler. Sen
3: bir
2: de
3: sigara versene Afam.
2: Tabii, buyur abi.
3: Buyurun efendim. Bir emriniz var mı efendim?
0: Yok.
3: Bir emriniz var mı küçük bey?
4: Hayır.
0: Of, of.
3: Ne düşünüyorsun be Rıza abi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
4: Kim? Ben mi? Şey, şu son günlerde biraz yorgun düştük de.
5: Hayrola Tayfur abi, bir derdin bir kederin mi var?
4: Kimin, benim mi? He. Yok bir şey, yürü bakalım. İşine bak. Oy.
6: Vah evladım vah, sana ne oldu böyle?
7: Kim, ben mi?
6: Sen ya, dut yemiş bülbüle dönmüşsün.
7: Kolay değil, kız evlendiriyoruz.
6: Ben malimi tanırım. Bu mal benim malimdir.
8: Yanılarsın Babi Tepe'ni, ben onu bir Arap şeyhinden satın aldım.
6: İşte o Arabistan şebekesi dolandırmıştır beni.
9: Tarif ettiğinize göre sizi dolandıranlar şoför Rıza, garson Tayfur ve tombalacı Ömer.
10: Çocuklar hadi, şerefinize.

Ah.

0: Nasılsın Zeynep?
1: Dans edebiliyoruz ya.
0: Hadi gel dans edelim.
1: Damat bey nişandan vazgeçti galiba.
0: Geçen gün bir yerde okumuştum, bir adam nişanlısını 3 saat nikah masasında bekletmiş. Durun, durun, görgüsüz herifler! Bakışını bakayım, bırakın da biraz da ben yiyeyim!
2: Nerede kaldılar acaba, bir aksilik olmaz?
0: Ne bileyim ben, şabazlı herif, sen de neden aksilik olacak? Çekişime, çekil bakayım da! Üspe, hadi!
3: Ne oluyor?
4: Gelmeyecekler galiba.
3: Çomağızlı sus! Neden gelmesinler?
4: Ne bileyim.
5: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
6: Kendine geliyor işte.
7: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
8: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
6: Anlamadım.
7: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
0: Size kesin dedim! Kalbinizi görüyorsunuz!
8: Baş tatma şimdi kalbinden! Sen de oyna!
6: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
7: Haklısın, bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
9: Kezban Paris'te, birazdan TV4'te.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
0: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.

0: dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvelle Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor.

0: Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
3: gelecek. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Bir dolandırıcılık ve sahtekarlık hadisesi var, suçlularını arıyoruz. Sanayici Adil Boğan'ın oğlunun nişanı hangi salonda?
1: Ben Adil Boğan'ın oğlu Murat. Niçin arıyorsunuz?
2: Beyefendi, sizin gündüzler bizi dolandırdı.
3: Karşılıksız çek verdiler.
4: Olamaz. Benim dünürlerim böyle bir şey yapmaz.
0: Elimizde deliller var Adil Bey. Nişanı yapabilmek için kuyumcuları dolandırmışlar.

0: Buyurun efendim.
1: Geciktiğimiz için hepinizden özür dileriz. Bizleri affedin efendim.

Bir dakika. Nişan töreni başlasın artık.

0: tebrik ederim çocuklar. Allah mesul etsin.
1: Tebrik ederiz çocuklar, Allah mesut etsin!
2: Yani bizi teklif etmeyecek misiniz?
3: Ne münasebet!
1: Biz damat beden paraları aldık!
4: Huzurlarınızda iki şerefli ailenin sevgili evlatları... ...Zeynep'le Murad'ın nişanlarını ilan ediyor... ...genç nişanlılara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin!

0: Aykırım, darısı başımıza. Ah kurban olayım sana.
1: Allah cezanı versin.

0: onlarda nerede kaldı? Halbuki programımdan evvel geleceklerdi de hemen Antalya'ya hareket edecektik.
1: Ha, işte geliyor.
0: Ayhan nerede?
2: Çok gerilerde.
0: Çok mu gerilerde?
2: Beğenmediği külüstür Ayhan'ı fena ekti.
0: Anlamadım.
2: Yavaş yavaş merasime hazırlanalım.
0: Ne merasimi?
2: Araba yakma merasimi. Biraz sonra Ayhan burada arabasını kendi eliyle yakacak. Çünkü yarışı kaybetti.
3: Çabuk olun. Odaya götürüp yatırın.
4: Ne oldu dedeciğim? Kim bu adam?
3: Ben de tanımıyorum yavrum. Orman yolunda buldum. Otomobili devrilmiş. Görünürde bir yarası yok ama bir türlü kendine gelemedi. Sen onlara yardım et, ben sıhhat memurunu bulayım. Hadi kızım.
2: Bana kalırsa boşuna bekliyoruz. Yarışı kaybettiğini anlayınca İstanbul'a dönmüştür
0: onu. Aman, senin bu soğuk şakalarından da sıkılmaya başladım artık. Ayhan öyle şey yapmaz.
5: Başına bir yere vur. Durumu tehlikeli olabilir. En iyisi ben kasabaya kadar inip doktoru bulayım. Biz gelene kadar siz onu hiç kımıldatmayın. Ara sıra başına bir ıslak bez koyun yeter.
2: Yolda bir ara onu geçtim. Bir daha da görmedim.
0: Aklıma kötü kötü ihtimaller geliyor.
4: Allah'ım! Onu sen yaratmışsın. Baksana ne kadar genç. Onu öldürme Tanrım. Belki annesi babası vardır. Allah'ım ne olur, benim hatırım için bırak da yaşasın.
2: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
0: Beklemenin hiçbir faydası yok. Onu aramamız lazım.
2: Jandarmaya haber verdim.

0: Ne yapıyorsun kızım? Nedir o delikanlının göğsüne taktığın?
1: Uğur yapıyorum dedeciğim. Kendi uğur patiklerimden birini ona verdim. Onu kötülüklerden korur, hemen iyi eder.
0: Yavrum neredeyse gün doğacak. Bütün geceyi onun başucunda geçirdin. Hadi biraz uzan, ben beklerim.
1: Yo, hiç yorgun değilim dedeciğim. Doktordan bir haber yok mu?
0: Sağlık memuru gideli kaç saat oldu? Bilmem ki nerede kaldı

0: Herhalde sağlık memuru kasabada doktoru bulamadı. Hiçbir haber yok.
1: Kendine geliyor işte. Eyvah! Hiçbir şey de hazırlamadım.
0: Ne hazırlayacaktık ki?
1: Belki bir şey yemek ister. Ben ona hemen taze süt sağarım.
0: Dur kızım! Adam kendine gelir gelmez sütünü yapsın.
1: Olsun! Süt ona kuvvet ver. Şimdi gelirim.
0: Geçmiş olsun delikanlı. Neredeyim ben? Seni ormanda baygın buldum. Araban devrilmişti. Evet, hatırlıyorum.
1: Hadi bakayım kara kız, göreyim seni. Bugün bol bol süt vermelisin. Senin sütün şifalıdır, onu hemen ayağa kaldırır. Bir ayağa kalksın, sana teşekküre geliriz.
2: Ayhan, bir şeyin yok ya.
3: Hayır, çok iyiyim.
2: Bizi öyle korkuttun ki.
3: Ayhancığım, arabanı ormanda devirmene lüzum yoktu. Onu motelin önünde yakacaktık.
2: Aman, soğukluk yapmadan da duramazsın.
3: Şaka bir yana, hepimizi çok korkuttun. Büyük geçmiş olsun.
4: Eksik olma. Yaptıklarınız için size de teşekkür ederim. Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum. Söyleyin ona, bütün gece başucunda bekleyen o küçük kızı hiç unutmayacağım. Ve bu patiyi de ömrüm oldukça saklayacağım.
0: Tabii, tabii söylerim.

0: Sütü sağdım, kaynatıp bir bardak içirdim mi bak nasıl iyi gelecek.
1: Dur yavrum, dur telaş etme. Delikanlı iyileşti.
0: Aa, sahi mi? Sahi iyileşti mi?
1: Koşma yavrum, burada değil, gitti.
0: Gitti mi? Nereye?
1: Arkadaşları gelip aldılar. Sana da çok selam bıraktı.

0: neden beni beklemedin?
1: Kolay gelsin çocuklar. Korkarım Keziban bu delikanlıya fena tuturdu. Eğer unutamazsa sonu kötü olur. Hay Allah'ım şu işe bak.
2: Sami baba dikkat geliyor!

0: Dedem nerede? Dede! Dedeciğim!
1: Yavrum, sen bize Sami dedenin yadigarısın. Hiç üzülme, sana gül gibi bakarız.
0: Sağ olun, ama artık buralarda duramam. Nereye baksam dedemi görüyorum. İstanbul'a Kazım amcamın yanına gideceğim.
2: Aa, bak bu iyi akıl! Kazım efendi seneler önce köyü bırakıp İstanbul'a yerleşti. Sonra mal mülk sahibi çok zengin bir adam olmuş diye haberi geldiydi.
0: Uzun zaman ne biz onu arayabildik,

0: ne de o bizi. Dedem zengin adam, bizim gibi fakir akrabayı ne yapsın derdi. Ama böyle bir günde onu ararsam herhalde beni geri çevirmez.
1: Elbette çevirmez.
2: Ona haber saldın mı?
0: Evet, kendisiyle görüşmek için İstanbul'a geleceğimi bildiren bir mektup yazdım.
3: Bin kaçtı be Kazım amca, yoksa mektupta kötü bir haber mi var?
1: Kezban geliyor.
4: Kezban da kim?
1: Yeğenim, rahmetli abimin kızı. Hem öksüz hem de yetimdir bir biçare. Köyden ayrıldığımda şu kadarcıktı. Onu anacığının babası Sami efendi büyüttü.
0: Vah yavrucak vah!
1: Sami efendi de geçenlerde bir kazada ölmüş. Kızcağız ortada kalınca bir müddet için buraya gelmek istiyor.
2: Ne çıkar bundan? Bırak gelsin!
1: Gelmesine gelsin, vaziyet bildiğin gibi değil. Kız beni bu evin hizmetkarı değil, sahibi sanıyor. Aa.
4: Allah Allah! Nasıl oluyor bu iş?
1: Benim halt etmem. Köyden gurbete çıkınca ele güne gitti de uşak oldu dedirtmemek için kendimi zengin tanıttım. Şimdi Kezban gelir de köşkün sahibi sandığı amcasını uşak olarak görürse ne derim?
0: Doğru. Kız kim bilir ne hayallerle geliyor, bütün dünyası yıkılır.
4: Sahi be, çok zor bir durum. Peki ne yapabiliriz?
1: Bilmem. Bu işin çaresi yok galiba.
4: Bir çare var. Büyük bey Avrupa'da tedavide. Küçük bey de o şarkıcı kızın peşinden Antalya'ya gitmiş. İkisinin de ne zaman dönecekleri belli değil.
3: Tamam, ben ne demek istediğini anladım. Onlar gelinceye kadar Kazım amca evin efendisi olacak.
4: Aferin be Cevat! Sana salak derler ama hepsinden akıllı çıktın.
1: Ya birden geliverirlerse ne olacak?
0: Aa, sen merak etme, onlar gelinceye kadar Kezban da geri dönmüş olur.
2: Böylece kızcağıza birkaç güzel gün yaşatmış oluruz.
5: Bana kalırsa hata edersiniz. Bir aksilik olursa kız fena yıkılır.
4: Ne aksilik olacak be profesör? El ele verdik mi nasılsa vaziyeti idare ederiz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Doğru, bana bakın benim aklım yattı bu işe.
3: Ben de varım. Onu prensesler gibi ağırlarız.
5: Siz bilirsiniz ama tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.
2: Ona mavi odayı hazırlarız değil mi?
4: Mavi oda!
2: Ne zaman geliyor Kazım amca?
1: Mektuba göre treni yarın öğle vakti burada olacak.
4: Onu arabayla kardan sen karşılarsın profesör.
1: Tamam!

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz küçük hanım.
3: Hoş geldiniz efendim.
4: Nasıl? Odanı beğendin mi?
1: Kendimi bir rüyada sanıyorum amcacığım. Gözlerime inanamıyorum. Böyle bir odam olacağını rüyamda bile görsem inanmazdım.
4: Sen çok daha iyi şeylere layıksın yavrum. Şimdi seni yalnız bırakacağım. Herhalde yorgunsundur. Biraz istirahat et. Şimdi bavulunu getirirler. Akşam yemekte buluşuruz. Olur mu?
1: Olur amcacığım.
4: Biraz daha tatlı ister miydin?
1: Teşekkür ederim amcacığım, çok doydum.
4: Ben de öyle ama bu köfte horun tatlısına dayanamıyorum. Şimdiye kadar tanıdığım ahçıların en yamanıdır. Bunun pişirdiği yemek adama alimallah parmaklarını bile yedirir. Hepsi de benim can dostlarımdır. Ha işte profesör de geldi, kadro tamamlandı.
5: Efendim dışarıda şey...
4: Arabayı söyleyeceksen onu garaja çekebilirsin profesör. Bu gece bir yere gidecek değiliz.
5: Şey, hayır onu demek istemedim ben.
4: Oğlum söylesene ne var? Ne? Hani onlar Antalya'daydı? Ne halt edeceğiz şimdi? Allah kahretsin! Kızım meyva, tut şunu tut be!
1: Teşekkür ederim amcacığım, istemem.
4: Yemek bitti, artık yatabiliriz. Gel kızım seni odana çıkarayım.
1: Hemen mi? Daha çok erken amcacığım, biraz konuşurduk.
4: Olmaz, olmaz! Konuşamayız. Hem sen yoldan geldin, yorulmuşsun. En iyisi yatmak, hadi gel.
6: En iyisi yatmak, hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi, biliyor musun aksini? Sen de dur be, fırsat bu fırsat bana sarılıyorsun. Çekil lan, dur bakayım.
7: Bütün gece direksiyon kullanmaktan kollarım koptu.
1: Ben de çok yorgunum. Bu gece seninle köşkte kalabilir miyim şekerim?

0: İşte kızım, burası da banyo. Ama beni dinlersen sen yıkanmayı falan bırak da hemen yatmaya bak.
1: Amcacığım, ne oldu birdenbire? Neden bu kadar telaşlısın?
0: Kim? Ben mi? Ha. Ben mi telaşlıyım? Telaşlı olmam için bir sebep var mı?
2: Ne oldu, ne oldu?
1: Şekerim, ben yatmaya gidiyorum.
2: Yatmaya mı gidiyorsun?
1: Evet.
2: Bana bak! Ya yemek yemeyeceğim diyorsun, işler diyorsun. Karnı aç değilmiş ki, Allah Allah! Olur mu böyle şey canım?

0: Sen de kimsin? Ne işin var bu odada?
1: Burası benim odam. Amcam benim için hazırlattı.
0: Amcan mı?
1: Evet. Bu köşkün sahibi Kazım Bey'in yeğeniyim ben.
0: Kazım Bey'in yeğeni misin? İşte buna bayıldım. Demek hepsinin şaşkınlığı bu yüzdenmiş. Ayhan gel bak, seni kiminle tanıştıracağım? Bu kız kimmiş biliyor musun? Ev sahibi Kazım Bey'in yeğeniymiş.
2: Hangi Kazım Bey'in?
1: Kendisi aşağıda.
2: Bizim Kazım Efendi olacak. Kuzum, neler dönüyor bu evde, şunu bir anlayalım. İçeride ev sahibinin yeğeni olduğunu söyleyen bir kız var. Bu ne demek oluyor Kazım Efendi?
3: Efendim, size her şeyi anlatacaktım, fırsat olmadı.
1: İnanın ki ortada kötü niyetle yapılmış hiçbir şey yok efendim. Onlar kısa bir süre içinde olsa, zavallı bir köylü kızına güzel bir rüya göstermek istediler. Sizin birdenbire döneceğinizi sanmıyorlardı.
4: Ama geldik işte, insan haddini bilmeli.
1: Haklısınız. Böyle bir odada yatmak hiçbir zaman benim haddim olamazdı. Bunu bilmem lazımdı. Hepsinin adına sizden özür dilerim. Ne olur onları affedin efendim.
3: Profesör haklıydı. Bu oyuna hiç başlamamak lazımdı. Yavrum, seni üzdüğüm için beni affet.
1: Asıl ben sizi üzdüm amcacığım. Benim yüzümden az daha hepinizin başı derde giriyordu.
5: Boş verin, her şey olacağına varır.
1: Doğru. Artık burada kalamam herhalde.
6: Nereye? Köye mi döneceksin?
3: Hayır, seni bir yere bırakmam yavrum.
4: Bırakmayız tabii. Burada kalması için herhalde her çareye başvuracağız.
7: Canım, bu o kadar güç bir mesele değil ki. Kazım Baba gider Ayhan Bey'le konuşur.
2: Tabii, kalabilir. Orta işlerine falan bakar. Evde bir hizmetçi fazla olsa ne olur?
3: Sağ olun küçük bey.
4: Şişt, bana bak, bunlar yıkanıp ütülenecek, akşama lazım. Hadi şekerim.
2: Bir dakika. Akşam bahçede arkadaşlarla bir toplantımız var. Kazım Efendi biliyor ama sen gene bir hatırlatıver, hazırlık yapsın. Çok ömür kızsın vallahi.
7: Doğrusu şaşıyorum Ayhan Bey'e. Büyük Bey Avrupa'da ağır bir hastalıkla pençeleşirken o burada danslı eğlenceler yapıyor. Aslına bakarsan kabahat onun değil. Eğlenceye meraklı olan Sevda Hanım'la annesi. Ayhan Bey'i onlar bu hale getirdi.
4: Profesör! Profesör! Kazım amca seni çağırıyor.
7: Geliyorum.
4: Neden herkes size profesör diyor?
7: İçlerinde emekte bizi gören bir ben varım da ondan galiba.
4: Talebe misiniz?
7: Evet. Bu sene Ziraat Fakültesini bitireceğim. Burada çalışarak kazandığım paranın bir kısmı ile okuyor, bir kısmını da köye karıma gönderiyorum.
4: Ya, evlisiniz demek.
7: Bir senedir evliyim. Yazık ki karımla senede ancak birkaç ay beraber olabiliyoruz. Ne yapacaksınız? Fakülteyi bitirip bir meslek sahibi olmak için buna katlanmam lazım.
4: Fakültenin bitmesine bir şey kalmamış. İnşallah diplomanızı alır, bundan sonra da karınızdan hiç ayrılmazsınız.
7: İnşallah bacım. İyi geceler.
6: Telgraf efendim.
4: Kötü bir haber mi?
2: Dedem yarın 12 uçağıyla geliyormuş.
4: Atina'ya gitmiyor muyuz?
2: Bu durumda ben herhalde gelemem. Sen yalnız gideceksin.
8: Şimdi hepiniz dışarı çıkın bakalım. Yalnız kalmaya ve istirahata ihtiyacı var hastanın. Ayhan Bey, lütfen dışarıda bekleyin.

0: Can Bey, dedeniz sizi görmek istiyor.
1: Geldin mi Ayhan? Seninle konuşmak istiyorum.
2: Kendinizi yormayayım dedeciğim.
1: Ziyanı yok. Beni iyi dinle. Ölmek üzere olduğumun farkındayım oğlum.
2: Dedeciğim.
1: Gözlerimi kapamadan evvel senin iyi bir kızla evlendiğini görmek istiyorum.
2: Tabii. Tabii göreceksiniz dedeciğim. Zaten ben de çok iyi bir kızla nişanlanmak üzereydim.
1: Ya.
2: Ya.
1: Buna memnun oldum. Kimmiş bu kız? Zıpırın biri değil ya inşallah.
2: Yo. Çok aklı başında hanım hanımcık. Görünce bayılacaksınız.
1: İyi bir evlilik yaptığını görürsem bütün mirasımı sana bırakacağım.
2: Allah size uzun ömür versin dedeciğim.
1: Aksi halde hiçbir şey bırakmam. Nerede? Burada mı şimdi kız?
2: Kim? Kız mı? Evet, burada.
1: Getirsene göreyim.
2: Burada olmasına burada da...
1: Oğlum anladık. Madem burada çağır. Sağır mısın? Çağır.
2: Fakat dedeciğim siz şimdi hasta orada...
1: Kızı getirecek misin? Yoksa...
2: Tabii tabii. Bakayım. Hala dışarıdaysa...
1: Getir getir.
2: Getir getir. Hay Allah'ım ne yapayım?
3: Alo? Evet. Ayhan sen misin?
2: Dinle Sevda. Dedem hemen senden tanışmak istiyor. Derhal dönmen lazım.
3: Şekerim dönmeme imkan yok. Festival bu akşam başlıyor. Organizatörler sesimi çok beğendiler. Bana büyük şans tanıyorlar. Muhakkak bir derece alacağım.
2: Sevda beni dinle. Vaziyet bildiğin gibi değil. Dedem hemen seni görmezse her şey mahvolur. Bütün projeler suya düşer. Ona senin burada olduğunu söyledim.
3: Gelmeme imkan yok.
2: Gelmene imkan yok mu? Bak dinle. Alo, alo, alo! Kesildi. Allah kahretsin.
0: Ayhan Bey, dedeniz sizi bekliyor.
1: Hani nerede gelinim?
2: Geliniz değil mi? İşte ben de onu çağırıyordum.
1: Hadi ne kadar uzun sürdü çağırmak.
2: Bakın dedeciğim ben sana...
1: Oğlum laf istemem. Git şu kızı getir bana.
2: Peki peki. Siz yormayın kendinizi. Bir kere daha deneriz ne yapayım. Ne yapacağız? Atina'dan gelmek istemiyor işte. Hemen görmek istermiş. Ben sana iki dakika içinde bir gelin nereden bulup çıkarırım ya?

0: Gel benden.
1: Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz beni?
0: Bana bak, ne dersem onu yapacaksın. İtiraz istemem. Ne yapalım? Başka çarem kalmadı. Yürü.
1: Beyefendi, ne oluyor? Söylesenize, nereye gidiyoruz?
0: Şşt, sus bakayım. Birazdan her şeyi anlayacaksın. Yürü.

0: Şey, dedeciğim.
1: Fakatım.
2: Gel. Gel bakayım yavrum. Yaklaş şöyle. Aferin. Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
1: Anlamadım.
0: Dedeciğim, beğeneceğinizi söylemiştim.
1: Fakat şey...
2: Otur yavrum.
0: Otur.
2: Seni görür görmez sevdim. Bu haytayı adam edebilirsin sen. Ölmeden şu mesut dakikaları bana gösterdiği için... Tanrı'ya çok şükürler olsun.
1: Fakat efendim...
0: Şşşt! Şşşt! Tamam, bak, beyefendi! Heyecandan biraz halsiz düştü. Ha. Onu yalnız bırakın da lütfen istirahat etsin.
3: Peki, peki, peki. Yürü, yürü.
1: Oynadığınız oyunun sebebini bilmiyorum ama... keşke beni alet etmeseydiniz.
3: Ne yapayım? Çaresiz kaldım. Evleneceğin kızı görmek istiyorum diye tutturdu.
1: Neden sevgiliniz Sevda Hanım'ı çağırmadınız?
3: Çağırdım ama gelmedi ki. Canım, sen de bu vesileyi bu kadar büyütme. Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
4: Ayhan Bey doğru söylüyor. Hastanın saatleri sayılı. Her an ölebilir. Onu memnun etmek için söylenen böyle masum bir yalan günah sayılmaz ki. Biraz kendine geldi, sizi istiyor.
0: Dedeciğim, sizi yormayalım.
2: Hayır, hayır. Demin biraz fenalaştım ama geçti. Gel şöyle yanıma. Yavrum, ne kadar temiz bir yüzün var. Ben insanları çok iyi tanırım. Böyle temiz bir yüzün altında hiçbir günah gizlenemez. Ayhan'ı çok mesut edeceğini biliyorum. Şimdi Tanrı'dan bir tek dileğim var. Düğününüzü göreceğim güne kadar bana ömür versin. Ondan sonra ölsem de gözüm arkada kalmaz.
1: Allah korusun efendim. Siz ölmeyeceksiniz ki. Daha çok güzel günler göreceksiniz.
2: Seni gönderdi. Ah! Ah! Ah be! Dünya varmış!
5: Sakin olun!
2: Çekilsene tependim be!
5: Hemen ilacınızı almanız lazım diyorum!
2: İlaç filan istemem, karnım aç benim, karnım!
5: Hayır efendim, olmaz! Yataktan kalkamazsınız!
2: Bırak beni canım!
5: Hayır! Bırak, bırak! Bırakmam bırak. Efendim! Hayır efendim!
2: Bırak lan! Ulan bırak beni canı karı!
5: Bilemezsiniz! İlacınızı almanız lazım diyorum. Hayır! Hayır!
0: Dede bu! Dede! Dede! Dede! Dede çalıyor bu zili!
2: Neredesiniz be? Ulan öldünüz mü be? Ulan neredesiniz? Öldünüz mü be?
1: Bizi istiyor!
6: Bir mucize oldu. Kurtuldu galiba.
2: Orada kim varsa yukarı çıksın!
6: Dede kurtuldu! Kurtuldu dede! Yaşasın!
2: Hadi be çabuk olun! Kurtarın beni bu cadolusun elinden!
5: Yataktan kalkamam!

0: şunu! Çıldırdınız mı? Bu yataktan çıkamazsınız! Size tıp adına bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum! Size bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum!
1: Tıp, tıp! Ulan başlarım senin şimdi tıbbından!
0: Rica ediyorum! Rica ediyorum! Lütfen! Rica ediyorum! Lütfen! Lütfen!
1: Hey aslanları bey! Gel kaldım! Çok şükür kefeni yırttık.
2: Beyefendi sizi böyle ayakta görünce sevinçten ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Kurtuldu!
3: Tabii, ne de olsa eski toprak.
1: Bana bakın! Benim yaşamamı istiyor musun?
2: Beyefendi!
1: O halde karnımı doyurun. Hastalığı atlattık, bu sefer açlıktan ölmek üzereyim. Mutfakta ne varsa getirin. Bana bak! Kuru fasulye var mı?
3: Var ya! Dün akşam bir tencere yaptım.
1: Allah! Etli mi, etli mi?
3: Elbette! Hem de böyle kuşbaşı!
1: İri taneli, bol salçalı!
3: Tamam! İri taneli, bol salçalı, halis lobya!
1: Allah! Çabuk getir, tabakla işleme! Tencereyle getir, tencereyle!
0: Ne? Kuru fasulye mi yiyeceksiniz? Aman Allah'ım! İntihar bu!
1: İntihar mintihar! Sana ne ulan? Teyip benim değil mi?
0: İyi ama tıp!
3: Hadi çocuklar, elinizi çabuk tutun biraz!
4: Beyefendi, derhal yatağa girmeniz lazım!
0: Yoksa çok fena olacak!
4: Evet, yatağa!
1: Ulan Azrail yama! Eğer yakamı bırakmazsan asıl senin için fena olacak! Ulan sen de benden dayak yiyeceksin! Ben kefeni yırttım, onu kutlayacağım!
4: Ay aman efendim!
1: Kimse bana mani olamaz!
4: Ama!
3: Fasulye geldi!
4: Allah! Ay olmaz! Olmaz!
1: Çökün ulan!

0: Ha verin verin.
1: Su verin, durun.
2: Müsaade edin, müsaade edin de şu iğneyi yapayım.
3: Yetti şuna.
1: Afiyet olsun beyefendiciğim, malum haliniz soğan her derde şifadır derler.
3: Şifadır ya, şifadır.
1: Bilhassa soğanın cücüğü.
3: Ah, yavrularım! Ben de şimdi sizi çağırtacaktım. Ah, sevgili gelinim, gelinim benim! Ha? Gelinim benim, gelinim!
4: Dede! Ama...
3: Gelinim! Allah dualarımı kabul etti çocuklar. Sizi görmek nasip oldu. Bu Azrail yamağı bile benim canımı alamadı.
4: Düğün mü dediniz dedeciğim? Fakat nasıl düğün yaparız?
3: Ne demek nasıl düğün yaparız? Oğlum sen bu kızla evlenecek değil misin?
4: Kim, ben mi? Tabii dediciğim. Ama
3: şey... O halde hemen düğünü yapıyoruz.
4: Ama dedeciğim beni dinleyin bakalım.
3: Ya şimdi başlatma dedenden. Düğün hemen yapılacak işte o kadar. Hem de öyle züppe işi filan değil. Babadan görme eski usul, davullu zurnalı bir düğün yapacağız.
4: Fakat dediciğim bile...
3: Kes ulan!

0: Hadi bakalım siz de ortaya.
1: Ama dedeciğim, ben bu oyunları beceremem, yapamam.
0: Ne demek beceremem? Sen benim torunum değil misin? Aslını inkar mı ediyorsun? Hadi hep beraber kalkıyoruz.
2: Ne? Oyun mu oynayacaksınız? Dünyada olmaz.
1: Gördünüz
2: kalbiniz
1: mi?
2: Nasıl dayanır?
1: Ya?
0: Bak oynayayım da kalbim nasıl dayanır mı seyret? Cadı!
2: Aaa!

Hadi bakalım. Bu iş bitti. Artık evli evine, köylü köyüne. Siz de odanıza.

0: Bu evlilik konusunda herhalde boş ümitlere kapılmazsın.
1: Ne münasebet.
0: Biraz evvel düğünde pek neşeliydin de. Halbuki seninle evli kalmaya hiç de niyetli değilim. Her şey senin yüzünden oldu zaten.
1: Beni neden suçluyorsunuz? Dedenize nişanlım diye tanıtmak sizin fikrinizdi.
0: Evet, benim fikrimdi. Ama böyle birden iyileşeceğini nereden bilebilirdim? İlk fırsatta bu maskaralığa bir son vermenin çaresini arayacağım. Gerekirse her şeyi anlatırım.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Geceyi beraber geçirecek değiliz herhalde.
2: Ha? Bir şey mi istedin?
0: Yok, biraz hava alayım dedim.
2: Hadi içeri gir bakayım, içeri. Yeni evli adam ilk geceyi karısının yanında geçirir. İçeri. Heyecanlanma.
0: Öyle ya, karısının yanında geçirir. Kapıdan çıkar çıkmaz dedemle karşılaştım. Çaresiz geceyi burada geçireceğim. Yarından itibaren kendime yatacak bir yer bulurum elbet.

0: Sen daha uyu. Festivalde şarkı söyleyecekmiş de ses yıldızı olacakmış. Hah, bir derece bile alamadın. Öbür tarafta oğlan da elden gitti işte.
1: Dur bakalım, henüz her şey bitmedi. Ayhan'ı o kıza kolay kolay bırakmam. Hemen İstanbul'a dönüyoruz.
2: Koyular onu yerine.
1: Hayır, koyamam. Nargile içmek sizin için intihar demektir.
2: Lüleyi yerine koymazsan bu da senin için ölüm demektir. Bastonu kafana indiririm.
1: Kahve de mi içeceksiniz?
2: Elbette! Eğer odana çıkmazsan üstüne de senin kanını içeceğim, defol!
1: Sizi doktora şikayet edeceğim!
2: Babana şikayet et!

0: Gel bakayım yavrum. Gel. Bizim Ayta kalkmadı mı daha?
1: Kalktı.
0: Peki nerede?
1: Mühim bir randevusu varmış da yetişmek için hazırlanıyordu.
0: Ya bu oğlan hiç evde oturmaz mı? Siz ne biçim yeni evlisiniz? Bakıyorum da hiç seninle meşgul olduğu yok. Çağır şunu bakayım bana.
1: Çağıramam efendim.
0: Neden?
1: Biraz evvel gitmek için bahçede arabasını hazırlatıyordu.
0: Anlamadım. Ayhan! Çabuk buraya gel!
2: Dedeciğim hiç vaktim yok, mühim bir randevum var.
0: Başlatma şimdi randevundan, gel diyorum, seninle konuşacaklarım var.
2: Peki dedeciğim, peki, geliyorum.
0: Oğlum, adam sabah sabah bir merhaba demeden evden fırlar mı?
2: Mühim bir randevum vardı da dedeciğim.
0: O mühim randevuyu iptal edeceksin.
2: Ha, iptal mi edeceğim? Neden?
0: Karını çok ihmal ediyorsun da ondan. Onu gezmeye götüreceksin.
2: Ne? Gezmeye mi götüreceğim?
0: Evet, hemen, hemen şimdi.
2: Ama dedeciğim nasıl
0: olur? İtiraz istemem!
2: İşte tam sana göre bir yere geldik. Burada iyice eğlenirsin artık. Kusura bakma, ben senden kalamayacağım. Çünkü çok mühim bir işim var. Ha? Al, sana para da vereyim, kuşlara yem atarsın. Karnın acıkırsa simitçi de var. Sakın uzaklaşayım deme, kaybolursun ha! Akşama dönerken uğrar alırım seni.
3: Kuzum, nedir bu evlilik hikayesi?
2: Sorma başıma gelenleri. Dedem öyle bir emri vaki yaptı ki, düşün, o köylü kızıyla evlenmek zorunda kaldım. Ama herhalde uzun sürecek değil. Bir çaresini bulup bu saçma evlilikten kurtulacağım.
4: Kesman! Bacım, ne işin var burada? Ne bekliyorsun?
1: Ayhan Bey'i bekliyorum. Gelip seni alırım dediydi ama gideli 3 saat oldu.
4: Seni bırakıp nereye gitti?
1: Mühim bir işi varmış.
4: Anlıyorum. Ben de köyden bir mektup aldım.
1: Gözün aydın, karın nasıl, iyi miymiş?
4: İyiymiş ya! Senden bahsettiğimde selam yazıyor. Bak, bir de resim göndermiş.
1: Pek güzel kadın. Allah ikinizi de mesut eder inşallah.
4: Amin bacım. Ayhan Bey gelmez artık herhalde. İstersen seni eve götüreyim ben.
1: Gidelim ya Ömer. Burada çok sıkıldım.

0: seninki adamını bulmuş. Bırak rahatlarını bozma. Nasılsa akşam eve dönerler.
1: Kezban!
0: Ah, dedeciğim!
1: Bak!
0: Nedir o dedeciğim?
1: Bizim kulübün balo davetiyesi. Bu sene balo maskeli kıyafet balosu. Kurucularından olduğum için her yıl beni şeref misafiri olarak davet ederler. Ama bu yıl gidemeyeceğim. Beni baloda Ayhan'la ikiniz temsil edeceksiniz.
0: Ben de mi gideceğim? Ben nasıl giderim baloya?
1: Neden?
0: Bilmem. Bir kere baloda tuvalet giymek lazım. Benim yok ki.
1: Onu da düşündüm yavrum. Gel benimle. Bu odaya senelerden beri benden başkası girmedi Kezban. Benim için kutsal bir değeri vardır. Her köşesinde sayısız hatıra yaşar. Zaman zaman yaşamaktan yorulduğumu hisseder ve gelip burada o hatıralarla baş başa birkaç saat geçiririm. Ben bu odada evlendim Kezban. Karımla en güzel günlerimiz bu odada geçti. Sonra karımı gene bu odada kaybettim. Onun ölümüyle hayatım bomboş kaldı. Ta ki seni tanıyıncaya kadar. Bana senin gibi bir evlat verdiği için Tanrı'ya daima şükrederim. Bir dakika. Bak karım. O da tıpkı senin gibi ruhunun güzelliği yüzünde şekillenmiş bir kadındı. Bir saniye. İşte seni bu odaya getirişimin sebebi. Bu tuvalet rahmetli karımındı. Seni tanıyıncaya kadar ondan başka birinin üzerinde güzel duracağını sanmazdım. Ama sana yakışacağına eminim. Baloda bu tuvaleti giymeni istiyorum.
0: Hayır. Hayır. Ben buna layık değilim. Çünkü ben bir sahtekarım. Hiçbir zaman sizin gelininiz olmadım. Olamadım. Alelade bir köylü kızıyım ben. Ayhan Bey, sevdiği ve evlenmeyi düşündüğü Sevda Hanım'ı karşınıza çıkaramayınca sizi daha fazla üzmemek için beni çıkardı. Bu işe bir oyun gibi başladık. Çünkü sizin...
1: Çünkü benim öleceğimi sanıyordu, değil mi?

Biliyorum. Beni hiç affetmeyeceksiniz. Benim gibi bir sahtekarın sizin evinizde yeri yok. Onun için gideceğim. Ama inanın bana, sizi gerçekten çok sevmiştim. Bu şekilde ayrılmak istemezdim.

0: Hiçbir yere gidemezsin. Benim için hiçbir şey değişmedi. Sen gene benim tek ve sevgili gelinim olarak kalacaksın. Ayhan'ı seviyor musun? Söyle bakayım, seviyor musun?
1: Evet. Hem de çok seviyorum. Ama bunun ne değeri var? Benim gibi zavallı bir köylü kızının aşkı Ayhan Bey'i ilgilendirmez ki.
0: İlgilendirecek!
1: Bunu hayal etmek bile imkansız. Zaten ondan böyle bir şey beklemeye hakkım yok ki.
0: Kim demiş hakkın yok diye? Sen onun karısısın ve Ayhan sana aşık olacaktır.
1: Nasıl olur?
0: Göreceksin bak! Ben o hergeliği dize getirmesini bilirim. Bu işe şu andan itibaren el koydum.
2: Dede, dede bizi istiyor.
3: Gene mühim bir şey oldu galiba.
0: Hepiniz beni iyi dinleyin. Kurmay heyeti çabuk toplansın. Birazdan aşağı iniyorum. Muharebe başlıyor. Anlaşıldı mı? Şimdi beni dinleyin. Hepiniz vaziyeti öğrendiniz. Büyük bir taarruz harekatına başlıyoruz. Harekatımızın adı bir hergeliği tuşa getirme harekatı.
4: Sakin olun rica ederim.
0: Çek elini be.
4: Oturun öyleyse.
0: Pekala, pekala, oturuyoruz işte. Hedefimiz, bizim Hayta'yı bu altın gibi kıza sırılsıklam aşık etmektir. Hadi tekliflerinizi bildirin.
5: Ayhan Bey'i o Sevda denen kızdan vazgeçirme kolay değil. Mesela evden çıkmasına, onunla buluşmasına mani olsak?
0: Olmaz! Herifi zorla zapt edebiliriz! Susun!
4: Ama Sevda denen o kızı pekala eve sokmayabilir.
0: Bir faydası olmaz, dışarıda buluşurlar.
2: Bu Sevda Hanım'a bir koca bulsak?
0: Ulan sen p***sin de, uzaklar öyle şey!
6: Beyefendi, zorla güzellik olmaz. Siz Ayhan Bey'i karşınıza alıp ağzını arasanız, önce bir fikrini alsak...
0: Hergelenin fikri meydanda, onu bu işe mecbur edeceğiz.
4: Evet, mecbur etmeliyiz.
0: Kezban'a sırılsıklam aşık olması lazım.
5: Doğru, aşık olması lazım.
0: Ama nasıl?
5: Ama nasıl?
0: Ulan ben de onu soruyorum be! Profesör, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Senin bir fikrin yok mu?
7: Ne söyleyeyim, bunların hepsi deminden beri saçmalıyorlar.
0: Sen benim kurmay heyetime saçmalıyorlar diyemezsin! Seni kovuyorum!
4: Bağırmak yok! Oturun, tansiyon gene çıkacak!
0: Bırak kolumu be!
4: Oturun diyorum size!
0: Seni de kurtar Allah! Peki, oturuyorum. Nereye gidiyorsun?
7: Beni kovdunuz ya!
0: Hayır, vazgeçtim, otur! Önce fikrini söyle! Toplantıdan sonra belki kovarım.
7: Bana kalırsa yanlış bir yoldasınız.

0: Hezban'ı Ayhan'ın aşık olacağı bir hale getireceksiniz. Herkes bu işte vazifelidir. İlk taarruza baloda başlayacağız. Hezban bu baloya Ayhan'ın hayran olacağı biri olarak gidecek.
1: Fena fikir değil. Ama baloda Sevda Hanım da olacağına göre... Ayhan Bey'in Kezban'la ilgilenmesine müsaade etmeyecek.
0: Siz ne güne duruyorsunuz be? Siz o karının Ayhan'dan uzaklaşmasını temin edeceksiniz.
2: Biz de mi baloya gideceğiz?
0: Tabii! Hepiniz o gece baloda vazifelisiniz! Sus be! Sus diyorum! Sus! Sus! Sus!

Böyle bir baloya seni yanımda karım diye götüremeyeceğimi takdir edersin herhalde. Ama dedem bunu mesele yapabilir. Kendisine hasta olduğun için baloya gitmek istemediğini söylersin.

0: Ne olduğunu merak mı ettin? Bende eski bir hatırası vardır bu patiğin. Uzun zamandan beri üzerimde taşırım.
1: Tamam! Ha? Tamam! Ayhan Bey evden çıktı!
2: Dikkat! Harekat başlıyor! Herkes vazife başına! Ayhan biraz evvel evden ayrıldı! Kezban hazırlansın!
3: Emredersiniz! Biz hazırız kumandanım!
4: Hazır! Gene kafese kapatılmış bir aslan gibi ne dolaşıp duruyorsunuz? Kendinizi yormasanız olmaz mı?
2: Karışma be! Kapa çeneni! Aferin be çocuklar! İyi becermişsiniz! Kezban nerede?
3: Şimdi geliyor! İşte Kezban!

0: 40 sene evvelki gençlik günlerim, karım gözlerimin önüne geldi. Bu halinle ona o kadar benziyorsun ki, çok güzelsin yavrum. Zaten seni gördüğüm gün, bu güzel yüzün altında tertemiz bir ruhun gizli olduğunu anlamıştım. Bu gece baloda yalnız Ayhan değil, herkes sana hayran kalacak.
1: Her şeyi size borçluyum dedeciğim. Eğer siz olmasaydınız...
0: Şu son günlerimde hayatıma bir renk, bir yaşama gücü getirdiğin için... ...asıl ben sana çok şey borçluyum kızım.
1: Dedeciğim.
0: Hadi bakalım bu kadar hisli laf yetişir. Şimdi işimizi düşünelim. Harekatımızın birinci kısmı başlıyor. Profesör, onları baloya sen götüreceksin. Her şey talimata göre yapılacak. İçinizden biri falso yaparsa... ...kafasını patlatırım alimallah. Hadi bakayım yavrum.
2: Hadi bakalım, bir numaralı planla başlıyoruz.
3: Oy, oy.

0: Baksana, sana bir şey söyleyeceğim. Ay, hiç bizi dinlemiyorsun.
1: Vallahi hiçbir şey anlamadım ki ben!
2: Alo!
3: Ne haber?
2: Birinci raundu kazandık.
3: Ay. Harekata devam edin! Unutmayın, sizden zafer bekliyorum. İşler yolunda. Harekatın bundan sonrası Kezban'a ait. O da yapacağını bilir.
4: Borcumu ödeyebilir miyim?

0: Borcunuzu mu?
1: Evet. Biraz evvel içkinizi bana bırakmıştınız.
0: Mersi. Arkadaşınız gitti galiba.
1: Evet. Burada olsaydı belki de sizinle tanışmak fırsatını bulamazdım.
0: Benle tanışmak o kadar önemli mi?
1: Hem de çok. Sizi gördüğüm an gözlerimi üzerinizden ayıramadım. Salon güzelliğinizle aydınlanmış gibi geldi bana.
0: Kadınlarla hep böyle mi konuşursunuz?
1: Hepsiyle değil tabii. İçlerinde sizin kadar güzeli o kadar nadir ki belki de hiç yok. Gelin, beni çok mutlu eden bu beraberliği değerlendirelim. Sizi bir ömür boyu kollarımın arasında tutmak isterdim.
0: Yorulurdunuz.
1: Asla. Bu benim için mutlulukların en büyüğü olurdu. Size sarılmak, nefes almak, yaşamak kadar güzel bir şey. Henüz yaşamaktan yorulacak kadar ihtiyar değilim.
0: Burası biraz sıcak oldu galiba.
1: Haklısınız. Hem sıcak hem de çok kalabalık. Gelin baş başa olabileceğimiz başka tenha bir yer bulalım.

0: Burası daha güzel değil mi?
1: Evet, daha serin.
0: Ve daha tenha.
1: Tenha olması önemli değil.
0: Benim için çok önemli.
1: Neden?
0: İnsan güzellik karşısında korkmaz. Olsa olsa heyecanlanır.
1: Pekala. Madem istiyorsunuz, görün yüzümü.

0: Sen ha? Olamaz.
1: Güzelliğimin sizi bu kadar heyecanlandıracağını sanmıyordum
0: ama
1: doğrusu.
0: Ama imkansız o! Allah!
1: Suda fazla kalmanızı tavsiye etmem, üşütebilirsiniz!
0: Kesman! Dur bir dakika, dur!

0: Demek şaşkınlıktan havuza düştü ha!
1: Allah'tan havuz fazla derin değil.
2: Doğrusu suya düşmesini istemezdim. Üşüyüp hasta olabilir.
0: O domuza bir halt olmaz. Bana bak, sakın gevşemeye kalkma. Bu işe o hayta tuşa gelinceye kadar devam edeceğiz.
3: Geldi, geldi! Ayhan Bey geldi.
2: Eyvah!
0: Sen hemen odana git. Siz de ışıkları söndürün,
2: peki,
0: sessizce dağılın.
3: Hadi, hadi koş!

0: Gecikmedim ya. Kim bu dünya güzeli? Bir yerden tanıyacağım ama.
1: Karım Kezban.
0: Şu Anadolu Dilber'e. Ayol bu ne değişiklik.
1: Ben de buradaydım.
0: Bizim kulüp de panayır yerine döndü artık. Anadolu'dan her gelen köylü rahatça girip çıkabiliyor. Kırıcı sözleri öyle ustalıkla bulup söylüyorsunuz ki şimdiye kadar hiçbir erkeğin size evlenme teklif etmeyişinin sebebini çok iyi anlıyorum.
1: Ne demek istiyorsun? Eğer Sevda isteseydi...
0: Aa, merak etmeyin, o çok istemiştir ama peşinde koştuğu erkekler istememişlerdir. Niyetin beni kızdırmaksa boşuna yorulma. Ciddiye almadığım insanların sözlerine kızmam. Aha! Şekerim Paris'e giderken neden Kezban'ı yanımıza almıyoruz? Orada çok işimize yarardı. Mesela mükemmel gömlek ütülüyor.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Canımın istediği yere.
1: Hayır, eve gidiyoruz.
0: Mersi, çok naziksiniz ama henüz eve gitmek istemiyorum. Gideceğim zaman size haber veririm. Şurada oturup beni bekleyebilirsiniz. bakar mısınız? Şu B'ye iki götürün lütfen, benim hesabıma yazın. Mektebi bitirdiğine sevindim Ömer. Demek artık köye dönüyorsun. Seni çok arayacağım.
1: Sağ ol bacım. Bilirim beni seversin. Ben de seni çok arayacağım. Bizim köy, karım nasıl gözümde tütüyor bilemezsin.

0: İnsanın sevdiğinden ayrı yaşaması ne zor şeydir bilmez miyim?
1: Göreceksin bak, Ayhan Bey de senin kıymetini anlayacak. Çok mesut olacaksınız.
0: Anlayacak mı dersin?
1: Elbette.
0: Hiç olmazsa ara sıra dertleşiyorduk. Şimdi sen de gidiyorsun. Çok yalnız kalacağım.
1: Unutma, her zaman için senin dostunum. İhtiyacın olduğu an beni ara. İki satır yaz, hemen gelirim.
0: Tabii Ömer, ondan hiç şüphem yok.
1: Allah'a ısmarladık Kezban.
0: Güle güle. Güle güle Ömer. İnşallah hayatta çok muvaffak olursun.
2: Senden bazı şeyleri konuşmak istiyorum.
0: Eğer çok mühim değilse daha sonra konuşsak. Berbere randevu verdim, şimdi dinleyecek vaktim yok.
2: Şoförle çene çalmaya vaktim var ama.
0: Ne o, yoksa kıskandınız mı?
2: Ben mi? Daha neler? Seni ne diye kıskanacakmışım? Ama ne de olsa benim adımı taşıyorsun. Basit bir şoförle aşırı samimiyet kurmaman icap eder.
0: Ben istediğim insanla samimiyet kurarım.
2: Hayır, kuramazsın.
0: Neden? Ben sizin ahbaplarınıza karışıyor muyum?
2: Karışamazsın tabii. Buna ne hakkın var?
0: Aa, ben de aynı cevabı verecektim. Sizin sinirleriniz çok bozulmuş. Herhalde Paris seyahati iyi gelecek.
2: Evet, hem de çok iyi gelecek.
0: Ne zaman gidiyorsunuz?
2: Yarın sabah.
0: Öyle mi?
2: Evet, öyle. Bir itirazın mı var?
0: Yoo, ne itirazım olacak? Bana ne? İyi yolculuklar.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
7: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
8: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Lipton buzlu çay, Pepsi ve 7 gün özel lezzet 129 lira.

0: %50 indirimli söyle.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Turkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Ortama bir twist lazımsa... Denemen lazım.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
2: Adımlar

0: 1400 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aş kendini, gel aşka.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: Nereden bakarsan haz. Mavi, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Sevince
6: bakın.
5: Tam da leslik.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: İşte bu Google Gemini.
8: Evet. Gemini, bana yazdık bir saç modeli öner.
7: Ay çok güzel.
8: Açılmış rengini göster.
7: Ay tam ben. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
8: Ay kızıl mı olsam?
7: Şahanesin Gemini.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle. Garanti BBVA.
1: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.
5: Benim bankacım Müge.
6: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10...

0: Birkaç saat sonra Paris'te olacağız. Benimle geldiğin için öyle sevinçliyim ki.
1: Bırak kolumu.
0: Yoksa sana sarılmamı istemiyor musun?
1: Yok, ama bir gören olabilir. Unutma ki ben evli bir adamım.
2: Bu sefer hata ettim galiba. Onu o kadar kızdırdım ki Paris'e git.

0: gitmesine sebep oldum. Korkarım artık yapacak bir şey kalmadı.
1: Kim demiş? Bu keratanın senden kaçışı seni sevdiğine alamettir.
0: Öyle midir dersiniz?
1: Elbette. Fakat gene de elimizden kurtulamayacak. Onu tuşa getireceğiz, tuşa.
0: Burada olmadığına göre ne yapabiliriz?
1: Sen de peşinden Paris'e gideceksin.
0: Paris'e mi gideceğim?
1: Elbette.

0: beni plak şirketinin kapısında bekleyecektin?
1: Yarım saat bekledim, bir türlü çıkmadan canım sıkıldı.
0: Paris'e geldiğimizden beri keyfin yok. Ben yanında var mıyım, yok muyum farkında bile değilsin.
1: Canım, ne yapmamı istiyorsun?
0: Biraz benimle meşgul olmanı istiyorum. Hiçbir yere götürmedin. Heh, bu akşam bir gece kulübüne gideceğiz.
1: Fakat Sevda...
0: Hayır, itiraz dinlemem.
1: Olur, bir şey düşünürüz.
0: Bir yerin mi ağrıyor kuzum?
1: Benim mi? Yok.
0: Hadi gel öyleyse dans edelim.
1: Yok, şimdi canım istemiyor. Biraz sonra.

0: Vay canına!
1: Kezban!
0: Hayır! Hayır olamaz! Herhalde hayal görüyorum.
1: Gidelim mi artık?
2: Hayır, iyi.
0: Kezban nereye?
1: Siz de arkadaşınızı daha fazla yalnız bırakmayın. İyi eğlenceler.
0: Kezban! Kezban!
1: Herhalde peşlerinden gidecek değilsin.
0: Nasıl gitmem? Vaziyeti görmüyor musun?
1: Kibar bir erkek yanındakini bırakıp başka bir kadının peşinden gitmez.
0: Hangi başka kadın? Karım o benim yahu, karım!
1: Ayhan, eğer böyle davranacaksan Paris'te daha fazla kalmam. Seni bırakır İstanbul'a dönerim.
0: Vallahi doğrusunu istersen iyi edersin.
3: Vıy vıy! Dur, acele etme bakalım. Sana 500, yani 80 frank elden verdik. Bu akşamki masraf, yani l'argent 300 frank, 100 frank da senin ücretin 400. 100 frankı ver bakalım.
4: Mais pour quoi? L'essence pour la voiture?
3: Oo, herif esans parasını da bizden alacak. Esansa sürmeyi ver, ne yapalım?
4: Non, yok esans sürmek. Benzin.
3: Ah oui, benzin, oui, esans.
4: Mais, qu'est-ce que vous dites?
3: Ha, dinle. Yarın sabah Kezban'ı otelden alıp şuradaki kahveye götüreceksin. Anladın mı Nesma?
4: Oh, le demago!
3: Le demago! paranı da yarın akşam alırsın. Yani l'argent akşama.
4: Bon.
3: Kezban! Seninki her sabah bu kahvede kahvaltı ediyormuş. Yarın işe oradan başlıyoruz.
4: Oo, güzel madamın kocası.
1: Oh,
4: la la.
0: Suivez cette voiture. Vite.

0: Je sais.
1: Bon. Oh. Güzel madamın kocası, bonjour monsieur.
2: Bonjour, bonjour. Bana bak Kezban, bu herifi defet buradan, seninle konuşmam lazım.
0: Aa, ne ayıp! Böyle kibar bir insana nasıl çekilgit derim? Pierre bütün Paris'te resimlerimi çekecek. Artık gidelim mi Pierre? Daha gezecek bir sürü yerimiz var.
2: Ben de sizden geliyorum.
0: Nasıl istersen.

0: On a dansé et l'on a main.
1: Monsieur, biliyor musunuz sizi madam çok güzel. Ne zaman o geldi Paris oldu daha güzel.
2: Çek elini karımın omzundan zübbe!
1: Monsieur Jalou!
3: Kıskançlık size hiç yakışmıyor.
2: Kim demiş kıskandım diye?
3: Yeah! Benim burada bir resmimi çeker misiniz?
1: Oui madam.
3: Merci.
2: Ver şu makineyi be! Ben çekerim.
1: Mon Dieu!
3: Pierre, gelin yanıma lütfen.
1: Cher!

0: Bugün epey dolaştık, çok yoruldum ben. Artık otelime dönmek istiyorum. Hadi gidelim Pierre. Oh,
1: hadi gidelim.
2: Ne sinir herif be! Durun, beni almadan nereye gidiyorsunuz?
0: Artık veda etme zamanı geldi, otelime dönüyorum.
2: Oteli mi? Dur bakayım bir dakika, hangi otelde kalıyorsun?
0: Size ne? Ben sizin kaldığınız yeri merak ediyor muyum?
2: Ya bak, Kesman!
0: Gidelim Pierre!
2: Bak! Kesman! Ay Allah kahretsin!
0: Biraz bekleyin, elbisemi değiştirip geleceğim.
1: Auto servis madam.
0: Merci.
1: Un moment, s'il vous plaît.
0: Sizin ne işiniz var burada?
2: Ya işte gene buluştuk, benden kolay kolay kurtulamazsınız.

0: Bu işi bitirmenin zamanı geldi artık. Benden gelecek ve söyleyeceklerimi sonuna kadar dinleyeceksin.
1: Ama Pierre'e ayıp oluyor.
0: Şimdi başlatma Pierre'inden, yürü!
1: Bırakın, kolumu acıtıyorsunuz.
2: Oh, no, no! Çok ayıp!
1: Bırakın kolumu diyorum!
2: Bir centilmen kadınlara böyle yapmaz!
0: Kaplar mısın çeneni be?
1: Bak, Pierre, lütfen var ya ol! Kolumu acıtıyor! Dinlemeyiniz,
2: son defa! Adamı bırakın, monsieur!
1: Ne yaptın zavallı adama?
0: Bunu çoktan hak etti. Yürü, gidiyoruz!
2: Ah, mon dieu!
1: Zavallı adamdan ne istediniz?
0: Kabahat sende! Bir yabancıyla bu kadar samimi olmaya ne lüzum vardı?
1: Ben sevgiliniz Sevda Hanım'a itiraz ediyor muyum?
0: O benim sevgilim değil.
1: O halde aranızdaki samimiyetin manası nedir?
0: Seni ilgilendirmez.
1: Pierre'le samimiyetim de sizi ilgilendirmez.
0: İlgilendirir!
1: Neden? Beni kıskandığınız için mi?
0: Hayır, kıskanmak için sevmek lazım. Evli olmasak istediğini yap, vız gelir.
1: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
0: Haklısın, bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum. Dedeme her şeyi anlatıp senlere ayrılmak istediğimi söyleyeceğim. Allah'a ısmarladık.
2: Oh, ama madem bu çok fazla oldu. Bizim anlaşmada yok dayak yemek. Bu kadar az para için olmaz böyle yumruk yemek.
1: Alın, hepsi sizin olsun.
2: Merci madam.
1: Artık size ihtiyacım kalmadı. Allah'a ısmarladık.
2: Merci. Mil merci madam. Merci. Mil merci.

0: Evet. Size yalan söyledim. Hiçbir vakit evlenmeyi düşünmediğim bir kızı karşınıza nişanlım diye çıkardım. Dedeciğim, ne olur beni affedin.
1: İyi yapmadın. Böyle bir oyuna kalkmakla hem beni aldattın, hem de günahsız bir kızın hisleriyle oynadın.
0: Hisleriyle oynanan kim acaba?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Hiç dedeciğim. Size her şeyi anlattığıma göre bu saçma evliliğe bir son vermeme hayır demezsiniz herhalde.
1: Madem ayrılmak istiyorsun, sen bilirsin. Yalnız sana bir şey soracağım. Ama doğru cevap isterim. Kezban'ı seviyor musun?
0: Evet. Hem de çok.
1: Peki, o halde neden ayrılmak istiyorsun?
0: Yalnız benim sevmem neye yarar? O benden nefret ediyor. Neyse, bu konuyu kapatalım artık dedeciğim. Zaten bundan sonra hayatımda hiçbir kadına yer vermek niyetinde değilim. Yalnız işlerimizle meşgul olacağım.
1: Sen bilirsin. Madem çalışmaya karar verdin, şirketin işleri için seni yarın İzmir'e gönderirim.
0: Öbür meseleye gelince...
1: Döner dönmez de ben o işi Kezban'la konuşurum.
0: İyi olur dedeciğim.
2: Kızım sende hiç akıl yok. Ayol insan evleneceği erkeği Paris gibi yerde o kızla baş başa bırakıp döner mi?
3: Ne yapayım anne? Beni çok kızdırdı.
2: Böyle aptalca bir öfke yüzünden milyonları kaçır elinden öyleyse.
3: Henüz elimden kaçırdım sayılmaz. Köşke gidip Ayhan'la konuşacak, onu yeniden elde edeceğim.
4: Demek nihayet beni sevdiğini itiraf etti.
1: Evet. Baktım da bu sefer burnu iyice sürtmüş. Bayağı acıdım. Ona daha fazla çektirmemize lüzum kalmadı. İzmir'den döner dönmez her şeyi anlatır, bu sefer sahici bir düğün yaparız.
4: Ne oldu dedeciğim? Neniz var?
1: Mühim bir şey değil yavrum. Geçti. Son günlerde kendimi biraz yordum galiba.
2: Uyuyup istirahat etmesi lazım.
4: Tabii, tabii.
5: Kezban yavrum, demin vermeyi unuttum. Ömer sana bir mektup bıraktı.
4: Ömer mi?
5: Paris'teyken seni birkaç defa aradı. Son gelişinde de bu mektubu bıraktı.
6: Bacım, doktorlar karım için çok güç doğum yapabilir dediler. Ben de kalktım İstanbul'a geldim. İlk aradığım insan sen oldun. Ama ne yazık ki Paris'teymişsin. Doktorların yazdığı ilaçları ben bulamadım. İsimlerini sana yazıyorum. Eğer sen bulabilir veya Avrupa'dan getirtebilirsen çok sevineceğim. Karım da çok sevinecek tabii. Ona senden o kadar bahsettim ki, senden tanışmak için can atıyor. Hürmetler, selamlar, Ömer.

0: İstediğiniz ilaçlar telsizle pilota bildirildi. Öğleden sonra saat 14'te Almanya'dan gelecek uçakla elinize geçecektir.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.

0: Alo, alo, ben Kezban. Kimsiniz?
1: Bir şey mi vardı? Buyurun Kezban Hanım, ben Ayşe.
0: Ah, Ayşe sen misin? Beni iyi dinle. Havaalanından telefon ediyorum. Ömer'in karısı ağır hastalanmış. İstediği ilaçları ancak Almanya'dan getirtebiliyoruz. Saat 14'te elime geçecek. Bursa'ya hareket edip kendilerine götürüp bırakacağım. Herhalde yarın dönerim. Dedeme haber ver de beni merak etmesin. Anladın mı?
1: Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Uyandıkları zaman haber veririm.

0: Burası.
1: Buyur kızım, birini mi aradın?
2: Evet efendim, Ömer burada mı acaba? Kezban geldi deyin lütfen.
3: Kezban, bacım, hoş geldin.
2: Daha önce burada olmak isterdim Ömer. Ama ne yazık ki Paris'ten yeni geldim. İstediğin ilaçları da Almanya'dan ancak getirtebildim, al.
3: Sağ ol bacım.
2: Ömer, yoksa çocuğa mı bir şey oldu?
3: Çocuğum hamdolsun sağ ol bacım. Ama ne yazık ki anasını, karımı kaybettim.
2: Başın sağ olsun. Çok, çok üzüldüm ben.
3: Tek tesellim bundan sonra kızın ve senin göstermiş olduğun bu dostluk olacak. Karım, kızımız olursa adını Kezban koymamızı isterdi. Yavrumun adını Kezban koydum bacım.
4: Kezban nerede olabilir?
5: Bilmem.
4: Ziyaretine falan gelen oldu mu?
5: Hayır. Birkaç gün önce Ömer uğramıştı ama Kezban evde yoktu. Bir mektup bırakıp gittiydi. Başka arayan da olmadı.
6: Kezban, sevgilim. Artık beklemeye tahammülüm kalmadı. Kocana aramızdaki her şeyi anlatıp bana geleceğini vaat etmiştin. İnan hasretine dayanamıyor, seni kollarımın arasına alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum, Ömer.

0: Ne haber Ömer?
1: Çok kötü bacı. Sular tahta köprüyü götürmüş. Köyden çıkmanın imkanı yok. Muhtarın oraya gidip köşke telefon edeyim dedim. Direkler de devrilmiş, telefon da işlemiyor. Yağmur durana kadar çaresiz burada kalacaksın.
0: Bu çok fena oldu Ömer. Merak edecekler beni.
2: Hayır. Hayır, olamaz. Kezban böyle bir şey yapmaz.
3: Mektubu okudunuz dede. Bu işin şüphe edilecek tarafı yok. Çok adi bir mahlukmuş meğer. Benim aşkımla eğlendiği yetmezmiş gibi senin gösterdiğin sevgiyi de içe saydı. Ömer denen o adamla aralarında baştan beri bir yakınlık seziyordum ama öyle olacağı aklıma gelmemişti. Artık yapacak başka bir şey kalmadı dede. Hemen mahkemeye müracaat edip boşanma kararı alacağım.
0: Ömer, beni Bursa'ya kadar götürmene lüzum yok. Sana zahmet olacak.
1: Zahmet ne demek bacı? Kucağımda götürsem senin hakkını ödeyemem ben.
4: Üzüntünü anlıyorum sevgilim. Ama bunların hepsi geçecek. Bak, ilerideki mutlu günlerimizde sana bunları nasıl unutturacağım? Bak sevgilim, sana ne anlatacağım?
3: Kezban! Nereye gidiyorsun?
0: Siz burada mıydınız? Başıma öyle şeyler geldi ki, dedeme anlatacak.
3: Sen artık dedeme hiçbir şey anlatamazsın.
0: Yoksa ona bir şey mi oldu? Dede! Dedeciğim!
3: Sen zannettiğimden daha da iğrenç bir mahlukmuşsun. Bu eve gelmekle gösterdiğin cüret yetmiyormuş gibi bir de o büyük insanın ismini ağzına mı alıyorsun?
0: Ne demek istiyorsun? Dedem nerede? Ne oldu söylesenize?
3: Senin yüzünden kalp krizi geçirdi, Londra'ya gönderdik. Sayende hayatı tehlikeye girdi. Belki şu anda hayatta bile değil. Neden geri geldin? Bunu öğrenip iftihar etmek için mi? Ha söyle! Yoksa dostun senden bıktı da kovdu mu?
0: Dostum mu? Neler söylüyorsun Ayhan? Hiçbir şey anlamıyorum.
3: Hadi git artık! Eğer seni kolundan tutup dışarı atmamı istemiyorsan çık buradan!
0: Sen çıldırmışsın!
3: Defol! Bu evde yerin yok artık! Defol! Defol!

0: kimi kovuyorsunuz? Ben daha ölmedim. Bu adamlar uşak değil. Her biri bu evin bir parçası. Benim can yoldaşlarımdır. Ha, kovulma işine gelince. Evet. Bu evden birileri kovulacak ama onlar değil. Siz kovulacaksınız!
1: Ama Şerif dedeciğim, siz bizi yanlış anladınız.
2: Evet, yanlış anladım.
0: Kesin sesinizi! Çocuklar, hanımlara çıkış kapısını gösterir misiniz?
3: Tabii, buyurun, sokak bu tarafta efendim.
1: Buyurun efendim, inanın ki bize
2: evet,
1: bu işi...
2: Evet, çok yanlış anladınız.
0: Ulan daha hala burada mısınız? Ay! Ay! Hadi!
4: Ne oluyor Kazım efendi, bu gürültü ne böyle? Dedeciğim, döndünüz demek. Sizi böyle sıhhatli görmek beni çok sevindirdi. İyi ki Londra'ya gidip de doktorlara...
0: Ne Londra'sı be? Ben başka yerden geliyorum.
4: Başka yerden mi?
0: Ne sandın ya? Bu işte bir bit yemeği olduğunu anladım, doğru Bursa'ya gittim.
4: Bursa'ya mı? Neden?
0: Şimdi anlayacaksın.
4: Ne diyor?
0: Ömer! Ona öyle düşman gibi bakma da anlatacaklarını dinle.
5: Emine teyze, ne bu kalabalık? Ne oluyor?
6: Aşağı yolda bir araba kazası olmuş da... ...yaralıyı sizin eve getirmişler.
7: Yaralıyı senin yatağına yatırdık Kezban. Ben kasabaya varıp doktoru bulacağım.

Bu patiklerin sahibi çok iyi kalpli bir kızdı. Kocasının yaptığı hatayı affeder dediler. Sahiden affedecek mi?

0: amca.
1: Ha.
0: Ömer.
2: Hadi bakalım çocuklar, hazırlanın. Asıl düğün şimdi başlıyor.
3: Kalbinizi görüyorsunuz.
2: Başlatma şimdi kalbinden. Sen de oyna. Oyna oğlum.
3: Ay peki peki.
4: Taze taze simitlerim var, simit. Taze taze. Simit. Buyur amca.
5: Ver bir simit oğlum.
4: Sıcak sıcak simitler, sıcak sıcak. Taze, taze simit.

0: Belki karnı açtır yavrucağım.
1: Hemen ekmek alıp geleyim bari.
2: Parmak kadar bebek ekmek yenmiş.
3: En iyisi ağzına bir kaşık akıtalım.
4: Manyak mısın oğlum? Bebeği bu yaşta ayyaş mı edeceksin?
0: Şimdi tepiştim. Şunu kucağıma alayım, belki susar ha? Durun. Ay şöyle. Üşenler yapışınlar. Fış fış. Bizimkinin musluğu bozuldu.
5: Ver o.
6: Peki ama nasıl susar bu bebek?
4: Canım, Murtaza'nın sesi güzeldir, bir ninni söylesin.
1: Buyurun Muhtar Bey, buyurun.
7: Dandili dandili dastana.
8: Anne burada! Nerede?
3: Yetişin be ablalar, bize koltuk çıkın da şu bebeği susturalım.
8: Bebeği iskambil kağıdı gibi masaya açmışsınız. Önce çekilin başından da hava alsın yavrum. Kalkın da,
4: kalk! Bozulma be Hacer abla! Biz ne çocukluğumuzu bildik ne de çocuk yetiştirdik.
9: Ay canım, ay yavrum!
10: Bunu ben buldum anne, benim kardeşim olsun.
8: Nasıl bakarız biz ona oğlum?
0: Hep birlikte bakarız abla. Okuturuz, yetiştiririz, gül gibi.
11: Bu çocuk mahallemizin çocuğu olsun. Ona bütün mahalle sahip çıkalım.
12: Kolay mı Rıza Bey? Çok para lazım.
0: Sen paraları...

0: Mezara götürürüm. Biz bu çocuğu evlat edineceğiz. İtiraz eden var mı?
1: Ben varım. Çünkü ben muhtarınız ve bir okumuş insan olarak diyorum ki bebeği evlat edinmek için kanuni işlemler gerekir.
2: Su yapma muhtar! Sonra seni muhtar seçmeyiz, duman olursun bak!
3: Muhtar haklı! Önce bebeğin anasız babasız olduğu saptaracak, sonra da evlat edinmek isteyenlerin durumları incelenecek!
4: Nihat beyimiz, sen hepimizi tanırsın, bu mahalleyi bilirsin, büyük bir aile gibiyiz!
0: Bu minnacık bebek de aileden olsun! Sen istersen yaparsın!
5: Yavrum, evladım!
3: Elimden geleni yaparım, kanuni işlemleri kendim takip ederim!
0: Sağ olasın! Madem ki hepimiz buradayız, yavrumuza bir de isim verelim!
5: Lefter koyalım abla, Fenerbahçeli Lefter!
6: Yok oğlum, Metin koyalım, Galatasaraylı!
7: Zırvalamayın ya, kıza hiç erkek adı konur mu?
0: Kız midir?
7: Kız tabii!
8: İsmi Zeynep olsun mu anne?
9: Onu sen buldun, isim hakkı da senindir! Adı, Küçük Ömer'in isteğiyle Zeynep ol!
10: Kadınlar bir yaşa Zeynep!

0: eğer okul birincisi olmazsam üzülmeyeceksin.
1: Aman kızım, umurumuzda bile değil, canın sağ olsun.
2: İstersen sonuncu ol, bizim için ne fark eder?
0: Aman abi, ağzını hayır aç! Bütün mahalleli hep birinci olmama alıştı. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
2: Kabahat sen de alıştırmasaydın.
0: Törene geleceksiniz değil mi
1: anneciğim? Gelmez olur muyuz hiç?
2: Tam saatinde, tam takım oradayız.
0: Hadi anneciğim, benim için dua edin.
1: Allah muvaffak etsin kızım.
2: Güle güle Zeynep.
0: Geç kalmayın ha!
3: Sayın müdürüm, bugün öğleden sonra izin rica ediyorum. Bizim kızın diploma töreninde bulunmak istiyorum da.
4: Ey Ali! Duyduk duymadık demeyin! Manav Haydar'ın dükkanı, bizim kızın diploma töreni dolayısıyla bugün öğleden sonra kapalıdır!
5: Al bakalım! Otomobil sana emanet, yarın sabah 8'de burada.
6: Hayrola Rıza abi, bakıyorum bugün erken paydos ediyorsun.
5: Bizim kızın diploma töreni var da, bu yıl koleji bitirdi.
6: Selametle.
3: Hadi bakayım çocuklar, çalışın, çalışın, durmayın, hadi.
7: Tayfur!
3: Buyurun patron!
7: Bugün kaç şişe geldi?
3: Efendim, 120 şişe, 70 şişe...
7: Pekala, işine bak.
3: 5'ine. Bir mevzatım dedi patron.
7: Gene ne var?
3: Bugün öğleden sonra izin rica edecektim zatenimizden.
7: Bu kaçıncı izin ya? Gene ne işin var?
3: Çok önemli patron! Bizim kızın diploma törenine davetliyim de!
1: Bugün öğleden sonra sizden izin rica ediyorum efendim.
0: Sen de tam en münasebetsiz zamanda izin istersin. Bugün misafirlerim var. Uşak da hasta. Misafirleri ben tek başıma mı ağırlayacağım? Öyle olduktan sonra niye hizmetçi tutayım?
1: Özür dilerim. Eğer çok önemli bir sebep olmasaydı, bu konuda sizi rahatsız etmek istemezdim. Fakat kızım koleji bitirdi. Diploma töreni var. Gitmezsem çok üzülecek.
0: Bunu daha önce haber veremez miydin? Ben de ona göre hazırlıklı olurdum.
1: Ben de bu sabah öğrendim.
5: Bak hacı.

0: hanım. Ben evimde de, işimde de disiplin isterim. Biz nasıl senin paranı gününde ve son kuruşuna kadar ödüyorsak, senden de eksiksiz, kusursuz hizmet isteriz. Bu bizim hakkımızdır.
1: Haklısınız efendim. Fakat bu defalık mazur görüyorum.

0: bakalım. Kartlara.
1: Al abicim kart, buyur abicim, tamam. Hadi bakalım bir tane şansını da aldır, elini çek bir tane abi, tamam, hop. Aman be abi, bir bacağı kısa geldi. Hay Allah. Hiç şansın yok işte abi. Tabii bunda değiştirelim işte abicim. Çek bakayım abi, çek, korkma. Ah, güzel şansını dene, sağ ol abi. Hadi bakalım ne çıktı abi, saat kaç abi?
0: 11.30.
1: 11.30 bu, eyvah! Geç kaldım.
0: Dur ya, nereye gidiyorsun be? Birkaç el daha oynuyor.
1: Bizim kızın diploma töreni var da oraya gideceğim.
0: Ya kuzun sırası mı be?
1: Olmaz abi, milyon kazanacağım, bilsem oynamam.
0: Buraya gel.
2: Bana bir kilo şeker kartı ver.
3: Bana da bir şişe yağ.
4: İmkanı yok. Bizim kızın diploma töreni dolayısıyla dükkanımız kapalı. Dur, kusura bakmayın.
5: Hayrola, köfte yapmıyor musun?
6: Hayır ağabey.
3: Bu saatte dükkan kapanır mı?
6: Bizim kızın diploma töreni var da.
4: Hadi çabuk olalım.
0: Ben bizim kızın diploma törenine gidiyorum.
6: Güle güle efendim.
0: Soran olursa orada olduğumu söylersin.
6: Merak etmeyin beyim. Kimsecikler sormaz. Herkes orada bugün.
7: Candan inan. Yasemin Oyak. Yücel Baştu. Ayşe Fırat. Orhan Emre. Zeynep Arda! Sayın misafirlerimiz! Zeynep Arda, örnek öğrencimiz ve okul birincimizdir.
8: Yeryüzünde hiç kimse ailesi yönünden benim kadar talihli olmamıştır. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz. Bana dünyanın en iyi anası, en iyi babası, en iyi kardeşleri oldunuz. 1000 yıl yaşasam, 1000 yıl sizin için çalışsam, gene de hakkınızı ödeyemem. Siz beni değil, ben sizi alkışlamalıyım. Diploma da sizin, başarı da sizin, ödül de sizin hakkınız.
3: Helal be, helal sana yaptıklarımız. Sen çok daha fazlasına layıksın.
8: Artık çileniz sona erdi. Sayenizde ekmeğimi kazanacak duruma geldim. Bu diploma bir iş bulmama yardımcı olacaktır. Size daha fazla yük olmak istemiyorum.
3: Ne demek? Bu ne biçim söz?
5: Hiç evladı insana yük mü olurmuş?
9: Bizim vazifemiz daha bitmedi.
6: Daha üniversitesi ver bunun!
4: Doğru Tayfurcuğum, tabii var!
6: Öldük mü yani? Kızımıza bir üniversite okutamayacak mıyız?
10: Biz başladığımız işi yarıda bırakmayın! Sonuna kadar dayanacağız!
11: Sonuna kadar!
10: Sonuna kadar dayanacağız!
11: Sonuna kadar!
1: Bütün arkadaşların okulun mezuniyet balosuna giderlerken sen kuku mal kuşu gibi evde mi oturacaksın?
8: Ne önemi var abi? Ben evde sizin aranızda daha güzel vakit geçiriyorum.
10: Olmaz! Okul birincisi olduğuna göre balo herkesten önce senin hakkın.
1: Ya, sana güzel de bir faça çektik mi göreceksin. Onların hepsinden daha şık, daha güzel olacaksın.
8: Hiç gereği yok. Kimseyi masrafa sokmak istemiyorum. Zaten bugüne kadar size hep yıkım oldum.
1: Al bakalım!
3: Yardım kampanyasına katılan arkadaşlar, bizim kızın balon masrafı için. Bereket versin arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım muhtar bey, göster muhasebeciliğini. Bu da benden.
1: İyi say muhtar, açık çıkarsa cebinden ödersin.
5: Merak etme, muhtar emmi parayı havada sayar.
0: 273 lira, 25 kuruş.
1: Bu parayla bizim kıza ayakkabı bile alınmaz.
5: Ne yapmalı acaba?
4: Yoldan adam çevirip soymalı.
0: Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesine göre gasp suçunun cezası 8 yıldan başlar.
6: Kesme Murto! Biz para derdindeyiz, sen de kanun derdindesin.
0: Söylemesi bizden.
1: Takım yattı abiler. Bizim kız baloyu ancak rüyasında görebilir.
3: Ey para denen nazlı kız! Olduğun yerde büyü çöğel ve aklını başından al.
6: Eyvah! Üşüttü galiba.

0: Misty, Icky Misty, Icky Misty, and Misty, and...
1: Sakın üstüne varmayın, saldırabilir.
0: Çal, iki elbise telefon edeyim.
1: Otur ulan yerine.
0: Çal, çal, pele, çal.
2: Alo, ben komiser Nihat.
3: Burası moda konfeksiyon mağazası. İki bayan kızlar için taksitle alışveriş müracaatında bulundular. Sizi kefil olarak göstermek istiyorlar.
2: Beni mi? Allah Allah! Kimmiş bunlar? Ya öyle mi? Tabii, memnuniyetle. Ne isterlerse verin. Kefilim kendilerine. Bu benim için şereftir, şeref!
3: Teşekkür ederim komiser bey. Evet... Mağazamız emrinizdedir hanımefendiler. Ne isterseniz satın alabilirsiniz. Sizlere hizmet etmek bizim için şereftir, şeref!
0: Allah nezerden seklesin, sen bir türfende beklesin.
4: Bir kere maşallah!
0: Bravo!
4: Sana çok yakışmış elbise.
0: Abi, beni nasıl buluyorsun? Rezalet! Ayıptım söylemesi, bu façaya 3000 lira verdim.
2: Ne? Bakalım.
0: Ah, gidi gidi gidi!
4: Sizlere çok teşekkür ederim.
5: Şu nazar boncuğunu görünmez bir yerine tak kızım.
0: Bu da maşallah.
4: Aa, çok teşekkür ederim.
0: Hınçelere layık bir parfüm mü? Temizleyelim mi? Buyurunuz.
4: Teşekkür ederim.
6: Al hayatım, bu da gece çantası.
4: Sağ ol.
7: Bir kraliçe bileziksiz olmaz.
4: Teşekkürler.
8: Kusura bakma Zeynepciğim. Çam sakızı, çoban armağan!
4: Sağ olun!
0: Yedi kocadan miras yemiş zengin dulun kıyakçılığına bakın! 2,5 liraya yasak sanırım!
8: Aaa! Pintilikten değil Tayfurcuğum! Romantik karıyım ben!
0: Kozmetik misin, örül!
4: Kızmayın ona! Beni hatırlamış olması yeter! Hepinize teşekkür ederim!

0: Nasıl gelsene?
1: Kusura bakma ama sizin balo açmadı beni.
0: Neden? Baksana bir sürü güzel kız var burada.
1: Hepsi de çoluk çocuk. Onların arasında ne işin var?
0: Sana da kız beğendirmek mesele.
1: Belki sen de haklısın. En iyisi eve gidip kafayı vurup yatmalı. Yarın maçım var. Hadi eyvallah.

0: şu kız kim?
1: Hangisi?
0: Şu ortada dans eden, sarı elbiseli.
2: O okulumuzun birincisidir. Adı da Zeynep.
0: Çok güzel kız. Onu tanıştırsana bana.
3: Ne o? Gitmekten vaz mı geçtin yoksa?
2: Oturalım mı?
0: Oturalım.
4: Dansları nasıl döktürüyorum?
2: Bravo! Tebrik ederim sizi!
4: Bir hafta evvel de bütün kutlarımı Paris'te dökmüştüm. Oradan Monte Carlo'ya geçtim. Tam 50.000 dolar kazandım.
2: Tam 750.000 Türk lirası. Bunun çok değerli şeyimiz.
4: Talihimden hiç şikayetçi değilim.
2: Çocuklar, size ünlü bir sporcumuzu tanıştırayım. Milli basketçilerimizden Murat. Okulumuzun birincisi Zeynep, üçüncüsü Aslı, Serpil, Candan, Toygun, Ali, Nazlı, Hakan.
0: Memnun oldum. Ben de Zeynep'in abi Ömer.
3: Memnun oldum.
4: Bir zamanlar ben de çok iyi top koştururdum.
2: Yakında seyahatiniz var mı?
4: Bugünlerde Las Vegas'a gitmem lazımdı ama annemle babam Avrupa'da seyahatte. Fabrikanın bütün yükü omuzlarımda. Onun için gidemedim.
3: Fabrikanız mı var?
4: Fabrikalarımız demek ki daha doğru olur. Durmadan da yenilerini kuruyoruz. Ayıptır söylemesi, bu gidişle 1000 fabrika yapacağız değil mi kardeşim? Siyatiyim.
5: Zeynep bunlardan bize hiç söz etmedi.
4: Ayıptır söylemesi, kız kardeşim çok mütevazidir. Aile servetinden söz edilmesini hiç sevmez. Biraz da dans edelim mi çocuklar? Hadi!

0: Dünya tatlısı bir ağabeyiniz var, onu çok sevdim.
1: Çok şakacıdır. Hatta lüzumundan fazla.
2: Hırsın canım.
0: Dans edelim.
1: Olur.
2: Zımbatın kalmasın. Yok, gene sen gel.
0: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
1: Bu bir iltifat mı yoksa?
0: Yok, size iltifat edilemez. Çünkü ne söylense azdır. Size iyi niyetli, tertemiz bir arkadaşlık teklif etsem, kabul eder misiniz acaba?
1: Daha birbirimizi o kadar az tanıyoruz ki.
0: Size kendimi tanıtmaya çalışayım. Teknik Üniversite Makine Bölümünde öğrenciyim. Adım Murat Boğa.
1: Boğa? Yoksa şu ünlü sanayicinin o...
0: Evet, Adil Boğa'nın oğluyum. İkimiz de sanayici çocuğuyuz. Sizin babanız da benim babam gibi sanayici.
1: Benim babam mı sanayici?
0: Biraz önce abiniz öyle demişti. Fabrikalarınız varmış.
1: Evet ama bizimkiler sizinkilere benzemez. Çok daha küçük çapta. İmalathane sayılır.
0: Tevazu gösteriyorsunuz. Abiniz haklıymış. Servetinizden söz edilmesini gerçekten sevmiyorsunuz.

0: Özür dilerim, abimin yanına gideyim, beni merak eder.
1: Bir daha ne zaman görüşeceğiz?
0: Bilmiyorum.
1: Yarın spor salonunda şampiyonluk final maçımız var, hayatımın en güzel maçını oynayacağım. Ne olur gelin.
0: Söz veremem.
1: Gelirseniz beni mutlu etmiş, hem de bana moral vermiş olursunuz.
0: Gelmeye çalışırım, izninizle.
1: Teşekkür ederim.
2: Aman abiler, ayıptır söylemesi, o ne baloydu ne balo! Hur misali bir sürü genç kızın arasında kendimi cennette sandım!
3: Sen bizim kızı anlat, bizim kızı!
2: Bizim kız malum, balonun kraliçesiydi! Terbiyesi ve güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Ayıptır söylemesi, kardeşiniz de Bülum'un kızları yaktı!
4: Kırk yalan Ömer, sallamaya başladı!
2: Atma be, atma! Aslı'yla saat 13'te Taksim'de, Betül'le 14'te Aksaray'da, Serpil'le 15'te Üsküdar'da, Candan'la saat 16'da Pendik'te, Lale'yle saat 17'de Heybeliada'da.
3: Yeter ulan yeter, emme de etkine!
2: Yapma, yırtma kızları abi! Bak Candan'ı yırttı, Semir'le yırtıyor, yapma be abi, ne olur be abi, yaptıramdılar işte be abi ya!
1: Yarın şampiyonluk final maçımız var, sizin için oynayacak, hayatımın en güzel oyununu çıkaracağım. Ne olur gelin, siz gelmezseniz şampiyonluğu kaybedeceğiz. Gelirseniz inanıyorum kazanacağız. O güne kadar sizi çok özleyeceğim.

0: Ha dicho si kell ölni? Cezanızı vermesin. Sen nereye bakıyorsun be? Biraz buraya baksana. Oyunu takip et.
1: Müsaade edin, tekrar girin hocam.
0: Başka çaremiz yok, hadi gir.

0: Çok başarılı bir oyun çıkardın. Camdan yürekten kutlarım seni.
1: Senin için oynadım. Bu başarıyı tamamen sana borçluyum. Eğer sen orada olmasaydın bu maçı kazanamaz, şampiyon da olamazdın.
2: Sana büyük bir aşk görünüyor kız.
0: Ha! Ah Hacerciğime falda gözüken bu aşk yeni mi?
2: Ne bilirim.
0: Yüreğim tam 20 yıldan beri umutsuz bir aşk ateşiyle yanıp tutuşuyor.
2: Tayfur mu?
0: Tayfur ya! Seviyorum onu! Çılgınlar gibi seviyorum! Ama o hain yüzüme bile bakmıyor! Neler yapmadım ki büyüler, adaklar, üfürükçüler hiçbiri fayda etmedi! Ah! Ne olur ablacığım! Aramı yap!
2: Deli karının zoruna bak! Ulan ben aracı mıyım? Şu haline bak! Benden beter olmuş, hizmetçiye dönmüşsün! Bir yandan sıkıyor, bir yandan da yalıyorsun! Biraz da para harca, para!
0: Acaba biraz para koklatsam, Tayfur'u elde edebilir miyim?
2: Edersin belki, kız olabilir! Dur şimdi, beni dinle bakayım! Giyin, uşan, berbere git! Saç, baş, patikür, manikür diyorlar işte, o hatlardan yaptır! Şöyle iyice bir süslen!
3: Buyurunuz efendim! Bilin! Sizin ve muhterem eşiniz hanımefendinin emirlerine her zaman amadeyiz efendim!
0: Tayfur'um! Tayfur! Lütfen bakar mısınız?
3: Beni burada da mı buldun? Ne var, ne istiyorsun?
0: Beni nasıl buluyorsun Tayfurcuğum?
3: Seni bulamıyorum, çingene bohçası gibisin! Bütün renkleri sürüp sürüştürmüşsün!
0: Seni seviyorum Tayfurcuğum!
3: Bana bak... Bana Tayfurcuğum demeyi çiğnerim seni!
1: Şimdiye kadar hiç kimse beni böylesine etkileyemedi. Seni tanıdığım için çok talihliyim. 1000 yıl yaşasam senin gibi bir kıza rastlayamam.
4: Korkarım bana olduğundan daha fazla değer veriyorsun.
2: Hani hep dost.

0: Sen benim iyilik meleğim, Uğur böceğim, maskotum, tatlı Zeynep'imsin.
1: Seni tanıdığımdan beri düşüncelerim, çalışma programım, hayatım alt üst oldu. Bu kafayla üniversite imtihanlarında nasıl puan tutturacağım bilmem.
0: Aldırma, ben sana yardım ederim. Matematiğim çok kuvvetlidir, birlikte çalışırız.
2: Dur lan dur!
3: Ne var, ne oldu abi?
4: Vay be! Bu bizim kız değil mi? Olamaz, olamaz! Bu bir rüya olmalı! Vay namusunu! Bana bak, hemen dön şu arabayı takip et!
3: Buradan dönüş yok! Trafiğe baksana!
4: Ne trafiği lan? Çabuk dön dedim sana!
3: Nasıl dönerim ya, şu hali görmüyor musun?
5: Kuş bakışı bakalım, kafadan balini çakalım!
6: Hoppa!
3: Adam gibi oyna!
6: Şuraya bak be, şansa bak! Hadi! Hadi, at!
4: Size acı bir haberim var arkadaşlar! Bizim kız aldığımıza kara çaldı! Bugün onu bir delikanlıyla kol kola gezerken gördüm!
5: Ne? Ne dedin, ne dedin? Yazgını bir laldar, ben seni eve laf edelim, yaşatmam, çekmem silahı! Sizinse... Öyle laf söyleyecek, daha anasının karnından doğmadı, konuşma lan!
3: Bırak ulan, ayı!
5: Açırın! Oturun!
6: Allah Allah, oturun!
5: Kesin Şamatay be, kesin diyorum!
7: Bana bak Haydar! Bu söz ya ispatlanır ya da kan gövdeyi götürür!
5: Ulan ben de seni kebertmezsem!
4: Eğer bir yalanım varsa, beni kendi silahımla vurun!
6: Vürürüz Haydar! Bizim kıza pislik atanı bebemiz olsa vürürüz!
4: Kitabım hakkı için doğru söylüyorum! Şoför de gördü! Bindikleri arabayı takip edemedik, eğer yakalasaydım... Belki kıza kıyamazdım ama yanındaki züppeyi delik deşik ederdim! Kanıma dokundu arkadaşlar, kanıma dokundu, kanıma! En az sizin kadar ben de seviyorum bizim kızı!

0: Ve günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende o.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Bu çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
7: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
8: Madem bu rozan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım. He.
7: Çocuğum yaşıyor.
6: Harp çıktı bey. Savaş başlamıştır.
9: Ne harbi?
10: Adın ne senin?
8: Ayşegül efendi.
9: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
11: Sakın dokunmayın.
8: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
9: Çok güzel oynadınız.
8: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
10: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
12: Ayşegül. Yarın 16.15'te TV4'te.
13: Neden gözlerini benden kaçırıyorsun?
10: Bilmiyorum. Bu benim şimdiye kadar alışmadığım bir şey. Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlardı.
13: Sevgiler çeşit çeşittir Zeynep. Fakat işlerinde bir tanesi vardır ki hepsinden daha üstün bir sevgidir. Benimki işte o sevgi. Adına da aşk derler. Seni seviyorum seni. Benimle evlenir misin?
10: Merhabalar.

0: Merhaba. Ne oluyor size Allah aşkına? Mahalleli de bir tuhaf bugün. Sanki herkes kırgın, dargın, gücenmiş bana. Ne için? Neden? Kime ne yaptım ki?
1: Seni bugün bir erkekle görmüşler.
0: Ne var bunda? Yabancı değil ki. Balada tanıştığımız genç.
2: Belki bir it kopuk, bir serseri veya sabıkalı.
1: Onun neyin nesi olduğunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Her şeyden önce çok iyi bir ailenin çocuğu. Adil Boğa'nın oğlu.
2: Ne? Adil Boğa'nın oğlu mu?
1: Şükrünlü sanayi kralının oğlu mu? Aa!
0: Evet, onun oğlu.
1: Vay anasını! Neyse, kimin oğlu olduğu önemli değil. Sana karşı iyi niyetli olduğu ne malum?
0: İyi niyetli olmasa bana bugün evlenme teklif eder miydi?
1: Evlenme teklif etti ha?
2: Adil Boğa'nın oğluyla evlenmek ha?
1: Bağışla kardeşim, böyle olduğunu bilmiyordum. Tebrik ederim.
2: Ah! Ah kızım, başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu!
0: Pek öyle sayılmaz anne. Abim o gün baloda bizim çok zengin olduğumuzu söyledi.
2: Yalancı! Sonra?
0: Sonrası devam etti anne. Ona zengin olmadığımızı söyleyemedim. Çok üzülüyorum.
2: Üzülme yavrum! Abin olacak densiz pirincin taşını ayıklasın bakalım.
1: İşte böyle arkadaşlar. Adil Boğa'nın oğlu bizim kızla evlenmek istiyor. Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti. Tabii resmen lan. Dost mu oturacaktı?
3: Senayi kralının oğlu bize demet mi olmak istiyormuş? Bir düşünelim, belki de vermem.
4: Kulaklarıma inanamıyorum. Kimin aklına gelir ki?
1: Neden gelmesin muhtar? Bizim kıza az bile.
5: Şu işe bakın. Az kalsın kızın günahını alıyorduk.
1: Alıyorduk ya. Haydar'ın yüzünden.
6: Kabul ettim. Şu Adil Boğa ne şanslı adam be! Gelinin en kıyağını alıyor.
1: Asıl talihli olan oğlu.
6: Ama delikanlıyı görür görmez kanım ısınmıştı zaten. Kendi kendime dedim ki, tam bizim kıza layık bir koca. Bizim aileye göre bir damat. Allah'ıma dinime, sapına kadar erkek adam.
1: Ulan yağcılık yapma! Bizi burada birbirimize sokmuştun.
5: Düğüne hazırlıklı olalım çocuklar.
3: Şimdi evlenmeyelim böylere. Nezlenelim. İşlerine gelirse bizimkise demet mi bulunmaz?
1: Durun. Ben bir hata yaptım.
5: Gene ne halt ettin?
1: Sormayın abiler. Baloda kızlara hava basarken ayıptır söylemesi. Biraz fazla basmışım havayı. Ticarethanelerimizden, fabrikalarımızdan söz ettim.
3: Fabrikamızdan değil de fabrikalarımızdan, öyle mi?
7: Çok güzel Kemal, bravo! Hüseyin, harika, hadi biraz daha sıçra! Evet! Hadi Murat! Çok iyi! Çok iyi çocuklar! Bravo! Oyunda da aynen böyle işte!
8: Çekil, çekil sen de! Hadi! Ahmet'e ver!
7: Biraz daha! Çok iyi!
9: Evlenme teklifime daha bir cevap vermedim.
0: Bu konuyu daha annemle babamla konuşamadım.
9: Onlarla tanışmayı çok isterdim. Beni evinize çağır da ben konuşayım istersen.
0: Annemle babam şeydeler, Avrupa'da seyahatteler.
9: Dönmelerini sabırsızlıkla bekliyorum. Bizimkilere senden söz ettim Zeynep. Uzun uzun anlattım. Seni görmek istiyorlar. Bize götüreyim mi seni? Bana inan, evimize ilk defa bir kız arkadaşım gelecek. Seni annem babamla tanıştırmama izin veriyorsun değil mi?
10: Bize anlatılandan da güzelmişsiniz yavrum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, çok!
0: Rica ederim efendim.
11: Sağ olsun Murat, seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
10: Eskiden hep maçları anlatırdı, şimdi yalnız seni kızım. Biricik oğlumuzun Rabıtalı hanım hanımcık bir kıza sevgi duyması bizi çok memnun etti.
11: Zaman kötü. Kimin ne olduğu belli değil. Senin bir başka olduğun yüzünden belli kızım.
0: Teşekkür ederim, çok iyisiniz.
10: Valide hanım, peder bey nasıllar?
0: Mersi. İyiler efendim.
11: Murat Avrupa'da olduklarını söyledi. Pederinizle anlaşacağımızı ümit ederim. Aynı meslekten olmamız da güzel bir tesadüf. Ne zaman dönecekler?
0: Kesinlikle belli değil efendim.
10: Onlar dönünceye kadar biz de senin anan baban sayılırız yavrum. Sık sık gel emi.
9: Ben onu getiririm anne. Biraz sıkılgandır çünkü.
10: Biz yabancı sayılmayız artık. Sana layık değil kızım ama kabul edersen hepimizi çok sevindirirsin. Bana annemden hatıradır yavrum.
12: Sizin için hatırası olan bu kadar değerli bir hediyeyi kabul edemem efendim.
10: Lütfen yavrum. Günün birinde gelinime takmak için saklıyordum. Seni tanıdıktan sonra bir başkasına veremem.
11: Saçların hakiki olduğuna bahse girelim.
4: Yok bir de sahte olacaktı.
5: Sizde akıl yok mu be? Koskoca Adil Boğa gelinine sahte mücevher takar mı?
2: Bırakın tartışmayı be! Tak kızım! Pek de yakıştı kızıma.
12: Ah, çok güzel, güle güle kullan Zeynep'cim.
13: İyi günlerde inşallah. Darısı benim başıma. Değil mi Tayfurcu?
14: Başına taş düşsün inşallah.
5: Kaç para eder dersin muhtar?
14: En az 100.000 eder.
4: Bu zamanda 100.000 lafı mı olur? Milyon de milyon.
5: Şüş!
12: Bunu geri vereceğim. Bitsin artık bu oyun. Bıktım yalan söylemekten.
4: Senin bir suçun yok ki. Yalanları uyduran benim.
12: Ben de mecburen yalana devam ettim. Beni zengin biliyorlar. Fakir olduğumu öğrenirlerse...
2: Ne olmuş fakirse?
11: Fakirlik ayıp mı?
5: Korkma kızım. Senin arkanda koskoca bir mahalle var.
2: Evelallah.
5: Evelallah seni hiçbir yerde mahcup etmeyiz. Arkadaşlar, mahallemizin şerefi söz konusudur. Oğlan tarafı madem ki bizim kıza değerli bir yüz görümlüğü taktı... ...bizim de oğlan tarafına hediye almamız gerekir.
14: Elbette alacağız. Öldük mü yani? Biz onlardan aşağı mı kalacağız?
15: Kalmayacağız. Biz daha ölmedik.
16: Kızımızı mahcup etmeyiz.
4: Şeref meselesi bu.
15: Her türlü fedakarlığa haziriz.
14: Biz kızımız için canımızı veririz.
5: Sağ olun arkadaşlar. Yardım kampanyası açılmıştır.
15: Hadi beyler, pamuk eller cephe. Müfter Üme, senden başlayalım.
17: Hadi al bakalım.
15: Hadi beyler, damada hediye kampanyası. Yok mu katilen? Başka? Döldür.
14: Al bakalım, helal olsun.
15: Buyur abim, döldürelim. Hadi bakalım.
17: Ha bu da benden.
15: Ne çıkarsa bahtinden. Malın kadar zekatın olsun. Hadi bakalım arkadaşlar, ne çıkarsa bahtinizden, tamam. Buyur muhterem mi, göster muhasebeni.
4: İyi para toplandı galiba.
17: 1121 lira 75 kuruş.
4: Oo, bu parayla damadımıza layık bir hediye alamayız arkadaşlar.
15: Zengin bir kaynak bulup kaynatmalıyız arkadaşlar.
4: Öyle zengin bir kaynak var bizim mahallede.
14: Kim lan bu kaynak?
4: Mahallemizin zengin dolu Cevriye.
14: Sahi be,
4: şimdiye kadar neden akıl edemedik biz bunu?
15: Bırakın o... O adama günahını bile vermez.
4: Ama eğer birine gönül vermişse...
14: Ve gönül verdiği senin gibi yakışıklı bir delikanlıysa...
5: Bu delikanlı karının aklını başından almışsa...
14: O zaman Cözi ne parayı görür ne puli.
18: Açar kesenin ağzını akıtır paraları oluk gibi değil mi Tayfur'um?
15: Yok arkadaş, ben bu işte yokum, üstüme gelmeyin.
4: Bizim kızın hatırı da mı yok be abi ha?
15: Hatır için çiğ tavuk bile giyerim. Ama o Cevriye karısı ne yenir ne de yutulur.
14: Tayfur, vicdanın da mı karıncalanmıyor be? Düşün, Zeynep'in istikbalini düşün hadi.
15: Zeynep'e canım feda. Ama ne olur o Cevriye karısına beni muhatap etmeyin. Yedirmeyin arkadaşlar.
5: Kızımızın mutluluğu tehlikede. Onu ancak sen kurtarabilirsin.
15: Kızımızın mutluluğu için kendimi feda ediyorum.
14: Gazan mübarek olsun Tayfur, hadi.
15: Ben gidiyorum arkadaşlar. Önce bir posanı bağlayalım.
14: Sana meyvenin, sebzenin kralını verdim ablacığım.
18: Hadi oradan, ben senin ne kazıkçı olduğunu bilmez miyim?
14: Yapma be abla, günahıma giriyorsun.
18: Aa, kaç para tuttu?
14: Ayıp ettin, senden de para mı alacağız? Bugüne bugün yengemiz sayılırsın.
18: Aa, yengesi be!
13: Nereden yengen oluyormuşum?
11: Şey, Tayfur abimden tabii.
15: Günaydın Cibriyanım, Cümet Dudak.
11: İşte eniştem geldi.
13: Günaydın Tayfur Bey.
15: Teşekkür ederim.

0: Sayı edebilir miyiz?
1: Memnun olurum efendim.
0: Müsaadenizle zerzevatınızı ben taşıyayım.
1: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
2: Helal be! Birbirinize çok yakışsınız, tıpkı sulu boya tam da resmi gibi.
3: Selamlarım! Çifte kumrular size, Allah muhabbetinizi arttırsın.
4: Helal olsun be Tayfur abi, ayıptır söylemesi, takmışsın fıstığı koluna. Bu dünyada senden mesut adam yok.
0: Nazar değmesin, saadetimizi çok görme evladım.
1: Yedim.
4: Aman abi, çok görür müyüm hiç? Bilakis saadetinize duacıyım, duacı.
5: İyi günler sevdalılar.
3: Terbiyesiz.
4: Allah mesut etsin!
2: Allah saadetinizi bozmasın, nikah muamelelerinizi ben takip edeceğim.
4: Maşallah, maşallah!
1: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
0: Zerzebatınızı değil, güzel cemalinizi kalbimde taşıyorum. Acaba yarın mahalle biçide keşkül yiyip sinemaya gidelim mi?
1: Ah, seninle ölüme bile giderim! Tayfur!
0: Ne olduk? Duvarlara kafamızı vurup bağlayalım. Acaba küçük bir istirhamda bulunabilir miyim?
1: İste Tayfurcuğum.
0: Sadece 20.000 papel.
1: Tayfur!
0: Tayfur!
1: Tam 20.000 lira! Erkeğim benim, canımın içi! Helal olsun sana bu paralar! Tayfur nereye? Ah, düşüşüne kurban olayım! Tayfur nereye?
6: 18.000 lira!
0: Bu parayı ne büyük fedakarlıklarla buldum!
6: Bu para niye küsüratlı?
0: Ne küsüratı be! Siz de buldunuz, bulmuyorsunuz!
6: Açık öt!
0: Acaba ne kadar suistimalin var Tayfur he? Tövbe! Hepsi bu kadar!
6: Cevriye ablanın evine mal götürdüm, 20.000 lira verdim dedi.
0: Yalan! Vallahi yalan! Muhtarın ölüsünü öpeyim yalan!
6: Aman sen kendi ölünü öp be!
7: Arayın üstünü! Bu herif zimmet yaptı!
0: Aman! Allah'ını seven beni tutmasın!
8: Bakalım Tayfur abi!
0: Aman! Oynama! Gıcık alırım! Nasıl olur
7: ama abi!
0: Aman ben sana dokunma!
7: Arayın, arayın! Devam edin! Hadi!
0: Peki neden? Aman işte buldum, buldum, buldum!
9: Bekele! Çaktım! Demek yırtık cepten kayıp, çoraba girmiş!
6: Emniyeti suistimale girer bu suç. Cezası da 6 ila 18 yıldır.
7: Öyleyse şeriatı kullanır.
0: Yapmayın şeriatı, veriyatı bırakın, yasıktır bu yavruya, dokunmayın bana! Ben o parayı damada ziyafet çekmek için sakladım.
7: Söylesene oğlum! 18.000 lirayla damada hediye alırız, 2.000 lirayla da ziyafet çekeriz.
0: Güzel, ben de bizim gazinoyu ayarlayayım. Yalnız fazla yiyip içmeyin, duman oluruz sonra. Ver bakayım, soyalım baştan.
1: Koy, koy, hepsinden!

0: Aşağı bu kolları in kalmayalım.
1: Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum ve sizleri çok sevdim. Sizlerin şerefine içiyorum.
2: Şerefe!
3: Şerefe! Şerefe.
0: Buyurunuz Demet Bey! Tanışmamızın hatırası olarak size küçük bir hediye takdim ediyorum.
3: Bu da benden damat! Hep beni hatırlarsın! Al bakalım, hah! Hep üstüne takarsın!
1: Tabii, her zaman!
4: Ayıptır söylemesi enişte bey, değerli bir parçadır.
1: Çok naziksin.
5: Güle güle kullanın damat bey. Buyurun.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
3: Oh, hepsini tak takıştır!
1: Hediyeleriniz beni çok duygulandırdı. Bana göstermiş olduğunuz bu yakınlığa teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim.
6: Bu masanın hali ne? Ha, değerli enişteme hazırlanan mezeler bu kadar mı? Daha getirin, ne varsa getirin buraya! Bu masa milyarder Tayfur Bey'in sofrası, çabuk! Getirin! Karides, havyar, roquefort peyniri, beyaz peynir, kaşar peyniri...

0: Bunu sen getirin, çabuk!
1: Ah! Ayıptır söylemesi, siyatim vardır da... Unuttuğum bir şey varsa sen sipariş ver dayıcım.
2: Veririm yengeciğim, veririm.
3: Tayfur'um! İstiyorum.
1: Dayımız bizim holdingin en büyük hissedarıdır. Ayıptır söylemesi, yatırımı milyarları aşar.
2: Allah cezanı versin.
4: Öyle mi? Ben de babamı zengin sanırdım, oysa neler varmış. Siz bizden daha büyük bir kuruluş olmalısınız.
5: Estağfurullah Demet Bey! Ama haddim olmayarak büyük oynamayı severim.
3: Kocam benim hep büyük oynar. Aslan kocacığım!
4: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum dayı bey.
1: Yani ben de takdir ediyorum, eniştemin şerefine.
4: Saadetinize evlatlarım!
6: Saadetinize!
4: Güzelliğine içelim. Dans edelim mi? Müsaade ederseniz dans edebilir miyim?
1: Müsaade sizin mi?
6: Müsaadenizle.
1: Fena atladın, mide fesadına uğrayacaksın. Ulan insafsız herif! Ben bu hesabın altından nasıl kalkarım?
3: Senin canın sağ olsun Tayfur'um!
1: Canım sağ olsun, sefam olsun! Benim midem böyle bir bayramı 10 senede bir bulur, ayıptır söylemesi.
4: Çok alçak gönüllü, çok samimi bir ailem var. Pek sevdim hepsini.
1: Oğlum, oğlum, buyurun. Burası fıkara masası mı? Bir kuru fasulye getir, bolcacık da olsun.
5: Ya, oğlum rehin kalacağız, 12 ay bedava çalışacağım.
1: Beni ilgilendirmez, rehin kalacak olan sensin dayı bey.
5: Olmaz olsun senin gibi uğursuz yiyen. Madem öyle, tamamen dağıtalım. Oğlum garson, buraya bak.
1: Buyurun beyim.
5: Büyük şişe... Benden, Başlı. Hadi.
3: Ah yaşa Tayfurcuğum! Garson efendi, getir.
4: Bu gece hayatımın en mutlu gecesi.
7: Tayfur, bütün arkadaşların gitti, hesap ne olacak?
5: Hesabımı verin bakalım!
7: Buyur!
5: Oh, 9632 lira mı? Ben bu hesabı nasıl öderim?
7: Üzülme Tayfur, ödeyemezsen 3 ay benim hesabıma çalışırsın.
6: Geldiğim zaman evde her şeyi bıraktığım gibi muntazam isterim. Siz merak etmeyin hanımcığım.
8: Biz sanki buradaymışız gibi disiplin içinde işinize devam edeceksiniz.
6: Elbette, görevimiz bu bizim. Evimiz size emanet. Umarım emanete ihanet etmezsiniz.
9: Hiç eder miyiz hanımcığım? Evinize gözümüz gibi bakacağız efendim.
6: Hadi hoşça kalın.
8: Allah'a ısmarladı.
9: Güle güle, selametle efendim.
10: Annenle babam nerede şu anda?
6: Annemle babam mı?
10: Hı hı.
6: Şey... Paris'teler.
10: Ha ya. Oturalım mı?
6: Olur.
10: Paris'e gitmek bizler için bir sorun değil. Özel bir uçak kiralar, annemi babamı da alıp gider seni istetirim.
6: Ah! Buna ne gerek var? Nasıl olsa yakında gelecekler. Bakarsın biz oraya gidene kadar onlar başka bir yere geçmiş olurlar, boşuna gitmiş oluruz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Murat'ın annesiyle babası er geç beni istemeye gelecekler. Yakında bütün foyamız meydana çıkacak. Benim bir yalancı, bir sahtekar olduğumu anlayacaklar. Murat beni terk edecek.
9: Üzülme kızım. Hayatta her şeyin bir kolayı bulunur. Bak, bizim köşkün sahipleri seyahate çıktılar. Dünürlerimizi orada ağırlarız.
6: Hayır, artık bu oyuna devam etmek istemiyorum. Kendime olan saygımı yitirdim. Bitsin bu çirkin oyun. Bitsin.

Murat'a bakacak yüzüm kalmadı artık. Onu bir daha görmeyeceğim. Hiçbir zaman. Artık her şey bitti.

0: ailem var.
1: Hayrola?
0: Annemle babam seyahatten döndüler. Ha?
1: Sahi mi?
0: Cumartesi akşamı ailece sizi köşke bekliyoruz. Ha. Al, bizim köşkün adresi burada yazılı.
1: Yaşayasın kayınço. Hiçbir müjde beni bu kadar sevindirmezdi.
2: Doğru değil, koskoca Adil Boğa ailesi.
3: Onların karşısına onlara layık dünürler olarak çıkmak gerekiyor.
4: Nadide yiyecekler, pahalı içkiler.
5: Ah, ona göre giyim kuşam.
6: Ha buna kısa yoldan para lazım deseniz. Hmm,
7: parasız hiçbir şey olmaz.
2: Ah, paranın gözüne gözlük.
5: Durun arkadaşlar, bizim mahalledeki kaynak kurudu mu ki be? He? High for the count! Hazır!
8: Tayfur! Cevriye ablaya hürmetler!
2: Abiler beni yakmayın bir külüstür soba için!
9: Zeynep için!
2: Hakkınızı helal edin!
9: Helal olsun!
2: Zeynep için gidiyorum!

0: Sen, ah, ah be, ah! Senin için içiyorum Tayfur'um! Şerefine! Ah, ha, ha! Sen kimin için içtin Canikol, ha?
1: Öf anam öf, yandım kere kere, yandım!
0: Aa, benim için yandın değil mi? Ha? Aslan koçum! Ne oldu sana canım? Bir şeye mi sıkıldın?
1: Sorma! Yarın ödenecek 40.000 liralık ufak bir bonomber!
0: Paranın lafı mı olur Tayfurcuğum? Bir 40.000'im daha feda olsun sana, ay!
2: Murat, nasıl olsa gerçeği öğrenecektim. Şimdi oynanan oyunu tüm ayrıntılarıyla bu mektubunla benden öğrenmiş oluyorsun. Sakın beni yanlış anlama. Ne yoksulluğumdan ne de çevremdeki insanlardan utanıyorum. Tam tersine. Beni cami avlusunda bularak bu yaşa getiren o iyi yürekli insanları şimdi daha çok seviyorum.
0: Of aman!
1: Hadi bakayım otoslu cevriyem!
0: Alay etme Tayfur! Kız kalk gir, hazırlan gidiyoruz, kalk!
3: Hadi gidiyoruz kızım, kalk bakalım, kalk!
4: Yolculuk var, yolculuk!
3: Hadi kalk!
4: Hadi!
2: Anlamadım, nereye?
1: Oğlan tarafı bu akşam seni bizden istemeye geliyorlar.
2: Buraya mı? Benim çalıştığım köşke! Siz deli misiniz? Nasıl olur?
5: Her şey hazır, hiçbir eksiğimiz yok.
1: Bak sana neler aldık! Hadi kalk, hazırlan bakalım!
6: Bak kızım, senin için ne hallere girdik!
0: Ne varmış halımızda? Değil mi Tayfurcuğum?
6: Adam hayatımda ilk defa kravat bağlıyor!

0: Ömer Bey.
1: Annem ve babam.
2: Şeref oldum efendim. Aha, teyzeciğim bakayım.
1: Bu da ailenin dayısı.
2: Şereflerin en büyüğünü bahşettiniz. Büyüğünüz. Buyurun, buyurun.
3: Bırak palavrayı, anlat ne oldu?
2: Geldiler muhtar, tanışma merasimi yapıldı işler tükününde.
3: Gelmişler, tanışmışlar. Her şey yolunda gidiyor.
0: Sizi zaten iş hayatından ve gazetelerden tanıyorum.
4: Siz de bize hiç yabancı gelmediniz.
5: Bizim de kanımız hemen ısınıverdiniz.
6: Ha vallahi öyle, sanki 40 yıllık ahbapmışık gibi.
7: Acaba daha önce tanışmış mıydık hanımefendi?
8: Birçok toplantıda karşılaştık. Ama tanışmamız bugün kısmet oldu.
3: Bey amca, işler nasıl? ayıptır söylemesi, ben hep sizin gibi zengin olsam diye hayal kurardım.
4: Sağ ol delikanlı, gözlerinizden zeka fışkırıyor. Eminim iş hayatında çok büyük başarıya ulaşacaksınız.
2: Yeğenim ticari bir dehaya sahiptir. Özellikle mali kaynakları keşfetmekte son derece yeteneklidir. Dayım da onları işletmekte erbaptır bey amca. Ayıptır söylemesi.
4: Ha belli, belli. Sanırım sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz.
0: Evet efendim.
3: Söz kesme merasimi başlamış, kızı istiyorlar.
2: Hey be!
3: Yaşasın!
6: Başardık!

0: Çok acayip, köşkte neler oluyor acaba?
1: Zeynep'i çok sevdik, çok beğendik, onu bir evlat gibi benimsedik.
2: Zeynep'i bu kadar mükemmel yetiştirdiğiniz için sizi kutlarım efendim.
3: Onu en büyük mekteplerde okuttuk. O bütün mahallenin sevgilisidir, bir denemizdir.
4: Ayıptır söylemesi, ailemiz biraz geniştir de bütün aile demek istedi.
5: Söz kesme merasimi devam ediyor. Erkek tarafı kızımızı çok beğenmişler. Durmadan övüyorlar. Merak etmeyin, her şey yolunda.
6: Ne oluyor be? Nedir bu gürültü? Ay sizi çalıştıranın da... Siz kim oluyorsunuz? Lütfen burayı terk edin! Dışarı çabuk!
7: Benim evimden beni mi kovuyorsun?
8: Neler dönüyor burada?
7: Kim bu serseri?
6: Hoş geldiniz efendim! Muhtar! Ayvayı yedik ki, basıldık, köşkün sahipleri geldi!
9: Eyvah! Şimdi ekstrasını yedik! Alo! Alo! Konuşsana ulan! Alo!
10: Ne oldu Muhtar, biter soya mı düştük
9: alo
10: yoksa?
9: Kız vermenin ne kadar zor olduğunu takdir ediyorum, fakat kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir. Zeynep'i gerçek bir evlat olarak bağrınıza basacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözü size bırakıyorum beyefendi.
11: Konuşmanız bizi çok duygulandırdı. Gözümüzün bebeği, biricik kızımızı önce Allah'ın, sonra sizin sevgi ve şefkatinize emanet ediyorum. Evlatlarımızın Allah'ından başka bir dileğimiz yok.
4: Çok isidirlerdi.
9: Burada karşılıklı verdiğimiz sözlerle ailelerimiz kopmaz bağlarla birbirlerine bağlanmış bulunuyorlar. Uğurlu hayırlı olsun.
4: Uğurlu hayırlı olsun.
8: Uğurlu hayırlı olsun.
4: Anne kes şu sırtıyı be. Hayırlı uğurlu olsun. Bu mesut an hepimize kutlu olsun. Bu mutlu olayı kutlamalıyız. Evladım!
9: Baş üstüne efendim!

0: bırak gelir.
1: Çabuk ol bakayım.
2: Baş üstüne.
1: Şaşkınlığı ailenizin heyecanına verin lütfen.
2: Çal ulan, çal ne olur be!
3: Alo, alo!
4: Alo muhtar amca! Müjde, müjde! Durum değişti! Köşkün sahiplerine Tayfur üç kağıt açtı, üç kağıt! Hemen bizim tarafa geçtiler! Tamam tamam, hiç merak etmeyin, işler tıkırında!
3: Yaşa be Ömer! İçimize su serptin, helal olsun sana! İşler düzelmiş, her şey tıkırında!
5: Helal be, helal be!
6: Buyurun! Hanımefendi? Teşekkür ederim. Buyurun efendim.
7: Bana bir deney yetmez, bir kere daha getir.
8: Çekilebilirsin evladım.
9: Emredersiniz efendim.
8: Bu mutlu günün şerefine içelim.
7: Şerefine Tayfur'um!
9: Ya abaylık istemem. Hadi.
8: İzin verirseniz, nişan ve düğün bize ait olsun, sakın alınmayın. İçimden öyle geldi. Bir tek oğlum var da.
10: Bizim de bir tek kızımız var. Nişan, kız tarafına aittir. Özür dilerim, bu bizim için bir şeref meselesidir.
8: Haklısınız Tayfur Bey. Sözümü geri alıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle olsun.
3: Tamam, anlaşıldı.
5: Ne olmuş muhtar, okusana.
3: Nişan için söz kesilmiş. Nişan gelecek hafta cumartesi salonlarındaymış.
5: Ya ya ya! Şa şa şa! Muhtar muhtar çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Muhtar muhtar çok...
11: Hoş geldin!
12: Hoş bulduk!
11: Ben kim arkadaşım?
12: Az geldin!

0: Vagonla para var. Oğlu ve gelininin hayatlarına karşılık kesenin ağzını açacaktır.
1: Ne kadar isteyeceğiz?
0: En az 1 milyon.
1: Vay canına, iyi para be! Nasıl kaldıracağız çocukla kızı?
0: Hepsini ayarladım. Yarın onları gezdireceğim, alışverişe çıkacaklar. Beni takip edeceksiniz. Sotalı bir yerde duracağım, bastırıp işi bitireceksiniz.
1: Tamam! Paraların şerefine içelim abi!
2: Şerefe!
0: Şerefe!

0: Tılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: üzeri alışverişlerinizde Duru sıvı sabun çeşitleri 129 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Biberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: firması Oando. Oando.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin. Cheesy gördüğümde dayanamıyorum.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: şimdi.
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımlar.

0: Korpe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Hele Memo bir gelsin haftaya nikah.
1: Sil o hıyartosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz.
2: Hapisten çıkarsa ben onu vururum.
3: 19 yıldır mahpustaydım.
2: Kimlerdensin dayı?
3: Hıyartolardan.

0: al kanını.
1: Tövbe sen adam vuramaz.
2: Aslında vur ama.
1: Dümenden vuruşsak.
3: O nasıl oldu ki?
2: Köy meydanında vuruşacağız. Toprak kabul etmiyor.
1: Sen de bizdesin.
0: İlkokul arkadaşımdır benim.
1: Ben burada kalayım.
4: Bunları da Cano'ya götür.
3: Öyle bir şey görmüşüm ki.
0: Da var o. Ailesini ziyarete gelmiş.
5: Hoş gelmişsin.
4: Hoş buldum.
1: Gömünün yerini bir o bilir.
2: Memo, ziyaretçim var.
1: Çarşafı giy, seni karı sansınlar.
6: Gel gidelim kardeş, Umur. Erkek milacı değil ki.
2: Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
7: Davaro, yarın 18'de, TV4'te.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
14: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
13: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Artık sözlü bir kızsın.
1: Senin sözlün.
0: Yakında nişanlım, sonra nikahlım, karım olacaksın. Sonra da yalnız benim, hep benim.
1: Hep senin, yalnız senin.
0: Niye durdun?
2: Motor stop etti Murat Bey.

0: Bunu derseniz ateş ederim.
1: Davranmayın.
2: Nişan ne demek? Neyle olur?
3: Adil bu annenin oğlu başka yerde nişan yapmaz ki.
4: Bunu daha evvel düşünseydiniz ya. Bizim Dünür bütün masrafları üzerine alıyor.
3: Olur mu abi? Var mı küçük düşmek?
4: Hadi hadi.
5: Ömer kardeşimiz doğru söylüyor. Kızımızı şan ve şerefimizle mütenasip bir şekilde nişanlamalıyız.
6: Bizim istediğimiz de bu ama nasıl?
7: Merak etme.

0: Nişane olur mu?
1: Tayfur, dikkat, hazır ol!
2: Tayfur!
1: Cevriye abla!
3: Zeynep için!
4: Zeynep için Tayfur! Hadi! Hadi!
5: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!
6: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!
7: Helal olsun sana!
3: Aklım ceylan dedin
8: arkadaşlar! Helal olsun!
9: Helal olsun! Helal olsun! Helal olsun!
1: Alo. Evet benim, dinliyorum. Ne dediniz? Hayır, olamaz.
10: Oğlun ve gelinin bizim elimizde Adil Bey. Hayatlarına karşılık 1 milyon lirayı hemen hazırla ve talimatımızı bekle. Sakın polise haber verme.
1: Hayır. İnanmıyorum size. Tatsız bir şaka bu!
10: Şaka olmadığını sana oğlun söylesin Adil Bey! Konuş lan! Yoksa kızı biraz okşarız ha!
11: Baba!
1: Benim, merak etmeyin! Zeynep de ben de iyiyiz! Bu serserileri ciddiye alma!
10: Bize inandın sanırım Adil Bey! Polise haber verirsen, sana oğlunla gelininin cesetlerini postalarız. İkinci telefonumuzu bekle. Parayı nereye getireceğini bildireceğiz.
1: Peki. Şartlarınızı kabul ediyorum. Çocuklara dokunmayın. Yalvarırım onlara zarar vermeyin. Alo! Alo!

0: Yeterler. Annem Cevriyem, gülme, yiyelim seni, yiyelim.
1: Ah, ah! Talihsiz Cevriye! Ben bu hallere nasıl düştüm?
0: Eşkinden şikayetçi misin Cevriyem?
1: Ah, ne münasebet Tayfurcuğum!
0: O halde derdin, kederin ne?
1: Çok sıkıntıdayım Tayfurcuğum. 1000 liracık verir misin?
0: Ne? Yani şimdi senin paracıklar suyunu mu çekti yani? Ha?
1: Çoktan! Bu sıcağa kar mı dayanır Tayfurcuğum? Ya.
0: Şimdi avayı yedik Cevriye teyze!
2: Parayı hazırladığına çok memnun olduk Adil Bey. Şimdi beni iyi dinle. Saat 5'te evden çıkacaksın. Arabanla Belgrad Ormanı'na gideceksin. Bir tuzak kurulduğunu anlarsak, çocukların başında bekleyen arkadaşlarımız beyinlerine birer kurşun sıkacak. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Saat 5'te parayı tek başıma getireceğim. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Çocukların kılına zarar gelirse, bütün servetimi sizi mahvetmek için harcayacağım.
4: Korkuyorum bey. Nereden geldi başımıza bu dert?
3: Üzülme hanım, çocukları kurtaracağız. Kızın ailesine sakın durumu anlatma, bari onları telaşlandırmayalım.
4: Haklısın.
0: Karıda katik kalmamış. Biz onu söğüşleyelim derken o bizi kazımaya kattı.
5: Durum kötü arkadaşlar. Yeni bir kaynak arayıp bulmalıyız.
6: Arama taramaya vakit mi var Berz abi?
0: Yumurta gelmiş kapıya dayanmış.
7: Önce bize kaç para lazım, onu hesaplayalım.
0: İçki yemek dahil 200.000 koy. Demem mi?
7: Yazdım.
0: Demem.
8: Mahallede bir sürü adam giydireceğiz. Giysilere de 50.000 koy.
5: Takılara da 50.000 koy.
6: İvir zıvıra da 20.000 koy.
8: Topla bakalım.
7: 320.000.
6: Eşkıyalık yapsam bu kadar parayı bir araya getiremeyiz.
5: Peki şimdi ne olacak?
8: Tek kelimeyle felaket.
0: Ele güne rezil olacağız.
5: Şerefimiz iki paralık olacak.
0: Biz şereften vazgeçtik, ölenler kızımızı öldü.
7: Mahvı perişan olacak zavallı.
0: Eh ulan!
6: Allah'ım be, Allah'ım be! Bir mucize yarat güzel Allah'ım!
8: Buldum!
9: Alo, buyursunlar efendim. Ben Deniz Kuyumcu David.
8: Efendim, burası müdüriyeti. Otelimizin kral dairesinde kalmakta olan ülkemizin mümtaz misafirleri Katar Şeyhi Abdülkerami, Ebu Keramet Hazretleri ile muhterem petrol ve maliye nazırları Dumani Hazretlerini bugün alışveriş etmek üzere müessesenize göndereceğiz. Lütfen kendilerine gereken ilgiyi gösterin.
9: Buyursunlar efendim, dükkanın emirlerine amadedir. Öyle öyle.
7: Türk ceza kanunu şöyle der.

0: Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçu işleyenler 3 yıldan 9 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Yani yaptığınızın cezası budur.
1: Zeynep için öldükten sonra 1000 yıl yatmaya hazırım.
2: Kızımızın mutluluğu için her şeye katlanırız.
1: İsterlerse idam versinler. Yeter ki Zeynep mutlu olsun.

0: İşin sonuna geldik yavru kuş. Her zaman senin gibi güzel bir sevgilim olsun isterdim.
1: Dokunma kıza! Ona elini sürersen parçalarım seni!
0: Atma oğlum! Eskimez ya sevgilin! Biraz da ben isterim!

0: Buyursun lan efendi.
1: Selamun aleyküm.
0: Bonjour excellence. Dükkanıma şeref verdiniz.
2: Ben otelin teşrifat dairesi başkanıyım. Şeyh hazretlerine layık mücevherleriniz yoksa başka bir dükkana gidelim.
0: Ne demek başkan efendi? Aman aman olur mu öyle şey? İstanbul'un en nadide mücevheratı bendenizdedir. Geçenlerde vefat eden Osmanlı hanedanına mensup saraylı bir hanımın varislerinden satın almıştım. Tam kerimenize layık bir parçadır.

0: Bizim komisyonu unutmuyorum David Efendi.
1: Üzülme be kuzum, seni de yoracağım.
0: 50.000 isterim.
1: Ne? Çıldırmışsın sen. Ben bu alışverişten bunun yarısını kazanmam.
0: Fiyatı ona göre yüksek tutarsın.
1: Ben namlı bir kuyumcuyum. Katakarlık yapamam.
0: O zaman ben de müşterileri alır giderim, avucunu yalar.
1: Dur be kuzum, dur. Nereye gidiyorsun? İstediğini vereceğim.
2: El fiyat ne kadar?
3: Sizin büyük hatırınız için 400.000 lira olsun.
2: Vallahi fahiş, 300.000 olsun.
3: Emin olunuz daha aşağı kurtarmaz. Ama sizin için kabul ediyorum.
2: Dumani,
4: efendim.
2: Bu kuyumcuya bankadan bir şek yaz.
4: Beş üstüne.
5: Tahmin etmeliydim. Senden uzun zamandır şüpheleniyordum zaten. Kısa kes Adil Bey, şimdi patron benim. Parayı getirdin mi?
4: Getirdim.
5: Çantayı aç, içini göster. Çantayı yere bırak ve geri git.
4: Çocuklar nerede?
5: Emin ellerdeler Adil Bey. Sen sözünde durdun. Biz de çocukları teslim edeceğiz. Ama ölü olarak. Beni affet patron. Şahit bırakamam. Paralar için teşekkür ederim.

Yavrum, aslanım.

0: fena parça değil. Alındığında pahalıdır, satıldığında ucuza gider. Bu mücevheratta değişmez bir kaydedir. Zatınız da bilirsiniz. Ancak 150 bin lira verebilirim.
1: Biliyorsun ben taraf tutmam. Otel teşrifat başkanıyım. Müşterilerimizin haklarını korumak vazifemdir. Biraz önce kuyumcu David 200 bin verdi.
0: O delidir nedir? Piyasayı karmakarışık ediyor.
2: Lehacet para, velakin şeamet.
3: Vallah billah şeamet. Yallah şeamet.
1: Şeyh hazretlerinin paraya ihtiyaçları yoktur. Bu mücevheratı kendilerine uğursuzluk getirdiğine inandıkları için satışa çıkardılar.
0: Görüyorsunuz, sizi bir de uğursuzluktan kurtarıyorum. Daha ne istiyorsunuz? Hadi 170 bin olsun, son fiyattır bilesiniz ha!

0: نتيجة الفئات إكيوز بين.
1: Hiç tenzilatınız yoktu.
2: La tenzilat.
1: 30 bin lira için sizi kıracak değilim. İstediğiniz fiyatı kabul ederim. Ne 50 bin, 100 bin, 150
3: ay,
1: bin,
3: 200 bin. Vurgunu vurdum Monsieur Vartanyan. Hakkımı isterim yoksa işi bozarım ha.
1: Acele etmez o, komisyonunu kes oğlum.
4: Hepinizin orada olmasını isterdim. Serserileri bayıltıncaya kadar dövdü.
5: Helal olsun damadımıza. Hem parası kuvvetli hem de bileği.
6: Ah be! Biz de o şenliğe bir katılsaydık şöyle.
0: Ne hacet Ömer? Damadımız kan dökmeden işi bitirmiş. Ya. Hem de düğün arifesinde.
4: Bir dakika. Ay, pardon, olmuyor. Müziğe kulak verin. Bir, iki, üç.
7: Olmuyor, dik dur bakayım. Göz göze bakayım, güzel. Sen de dur bakayım, dik dur, göz göze. Göz göze gelelim, dik duralım, hadi bakalım. Aman cimriyim, biz de göz göze gelelim. Müziğe kulak verin, müziğe uygun olarak edim atın.
4: Ay, yapmayın.
7: Hayır, dans mı ediyorsun, tepini ölmüşsün? Mahsur mu yapıyorsun be? Söylenme! Başım ben, başım, başım ben, görmedim,
5: dans edeyim ben, ne edeyim? Ah be! Ben böyle fanferifinden anlamam! Bir kasap havası döktürelim be ablacığım!
8: Dikkat edin, durun şimdi beni dinleyin, dur, dur, dur be! Beni dinleyin çocuklar, konuşmanıza ve hareketlerinize dikkat edin! Mahalle düğününe değil, sosyetik bir nişan törenine gidiyorsunuz, görgüsüz olmayın benim!
7: Hop, hop, hop, hop!
0: Davetli hanımlara da sarkmayalım.
8: Doğru.
7: Kepişin!
8: Hadi!
4: Hey, muhtar, kur şu gramofonu be!

0: Allah nazardan saklasın seni yavrum. Bir melek kadar güzelsin.
1: Ay canım. İnşallah darısı benim başıma. Ah Tayfun!
2: Zeynep'in nişanı için elbise alacaklar, toplansın!
3: Bu elbise bana olmaz.
4: Bedava faça bulmuşsun, hala konuşuyorsun. Yürü bakayım, gel bakayım sen, yap şöyle.
5: Ver bakayım sana bir faça, sana da bir fişten.
4: Ver bakalım, ver. Çabuk verin. Ver
5: bakayım sana bir fişi. Şunu
4: al bakalım, bu da senin.
6: 300 bin liralık bir çek göndermiştim. Hesabıma geçti mi?
7: Maalesef efendim. Çek karşılıksızmış. Çek sahibinin hesabında sadece 10 lira 66 kuruş kalmıştır.
6: Eyvah! Yandım! Çıralar gibi yandım!
3: Taksi lazım mı?
7: Evet.
3: Bagaj var mı?
7: Hayır.
8: Buranın servisi çok iyidir.
0: Evet, öyle. Bundan sonra hep buraya gelirim. Hakikaten çok güzel.
9: Al bakalım abi, dene şansını bir kere ya, denesene. Hadi bakalım. Çekelim abiler, çeker kazanıyor. Hadi bakalım, 3 numara 5 lira. Çeken kazanıyor, çekin abiler. Sen
7: bir
9: de
7: sigara versene Afam.
9: Tabii, buyur abi.
7: Buyurun efendim. Bir emriniz var mı efendim?
8: Yok.
7: Bir emriniz var mı küçük bey?
10: Hayır.
8: Of.
7: Ne düşünüyorsun be Rıza abi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
10: Kim? Ben mi? Son günlerde biraz yorgun düştük de.
7: Ha. Hayrola Tayfur ağabey, bir derdin bir kederin mi var?
10: Kimin, benim mi? Ha. Yok bir şey, yürü bakalım. İşine
11: bak. Vah evladım vah, sana ne oldu böyle?
10: Kim, ben mi?
11: Sen ya, dut yemiş bülbüle dönmüşsün.
10: Kolay değil, kız evlendiriyoruz.
11: Ben malimi tanırım. Bu mal benim malimdir.
12: Yanılıyorsun David Efendi, ben onu bir Arap şeyhinden satın aldım.
11: İşte o Arabistan şebekesi dolandırmıştır beni.
12: Tarif ettiğinize göre sizi dolandıranlar şoför Rıza, garson Tayfur ve tombalacı Ömer.
13: Çocuklar hadi, şerefinize.

Mira.

0: Nasılsın Zeynep?
1: Rahatsız etme Arzu.
0: Hadi gel dans edelim.
1: Damat bey nişandan vazgeçti galiba.
0: Geçen gün bir yerde okumuştum, bir adam nişanlısını 3 saat nikah masasında bekletmiş.
2: Durun, durun, görgüsüz herifler! Bakışını bakayım, bırakın da biraz da ben yiyeyim!
3: Nerede kaldılar acaba, diğer silik olmasın?
2: Ne bileyim ben, şabazlı herif, sen de neden aksilik olacak? Çekişin bak, çekil bak yanımdan! Aa, üf be, hadi!
4: Ne oluyor?
5: Gelmeyecekler galiba.
4: Şomağızlı sus! Neden gelmesinler?
5: Ne bileyim.
6: Bir dolandırıcılık ve sahtekarlık hadisesi var, suçlularını arıyoruz. Sanayici Adil Boğan'ın oğlunun nişanı hangi salonda?
7: Ben Adil Boğan'ın oğlu Murat. Niçin arıyorsunuz?
8: Beyefendi, sizin cünürler bizi dolandırdı.
9: Karşılıksız çek verdiler.
7: Olamaz. Benim dünürlerim böyle bir şey yapmaz.
6: Elimizde deliller var Adil bey. Nişanı yapabilmek için kuyumcuları dolandırmışlar.

0: Buyurun efendim.
1: Geciktiğimiz için hepinizden özür dileriz. Bizleri affedin efendim.

0: kendini efendim, hoş geldiniz.
1: Buyurun efendim, buyurun.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nişan töreni başlasın artık.

0: Tebrik ederim çocuklar. Allah mesul etsin.
1: Tebrik ederiz çocuklar. Allah mesul etsin.
2: Yani bizi teklif etmeyecek misiniz?
0: Ne münasebe?
1: Biz damat beden paraları aldık.
3: Huzurlarınızda iki şerefli ailenin sevgili evlatları Zeynep'le Murad'ın nişanlarını ilan ediyor. Genç nişanlılara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin.

0: yeter.
1: Mayhanlar da nerede kaldı? Halbuki programımdan evvel geleceklerdi de hemen Antalya'ya hareket edecektik.
2: Ha, işte geliyor.
1: Ayhan nerede?
3: Çok gerilerde.
1: Çok mu gerilerde?
3: Beğenmediği külüstür Ayhan'ı fena ekti.
1: Anlamadım.
3: Yavaş yavaş merasime hazırlanalım.
1: Ne merasimi?
3: Araba yakma merasimi. Biraz sonra Ayhan burada arabasını kendi eliyle yakacak. Çünkü yarışı kaybetti.
4: Çabuk olun. Odaya götürüp yatırın.
5: Ne oldu dedeciğim? Kim bu adam?
4: Ben de tanımıyorum yavrum. Orman yolunda buldum. Otomobili devrilmiş. Görünürde bir yarası yok ama bir türlü kendine gelemedi. Sen onlara yardım et, ben sıhhat memurunu bulayım. Hadi kızım.
3: Bana kalırsa boşuna bekliyoruz. Yarışı kaybettiğini anlayınca İstanbul'a dönmüştür onu.
1: Aman, senin bu soğuk şakalarından da sıkılmaya başladım artık. Ayhan öyle şey yapmaz.
6: Başını bir yere vur. Durumu tehlikeli olabilir. En iyisi ben kasabaya kadar inip doktoru bulayım. Biz gelene kadar siz onu hiç kımıldatmayın. Ara sıra başına bir ıslak bez koyun yeter.
3: Yolda bir ara onu geçtim. Bir daha da görmedim.
1: Aklıma kötü kötü ihtimaller geliyor.
5: Allah'ım! Onu sen yaratmışsın. Baksana ne kadar genç. Onu öldürme Tanrım. Belki annesi babası vardır. Allah'ım ne olur. Benim hatırım için bırak da yaşasın.
3: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Beklemenin hiçbir faydası yok. Onu aramamız lazım.
3: Jandarmaya haber verdim.

0: Ne yapıyorsun kızım? Nedir o delikanlının göğsüne taktığın?
1: Uğur yapıyorum dedeciğim. Kendi uğur patiklerimden birini ona verdim. Onu kötülüklerden korur, hemen iyi eder.
0: Yavrum neredeyse gün doğacak. Bütün geceyi onun başucunda geçirdin. Hadi biraz uzan, ben beklerim.
1: Yok, hiç yorgun değilim dedeciğim. Doktordan bir haber yok mu?
0: Sağlık memuru gideli kaç saat oldu? Bilmem ki nerede kaldılar. Ben gidip yola bir bakayım.

0: Herhalde sağlık memuru kasabada doktoru bulamadı. Hiçbir haber yok.
1: Kendine geliyor işte. Eyvah! Hiçbir şey de hazırlamadım.
0: Ne hazırlayacaktık ki?
1: Belki bir şey yemek ister. Ben ona hemen taze süt sağarım.
0: Dur kızım! Adam kendine gelir gelmez sütü ne yapsın?
1: Olsun! Süt ona kuvvet ver. Şimdi gelirim.
0: Geçmiş olsun delikanlı.
2: Neredeyim ben?
0: Seni ormanda baygın buldum. Araban devrilmişti.
2: Evet, hatırlıyorum.
1: Hadi bakayım kara kız, göreyim seni. Bugün bol bol süt vermelisin. Senin sütün şifalıdır, onu hemen ayağa kaldırır. Bir ayağa kalksın, sana teşekküre geliriz.
3: Ayhan, bir şeyin yok ya.
2: Hayır, çok iyiyim.
3: Bizi öyle korkuttun ki.
4: Ayhancığım, arabanı ormanda devirmene lüzum yoktu. Onu motelin önünde yakacaktık.
3: Aman, soğukluk yapmadan da duramazsın.
4: Şaka bir yana, hepimizi çok korkuttun. Büyük geçmiş olsun.
2: Eksik olma. Yaptıklarınız için size de teşekkür ederim. Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum. Söyleyin ona, bütün gece başucunda bekleyen o küçük kızı hiç unutmayacağım. Ve bu patiyi de ömrüm oldukça saklayacağım.
0: Tabii, tabii söylerim.

0: Sütü sağdım, kaynatıp bir bardak içirdim mi bak nasıl iyi gelecek.
1: Dur yavrum, dur telaş etme. Delikanlı iyileşti.
0: Aa, sahi mi? Sahi iyileşti mi?
1: Koşma yavrum, burada değil, gitti.
0: Gitti mi? Nereye?
1: Arkadaşları gelip aldılar. Sana da çok selam bıraktı.

0: neden beni beklemedin?
1: Kolay gelsin çocuklar. Korkarım Keziban bu delikanlıya fena tuturdu. Eğer unutamazsa sonu kötü olur. Hay Allah'ım şu işe bak.
2: Sami baba dikkat geliyor.

0: dede! Dedeciğim!
1: Yavrum, sen bize Sami dedenin yadigarısın. Hiç üzülme, sana gül gibi bakarız.
0: Sağ olun, ama artık buralarda duramam.

0: Ama böyle bir günde onu ararsam herhalde beni geri çevirmez.
1: Elbette çevirmez.
2: Ona haber saldın mı?
0: Evet. Kendisiyle görüşmek için İstanbul'a geleceğimi bildiren bir mektup yazdım.
3: Bin kaçtı be Kazım amca? Yoksa mektupta kötü bir haber mi var?
1: Kezban geliyor.
4: Kezban da kim?
1: Yeğenim. Rahmetli abimin kızı. Hem öksüz hem de yetimdir biçare. Köyden ayrıldığımda şu kadarcıktı. Onu anacığının babası Sami Efendi büyüttü.
0: Vah yavrucak vah!
1: Sami Efendi de geçenlerde bir kazada ölmüş. Kızcağız ortada kalınca bir müddet için buraya gelmek istiyor.
2: Ne çıkar bundan? Bırak gelsin!
1: Gelmesine gelsin, vaziyet bildiğin gibi değil. Kız beni bu evin hizmetkarı değil, sahibi sanıyor. Aa.
4: Allah Allah! Nasıl oluyor bu iş?
1: Benim halt etmem. Köyden gurbete çıkınca ele güne gitti de uşak oldu dedirtmemek için kendimi zengin tanıttım. Şimdi Kezban gelir de köşkün sahibi sandığı amcasını uşak olarak görürse ne derim?
0: Doğru. Kız kim bilir ne hayallerle geliyor, bütün dünyası yıkılır.
5: Sahi be, çok zor bir durum. Peki ne yapabiliriz?
1: Bilmem. Bu işin çaresi yok galiba.
5: Bir çare var. Büyük bey Avrupa'da tedavide. Küçük bey de o şarkıcı kızın peşinden Antalya'ya gitmiş. İkisinin de ne zaman dönecekleri belli değil.
3: Tamam, ben ne demek istediğini anladım. Onlar gelinceye kadar Kazım amca evin efendisi olacak.
5: Aferin be Cevat! Sana salak derler ama hepsinden akıllı çıktın.
1: Ya birden geliverirlerse ne olacak?
2: Aa, sen merak etme, onlar gelinceye kadar Kezban da geri dönmüş olur.
6: Böylece kızcağıza birkaç güzel gün yaşatmış oluruz.
3: Bana kalırsa hata edersiniz. Bir aksilik olursa kız fena yıkılır.
5: Ne aksilik olacak be profesör? El ele verdik mi nasılsa vaziyeti idare ederiz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Doğru. Bana bakın, benim aklım yattı bu işe.
3: Ben de varım. Onu prensesler gibi ağırlarız.
7: Siz bilirsiniz ama tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.
2: Ona mavi odayı hazırlarız değil mi?
5: Mavi oda!
2: Ne zaman geliyor Kazım amca?
1: Mektuba göre treni yarın öğle vakti burada olacak.
5: Onu arabayla kardan sen karşılarsın profesör.
1: Tamam!

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz küçük hanım.
3: Hoş geldiniz efendim.
4: Nasıl? Odanı beğendin mi?
1: Kendimi bir rüyada sanıyorum amcacığım. Gözlerime inanamıyorum. Böyle bir odam olacağını rüyamda bile görsem inanmazdım.
4: Sen çok daha iyi şeylere layıksın yavrum. Şimdi seni yalnız bırakacağım. Herhalde yorgunsundur. Biraz istirahat et. Şimdi bavulunu getirirler. Akşam yemekte buluşuruz. Olur mu?
1: Olur amcacığım.
4: Biraz daha tatlı ister miydin?
1: Teşekkür ederim amcacığım, çok doydum.
4: Ben de öyle ama bu köfte horun tatlısına dayanamıyorum. Şimdiye kadar tanıdığım aşçıların en yamanıdır. Bunun pişirdiği yemek adama alimallah parmaklarını bile yedirir. Hepsi de benim can dostlarımdır. Ha işte profesör de geldi, kadro tamamlandı.
5: Efendim dışarıda şey...
4: Arabayı söyleyeceksen onu garaja çekebilirsin profesör. Bu gece bir yere gidecek değiliz.
5: Şey, hayır onu demek istemedim ben.
4: Oğlum söylesene ne var? Ne? Hani onlar Antalya'daydı? Ne alt edici şimdi? Allah kahretsin! Kızım meyve, husru tut be!
1: Teşekkür ederim amcacığım, istemem.
4: Yemek bitti, artık yatabiliriz. Gel kızım seni odana çıkarayım.
1: Hemen mi? Daha çok erken amcacığım, biraz konuşurduk.
4: Olmaz, olmaz! Konuşamayız. Hem sen yoldan geldin, yorulmuşsun. En iyisi yatmak, hadi gel.
6: En iyisi yatmak, hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi, görüyor musun aksini? Sen de dur be, fırsat bu fırsat bana sarılıyorsun. Çekil, dur bakayım.
7: Bütün gece direksiyon kullanmaktan kollarım koptu.
1: Ben de çok yorgunum. Bu gece seninle köşkte kalabilir miyim şekerim?

0: İşte kızım burası da banyo. Ama beni dinlersen sen yıkanmayı falan bırak da hemen yatmaya bak.
1: Amcacığım ne oldu birdenbire? Neden bu kadar telaşlısın?
0: Kim? Ben mi? Ha. Ben mi telaşlıyım? Ha, telaşlı olmam için bir sebep var mı?
2: Ne oldu, ne oldu?
1: Şekerim, ben yatmaya gidiyorum.
2: Yatmaya mı gidiyorsun?
1: Evet.
2: Bana bak! Ya yemek yemeyeceğim diyorsun, isterliyorsun. Karnı aç değilmiş ki, Allah Allah! Olur mu böyle şey canım?

0: de kimsin? Ne işin var bu odada?
1: Burası benim odam. Amcam benim için hazırlattı.
0: Amcan mı?
1: Evet. Bu köşkün sahibi Kazım Bey'in yeğeniyim ben.
0: Kazım Bey'in yeğeni misin? İşte buna bayıldım. Demek hepsinin şaşkınlığı bu yüzdenmiş. Ayhan gel bak, seni kiminle tanıştıracağım. Bu kız kimmiş biliyor musun? Ev sahibi Kazım Bey'in yeğeniymiş.
2: Hangi Kazım Bey'in?
1: Kendisi aşağıda.
2: Aa, bizim Kazım Efendi olacak. Kuzum, neler dönüyor bu evde, şunu bir anlayalım. İçeride ev sahibinin yeğeni olduğunu söyleyen bir kız var. Bu ne demek oluyor Kazım Efendi?
3: Efendim, size her şeyi anlatacaktım, fırsat olmadı.
1: İnanın ki ortada kötü niyetle yapılmış hiçbir şey yok efendim. Onlar kısa bir süre içinde olsa zavallı bir köylü kızına güzel bir rüya göstermek istediler. Sizin birdenbire döneceğinizi sanmıyorlardı.
0: Ama geldik işte, insan haddini bilmeli.
1: Haklısınız. Böyle bir odada yatmak hiçbir zaman benim haddim olamazdı. Bunu bilmem lazımdı. Hepsinin adına sizden özür dilerim. Ne olur onları affedin efendim.
3: Profesör haklıydı. Bu oyuna hiç başlamamak lazımdı. Yavrum, seni üzdüğüm için beni affet.
1: Asıl ben sizi üzdüm amcacığım. Benim yüzümden az daha hepinizin başı derde giriyordu.
4: Boş verin, her şey olacağına varır.
1: Doğru. Artık burada kalamam herhalde.
5: Nereye? Köye mi döneceksin?
3: Hayır, seni bir yere bırakmam yavrum.
6: Bırakmayız tabii. Burada kalması için herhalde her çareye başvuracağız.
7: Canım, bu o kadar güç bir mesele değil ki. Kazım Baba gider Ayhan Bey'le konuşur.
2: Tabii, tabii, kalabilir. Orta işlerine falan bakar. Evde bir hizmetçi fazla olsa ne olur?
3: Sağ olun küçük bey.
6: Şşt, bana bak! Bunlar yıkanıp ütülenecek, akşama lazım. Hadi şekerim.
2: Ha, bir dakika. Akşam bahçede arkadaşlarla bir toplantımız var. Kazım Efendi biliyor ama sen gene bir hatırlatıver, hazırlık yapsın. Ah, çok ömür kızsın vallahi.
7: Doğrusu şaşıyorum Ayhan Bey'e. Büyük Bey Avrupa'da ağır bir hastalıkla pençeleşirken o burada danslı eğlenceler yapıyor. Aslına bakarsan kabahat onun değil. Eğlenceye meraklı olan Sevda Hanım'la annesi. Ayhan Bey'i onlar bu hale getirdi.
6: Profesör! Profesör, Kazım amca seni çağırıyor.
7: Geliyorum.
1: Neden herkes size profesör diyor?
7: İçlerinde emekte bizi gören bir ben varım da ondan galiba.
1: Talebe misiniz?
7: Evet, bu sene ziraat fakültesini bitireceğim. Burada çalışarak kazandığım paranın bir kısmı ile okuyor, bir kısmını da köye karıma gönderiyorum.
1: Ya, evlisiniz demek.
7: Bir senedir evliyim. Yazık ki karımla senede ancak birkaç ay beraber olabiliyoruz. Ne yapacaksınız? Fakülteyi bitirip bir meslek sahibi olmak için buna katlanmam lazım.
1: Fakültenin bitmesine bir şey kalmamış. İnşallah diplomanızı alır, bundan sonra da karınızdan hiç ayrılmazsınız.
7: İnşallah bacım. İyi geceler.
5: Telgraf efendim.
0: Kötü bir haber mi?
2: Dedem yarın 12 uçağıyla geliyormuş.
0: Atina'ya gitmiyor muyuz?
2: Bu durumda ben herhalde gelemem. Sen yalnız gideceksin.
8: Şimdi hepiniz dışarı çıkın bakalım. Yalnız kalmaya ve istirahata ihtiyacı var hastanın. Ayhan Bey, lütfen dışarıda bekleyin.

0: Ayhan Bey, dedeniz sizi görmek istiyor.
1: Geldin mi Ayhan? Seninle konuşmak istiyorum.
2: Kendinizi yormayayım dedeciğim.
1: Ziyan yok. Beni iyi dinle. Ölmek üzere olduğumun farkındayım oğlum.
2: Dedeciğim.
1: Gözlerimi kapamadan evvel senin iyi bir kızla evlendiğini görmek istiyorum.
2: Tabii. Tabii göreceksiniz dedeciğim. Zaten ben de çok iyi bir kızla nişanlanmak üzereydim.
1: Ya.
2: Ya.
1: Buna memnun oldum. Kimmiş bu kız? Zıpırın biri değil ya inşallah.
2: Yo. Çok aklı başında hanım hanımcık. Görünce bayılacaksınız.
1: İyi bir evlilik yaptığını görürsem bütün mirasımı sana bırakacağım.
2: Allah size uzun ömür versin dedeciğim.
1: Aksi halde hiçbir şey bırakmam. Nerede? Burada mı şimdi kız?
2: Kim? Kız mı? Evet, burada.
1: Getirsene göreyim.
2: Burada olmasına burada da...
1: Oğlum anladık. Madem burada çağır. Sağır mısın? Çağır.
2: Fakat dedeciğim siz şimdi hasta orada...
1: Kızı getirecek misin? Yoksa...
2: Tabii tabii. Bakayım. Hala dışarıdaysa...
1: Getir, getir.
2: Getir, getir. Hay Allah, ne yapayım?
3: Alo? Evet. Ayhan sen misin?
2: Dinle Sevda. Dedem hemen senden tanışmak istiyor. Derhal dönmen lazım.
3: Şekerim dönmeme imkan yok. Festival bu akşam başlıyor. Organizatörler sesimi çok beğendiler. Bana büyük şans tanıyorlar. Muhakkak bir derece alacağım.
2: Sevda beni dinle. Vaziyet bildiğin gibi değil. Dedem hemen seni görmezse her şey mahvolur. Bütün projeler suya düşer. Ona senin burada olduğunu söyledim.
3: Gelmeme imkan yok.
2: Gelmene imkan yok mu? Bak dinle. Alo, alo, alo! Kesildi. Allah kahretsin. Ayhan Bey, dedeniz sizi bekliyor.
1: Hani nerede gelinim?
2: Geliniz değil mi? İşte ben de onu çağırıyordum.
1: Hadi ne kadar uzun sürdü çağırmak.
2: Bakın dedeciğim ben...
1: Oğlum laf istemem. Git şu kızı getir bana.
2: Peki peki. Siz yormayın kendinizi. Bir kere daha deneriz ne yapayım. Ne yapacağız? Atina'dan gelmek istemiyor işte. Hemen görmek istermiş. Ben sana iki dakika içinde bir gelin nereden bulup çıkarırım ya?

0: Gel benden.
1: Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz beni?
0: Bana bak, ne dersem onu yapacaksın. İtiraz istemem. Ne yapalım? Başka çarem kalmadı. Yürü.
1: Beyefendi, ne oluyor? Söylesenize, nereye gidiyoruz?
0: Şşt, sus bakayım. Birazdan her şeyi anlayacaksın. Yürü.

0: Şey, dedeciğim.
1: Fakat...
2: Gel. Gel bakayım yavrum. Yaklaş şöyle. Aferin. Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
1: Anlamadım.
0: Dedeciğim, beğeneceğinizi söylemiştim.
1: Fakat şey...
2: Otur yavrum.
0: Otur.
2: Seni görür görmez sevdim. Bu haytayı adam edebilirsin sen. Ölmeden şu mesut dakikaları bana gösterdiği için... Tanrı'ya çok şükürler olsun.
1: Fakat efendim...
0: Şşt! Tamam, bak, beyefendi. Heyecandan biraz halsiz düştü. Ha. Onu yalnız bırakın da lütfen istirahat etsin.
3: Peki, peki, peki. Yürü, yürü.
1: Oynadığınız oyunun sebebini bilmiyorum ama keşke beni alet etmeseydiniz.
0: Ne yapayım? Çaresiz kaldım. Evleneceğin kızı görmek istiyorum diye tutturdu.
1: Neden sevgiliniz Sevda Hanım'ı çağırmadınız?
0: Çağırdım ama gelmedi ki. Canım sen de bu meseleyi bu kadar büyütme. Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
4: Ayhan Bey doğru söylüyor. Hastanın saatleri sayılı. Her an ölebilir. Onu memnun etmek için söylenen böyle masum bir yalan günah sayılmaz ki. Biraz kendine geldi, sizi istiyor.
0: Dedeciğim, sizi yormayalım.
2: Hayır, hayır. Demin biraz fenalaştım ama geçti. Gel şöyle yanıma. Yavrum. Ne kadar temiz bir yüzün var. Ben... İnsanları çok iyi tanırım. Böyle temiz bir yüzün altında hiçbir günah gizlenemez. Ayhan'ı çok mesut edeceğini biliyorum. Şimdi Tanrı'dan bir tek dileğim var. Düğününüzü göreceğim güne kadar bana ömür versin. Ondan sonra ölsem de gözüm arkada kalmaz.
1: Allah korusun efendim. Siz ölmeyeceksiniz ki. Daha çok güzel günler göreceksiniz.
2: Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.
1: Ah, neniz var? Bir şey mi oldu?
2: Galiba ölüyorum. Herhalde Azrail gelemedi, yerine seni gönderdi.
1: Sakin olun!
2: Çekil sene tepemden be!
1: Hemen ilacınızı almanız lazım diyorum!
2: İlaç filan istemem, karnım aç benim, karnım!
1: Hayır efendim, olmaz! Yataktan kalkamazsınız!
2: Bırak beni, cadı karı!
1: Hayır, bırakmam efendim! Hayır efendim!
2: Bırak onu! Ulan bırak beni, cadı karı!
1: Bilemezsiniz! İlacınızı almanız lazım diyorum! Hayır! Hayır!
5: Dede bu! Dede! Dede! Dede! Dede çalıyor bu zili.
2: Ay! Neredesiniz be? Ulan öldünüz mü be? Ulan neredesiniz? Öldünüz mü be?
1: Bizi istiyor.
6: Bir mucize oldu. Kurtuldu galiba.
2: Orada kim varsa yukarı çıksın.
6: Dede kurtuldu. Kurtuldu dede.
5: Hadi yürü.
2: Hadi be çabuk olun. Kurtarın beni bu cadolusun elinden.
1: Yataktan kalkamazsınız sakın. Dur.
4: Dede ne yapıyorsunuz? Dede çıldırdınız mı? Bu yataktan çıkamazsınız. Size tıp adına bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum. Size bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum.
2: Tıp. Ulan başlarım senin şimdi tıbbından.
4: Rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. Lütfen.
2: Hey aslanları be! Gel Kazım!
3: Ölüm kere fişkem...
2: Çok şükür kefeni yırttık.
6: Beyefendi sizi böyle ayakta görünce sevinçten ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
4: Kurtuldu!
3: Tabii, ne de olsa eski toprak.
2: Bana bakın.
7: Benim yaşamamı istiyor musun?
6: Aa, beyefendi.
7: O halde karnımı doyurun. Hastalığı atlattık, bu sefer açlıktan ölmek üzereyim. Mutfakta ne varsa getirin. Hoş, bana bak. Kuru fasulye var mı?
8: Var ya, dün akşam bir tencere yaptım.
7: Allah! Etli mi, etli mi?
8: Elbette, hem de böyle kuşbaşı.
7: Böyle iri taneli, bol salçalı.
8: Tamam, iri taneli, bol salçalı, halis lobya.
7: Allah! Çabuk getir, tabak tencereyle getir, tencereyle.
4: Ne? Kuru fasulye mi yiyeceksiniz? Aman Allah'ım, intihar bu!
7: İntihar mı intihar? Sana ne ulan? Teyip benim değil mi?
4: İyi ama tip!
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini. Uçuyorsun.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçilip beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi?
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.

0: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
3: Çok güzel.
2: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
1: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
5: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta gücü adında.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan...

0: güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Hele Memo bir gelsin, haftaya nikah.
1: Sülü hıyartosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz.
2: Hapisten çıkarsa ben onu vururum.
3: 19 yıldır mahpustaydı.
2: Kimlerdensin dayı?
3: Hıyartolarda.
4: Vur al kanını.
3: Tövbe sen, adam vuramaz.
2: Aslında vurama.
3: Dümenden vuruşsak.
2: O nasıl oldu ki?
5: Köy meydanında vuruşacağız.
6: Toprak kabul etmiyor.
7: Sen de bizdasın.
8: İlkokul arkadaşımdır benim.
3: Ben burada kalayım.
9: Bunları da Cano'ya götür.
2: Öyle bir şey görmüşüm ki.
8: Da var o. Ailesini ziyarete gelmiş.
0: Hoş gelmişsin.
9: Hoş buldum.
3: Gömünün yerini bir o bilir.
5: Memo, ziyaretçim var.
3: Çarşafı giy, seni karı sansınlar.
0: Gel gidelim kardeş. Umur, erkek milleti değil.
5: Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Saadet getir, vuracağım seni.
10: Davaro, yarın 18'de TV4'te.
11: Hadi çocuklar, elinizi çabuk tutun biraz.
12: Beyefendi, derhal yatağa girmeniz lazım.
13: Yoksa çok fena olacak.
12: Evet, yatağa.
14: Ulan Azrail yama. Eğer yakamı bırakmazsan asıl senin için fena olacak. Ulan sen de benden dayak yiyeceksin. Ben kefeni yırttım, onu kutlayacağım.
12: Ay aman efendim.
14: Kimse bana mani olamaz.
12: Ama.
15: Fasulye geldi.
12: Ay olmaz. Olmaz dedi.
14: Çökün ulan.
12: Haberim,
11: su verin, dur.
13: Müsaade edin, müsaade edin de şu iğneyi yapayım.
14: Gitti şuna.
11: Afiyet olsun beyefendiciğim, malum haliniz soğan her derde şifadır derler.
14: Şifadır ya, şifadır.
11: Bilhassa soğanın cücüğü.
14: Ah yavrularım, ben de şimdi sizi çağırtacaktım. Ah sevgili gelinim, gelinim benim. Ha? Gelinim benim, gelinim.
16: Dede, ama...
14: Gelinim. Allah dualarımı kabul etti çocuklar. Sizi görmek nasip oldu. Bu Azrail yamağı bile benim canımı alamadı.
16: Düğün mü dediniz dedeciğim? Fakat nasıl düğün yaparız?
14: Ne demek nasıl düğün yaparız? Oğlum sen bu kızla evlenecek değil misin?
16: Kim, ben mi? Tabii dediciğim. Ama
14: şey... O halde hemen düğünü yapıyoruz.
16: Ama dedeciğim beni dinleyin bakayım.
14: Ulan şimdi başlatma dedenden. Düğün hemen yapılacak işte o kadar. Hem de öyle züppe işi filan değil. Babadan görme eski usul, davullu zurnalı bir düğün yapacağız.
16: Fakat dediciğim bir daha...
14: Ses ulan!

0: damatla gelin oynamadı mı o düğünün tadı çıkmaz. Hadi bakalım siz de ortaya.
1: Ama dedeciğim ben bu oyunları beceremem, yapamam.
0: Ne demek beceremem? Sen benim torunum değil misin? Aslını inkar mı ediyorsun? Hadi hep beraber kalkıyoruz.
2: Ama, ne? Oyun mu oynayacaksınız? Dünyada olmaz.
1: Gördünüz
2: kalbiniz
1: mi?
2: Nasıl dayanır?
1: Ya?
0: Bak oynayayım da kalbim nasıl dayanır mı seyret. Cadı!
2: Ah!

Hadi bakalım. Bu iş bitti. Artık evli evine, köylü köyüne. Siz de odanıza.

0: Bu evlilik konusunda herhalde boş ümitlere kapılmazsın.
1: Ne münasebet.
0: Biraz evvel düğünde pek neşeliydin de. Halbuki seninle evli kalmaya hiç de niyetli değilim. Her şey senin yüzünden oldu zaten.
1: Beni neden suçluyorsunuz? Dedenize nişanlım diye tanıtmak sizin fikrinizdi.
0: Evet, benim fikrimdi. Ama böyle birden iyileşeceğini nereden bilebilirdim? İlk fırsatta bu maskaralığa bir son vermenin çaresini arayacağım. Gerekirse her şeyi anlatırım.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Geceyi beraber geçirecek değiliz herhalde.
2: Ha? Bir şey mi istedin?
0: Yok, biraz hava alayım dedim.
2: Hadi içeri gir bakayım, içeri. Yeni evli adam ilk geceyi karısının yanında geçirir. İçeri. Heyecanlanma.
0: Öyle ya, karısının yanında geçirir. Kapıdan çıkar çıkmaz dedemle karşılaştım. Çaresiz geceyi burada geçireceğim. Yarından itibaren kendime yatacak bir yer bulurum elbet.

0: Sen daha uyu. Festivalde şarkı söyleyecekmiş de ses yıldızı olacakmış. Hah, bir derece bile alamadın. Öbür tarafta oğlan da elden gitti işte.
1: Dur bakalım, henüz her şey bitmedi. Ayhan'ı o kıza kolay kolay bırakmam. Hemen İstanbul'a dönüyoruz.
2: Koyun onu yerine.
0: Hayır, koyamam. Nargile içmek sizin için...

0: intihar demektir.
1: Lüleyi yerine koymazsan bu da senin için ölüm demektir. Bastonu kafana indiririm.
0: Kahvede mi içeceksiniz?
1: Elbette! Eğer odana çıkmazsan üstüne de senin kanını içeceğim, defol!
0: Sizi doktora şikayet edeceğim.
1: Babana şikayet et! Gel bakayım yavrum, gel. Bizim Ayta kalkmadı mı da?
2: Kalktı.
1: Peki nerede?
2: Mühim bir randevusu varmış da yetişmek için hazırlanıyordu.
1: Ya bu oğlan hiç evde oturmaz mı? Siz ne biçim yeni evlisiniz? Bakıyorum da hiç seninle meşgul olduğu yok. Çağır şunu bakayım bana.
2: Çağıramam efendim.
1: Neden?
2: Biraz evvel gitmek için bahçede arabasını hazırlatıyordu.
1: Anlamadım. Ayhan! Çabuk buraya gel!
3: Dedeciğim hiç vaktim yok, mühim bir randevum var.
1: Başlatma şimdi randevundan, gel diyorum, seninle konuşacaklarım var.
3: Peki dedeciğim, peki, geliyorum.
1: Oğlum, adam sabah sabah bir merhaba demeden evden fırlar mı?
3: Mühim bir randevum vardı da dedeciğim.
1: O mühim randevuyu iptal edeceksin.
3: İptal mi edeceğim? Neden?
1: Karını çok ihmal ediyorsun da ondan. Onu gezmeye götüreceksin.
3: Ne? Gezmeye mi götüreceğim?
1: Evet, hemen, hemen şimdi!
3: Ama dedeciğim nasıl
1: olur? İtiraz istemem!
3: İşte tam sana göre bir yere geldik. Burada iyice eğlenirsin artık. Kusura bakma, ben senden kalamayacağım. Çünkü çok mühim bir işim var. Ha? Al, sana para da vereyim, kuşlara yem atarsın. Karnın acıkırsa simitçi de var. Sakın uzaklaşayım deme, kaybolursun ha! Akşama dönerken uğrar alırım seni.
4: Kuzum, nedir bu evlilik hikayesi?
3: Sorma başıma gelenleri. Dedem öyle bir emri vaki yaptı ki, düşün o köylü kızıyla evlenmek zorunda kaldım. Ama herhalde uzun sürecek değil. Bir çaresini bulup bu saçma evlilikten kurtulacağım.
5: Kezban! Bacım, ne işin var burada? Ne bekliyorsun?
2: Ayhan Bey'i bekliyorum. Gelip seni alırım dediydi ama gideli 3 saat oldu.
5: Seni bırakıp nereye gitti?
2: Mühim bir işi varmış.
5: Anlıyorum. Ben de köyden bir mektup aldım.
2: Gözün aydın, karın nasıl, iyi miymiş?
5: İyiymiş ya! Senden bahsettiğimde selam yazıyor. Bak, bir de resim göndermiş.
2: Pek güzel kadın. Allah ikinizi de mesut eder inşallah.
5: Amin bacım. Ayhan Bey gelmez artık herhalde. İstersen seni eve götüreyim ben.
2: Gidelim ya Ömer. Burada çok sıkıldım.

0: seninki adamını bulmuş. Bırak rahatlarını bozma. Nasılsa akşam eve dönerler.
1: Kezban!
2: Ah, dedeciğim!
1: Bak!
2: Nedir o dedeciğim?
1: Bizim kulübün balo davetiyesi. Ah. Bu sene balo maskeli kıyafet balosu. Kurucularından olduğum için her yıl beni şeref misafiri olarak davet ederler. Ama bu yıl gidemeyeceğim. Beni baloda Ayhan'la ikiniz temsil edeceksiniz.
2: Aa, ben de mi gideceğim? Ben nasıl giderim baloya?
1: Neden?
2: Bilmem. Bir kere baloda tuvalet giymek lazım. Benim yok ki.
1: Onu da düşündüm yavrum. Gel benimle. Bu odaya senelerden beri benden başkası girmedi Kezban. Benim için kutsal bir değeri vardır. Her köşesinde sayısız hatıra yaşar. Zaman zaman yaşamaktan yorulduğumu hisseder ve gelip burada o hatıralarla baş başa birkaç saat geçiririm. Ben bu odada evlendim Kezban. Karımla en güzel günlerimiz bu odada geçti. Sonra karımı gene bu odada kaybettim.

0: Onun ölümüyle hayatım bomboş kaldı. Ta ki seni tanıyıncaya kadar. Bana senin gibi bir evlat verdiği için Tanrı'ya daima şükrederim. Bir dakika. Bak karım. O da tıpkı senin gibi ruhunun güzelliği yüzünde şekillenmiş bir kadındı. Bir saniye. İşte seni bu odaya getirişimin sebebi. Bu tuvalet rahmetli karımındı. Seni tanıyıncaya kadar ondan başka birinin üzerinde güzel duracağını sanmazdım. Ama sana yakışacağına eminim. Baloda bu tuvaleti giymeni istiyorum.
1: Hayır. Hayır. Ben buna layık değilim. Çünkü ben bir sahtekarım. Hiçbir zaman sizin gelininiz olmadım. Olamadım. Alelade bir köylü kızıyım ben. Ayhan Bey, sevdiği ve evlenmeyi düşündüğü Sevda Hanım'ı karşınıza çıkaramayınca sizi daha fazla üzmemek için beni çıkardı. Bu işe bir oyun gibi başladık. Çünkü sizin...
0: Çünkü benim öleceğimi sanıyordu, değil mi?

Biliyorum. Beni hiç affetmeyeceksiniz. Benim gibi bir sahtekarın sizin evinizde yeri yok. Onun için gideceğim. Ama inanın bana, sizi gerçekten çok sevmiştim. Bu şekilde ayrılmak istemezdim.

0: Hiçbir yere gidemezsin. Benim için hiçbir şey değişmedi. Sen gene benim tek ve sevgili gelinim olarak kalacaksın. Ayhan'ı seviyor musun? Söyle bakayım, seviyor musun?
1: Evet. Hem de çok seviyorum. Ama bunun ne değeri var? Benim gibi zavallı bir köylü kızının aşkı Ayhan Bey'i ilgilendirmez ki.
0: İlgilendirecek!
1: Bunu hayal etmek bile imkansız. Zaten ondan böyle bir şey beklemeye hakkım yok ki.
0: Kim demiş hakkın yok diye? Sen onun karısısın ve Ayhan sana aşık olacaktır.
1: Nasıl olur?
0: Göreceksin bak! Ben o hergeliği dize getirmesini bilirim. Bu işe şu andan itibaren el koydum.
2: Dede! Dede bizi istiyor!
3: Gene mühim bir şey oldu galiba.
0: Hepiniz beni iyi dinleyin! Kurmay heyeti çabuk toplansın! Birazdan aşağı iniyorum! Muharebe başlıyor! Anlaşıldı mı? Şimdi beni dinleyin! Hepiniz vaziyeti öğrendiniz. Büyük bir taarruz harekatına başlıyoruz. Harekatımızın adı... ...bir hergeliği tuşa getirme harekatı.
4: Sakin olun rica ederim!
0: Çek elini be!
4: Oturun öyleyse!
0: Pekala, pekala, oturuyoruz işte. Hedefimiz, bizim haytayı bu altın gibi kıza sırılsıklam aşık etmektir. Hadi tekliflerinizi bildirin.
5: Ayhan Bey'i o Sevda denen kızdan vazgeçirme kolay değil. Mesela evden çıkmasına, onunla buluşmasına mani olsak?
0: Olmaz! Herifi zorla zapt edeyim!
6: Ama Sevda denen o kızı pekala eve sokmayabilir.
0: Bir faydası olmaz, dışarıda buluşurlar.
2: Bu Sevda hanıma bir koca bulsak?
0: Ulan sen p***sin de, olur mu öyle şey?
3: Beyefendi, zorla güzellik olmaz. Siz Ayhan Bey'i karşınıza alıp ağzını arasanız... ...önce bir fikrini alsak...
0: Hergelenin fikri meydanda, onu bu işe mecbur edeceğiz.
6: Evet, mecbur etmeliyiz.
0: Kez bana sırıl...

0: Ama aşık olması lazım.
1: Doğru, aşık olması lazım.
0: Ama nasıl?
1: Ama nasıl?
0: Ulan ben de onu soruyorum be! Profesör, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Senin bir fikrin yok mu?
2: Ne söyleyeyim, bunların hepsi deminden beri saçmalıyorlar.
0: Sen benim kurmay heyetime saçmalıyorlar diyemezsin! Seni kovuyorum!
3: Bağırmak yok! Oturun, tansiyon gene çıkacak!
0: Bırak kolumu be!
3: Oturun diyorum size!
0: Seni de kurtar Allah!
3: Peki.
0: Oturuyorum. Nereye gidiyorsun?
2: Beni kovdunuz ya!
0: Hayır, vazgeçtim, otur! Önce fikrini söyle! Toplantıdan sonra belki kovarım.
2: Bana kalırsa yanlış bir yoldasınız. Ayhan Bey değil, Kezban Hanım'ı değiştirip onu kocasının beğeneceği bir hale getirmek lazım.
0: Doğru! Doğru! Bu oğlan haklı! Tamam, karar verildi! Ses be, ses! Kezban'ı Ayhan'ın aşık olacağı bir hale getireceksiniz. Herkes bu işte vazifelidir. İlk taarruza baloda başlayacağız. Kezban bu balaya Ayhan'ın hayran olacağı biri olarak gidecek.
1: Fena fikir değil. Ama baloda Sevda Hanım da olacağına göre Ayhan Bey'in Kezban'la ilgilenmesine müsaade etmeyecek.
0: Siz ne güne duruyorsunuz be? Siz o karının Ayhan'dan uzaklaşmasını temin edeceksiniz.
4: Biz de mi baloya gideceğiz?
0: Tabii. Hepiniz o gece baloda vazifelisiniz. Sus be! Sus diyorum! Sus! Sus! Sus! Lan sus!
5: Böyle bir baloya seni yanımda karım diye götüremeyeceğimi takdir edersin herhalde. Ama dedem bunu mesele yapabilir. Kendisine hasta olduğun için baloya gitmek istemediğini söylersin.

0: Ne olduğunu merak mı ettin? Bende eski bir hatırası vardır bu patiğin. Uzun zamandan beri üzerimde taşırım.
1: Tamam! Ha? Tamam! Ayhan Bey evden çıktı!
2: Dikkat! Harekat başlıyor! Herkes vazife başına! Ayhan biraz evvel evden ayrıldı! Kezban hazırlansın!
3: Emredersiniz! Biz hazırız kumandanım!
4: Hazır! Gene kafese kapatılmış bir aslan gibi ne dolaşıp duruyorsunuz? Kendinizi yormasanız olmaz mı?
2: Karışma be! Kapa çeneni! Aferin be çocuklar! İyi becermişsiniz! Kezban nerede?
3: Şimdi geliyorum! İşte Kezban!

0: 40 sene evvelki gençlik günlerim karım gözlerimin önüne geldi. Bu halinle ona o kadar benziyorsun ki. Çok güzelsin yavrum. Zaten seni gördüğüm gün bu güzel yüzün altında tertemiz bir ruhun gizli olduğunu anlamıştım. Bu gece baloda yalnız Ayhan değil, herkes sana hayran kalacak.
1: Her şeyi size borçluyum dedeciğim. Eğer siz olmasaydınız...
0: Şu son günlerimde hayatıma bir renk, bir yaşama gücü getirdiğin için... ...asıl ben sana çok şey borçluyum kızım.
1: Dedeciğim.
0: Hadi bakalım, bu kadar hisli laf yetişir. Şimdi işimizi düşünelim. Harekatımızın birinci kısmı başlıyor. Profesör, onları baloya sen götüreceksin. Her şey talimata göre yapılacak. İçinizden biri falso yaparsa... ...kafasını patlatırım alimallah. Hadi bakayım yavrum.
2: Hadi bakalım, bir numaralı planla başlıyoruz.
3: Oy, oy, oy.

Baksana, sana bir şey söyleyeceğim. Ayhan, hiç bizi dinlemiyorsun. Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Aa!

0: kazandık.
1: Ay.
2: Harekata devam edin. Unutmayın, sizden zafer bekliyorum. İşler yolunda. Harekatın bundan sonrası Kezban'a ait. O da yapacağını bilir.
3: Borcumu ödeyebilir miyim?
4: Borcunuzu mu?
3: Evet. Biraz evvel içkinizi bana bırakmıştınız.
4: Mersi. Arkadaşınız gitti galiba.
3: Evet. Burada olsaydı belki de sizinle tanışmak fırsatını bulamazdım.
4: Benimle tanışmak o kadar önemli mi?
3: Hem de çok. Sizi gördüğüm an gözlerimi üzerinizden ayıramadım. Salon güzelliğinizle aydınlanmış gibi geldi bana.
4: Kadınlarla hep böyle mi konuşursunuz?
3: Hepsiyle değil tabii. İçlerinde sizin kadar güzeli o kadar nadir ki belki de hiç yok. Gelin, beni çok mutlu eden bu beraberliği değerlendirelim. Sizi bir ömür boyu kollarımın arasında tutmak isterdim.
4: Yorulurdunuz.
3: Asla. Bu benim için mutlulukların en büyüğü olurdu. Size sarılmak, nefes almak, yaşamak kadar güzel bir şey. Henüz yaşamaktan yorulacak kadar ihtiyar değilim.
4: Burası biraz sıcak oldu galiba.
3: Haklısınız. Hem sıcak hem de çok kalabalık. Gelin, baş başa olabileceğimiz başka tenha bir yer bulalım.

0: Burası daha güzel değil mi?
1: Evet, daha serin.
0: Ve daha tenha.
1: Tenha olması önemli değil.
0: Benim için çok önemli.
1: Neden?
0: İnsan güzellik karşısında korkmaz. Olsa olsa heyecanlanır.
1: Pekala. Madem istiyorsunuz, görün yüzümü.

0: Sen ha? Olamaz.
1: Güzelliğimin sizi bu kadar heyecanlandıracağını sanmıyordum doğrusu.
0: Ama imkansız o. Allah!
1: Suda fazla kalmanızı tavsiye etmem, üşütebilirsiniz.
0: Kesman, dur bir dakika, dur.

0: Demek şaşkınlıktan havuza düştü ha?
1: Allah'tan havuz fazla derin değil.
2: Doğrusu suya düşmesini istemezdim. Üşüyüp hasta olabilir.
0: O domuza bir halt olmaz. Bana bak, sakın gevşemeye kalkma. Bu işe o hayta tuşa gelinceye kadar devam edeceğiz.
3: Geldi, geldi! Ayhan Bey geldi.
2: Eyvah!
0: Sen hemen odana git. Siz de ışıkları söndürün, peki, sessizce dağılın.
4: Hadi, hadi koş!

0: Gecikmedim ya. Kim bu dünya güzeli? Bir yerden tanıyacağım ama.
1: Karım Kezban.
0: Şu Anadolu Dilber'e, ayol bu ne değişiklik!
1: Ben de buradaydım.
0: Bizim kulüp de panayır yerine döndü artık. Anadolu'dan her gelen köylü rahatça girip çıkabiliyor.
2: Kırıcı sözleri öyle ustalıkla bulup söylüyorsunuz ki... ...şimdiye kadar hiçbir erkeğin size evlenme teklif etmeyişinin sebebini çok iyi anlıyorum.
1: Ne demek istiyorsun? Eğer Sevda isteseydi...
2: Aa, merak etmeyin, o çok istemiştir ama peşinde koştuğu erkekler istememişlerdir.
0: Niyetin beni kızdırmaksa boşuna yorulma. Ciddiye almadığım insanların sözlerine kızmam. Aha! Şekerim Paris'e giderken neden Kezban'ı yanımıza almıyoruz? Orada çok işimize yarardı. Mesela mükemmel gömlek ütülüyor.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Canımın istediği yere.
1: Hayır, eve gidiyoruz.
2: Mersi, çok naziksiniz ama henüz eve gitmek istemiyorum. Gideceğim zaman size haber veririm. Şurada oturup beni bekleyebilirsiniz. bakar mısınız? Şu B'ye iki götürün lütfen. Benim hesabım...

0: kitabım Ayaz'ım. Mektebi bitirdiğine sevindim Ömer. Demek artık köye dönüyorsun. Seni çok arayacağım.
1: Sağ ol bacım. Bilirim beni seversin. Ben de seni çok arayacağım. Bizim köy, karım nasıl gözümde tutuyor bilemezsin.
0: İnsanın sevdiğinden ayrı yaşaması ne zor şeydir bilmez miyim?
1: Göreceksin bak, Ayhan Bey de senin kıymetini anlayacak. Çok mesul olacaksınız.
0: Anlayacak mı dersin?
1: Elbette.
0: Hiç olmazsa ara sıra dertleşiyorduk. Şimdi sen de gidiyorsun. Çok yalnız kalacağım.
1: Unutma, her zaman için senin dostunum. İhtiyacın olduğu an beni ara. İki satır yaz, hemen gelirim.
0: Tabii Ömer, ondan hiç şüphem yok.
1: Allah'a ısmarladık Kezban.
0: Güle güle. Güle güle Ömer. İnşallah hayatta çok muvaffak olursun.
2: Senden bazı şeyleri konuşmak istiyorum.
0: Eğer çok mühim değilse daha sonra konuşsak. Berbere randevu verdim, şimdi dinleyecek vaktim yok.
2: Şoförle çene çalmaya vaktim var ama.
0: Ne o, yoksa kıskandınız mı?
2: Ben mi? Daha neler? Seni ne diye kıskanacakmışım? Ama ne de olsa benim adımı taşıyorsun. Basit bir şoförle aşırı samimiyet kurmaman icap eder.
0: Ben istediğim insanla samimiyet kurarım.
2: Hayır, kuramazsın.
0: Neden? Ben sizin ahbaplarınıza karışıyor muyum?
2: Karışamazsın tabii. Buna ne hakkın var?
0: Aa, ben de aynı cevabı verecektim. Sizin sinirleriniz çok bozulmuş. Herhalde Paris seyahati iyi gelecek.
2: Evet, hem de çok iyi gelecek.
0: Ne zaman gidiyorsunuz?
2: Yarın sabah.
0: Öyle mi?
2: Evet, öyle. Bir itirazın mı var?
0: Yoo. Ne itirazım olacak? Bana ne? İyi yolculuklar.
3: Birkaç saat sonra Paris'te olacağız. Benimle geldiğin için öyle sevinçliyim ki.
2: Bırak kolumu.
3: Yoksa sana sarılmamı istemiyor musun?
2: Yok, ama bir gören olabilir. Unutma ki ben evli bir adamım.
0: Bu sefer hata ettim galiba. Onu o kadar kızdırdım ki Paris'e gitmesine sebep oldum. Korkarım artık yapacak bir şey kalmadı.
4: Kim demiş? Bu keratanın senden kaçışı seni sevdiğine alamettir.
0: Öyle midir dersiniz?
4: Elbette! Fakat gene de elimizden kurtulamayacak. Onu tuşa getireceğiz, tuşa!
0: Burada olmadığına göre ne yapabiliriz?
4: Sen de peşinden Paris'e gideceksin.
0: Paris'e mi gideceğim?
4: Elbette!

0: beni plak şirketinin kapısında bekleyecektin?
1: Yarım saat bekledim, bir türlü çıkmadan canım sıkıldı.
0: Paris'e geldiğimizden beri keyfin yok. Ben yanında var mıyım, yok muyum farkında bile değilsin.
1: Canım, ne yapmamı istiyorsun?
0: Biraz benimle meşgul olmanı istiyorum. Hiçbir yere götürmedin. Heh, bu akşam bir gece kulübüne gideceğiz.
1: Fakat Sevda...
0: Hayır, itiraz dinlemem.
1: Olur, bir şey düşünürüz.
0: Bir yerin mi ağrıyor kuzum?
1: Benim mi? Yok.
0: Hadi gel öyleyse dans edelim.
1: Yok, şimdi canım istemiyor. Biraz sonra.

0: Vay canına!
1: Kezban!
0: Hayır! Hayır, olamaz! Herhalde hayal görüyorum.
1: Gidelim mi artık?
2: Hayır, iyi.
0: Kezban, nereye?
1: Siz de arkadaşınızı daha fazla yalnız bırakmayın. İyi eğlenceler.
0: Kezban! Kezban!
1: Herhalde peşlerinden gidecek değilsin.
0: Nasıl gitmem? Vaziyeti görmüyor musun?
1: Kibar bir erkek yanındakini bırakıp başka bir kadının peşinden gitmez.
0: Hangi başka kadın? Karım o benim yahu, karım!
1: Ayhan, eğer böyle davranacaksan Paris'te daha fazla kalmam. Seni bırakır İstanbul'a dönerim.
0: Vallahi doğrusunu istersen iyi edersin.
3: Vıy vıy! Dur, acele etme bakalım. Sana 500, yani 80 frank elden verdik. Bu akşamki masraf, yani l'argent 300 frank, 100 frank da senin ücretin 400. 100 frankı ver bakalım.
4: Mais pourquoi? L'essence pour la voiture?
3: Oo, herif esans parasını da bizden alacak. Ah! Esans da sürmeyi ver, ne yapalım?
4: No, no, yok esans sürmek! Benzin, benzin!
3: Ah, oui, benzin, oui, esans!
4: Mais, qu'est-ce que vous dites?
3: Ah, dinle! Yarın sabah Kezban'ı otelden alıp şuradaki kahveye götüreceksin. Anladın mı Nesma?
4: Oh, le demagogue!
3: Le demagogue! paranı da yarın akşam alırsın. Yani l'argent akşama, akşama!
4: Bon, bon,
3: bon! Kezban! Seninki her sabah bu kahvede kahvaltı ediyormuş. Yarın işe oradan başlıyoruz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Aşka

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Bu çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
7: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
8: Madem bu rozan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
7: Çocuğun yaşıyor.
6: Harp çıktı bey. Savaş başlamıştır.
9: Ne harbi?
8: Adın ne senin? Ayşegül efendi.
9: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
10: Sakın dokunmayın.
8: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
9: Çok güzel oynadınız.
8: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki. Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
11: Ayşegül. Yarın 16.15'te TV4'te.
12: Oo, güzel adamın kocası.
13: Aa.
12: Aha la la. Suivez cette voiture.

0: adamın kocası bonjour monsieur.
1: Bonjour, bonjour. Bana bak Kezban, bu herifi defet buradan, seninle konuşmam lazım.
2: Aa, ne ayıp! Böyle kibar bir insana nasıl çekil git derim? Pierre bütün Paris'te resimlerimi çekecek. Artık gidelim mi Pierre? Daha gezecek bir sürü yerimiz var.
1: Ben de sizden geliyorum.
2: Nasıl istersen.

0: da danser. Elle en a main.
1: Monsieur, biliyor musunuz sizi madam çok güzel. Ne zaman o geldi Paris oldu daha güzel.
2: Çek elini karımın omzundan zübbe!
1: Monsieur Jaloux!
3: Kıskançlık size hiç yakışmıyor.
2: Kim demiş kıskandım diye?
3: Benim burada bir resmimi çeker misiniz?
1: Oui madame.
3: Merci.
2: Ver şu makineyi be! Ben çekerim.
1: Mon Dieu!
3: Pierre, gelin yanıma lütfen.
1: Cher.
3: Bugün epey dolaştık, çok yoruldum ben. Artık otelime dönmek istiyorum. Hadi gidelim Pierre.
1: Hadi gidelim madam.
2: Ne sinir herif be! Durun, beni almadan nereye gidiyorsunuz?
3: Artık veda etme zamanı geldi, otelime dönüyorum.
2: Otelini mi? Dur bakayım bir dakika, hangi otelde kalıyorsun?
3: Size ne? Ben sizin kaldığınız yeri merak ediyor muyum?
2: Ama Kesmam!
3: Gidelim Pierre!
2: Bak! Kesmam! Ay Allah kahretsin!
3: Biraz bekleyin, elbisemi değiştirip geleceğim.
1: Avant du service madame.
3: Merci.
1: Un moment, s'il vous plaît.
3: Sizin ne işiniz var burada?
2: Ya işte gene buluştuk, benden kolay kolay kurtulamazsınız.

0: Bu işi bitirmenin zamanı geldi artık. Benden gelecek ve söyleyeceklerimi sonuna kadar dinleyeceksin.
1: Ama Pierre'e ayıp oluyor.
0: Şimdi başlatma Pierre'inden, yürü!
1: Bırakın, kolumu acıtıyorsunuz.
2: Aa, no, no, çok ayıp. Sen aşık, bir centilmen kadınlara böyle yapmaz.
0: Kapar mısın çeneni be?
1: Bak, Pierre, lütfen var ya o, kolumu acıtıyor. Dinlemeyiniz,
2: sonuna kadar. Adamı bırakın, monsieur.
1: Ne yaptın zavallı adama?
0: Onu çoktan hak etti. Yürü, gidiyoruz.
2: Ah, mon dieu.
1: Zavallı adamdan ne istediniz?
0: Kabahat sende. Bir yabancıyla bu kadar samimi olmaya ne lüzum vardı?
1: Ben sevgiliniz Sevda Hanım'a itiraz ediyor muyum?
0: O benim sevgilim değil.
1: O halde aranızdaki samimiyetin manası nedir?
0: Seni ilgilendirmez.
1: Pierre'le samimiyetim de sizi ilgilendirmez.

0: ilgilendirir.
1: Neden? Beni kıskandığınız için mi?
0: Hayır. Kıskanmak için sevmek lazım. Evli olmasak istediğini yap. Vız gelir.
1: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
0: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum. Dedeme her şeyi anlatıp seninle ayrılmak istediğimi söyleyeceğim. Allah'a ısmarladık.
2: Ama madem bu çok fazla oldu. Bizim anlaşmada yok dayak yemek. Bu kadar az para için olmaz böyle yumruk yemek.
1: Alın, hepsi sizin olsun.
2: Mersi madam.
1: Artık size ihtiyacım kalmadı. Allah'a ısmarladık.
2: Mersi. Mil mersi madam. Mersi. Mil mersi.

0: Evet, size yalan söyledim. Hiçbir vakit evlenmeyi düşünmediğim bir kızı karşınıza nişanlım diye çıkardım. Dedeciğim, ne olur beni affedin.
1: İyi yapmadın. Böyle bir oyuna kalkmakla hem beni aldattın, hem de günahsız bir kızın hisleriyle oynadın.
0: Hisleriyle oynanan kim acaba?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Hiç dedeciğim. Size her şeyi anlattığıma göre bu saçma evliliğe bir son vermeme hayır demezsiniz herhalde.
1: Madem ayrılmak istiyorsun, sen bilirsin. Yalnız sana bir şey soracağım. Ama doğru cevap isterim. Kezban'ı seviyor musun?
0: Evet. Hem de çok.
1: Peki, o halde neden ayrılmak istiyorsun?
0: Yalnız benim sevmem neye yarar? O benden nefret ediyor. Neyse, bu konuyu kapatalım artık dedeciğim. Zaten bundan sonra hayatımda hiçbir kadına yer vermek niyetinde değilim. Yalnız işlerimizle meşgul olacağım.
1: Sen bilirsin. Madem çalışmaya karar verdin, şirketin işleri için seni yarın İzmir'e gönderirim.
0: Öbür meseleye gelince...
1: Döner dönmez de ben o işi Kezban'la konuşurum.
0: İyi olur dedeciğim.
2: Kızım sende hiç akıl yok. Ayol insan evleneceği erkeği Paris gibi yerde o kızla baş başa bırakıp döner mi?
3: Ne yapayım anne? Beni çok kızdırdı.
2: Böyle aptalca bir öfke yüzünden milyonları kaçır elinden öyleyse.
3: Henüz elimden kaçırdım sayılmaz. Köşke gidip Ayhan'la konuşacak, onu yeniden elde edeceğim.
4: Demek nihayet beni sevdiğini itiraf etti.
1: Evet. Baktım da bu sefer burnu iyice sürtmüş. Bayağı acıdım. Ona daha fazla çektirmemize lüzum kalmadı. İzmir'den döner dönmez her şeyi anlatır, bu sefer sahici bir düğün yaparız.
4: Ne oldu dedeciğim? Neniz var?
1: Mühim bir şey değil yavrum. Geçti. Son günlerde kendimi biraz yordum galiba.
2: Uyuyup istirahat etmesi lazım.
4: Tabii, tabii.
5: Kezban yavrum, demin vermeyi unuttum. Ömer sana bir mektup bıraktı.
4: Ömer mi?
5: Paris'teyken seni birkaç defa aradı. Son gelişinde de bu mektubu bıraktı.
6: Bacım, doktorlar karım için çok güç doğum yapabilir dediler. Ben de kalktım İstanbul'a geldim. İlk aradığım insan sen oldun. Ama ne yazık ki Paris'teymişsin. Doktorların yazdığı ilaçları ben bulamadım. İsimlerini sana yazıyorum. Eğer sen bulabilir veya Avrupa'dan getirtebilirsen çok sevineceğim. Karım da çok sevinecek tabii. Ona senden o kadar bahsettim ki, senden tanışmak için can atıyor. Hürmetler, selamlar Ömer.

0: Alo, alo, ben Kezban. Kimsiniz?
1: Ah, bir şey mi vardı? Buyurun Kezban Hanım, ben Ayşe.
0: Ah, Ayşe sen misin? Beni iyi dinle. Havaalanından telefon ediyorum. Ömer'in karısı ağır hastalanmış. İstediği ilaçları ancak Almanya'dan getirtebiliyoruz. Saat 14'te elime geçecek. Bursa'ya hareket edip kendilerine götürüp bırakacağım. Herhalde yarın dönerim. Dedeme haber ver de beni merak etmesin. Anladın mı?
1: Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Uyandıkları zaman haber veririm.

0: Burası.
1: Buyur kızım, birini mi aradın?
2: Evet efendim, Ömer burada mı acaba? Kezban geldi deyin lütfen.
3: Kezban, bacım, hoş geldin.
2: Daha önce burada olmak isterdim Ömer. Ama ne yazık ki Paris'ten yeni geldim. İstediğin ilaçları da Almanya'dan ancak getirtebildim, al.
3: Sağ ol bacım.
2: Ömer, yoksa çocuğa mı bir şey oldu?
3: Çocuğum hamdolsun sağ bacım. Ama ne yazık ki anasını, karımı kaybettim.
2: Başın sağ olsun. Çok, çok üzüldüm ben.
3: Tek tesellim bundan sonra kızın ve senin göstermiş olduğun bu dostluk olacak. Karım, kızımız olursa adını Kezban koymamızı isterdi. Yavrumun adını Kezban koydum bacım.
4: Kezban nerede olabilir?
5: Bilmem.
4: Ziyaretine falan gelen oldu mu?
5: Hayır. Birkaç gün önce Ömer uğramıştı ama Kezban evde yoktu. Bir mektup bırakıp gittiydi. Başka arayan da olmadı.
6: Kezban, sevgilim. Artık beklemeye tahammülüm kalmadı. Kocana aramızdaki her şeyi anlatıp bana geleceğini vaat etmiştin. İnan hasretine dayanamıyor, seni kollarımın arasına alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum, Ömer.

0: Ne haber Ömer?
1: Çok kötü bacı. Sular tahta köprüyü götürmüş. Köyden çıkmanın imkanı yok. Muhtarın oraya gidip köşke telefon edeyim dedim. Direkler de devrilmiş, telefon da işlemiyor. Yağmur durana kadar çaresiz burada kalacaksın.
0: Bu çok fena oldu Ömer. Merak edecekler beni.
2: Hayır. Hayır, olamaz. Kezban böyle bir şey yapmaz.
3: Mektubu okudunuz dede. Bu işin şüphe edilecek tarafı yok. Çok adi bir mahlukmuş meğer. Benim aşkımla eğlendiği yetmezmiş gibi senin gösterdiğin sevgiyi de içe saydı. Ömer denen o adamla aralarında baştan beri bir yakınlık seziyordum ama öyle olacağı aklıma gelmemişti. Artık yapacak başka bir şey kalmadı dede. Hemen mahkemeye müracaat edip boşanma kararı alacağım.
0: Ömer, beni Bursa'ya kadar götürmene lüzum yok. Sana zahmet olacak.
1: Zahmet ne demek bacım? Kucağımda götürsem senin hakkını ödeyemem ben.
4: Üzüntünü anlıyorum sevgilim. Ama bunların hepsi geçecek. Bak, ilerideki mutlu günlerimizde sana bunları nasıl unutturacağım?

0: Bak sevgilim, sana ne anlatacağım?
1: Kezban! Nereye gidiyorsun?
2: Siz burada mıydınız? Başıma öyle şeyler geldi ki, dedeme anlatacağım.
1: Sen artık dedeme hiçbir şey anlatamazsın!
2: Yoksa ona bir şey mi oldu? Dede! Dedeciğim!
1: Sen zannettiğimden daha da iğrenç bir mahlukmuşsun! Bu eve gelmekle gösterdiğin cüret yetmiyormuş gibi... ...bir de o büyük insanın ismini ağzına mı alıyorsun?
2: Ne demek istiyorsun? Dedem nerede, ne oldu söylesenize!
1: Senin yüzünden kalp krizi geçirdi, Londra'ya gönderdik. Sayende hayatı tehlikeye girdi. Belki şu anda hayatta bile değil. Neden geri geldin? Bunu öğrenip iftihar etmek için mi? Ha söyle! Yoksa dostun senden bıktı da kovdu mu?
2: Dostum mu? Neler söylüyorsun Ayhan, hiçbir şey anlamıyorum.
1: Hadi git artık! Eğer seni kolumdan tutup dışarı atmamı istemiyorsan çık buradan!
2: Sen çıldırmışsın!
1: Ya, hold! Bu evde yerin yok artık!

0: Siz kimin evinden kimi kovuyorsunuz? Ben daha ölmedim. Bu adamlar uşak değil. Her biri bu evin bir parçası. Benim can yoldaşlarımdır. Ha, kovulma işine gelince. Evet. Bu evden birileri kovulacak ama onlar değil. Siz kovulacaksınız!
1: Ama Şeri dedeciğim, siz bizi yanlış anladınız.
2: Evet, yanlış anladınız.
0: Kesin sesinizi! Çocuklar, hanımlara çıkış kapısını gösterir misiniz?
3: Tabii, buyurun, sokak bu tarafta efendim.
1: Buyurun efendim, inanın ki bize
2: bu işi... Çok yanlış anladınız.
0: Ulan daha hala burada mısınız?
4: Ne oluyor Kazım efendi? Bu gürültü ne böyle? Dedeciğim, döndünüz demek. Sizi böyle sıhhatli görmek beni çok sevindirdi. İyi ki Londra'ya gidip de doktorlara...
0: Ne Londra'sı be? Ben başka yerden geliyorum.
4: Başka yerden mi?
0: Ne sandın ya? Bu işte bir bit yemeği olduğunu anladım, doğru Bursa'ya gittim.
4: Bursa'ya mı? Neden?
0: Şimdi anlayacaksın.
4: Ne diyor?
0: Ömer! Ona öyle düşman gibi bakma da anlatacaklarını dinle.
5: Emine teyze, ne bu kalabalık? Ne oluyor?
6: Aşağı yolda bir araba kazası olmuş da... ...yaralıyı sizin eve getirmişler.
7: Yaralıyı senin yatağına yatırdık Kezban. Ben kasabaya varıp doktoru bulacağım.

Bu patiklerin sahibi çok iyi kalpli bir kızdır. Kocasının yaptığı hatayı affeder dediler. Sahiden affedecek mi?

0: Dedeciğim. Kazım amca. Ömer.
1: Hadi bakalım çocuklar, hazırlanın. Asıl düğün şimdi başlıyor.

0: kalbinizi görüyorsunuz.
1: Başlatma şimdi kalbinden. Sen de oyna. Oyna oğlum.
0: Ay peki peki. Büyük bir aile gibiyiz.
2: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
3: Elimden geleni yaparım.
4: Kız mıdır?
5: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
6: Zeynep Arda!
7: Milli basketçilerimizden Murat.
8: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
5: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
9: Bebek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
10: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
5: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
10: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
11: Bizim kız birazdan TV4'te.
12: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
13: Sadece duruladım.
12: Özel bir formülün var mı?
13: Sadece duruladım.
12: Hadi ama.
13: Sadece duruladım.
12: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece durula.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: anların dondurması Oando.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümü.

Zorla Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Yeni

İskdouble'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
1: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
2: Madem bu rozan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
1: Çocuğun yaşıyor.
0: Harp çıktı bey, savaş başlamıştı.
3: Ne harbi?
4: Adın ne senin?
2: Ayşegül efendi.
3: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
5: Sakın dokunmayın.
2: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
3: Çok güzel oynadınız.
2: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
4: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
6: Ayşegül bugün 16.15'te TV4'te.
7: Taze taze simitlerim var, simit! Taze taze! Simit!
8: Buyur amca.
9: Ver bir simit oğlum.
7: Sıcak sıcak simitler, sıcak sıcak! Taze, taze simit!

0: Belki karnı açtır yavrucağım.
1: Hemen ekmek alıp geleyim bari.
2: Vurmak kadar bebek ekmek yani.
3: En iyisi ağzına bir kaşık akıtalım.
4: Manyak mısın oğlum? Bebeği bu yaşta ayyaş mı edeceksin?
0: Şunu tepiştim. Şunu kucağıma alayım, belki susar ha? Durun. Ay şöyle. Üşenler yetmeşenler. Fış fış. Bizimkinin musluğu bozuldu.
5: Peki ama nasıl susar bu bebek?
4: Canım, Murtaza'nın sesi güzeldir, bir ninni söylesin.
1: Buyurun muhtar bey, buyurun.
6: Dandili dandili dandana.
7: Anne burada!
8: Nerede ya? Yetişin be ablalar, bize koltuk çıkın da şu bebeği susturalım.
7: Bebeği iskambil kağıdı gibi masaya açmışsınız. Önce çekilin başından da hava alsın yavrum. Kalkın da, kalk!
4: Boşunma be Hacer abla, biz de çocukluğumuzu bildik ya da çocuk yetiştirdik.
7: Ay canım, ay yavrum.
9: Bunu ben buldum anne, benim kardeşim olsun.
7: Nasıl bakarız biz ona oğlum?
4: Hep birlikte bakarız abla. Okuturuz, yetiştiririz, gül gibi.
3: Bu çocuk mahallemizin çocuğu olsun. Ona bütün mahalle sahip çıkalım.
10: Kolay mı Rıza bey? Çok para lazım.
4: Sen paraları mezara götürün. Biz bu çocuğu evlat edineceğiz. İtiraz eden var mı?
2: Ben varım. Çünkü ben muhtarınız ve bir okumuş insan olarak diyorum ki bebeği evlat edinmek için kanuni işlemler gerekir.
3: Su yapma muhtar. Sonra seni muhtar seçmeyiz, duman olursun bak.
11: Muhtar haklı. Önce bebeğin anasız babasız olduğu saptanacak, sonra da evlat edinmek isteyenlerin durumları incelenecek.
7: Nihat beyimiz, sen hepimizi tanırsın, bu mahalleyi bilirsin, büyük bir aile gibiyiz.
4: Bu minnacık bebek de aileden olsun, sen istersen yaparsın.
3: Yavrum, evladım.
11: Elimden geleni yaparım, kanuni işlemleri kendim takip ederim.
4: Sağ olasın, madem ki hepimiz buradayız, yavrumuza bir de isim verelim.
3: Lefter koyalım abla, Fenerbahçeli Lefter.
1: Yok oğlum, Metin koyalım, Galatasaraylı.
7: Zırvalamayın ya, kıza hiç erkek adı konur mu?
4: Kız midir?
7: Kız tabii.
9: İsmi Zeynep olsun mu anne?
12: Onu sen buldun. İsim hakkı da senindir. Adı Küçük Ömer'in isteğiyle Zeynep ol.
7: Amca!
4: Adınla bir yaşa Zeynep!

0: okul birincisi olmazsam üzülmeyeceksin.
1: Aman kızım, umurumuzda bile değil, canın sağ olsun.
2: İstersen sonuncu ol, bizim için ne fark eder?
0: Aman abi, ağzını hayır aç! Bütün mahalleli hep birinci olmama alıştı. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
2: Kabahat sen de alıştırmasaydın.
0: Törene geleceksiniz değil mi anneciğim?
1: Gelmez olur muyuz hiç?
2: Tam saatinde, tam takım oradayız.
0: Hadi anneciğim, benim için dua edin.
1: Allah muvaffak etsin kızım.
2: Güle güle Zeynep.
0: Geç kalmayın ha!
3: Sayın müdürüm, bugün öğleden sonra izin rica ediyorum. Bizim kızın diploma töreninde bulunmak istiyorum da.
4: Ey Ali! Duyduk duymadık demeyin! Manav Haydar'ın dükkanı, bizim kızın diploma töreni dolayısıyla bugün öğleden sonra kapalıdır!
5: Al bakalım! Otomobil sana emanet, yarın sabah 8'de burada.
6: Hayrola Rıza abi, bakıyorum bugün erken paydos ediyorsun.
5: Bizim kızın diploma töreni var da, bu yıl koleji bitirdi.
6: Selametle.
3: Hadi bakayım çocuklar, çalışın, çalışın, durmayın, hadi.
7: Tayfur!
3: Buyurun patron!
7: Bugün kaç seçki geldi?
3: Efendim, 120 70 şişe...
7: Pekala, işine bak.
3: 5 sene. Bir mevzatım dedi patron.
7: Gene ne var?
3: Bugün öğleden sonra izin rica edecektim zatenimizden.
7: Bu kaçıncı izin ya? Gene ne işin var?
3: Çok önemli patron! Bizim kızın diploma törenine davetliyim de!
1: Bugün öğleden sonra sizden izin rica ediyorum efendim.
0: Sen de tam en münasebetsiz zamanda izin istersin. Bugün misafirlerim var. Uşak da hasta. Misafirleri ben tek başıma mı ağırlayacağım? Öyle olduktan sonra niye hizmetçi tutayım?
1: Özür dilerim. Eğer çok önemli bir sebep olmasaydı, bu konuda sizi rahatsız etmek istemezdim. Fakat kızım koleji bitirdi. Diploma töreni var. Gitmezsem çok üzülecek.
0: Bunu daha önce haber veremez miydin? Ben de ona göre hazırlıklı olurdum.
1: Ben de bu sabah öğrendim.
8: Bak Hacer Hanım, ben evimde de, işimde de disiplin isterim. Biz nasıl senin paranı gününde ve son kuruşuna kadar ödüyorsak, senden de eksiksiz, kusursuz hizmet isteriz. Bu bizim hakkımızdır.
1: Haklısınız efendim. Fakat bu defalık mazur görün beni.
0: Peki. Git ama bu son olsun. Bir daha böyle bir laubaliliğe müsaade edemem, tamam mı? Bunu bilmiş ol.
1: Merak etmeyin hanımefendi, bir daha olmaz.
8: Bunlara yüz vermeye gelmez. Adamın hemen tepesine çıkarlar.
9: Çek bir tane, şansınıza ne be abi! Harbi tombala, sütle hile var mı bizde yok? 3 numara 5 lira! Çek abicim, çek! Önce parayı iş lan! Sağ ol, bereket versin!
7: Kartları ver, kartları!
9: Al abicim, kart buyur abicim, tamam! Hadi bakalım, bir tane şansını daldır elini, çek bir tane abi, tamam, hop! Aman be abi, bir bacağı kısa geldi!
7: Hay Allah!
9: Hiç şansın
7: yok
9: abi! Tabii, bunda değiştirelim yok abicim! Çek bakayım abi, çek, korkma! Ah, güzel şansını dene, sağ ol abi! Hadi bakalım, ne çıktı abi? Saat kaç abi?
7: 11.30.
9: 11.30 bu, eyvah! Geç kaldım!
7: Dur ya, nereye gidiyorsun be? Birkaç el daha oynayalım!
9: Bizim kızın diploma töreni var da oraya gideceğim
7: abi! Dokuzun sırası mı be?
9: Olmaz abi, milyon kazanacağım, bilsem oynamam
7: ha!
10: Bana bir kilo şeker tartı ver.
3: Bana da bir şişe yağ.
9: İmkanı yok, bizim kızın diploma töreni dolayısıyla dükkanımız kapalı, kusura bakmayın.
6: Hayrola, köfte yapmıyor musun?
8: Hayır ağabey.
3: Bu saatte dükkan kapanır mı?
8: Bizim kızın diploma töreni var da.
9: Hadi çabuk olalım!
7: Ben bizim kızın diploma törenine gidiyorum.
8: Güle güle efendim.
7: Soran olursa orada olduğumu söylersin.
8: Merak etmeyin.

0: Hüseyin beyim, kimsecikler sormaz, herkes orada bugün.
1: Candan inan! Yasemin Oyak! Yücel Başdu! Ayşe Fırat! Orhan Emre! Zeynep Arda! Sayın misafirlerimiz, Zeynep Arda örnek öğrencimiz ve okul birincimizdir.
2: Yeryüzünde hiç kimse ailesi yönünden benim kadar talihli olmamıştır. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz. Bana dünyanın en iyi anası, en iyi babası, en iyi kardeşleri oldunuz. 1000 yıl yaşasam, 1000 yıl sizin için çalışsam, gene de hakkınızı ödeyemem. Siz beni değil, ben sizi alkışlamalıyım. Diploma da sizin, başarı da sizin, ödül de sizin hakkınız.
3: Helal be, helal sana yaptıklarımız. Sen çok daha fazlasına layıksın.
2: Artık çileniz sona erdi. Sayenizde ekmeğimi kazanacak duruma geldim. Bu diploma bir iş bulmama yardımcı olacaktır. Size daha fazla yük olmak istemiyorum.
4: Ne demek? Bu ne biçim söz?
5: Hiç evladı insana yük mü olurmuş?
4: Bizim vazifemiz daha bitmedi.
3: Daha üniversitesi ver bunun!
6: Doğru Tayfur'cum, tabii var!
3: Öldük mü yani? Kızımıza bir üniversite okutamayacak mıyız?
6: O biz başladığımız işi yarıda bırakmayız! Sonuna kadar dayanacağız!
4: Bütün arkadaşların okulun mezuniyet balosuna giderlerken sen kuku mal kuşu gibi evde mi oturacaksın?
2: Ne önemi var abi? Ben evde sizin aranızda daha güzel vakit geçiriyorum.
6: Olmaz! Okul birincisi olduğuna göre balo herkesten önce senin hakkın.
4: Ya, sana güzel de bir faça çektik mi göreceksin. Onların hepsinden daha şık, daha güzel olacaksın.
2: Hiç gereği yok. Kimseyi masrafa sokmak istemiyorum. Zaten bugüne kadar size hep yıkım oldum.
4: Al bakalım!
7: Yardım kampanyasına katılan arkadaşlar, bizim kızın balo masrafı için. Bereket versin arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım muhtar bey, göster muhasebeciliğini. Bu da benden.
8: İyi say muhtar, açık çıkarsa cebimden ödersin.
9: Merak etme, muhtarım mi parayı havada sayar.
10: 273 lira, 25 kuruş.
8: Bu parayla bizim kıza ayakkabı bile alınmaz.
7: Ne yapmalı acaba?
10: Yoldan adam çevirip soymalı. Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesine göre gasp suçunun cezası 8 yıldan başlar.
11: Kesme Murto! Biz para derdindeyiz, sen de kanun derdindesin.
10: Söylemesi bizden.
8: Takım yattı abiler. Bizim kız baloyu ancak rüyasında görebilir.
12: Ey para denen nazlı kız! Olduğun yerde büyü çöl ve aklımı başımdan al.
7: Eyvah! Üşüttü galiba. Bir misliği, iki misliği, üç misliği, en misliği, en!
13: Sakın üstüne varmayın, saldırabilir.
7: Çöl, iki
8: ötüse telefon edeyim.
13: Otur ulan yerine.
12: Çöl, çöl, pere, çöl!
14: Alo, ben komiser Nihat.
15: Burası moda konfeksiyon mağazası. İki bayan kızlar için taksitle alışveriş müracaatında bulundular. Sizi kefil olarak göstermek istiyorlar.
14: Beni mi? Allah Allah! Kimmiş bunlar? Ya öyle mi? Tabii memnuniyetle, ne isterlerse verin. Kefilim kendilerine. Bu benim için şereftir, şeref.
15: Teşekkür ederim komiser bey. Evet. Mağazamız emrinizdedir hanımefendiler. Ne isterseniz satın alabilirsiniz. Sizlere hizmet etmek bizim için şereftir, şeref.
6: Ya gömdün içim,
2: Peri kızı olma. Gibi
7: güzel. Allah nezerden seklesin. Sen bir türfende beklesin.
2: 41 kere maşallah.
7: Bravo.
2: Sana çok yakışmış elbise.
7: Abi ben nasıl buluyorsun?
15: Rezalet.
7: Ayıptır söylemesi. Bu façaya 3000 lira verdim.
15: Ne? Bakalım.
2: Ah, sizlere çok teşekkür ederim.
16: Şu nazar boncuğunu görünmez bir yerine tak kızım.
10: Bu da maşallah.
2: Aa, çok teşekkür ederim.
7: Kraliçelere layık bir parfüm. Temizleyelim mi? Buyurunuz.
2: Teşekkür ederim.
16: Al hayatım. Bu da gece çantası.
2: Sağ ol.
10: Bir kraliçe bileziksiz olmaz.
2: Teşekkürler.
16: Kusura bakma Zeynepciğim. Çam sakızı çobana armağan.
2: Sağ olun.
7: Yedi kocadan miras yemiş zengin dulun kıyakçılığına bakın. 2,5 liraya yasak sanırım. Aa,
16: pintilikten değil Tayfurcuğum. Romantik karıyım ben.
7: Kozmetik misin?
2: Kızmayın ona. Beni hatırlamış olması yeter. Hepinize teşekkür ederim.

0: nasıl gelsene?
1: Kusura bakma ama sizin balo açmadı beni.
0: Neden? Baksana bir sürü güzel kız var burada.
1: Hepsi de çoluk çocuk. Onların arasında ne işin var?
0: Sana da kız beğendirmek mesele.
1: Belki sen de haklısın. En iyisi eve gidip kafayı vurup yatmalı. Yarın maçım var. Hadi eyvallah.

0: Şu kız kim?
1: Hangisi?
0: Şu ortada dans eden, sarı elbiseli.
2: O okulumuzun birincisidir. Adı da Zeynep.
0: Çok güzel kız. Onu tanıştırsana bana.
3: Ne o? Gitmekten vaz mı geçtin yoksa?
2: Oturalım mı?
0: Oturalım, oturalım.
4: Dansları nasıl döktürüyorum?
0: Çok güzel.
2: Tebrik ederim sizi.
4: Bir hafta evvel de bütün kurtlarımı Paris'te dökmüştüm. Oradan Monte Carlo'ya geçtim. Tam 50.000 dolar kazandım.
2: Tam 750.000 Türk lirası. Doğrusu çok talihliymiş.
4: Talihimden hiç şikayetçi değilim.
2: Çocuklar, size ünlü bir sporcumuzu tanıştırayım. Milli basketçilerimizden Murat. Okulumuzun birincisi Zeynep, üçüncüsü Aslı, Serpil, Candan, Toygun, Ali, Nazlı, Hakan.
0: Memnun oldum.
4: Ben de Zeynep'in abi Ömer.
0: Memnun oldum.
4: Bir zamanlar ben de çok iyi top koştururdum.
2: Yakında seyahatiniz var mı?
4: Bugünlerde Las Vegas'a gitmem lazımdı ama annemle babam Avrupa'da seyahatte. Fabrikamın bütün yükü omuzlarımda. Onun için gidemedim.
3: Fabrikanız mı var?
4: Fabrikalarımız demek ki daha doğru olur. Durmadan da yenilerini kuruyoruz. Ayıptır söylemesi, bu gidişle 1000 fabrika yapacağız değil mi kardeşim? Siyatiyim.
5: Zeynep bunlardan bize hiç söz etmedi.
4: Ayıptır söylemesi, kız kardeşim çok mütevazidir. Aile servetinden söz edilmesini hiç sevmez. Biraz da dans edelim mi çocuklar?
0: Dünya tatlısı bir abiniz var, onu çok sevdim.
6: Çok şakacıdır. Hatta lüzumundan fazla.
4: Sen gel.
0: Dans edelim.
6: Olur.
4: Sen batın kalmasın. Yok, gene sen gel.
0: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
6: Bu bir iltifat mı yoksa?
0: Yok. Size iltifat edilemez, çünkü ne söylense azdır. Size iyi niyetli, tertemiz bir arkadaşlık teklif etsem, kabul eder misiniz acaba?
6: Daha birbirimizi o kadar az tanıyoruz ki.
0: Size kendimi tanıtmaya çalışayım. Teknik Üniversite Makine Bölümünde öğrenciyim. Adım Murat Boğa.
6: Boğa? Yoksa şu ünlü sanayicinin o...
0: Evet, Adil Boğa'nın oğluyum.

0: İkimiz de sanayici çocuğuyuz. Sizin babanız da benim babam gibi sanayici.
1: Benim babam mı sanayici?
0: Biraz önce abiniz öyle demişti. Fabrikalarınız varmış.
1: Evet ama bizimkiler sizinkilere benzemez. Çok daha küçük çapta. İmalathane sayılır.
0: Tevazu gösteriyorsunuz. Abiniz haklıymış. Servetinizden söz edilmesini gerçekten sevmiyorsunuz.

0: Özür dilerim, abimin yanına gideyim, beni merak eder.
1: Bir daha ne zaman görüşeceğiz?
0: Bilmiyorum.
1: Yarın spor salonunda şampiyonluk final maçımız var, hayatımın en güzel maçını oynayacağım. Ne olur gelin.
0: Söz veremem.
1: Gelirseniz beni mutlu etmiş, hem de bana moral vermiş olursunuz.
0: Gelmeye çalışırım, izninizle.
1: Teşekkür ederim.
2: Aman abiler, ayıptır söylemesi, o ne baloydu ne balo! Hur misali bir sürü genç kızın arasında kendimi cennette sandım!
3: Sen bizim kızı anlat, bizim kızı!
2: Bizim kız malum, balonun kraliçesiydi! Terbiyesi ve güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Ayıptır söylemesi, kardeşiniz de Bülum'un kızları yaktı!
4: Kırk yalan Ömer, sallamaya başladı!
2: Atma be, atma! Aslı'yla saat 13'te Taksim'de, Betül'le 14'te Aksaray'da, Serpil'le 15'te Üsküdar'da, Candan'la saat 16'da Pendik'te, Lale'yle saat 17'de Heybeliada'da.
3: Yeter ulan yeter, emme de etkine!
2: Yapma, yırtma kızları abi! Bak Candan'ı yırttı, Semir'le yırtıyor, yapma be abi, ne olur be abi, yaptıralım ben işte be abi ya!
1: Yarın şampiyonluk final maçımız var, sizin için oynayacak, hayatımın en güzel oyununu çıkaracağım. Ne olur gelin, siz gelmezseniz şampiyonluğu kaybedeceğiz. Gelirseniz inanıyorum kazanacağız. O güne kadar sizi çok özleyeceğim.

0: Ez itt a rolling!
1: Cezanızı vermesin. Sen nereye bakıyorsun be? Biraz buraya baksana! Oyunu takip et!
2: Müsaade edin, tekrar girin hocam.
1: Başka çaremiz yok, hadi gir.

0: Çok başarılı bir oyun çıkardın. Camdan yürekten kutlarım seni.
1: Senin için oynadım. Bu başarıyı tamamen sana borçluyum. Eğer sen orada olmasaydın bu maçı kazanamaz, şampiyon da olamazdın.
2: Sana büyük bir aşk görünüyor kız.
0: Ah Hacerciğime falda gözüken bu aşk yeni mi?
2: Ne bilirim.
0: Yüreğim tam 20 yıldan beri umutsuz bir aşk ateşiyle yanıp tutuşuyor.
2: Tayfur mu?
0: Tayfur ya! Seviyorum onu! Çılgınlar gibi seviyorum! Ama o hain yüzüme bile bakmıyor! Neler yapmadım ki büyüler, adaklar, üfürükçüler... Hiçbiri fayda etmedi! Ah! Ne olur ablacığım! Aramı yap!
2: Deli karının zoruna bak! Ulan ben aracı mıyım? Şu haline bak! Benden beter olmuş, hizmetçiye dönmüşsün! Bir yandan sıkıyor, bir yandan da yalıyorsun! Biraz da para harca, para!
0: Acaba biraz para koklatsam... ...Tayfur'u elde edebilir miyim?
2: Edersin belki, kız olabilir! Dur şimdi beni dinle bakayım! Giyin, uşan, berbere git! Saç, baş, patikür, manikür diyorlar işte o hatlardan yaptır! Şöyle iyice bir süslen!
3: Buyurunuz efendim! Bilin... Sizin ve muhterem eşiniz Selim Efendi'nin emirlerine her zaman amadeyiz efendim!
0: Tayfur'um! Tayfur! Lütfen bakar mısınız?
3: Beni burada da mı buldun? Ne var, ne istiyorsun?
0: Beni nasıl buluyorsun Tayfurcuğum?
3: Seni bulamıyorum, çingene bohçası gibisin! Bütün renkleri sürüp sürüştürmüşsün!
0: Seni seviyorum Tayfurcuğum!
3: Bana bak... Bana Tayfurcuğum demeyi çiğnerim seni!
1: Şimdiye kadar hiç kimse beni böylesine etkileyemedi. Seni tanıdığım için çok talihliyim. 1000 yıl yaşasam senin gibi bir kıza rastlayamam.
0: Korkarım bana olduğundan daha fazla değer veriyorsun.
2: Hani hep

0: oğlum. Hadi.
1: Sen benim iyilik meleğim, uğur böceğim, maskotum, tatlı Zeynep'imsin.
2: Seni tanıdığımdan beri düşüncelerim, çalışma programım, hayatım alt üst oldu. Bu kafayla üniversite imtihanlarında nasıl puan tutturacağım bilmem.
1: Aldırma, ben sana yardım ederim. Matematiğim çok kuvvetlidir, birlikte çalışırız.
3: Dur lan dur!
4: Ne var, ne oldu abi?
5: Vay be! Bu bizim kız değil mi? Olamaz, olamaz!

0: bir rüya olmalı. Vay namusunu.
1: Bana bak, hemen dön şu arabayı takip et.
2: Buradan dönüş yok. Trafiğe baksana.
1: Ne trafiği lan? Çabuk dön dedim sana.
2: Nasıl dönerim ya? Şu hali görmüyor musun?
3: Kuş bakışı bakalım mı? Kafadan balığını çakalım.
4: Hoppa!
5: Adam gibi oyna.
4: Şuraya bak be, şansa bak. Hadi. Hadi at.
0: Size acı bir haberim var arkadaşlar. Bizim kız aldığımıza kara çaldı. Bugün onu bir delikanlıyla kol kola gezerken gördüm.
3: Ne dedin? Lafını bir aldar, ben seni eve laf ederim. Yakatmam, çekmem silahı. Size sen... Öyle laf söyleyecek, daha anasının karnından doğmadı, konuşma lan!
0: Bırak ulan,
3: hayır! Bırakın beni be, bırakın! Oturun!
4: Allah Allah, oturun bu!
3: Kesin Şamatay be, kesin diyorum!
5: Bana bak Haydar! Bu söz ya ispatlanır ya da kan gövdeyi götürür.
3: Ulan ben de seni gebertmezsem!
0: Eğer bir yalanım varsa, beni kendi silahımla vurun!
6: Vürüz Haydar! Bizim kıza pislik atanı bebemiz ölse vürüz!
0: Kitabım hakkı için doğru söylüyorum! Şoför de gördü! Bindikleri arabayı takip edemedik! Eğer yakalasaydım, belki kıza kıyamazdım ama yanındaki züppeyi delik deşik ederdim! Kanıma dokundu arkadaşlar! Kanıma dokundu! Kanıma! En az sizin kadar ben de seviyorum bizim kızı!
7: Neden gözlerini benden kaçırıyorsun?
8: Bilmiyorum. Bu benim şimdiye kadar alışmadığım bir şey. Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlardı.
7: Sevgiler çeşit çeşittir Zeynep. Fakat işlerinde bir tanesi vardır ki hepsinden daha üstün bir sevgidir. Benimki işte o sevgi. Adına da aşk derler. Seni seviyorum Zeynep. Benimle evlenir misin?
8: Merhabalar.

0: Merhaba. Ne oluyor size Allah aşkına? Mahalleli de bir tuhaf bugün. Sanki herkes kırgın, dargın, gücenmiş bana. Niçin? Neden? Kime ne yaptım ki?
1: Seni bugün bir erkekle görmüşler.
0: Ne var bunda? Yabancı değil ki. Balada tanıştığımız genç.
2: Belki bir it kopuk, bir serseri veya sabıkalı.
1: Onun neyin nesi olduğunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Her şeyden önce çok iyi bir ailenin çocuğu. Adil Boğa'nın oğlu.
2: Ne? Adil Boğa'nın oğlu mu?
1: Şu ünlü sanayi kralının oğlu mu?
0: Evet, onun oğlu.
1: Vay anasını! Neyse, kimin oğlu olduğu önemli değil. Sana karşı iyi niyetli olduğu ne malum?
0: İyi niyetli olmasa bana bugün evlenme teklif eder miydi?
1: Evlenme teklif etti ha?
2: Adil Boğa'nın oğluyla evlenmek ha?
1: Bağışla kardeşim, böyle olduğunu bilmiyordum. Tebrik ederim.
2: Ah! Ah kızım, başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu!
0: Pek öyle sayılmaz anne. Abim o gün baloda bizim çok zengin olduğumuzu söyledi.
2: Yalancı! Sonra?
0: Sonrası devam etti anne. Ona zengin olmadığımızı söyleyemedim. Çok üzülüyorum.
2: Üzülme yavrum! Abin olacak densiz pirincin taşını ayıklasın bakalım!

0: işte böyle arkadaşlar. Adil Boğan'ın oğlu bizim kızla evlenmek istiyor.
1: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
0: Tabii resmen lan. Dost mu oturacaktı?
2: Senayi kralının oğlu bize demet mi olmak istiyormuş? Bir düşünelim, belki de vermem.
1: Kulaklarıma inanamıyorum. Kimin aklına gelir ki?
0: Neden gelmesin muhtar? Bizim kıza az bile.
3: Şu işe bakın. Az kalsın kızın günahını alıyorduk.
0: Alıyorduk ya. Haydar'ın yüzünden.
4: Kabul ettim. Şu Adil Boğa ne şanslı adam be! Gelinin en kıyağını alıyor.
0: Asıl talihli olan oğlu.
4: Ama delikanlıyı görür görmez kanım ısınmıştı zaten. Kendi kendime dedim ki, tam bizim kıza layık bir koca. Bizim aileye göre bir damat. Allah'ıma dinime, sapına kadar erkek adam.
0: Ulan yağcılık yapma! Bizi burada birbirimize sokmuştun.
3: Düğüne hazırlıklı olalım çocuklar.
2: Şimdiye vermeyelim böylere. Nezlenelim, işlerine gelirse bizimkise demet mi bulunmaz?
0: Durun, ben bir hata yaptım.
3: Gene ne halt ettin?
0: Sormayın abiler, baloda kızlara hava basarken ayıptır söylemesi, biraz fazla basmışım havayı. Ticarethanelerimizden, fabrikalarımızdan söz ettim.
2: Fabrikamızdan değil de, fabrikalarımızdan, öyle mi?
5: Çok güzel Cemal, bravo! Harika, hadi biraz daha sıçra! Evet! Hadi Murat! Çok iyi! Çok iyi çocuklar!
6: Evlenme teklifime daha bir cevap vermedim.
7: Bu konuyu daha annemle babamla konuşamadım.
6: Onlarla tanışmayı çok isterdim. Beni evinize çağır da ben konuşayım istersen.
7: Annemle babam şeydeler, Avrupa'da seyahatteler.
6: Dönmelerini sabırsızlıkla bekliyorum. Bizimkilere senden söz ettim Zeynep. Uzun uzun anlattım. Seni görmek istiyorlar. Bize götürüyor mu seni? Bana inan, evimize ilk defa bir kız arkadaşım gelecek. Seni annem babamla tanıştırmama izin veriyorsun değil mi? Hı hı.
8: Bize anlatılandan da güzelmişsiniz yavrum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, çok!
7: Rica ederim efendim.
9: Sağ olsun Murat, seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
8: Eskiden hep maçları anlatırdı, şimdi yalnız seni kızım. Biricik oğlumuzun Rabıtalı hanım hanımcık bir kıza sevgi duyması bizi çok memnun etti.
9: Zaman kötü, kimin ne olduğu belli değil. Senin bir başka olduğun yüzünden belli kızım.
7: Teşekkür ederim, çok iyisiniz.
8: Valide Hanım, Peder Bey nasıllar?
7: Merci. İyiler efendim.
9: Murat, Avrupa'da olduklarını söyledi. Pederinizle anlaşacağımızı ümit ederim. Aynı meslekten olmamız da güzel bir tesadüf. Ne zaman dönecekler?
7: Kesinlikle belli değil efendim.
8: Onlar dönünceye kadar biz de senin anan baban sayılırız yavrum. Sık sık gel Emin.
6: Ben onu getiririm anne. Biraz sıkılgandır çünkü.
8: Biz yabancı sayılmayız artık. Sana layık değil kızım ama kabul edersen hepimizi çok sevindirirsin. Bana annemden hatıradır yavrum.
7: Sizin için hatırası olan bu kadar değerli bir hediyeyi kabul edemem efendim.
8: Lütfen yavrum. Günün birinde gelinime takmak için saklıyordum. Seni tanıdıktan sonra bir başkasına veremem.
2: Saçların hakiki olduğuna bahse girelim.
10: Yok, bir de sahte olacaktı.
3: Sizde akıl yok mu be? Koskoca Adil Boğa gelinine sahte mücevher takar mı?
11: Bırakın tartışmayı be! Tak kızım! Pek de yakıştı kızıma.
7: Çok güzel, güle güle kullan Zeynepciğim. İyi günlerde inşallah. Darısı benim başıma. Değil mi Tayfurcuğum?
9: Başına taş düşsün inşallah!
3: Kaç para eder dersin muhtar?
9: En az 100.000 eder.
0: Bu zamanda 100.000'in lafı mı olur? Milyon de milyon!
3: Çüş!
7: Bunu geri vereceğim. Bitsin artık bu oyun. Bıktım yalan söylemekten.
0: Senin bir suçun yok ki. Yalanları uyduran benim.
7: Ben de mecburen yalana devam ettim. Beni zengin biliyorlar. Fakir olduğumu öğrenirlerse.
12: Ne olmuş fakirse? Fakirlik ayıp mı?
3: Korkma kızım. Senin arkanda koskoca bir mahalle var.
7: Evelallah.
3: Evelallah seni hiçbir yerde mahcup etmeyiz. Arkadaşlar, mahallemizin şerefi söz konusudur. Oğlan tarafı madem ki bizim kıza değerli bir yüz görümlüğü taktı, bizim de oğlan tarafına hediye almamız gerekir.
9: Elbette alacağız. Öldük mü yani? Biz onlardan aşağı mı kalacağız?
4: Kalmayacağız.
1: Biz daha ölmedik. Kızımızı mahcup etmeyiz.
0: Şeref meselesi bu. Her türlü fedakarlığa haziriz.
9: Biz kızımız için canımızı veririz.
3: Sağ olun arkadaşlar. Yardım kampanyası açılmıştır.
12: Hadi beyler, pamuk eller cephe. Müfter Üme, senden başlayalım.
4: Hadi al bakalım.
12: Hadi beyler, damada hediye kampanyası. Yok mu ketilen? Başka? Döldür.
9: Al bakalım, helal olsun.
12: Buyur abim, döldürelim. Hadi bakalım.
9: Ha, bu da benden.
12: Ne çıkarsa bahtinden. Melin kadar zekatın olsun. Hadi bakalım arkadaşlar, ne çıkarsa bahtinizden, tamam. Buyur muhterem mi, göster muhasebeni.
0: İyi para toplandı galiba.
4: 1121 lira 75 kuruş.
0: Oo, bu parayla damadımıza layık bir hediye alamayız arkadaşlar.
12: Zengin bir kaynak bulup kaynatmalıyız arkadaşlar.
0: Öyle zengin bir kaynak var bizim mahallede.
9: Kim ulan bu kaynak?
0: Mahallemizin zengin dolu Cevriye.
9: Sahi be,
0: ulan şimdiye kadar neden akıl edemedik biz bunu?
12: Bebekken o adama günahını bile vermez.
0: Ama eğer birine gönül vermişse...
9: Ve gönül verdiği senin gibi yakışıklı bir delikanlıysa...
3: Bu delikanlı karının aklını başından almışsa...
9: O zaman Cözi ne parayı görür ne puli.
1: Açar kesenin ağzını akıtır paraları oluk gibi, değil mi Tayfur'um?
12: Yok arkadaş, ben bu işte yokum, üstüme gelmeyin.
0: Bizim kızın hatırı da mı yok be abi ha?
12: Hatır için çiğ tavuk bile giyerim. Ama o Cevriye karısı ne yenir ne de yutulur.
9: Tayfur, vicdanın da mı karıncalanmıyor be? Düşün, Zeynep'in istikbalini düşün hadi.
12: Zeynep'e canım feda. Ama ne olur o Cevriye karısına beni muhatap etmeyin. Yedirmeyin arkadaşlar.
3: Kızımızın mutluluğu tehlikede. Onu ancak sen kurtarabilirsin.
12: Kızımızın mutluluğu için kendimi feda ediyorum.
9: Gazan mübarek olsun Tayfur, hadi.
12: Ben gidiyorum arkadaşlar. Önce bir posanı bağlayalım.
9: Sana meyvenin, sebzenin kralını verdim ablacığım.
1: Hadi oradan, ben senin ne kazıkçı olduğunu bilmez miyim?
9: Yapma be abla, günahıma giriyorsun.
1: Aa, kaç para tuttu?
9: Ayıp ettin, senden de para mı alacağız? Bugüne bugün yengemiz sayılırsın.
1: Aa, yengesi be? Nereden yengen oluyormuşum?
9: Şey, Tayfur abimden tabii.
12: Günaydın Cevriyenim, cümet dudak.
9: İşte eniştem geldi.
1: Günaydın Tayfur Bey.
12: Teşrik-i mesai edebilir miyiz?
1: Memnun olurum efendim.
12: Müsaadenizle zerzevatınızı ben taşıyayım.
1: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
9: Helal be! Birbirinize çok yakışsınız. Tıpkı sulu boya tam da resmi gibi.
13: Selamlarım. Çifte kumrular sizi, Allah muhabbetinizi arttırsın.
12: Ooo, helal olsun be Tayfur abi, ayıptır söylemesi, tatmışsın fıstığı koluna. Bu dünyada senden mesut adanmıyor. Nazar değmesin, saadetimizi çok görme evladım.
1: Yedim.
12: Aman abi, çok görür müyüm hiç? Bilakis saadetinize duacıyım, duacı.
9: İyi günler sevdalılar.
13: Terbiyesiz.
12: Allah mesut etsin.
9: Allah saadetinizi bozmasın, nikah muamelelerinizi ben takip edeceğim.
12: Maşallah, maşallah!
1: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
12: Zerzebatınızı değil, güzel cemalinizi kalbinde taşıyorum. Acaba yarın mahalle biçide keşkül deyip sinemaya gidelim mi?
1: Ah, seninle ölüme bile giderim.
8: Tayfun!
1: Öldük! Duvarlara kafamızı vurup bağlayalım!
2: Acaba küçük bir istirhamda bulunabilir miyim?
8: İste Tayfun'cum!
2: Sadece 20.000 papel!
8: Tayfur!
2: Tayfur!
8: Tam 20.000 lira! Erkeğim benim, canımın içi! Helal olsun sana bu paralar! Tayfur nereye? Ah bu şişine kurban olayım! Tayfur nereye?
4: 18.000 lira!
2: Bu parayı ne büyük fedakarlıklarla buldum!
4: Bu para niye küsuratlı?
2: Ne küsuratı be! Siz de buldunuz, buluyorsunuz!
4: Açık öt!
2: Acaba ne kadar suistimalim var Tayfur he? Tövbe! Hepsi bu kadar!
4: Cevriye ablanın evine mal götürdüm, 20.000 lira verdim dedi.
2: Yalan! Vallahi yalan! Muhtarın ölüsünü öpeyim yalan!
4: Aman sen kendi ölünü öp be!
14: Arayın üstünü! Bu herif zimmet yaptı!
2: Aman! Allah'ını seven beni tutmasın!
4: Dur bakalım Tayfur abi! Dur
2: aman! Oynama! Gıcık alırım! Nasıl olur? Tamam abi! Aman! Enseme dokunma!
14: Arayın, arayın! Devam edin! Hadi!
2: Peki neden? Aman!
4: İşte buldum, buldum, buldum!
2: Bekele! Çaktım! Demek yırtık cepten kayıp, çoraba girmiş!
4: Emniyeti suistimale girer bu suç. Cezası da 6 ila 18 yıldır.
14: Öyleyse şeriatı
2: kırılır. Ulan evladım be! Yatmayayım şeriatı, meriyatı bırakın, yasıktır bu yavruya, dokunmayın bana! Ben o parayı damada ziyafet çekmek için sakladım.
14: Söylesene oğlum! 18.000 lirayla damada hediye alırız, 2.000 lirayla da ziyafet çekeriz.
2: Güzel, ben de bizim gazinoyu ayarlayayım. Yalnız fazla yiyip içmeyin, duman oluruz sonra. Ver bakayım, soyalım baştan.
8: Koy, koy, hepsinden.

0: Aşağı bu kollar iyi kalmayalım.
1: Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Ve sizleri çok sevdim. Sizlerin şerefine içiyorum.
2: Şerefe!
3: Şerefe!
0: Buyurunuz Demet Bey. Tanışmamızın hatırası olarak size küçük bir hediye takdim ediyorum.
3: Bu da benden damat. Hep beni hatırlarsın. Al bakalım, hah! Hep üstüne takarsın.
1: Tabii, her zaman.
4: Ayıptır söylemesi enişte bey, değerli bir parçadır.
1: Çok naziksin.
5: Güle güle kullanın damat bey. Buyurun.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
3: Oh, hepsini tak takıştır.
1: Hediyeleriniz beni çok duygulandırdı. Bana göstermiş olduğunuz bu yakınlığa teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim.
6: Bu masanın hali ne? Ha, değerli enişteme hazırlanan mezeler bu kadar mı? Daha getirin, ne varsa getirin buraya! Bu masa milyarder Tayfur Bey'in sofrası, çabuk! Getirin! Karides, havyar, rokfor peynir, beyaz peynir, kaşar peynir, ne bulursanız getirin! Çabuk!
4: Ah! Ayıptır söylemesi, siyatim vardır da... Unuttuğum bir şey varsa sen sipariş ver dayıcım.
0: Veririm yengeciğim, veririm.
3: Tayfur'um! İstiyorum.
4: Dayımız bizim holdingin en büyük hissedarıdır. Ayıptır söylemesi yatırımı milyarları aşar.
0: Allah cezanı versin.
1: Öyle mi? Ben de babamı zengin sanırdım. Oysa neler varmış. Siz bizden daha büyük bir kuruluş olmalısınız.
6: Estağfurullah Demet Bey. Ama haddim olmayarak büyük oynamayı severim.
3: Kocam benim hep büyük oynar. Aslan kocacığım.
1: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum dayı bey.
4: Ben de takdir ediyorum, eniştemin şerefine.
1: Saadetinize evlatlarım.
5: Saadetinize.
1: Güzelliğine içelim. Dans edelim mi? Müsaade ederseniz dans edebilir miyim?
4: Müsaade sizin mi?
5: Müsaadenizle.
0: Fena atladın, mide fesadına uğrayacaksın.
4: Ulan insafsız senin! Ben bu hesabın altından nasıl kalkarım?
3: Senin canın sağ olsun Tayfur!
4: Canım sağ olsun, sefam olsun!

0: Benim midem böyle bir bayramı 10 senede bir bulur. Ayıptır söylemesi.
1: Çok alçak gönüllü, çok samimi bir ailem var. Pek sevdim hepsini.
0: Oğlum, oğlum! Hı. Burası fıkara masası mı? Bir kuru fasulye getir, bol cacık da olsun.
2: Bas! Ya. Oğlum, rehin kalacağız, 12 ay bedava çalışacağım!
0: Beni ilgilendirmez, rehin kalacak olan sensin dayı bey.
2: Olmaz olsun senin gibi uğursuz yiyen! Madem öyle, tamamen dağıtalım! Hı. Oğlum garson, buraya bak!
3: Buyurun beyim.
2: Bir şişe... Benden, bas. Hadi!
4: Ah yaşa Tayfur'cum! Garson efendi, getir!
1: Bu gece hayatımın en mutlu gecesi.
5: Tayfur, bütün arkadaşların gitti, hesap ne olacak?
6: Hesabımı verin bakalım!
5: Buyur!
6: Oh, 9632 lira mı? Ben bu hesabı nasıl öderim?
5: Üzülme Tayfur, ödeyemezsen 3 ay benim hesabıma çalışırsın.
7: Geldiğim zaman evde her şeyi bıraktığım gibi muntazam isterim.
8: Siz merak etmeyin hanımcığım.
9: Biz sanki buradaymışız gibi disiplin içinde işinize devam edeceksiniz.
8: Elbette, görevimiz bu bizim.
7: Evimiz size emanet. Umarım emanete ihanet etmezsiniz.
8: Hiç eder miyiz hanımcığım? Evinize gözümüz gibi bakacağız efendim.
7: Hadi hoşça kalın.
9: Allah'a ısmarladık.
8: Güle güle, selametle efendim.
10: Annenle babam nerede şu anda?
11: Annemle babam mı?
10: Hı hı.
11: Şey, Paris'teler.
10: Ha ya, oturalım mı?
11: Olur.
10: Paris'e gitmek bizler için bir sorun değil. Özel bir uçak kiralar, annemi babamı da alıp gider seni istetirim.
11: Aa, buna ne gerek var? Nasıl olsa yakında gelecekler. Bakarsın biz oraya gidene kadar onlar başka bir yere geçmiş olurlar, boşuna gitmiş oluruz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Murat'ın annesiyle babası er geç beni istemeye gelecekler. Yakında bütün foyamız meydana çıkacak. Benim bir yalancı, bir sahtekar olduğumu anlayacaklar. Murat beni terk edecek.
8: Üzülme kızım. Hayatta her şeyin bir kolayı bulunur. Bak, bizim köşkün sahipleri seyahate çıktılar. Dünürlerimizi orada ağırlarız.
11: Hayır, artık bu oyuna devam etmek istemiyorum. Kendime olan saygımı yitirdim. Bitsin bu çirkin oyun. Bitsin. Murat'a bakacak yüzüm kalmadı artık. Onu bir daha görmeyeceğim. Hiçbir zaman. Artık her şey bitti.
12: Ver asını gör!
13: Hadi bakayım!
14: Aa, helal be, helal olsun sana! Ne goller atıyorsun be enişte! Ha, ulan, ha.
15: Hadi.
14: Enişte! Gol! Enişte! Enişte! Gol!
16: Hoş geldin kayınço!
14: Hoş bulduk enişte!
16: Ne haber?
14: İyilik, idare ediyoruz işte!
16: Hay yaşıyorsun!
14: Sen de yaşa! Sana bir müjdem var!
16: Hayrola?
14: Annemle babam seyahatten döndüler!
16: Ha? Sahi mi?
14: Cumartesi akşamı ailece sizi köşke bekliyoruz. Al, bizim köşkün adresi burada yazılı.
16: Yaşayasın kayınço! Hiçbir müjde beni bu kadar sevindirmezdi.
17: Doğru değil, koskoca Adil Boğa ailesi.
18: Onların karşısına onlara layık dünürler olarak çıkmak gerekiyor.
19: Nadide yiyecekler, pahalı içkiler.
2: Ah, ona göre giyim kuşam!
18: Ha buna kısa yoldan para lazım deseniz.
7: Parasız hiçbir şey olmaz.
0: Ah, paranın gözüne gözlük!
2: Durun arkadaşlar! Bizim mahalledeki kaynak kurudu mu ki be?
3: Hay for the count! Hazır!
15: Tayfur! Cevriye ablaya

0: gelirsin. Ah! Ah be! Ah! Senin için içiyorum Tayfur'um! Şerefine! Ah! Ah! Sen kimin için içtin canikol?
1: Ha? Öf anam öf! Yandım kere kere, yandım!
0: Aa, benim için yandın değil mi? Ha? Aslan koçum! Ne oldu sana canım? Bir şeye mi sıkıldın?
1: Sorma! Yarın ödenecek 40.000 liralık ufak bir bonum ver.
0: Paranın lafı mı olur Tayfurcuğum? Bir 40.000'im daha feda olsun sana, ay!
2: Murat, nasıl olsa gerçeği öğrenecektim. Şimdi oynanan oyunu tüm ayrıntılarıyla bu mektubunla benden öğrenmiş oluyorsun. Sakın beni yanlış anlama. Ne yoksulluğumdan ne de çevremdeki insanlardan utanıyorum. Tam tersine. Beni cami avlusunda bularak bu yaşa getiren o iyi yürekli insanları şimdi daha çok seviyorum.
0: Of aman!
1: Hadi bakayım otoslu cevriyem!
0: Alay etme Tayfur! Kız kalk gir, hazırlan gidiyoruz, kalk!
3: Hadi gidiyoruz kızım, kalk bakalım, kalk!
4: Yolculuk,
3: kalk! Hadi kalk!
4: Hadi!
3: Anlamadım, nereye?
1: Oğlan tarafı bu akşam seni bizden istemeye geliyorlar.
3: Buraya mı?
0: Benim çalıştığım köşke!
3: Siz deli misiniz? Nasıl olur?
5: Her şey hazır, hiçbir eksiğimiz yok.
1: Bak sana neler aldık! Hadi kalk, hazırlan bakalım!
6: Bak kızım, senin için ne hallere girdik!
0: Ne varmış halımızda? Değil mi Tayfurcuğum?
7: Adam hayatımda ilk defa kravat bağlıyor!

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosi

0: kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
1: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni

0: çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: enchanté.
1: Zeynep'in abi Ömer Bey. Annem ve babam.
0: Şeref oldum efendim. Teyzeciğim bakayım.
1: Bu da ailenin dayısı.
0: Şereflerin en büyüğünü bahşettiniz. Büyüğünüz. Buyurun, buyurun.
2: Bırak palavrayı, anlat ne oldu?
0: Geldiler muhtar, tanışma merasimi yapıldı işler tükününde.
2: Gelmişler, tanışmışlar. Her şey yolunda gidiyor.
3: Sizi zaten iş hayatından ve gazetelerden tanıyorum.
4: Siz de bize hiç yabancı gelmediniz.
5: Bizim de kanımız hemen verdi.
6: Vallahi öyle, sanki 40 yıllık ahbapmışık gibi.
7: Acaba daha önce tanışmış mıydık hanımefendi?
8: Birçok toplantıda karşılaştık. Ama tanışmamız bugün kısmet oldu.
9: Bey amca, işler nasıl? ayıptır söylemesi, ben hep sizin gibi zengin olsam diye hayal kurardım.
4: Sağ ol delikanlı, gözlerinizden zeka fışkırıyor. Eminim iş hayatında çok büyük başarıya ulaşacaksınız.
0: Yeğenim ticari bir dehaya sahiptir. Özellikle mali kaynakları keşfetmekte son derece yeteneklidir. Dayım da onları işletmekte erbaptır bey amca. Ayıptır söylemesi.
4: Ha belli, belli. Sanırım sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz.
3: Evet efendim.
2: Söz kesme merasimi başlamış, kızı istiyorlar.
0: Hey be!
2: Yaşasın!
6: Başardık!

0: Çok acayip, köşkte neler oluyor acaba?
1: Zeynep'i çok sevdik, çok beğendik, onu bir evlat gibi benimsedik.
2: Zeynep'i bu kadar mükemmel yetiştirdiğiniz için sizi kutlarım efendim.
3: Onu en büyük mekteplerde okuttuk. O bütün mahallenin sevgilisidir, bir denemizdir.
4: Ayıptır söylemesi, ailemiz biraz geniştir de bütün aile demek istedi.
5: Söz kesme merasimi devam ediyor. Erkek tarafı kızımızı çok beğenmişler. Durmadan övüyorlar. Merak etmeyin, her şey yolunda.
6: Ne oluyor be? Nedir bu gürültü?
1: Ay sizi çalıştıranın da...
6: Siz kim oluyorsunuz? Lütfen burayı terk edin! Dışarı çabuk!
7: Benim evimden beni mi kovuyorsun?
8: Neler dönüyor burada?
7: Kim bu serseri?
6: Hoş geldiniz efendim! Muhtar! Ayvayı yedik ki, basıldık ki, köşkün sahipleri geldi!
9: Eyvah! Şimdi ekstrasını yedik! Alo! Alo! Konuşsana ulan! Alo!
10: Ne oldu Muhtar, bir tersoya mı düştük
9: alo
10: yoksa?
11: Kız vermenin ne kadar zor olduğunu takdir ediyorum, fakat kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir. Zeynep'i gerçek bir evlat olarak bağrınıza basacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözü size bırakıyorum beyefendi.
12: Konuşmanız bizi çok duygulandırdı. Gözümüzün bebeği, biricik kızımızı önce Allah'ın, sonra sizin sevgi ve şefkatinize emanet ediyorum. Evlatlarımızın mutluluğundan başka bir dileğimiz yok.
4: Çok iyisidirler de.
11: Burada karşılıklı verdiğimiz sözlerle ailelerimiz kopmaz bağlarla birbirlerine bağlanmış bulunuyorlar. Uğurlu hayırlı olsun.
4: Uğurlu hayırlı olsun. Anne kes şu sırtı be. Hayırlı uğurlu olsun.
11: Bu mesut an hepimize kutlu olsun. Bu mutlu olayı kutlamalıyız. Evladım!
13: Baş üstüne efendim!

0: Kıvıtırım, getir!
1: Çabuk ol bakayım!
2: Baş üstüne!
1: Şaşkınlığı ailenizin heyecanına verin lütfen!
2: Çal ulan, çal, ne olur be!
3: Alo? Alo? Alo muhtar amca! Müjde, müjde! Durum değişti! Köşkün sahiplerine Tayfur üç kağıt açtı, üç kağıt! Hemen bizim tarafa geçtiler! Tamam, tamam, hiç merak etmeyin, işler tıkırında!
4: Yaşa be Ömer! İçimize su serptin, helal olsun sana!
3: İşler düzelmiş, her şey tıkırında!
5: Helal be, helal be!
0: Buyurun! Hanımefendi? Teşekkür ederim! Buyurun efendim!
6: Bana bir deney yetmez, bir kere daha getir!
7: Çekilebilirsin evladım!
8: Öylesiniz efendim!
7: Bu mutlu günün şerefine içelim!
6: Şerefine Tayfur'um!
9: Ya bu Alex demem!

0: Hadi. İzin verirseniz nişan ve düğün bize ait olsun. Sakın alınmayın. İçimden öyle geldi. Bir tek oğlum var da.
1: Bizim de bir tek kızımız var. Nişan kız tarafına aittir. Özür dilerim. Bu bizim için bir şeref meselesidir.
0: Haklısınız Tayfur Bey. Sözümü geri alıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle olsun.
2: Tamam, anlaşıldı.
3: Ne olmuş muhtar, okusana.
2: Nişan için söz kesilmiş. Nişan gelecek hafta cumartesi salonlarındaymış.
4: Ya ya ya! Şa şa şa! Muhtar muhtar çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Muhtar muhtar çok yaşa! Hey! Hoppa! Hoppa! Hoppa! Hey!

0: Vagonla para var. Oğlu ve gelininin hayatlarına karşılık kesenin ağzını açacaktır.
1: Ne kadar isteyeceğiz?
0: En az 1 milyon.
1: Vay canına, iyi para be! Nasıl kaldıracağız çocukla kızı?
0: Hepsini ayarladım. Yarın onları gezdireceğim, alışverişe çıkacaklar. Beni takip edeceksiniz. Sotalı bir yerde duracağım, bastırıp işi bitireceksiniz.
1: Tamam! Paraların şerefine içelim abi!
2: Şerefe!
0: Şerefe! Şerefe!
3: Artık sözlü bir kızsın.
4: Senin sözlün!
3: Yakında nişanlım, sonra nikahlım, karım olacaksın. Sonra da yalnız benim, hep benim.
4: Hep senin, yalnız senin!
3: Niye durdun?
0: Motor stop etti Murat Bey.

0: Kımı derseniz ateş ederim.
1: Davranmayın.
2: Nişan ne demek? Neyle olur?
3: Adil bu annenin oğlu başka yerde nişan yapmaz ki.
4: Bunu daha evvel düşünseydiniz ya. Bizim Dünür bütün masrafları üzerine alıyordu.
3: Olur mu abi? Var mı küçük düşme?
4: Hadi hadi.
5: Ömer kardeşimiz doğru söylüyor. Kızımızı şan ve şerefimizle mütenasip bir şekilde nişanlamalıyız.
6: Bizim istediğimiz de bu ama nasıl?
3: Merak etme.
7: Parasız nişan olur mu?
5: Tayfur, dikkat, hazır ol!
8: Tayfur!
5: Cevriye abla!
9: Zeynep için!
4: Zeynep için Tayfur!
9: Hadi!
4: Hadi! Hadi!
9: Hadi! Hadi! Hadi!
5: Ama şorlandasın zaten Tayfur!
4: Gözünü seveyim hadi!
5: Helal olsun sana!
9: Hakkım Ceylan'ı dinler!
5: Helal olsun!
9: Helal olsun! Helal olsun!
10: Alo! Evet, benim, dinliyorum.
11: Ne dediniz? Hayır, olamaz!
12: Oğlun ve gelinin bizim elimizde Adil Bey! Hayatlarına karşılık 1 milyon lirayı hemen hazırla ve talimatımızı bekle! Sakın polise haber verme!
10: Hayır! İnanmıyorum size! Tatsız bir şaka bu!
12: Şaka olmadığını sana oğlun söylesin Adil Bey! Konuş lan! Yoksa kızı biraz okşarız ha!
13: Baba!
14: Benim, merak etmeyin! Zeynep de ben de iyiyiz! Bu serserileri ciddiye alma!
15: Murat!
12: Bize inandın sanırım Adil Bey! Polise haber verirsen, sana oğlunla gelininin cesetlerini postalarız. İkinci telefonumuzu bekle. Parayı nereye getireceğini bildireceğiz.
10: Peki. Şartlarınızı kabul ediyorum. Çocuklara dokunmayın. Yalvarırım onlara zarar vermeyin. Alo! Alo!
16: Sen...

0: Anam Cevriyem, gülme, yerim seni, yerim.
1: Ah, ah! Talihsiz Cevriye! Ben bu hallere nasıl düştüm?
0: Aşkından şikayetçi misin Cevriyem?
1: Ah, ne münasebet Tayfurcuğum!
0: O halde derdin, kederin ne?
1: Çok sıkıntıdayım Tayfurcuğum. 1000 liracık verir misin?
0: Ne? Yani şimdi senin paracıklar suyunu mu çekti yani? Hı?
1: Çoktan! Bu sıcağa kar mı dayanır Tayfurcuğum? Ya.
0: Şimdi ayvayı yedik Cevriye teyze!
2: Parayı hazırladığına çok memnun olduk Adil Bey. Şimdi beni iyi dinle. Saat 5'te evden çıkacaksın. Arabanla Belgrad Ormanı'na gideceksin. Bir tuzak kurulduğunu anlarsak, çocukların başında bekleyen arkadaşlarımız beyinlerine birer kurşun sıkacak. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Saat 5'te parayı tek başıma getireceğim. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Çocukların kılına zarar gelirse, bütün servetimi sizi mahvetmek için harcayacağım.
4: Korkuyorum bey. Nereden geldi başımıza bu dert?
3: Üzülme hanım, çocukları kurtaracağız. Kızın ailesine sakın durumu anlatma, bari onları telaşlandırmayalım.
4: Haklısın.
0: Karıda katik kalmamış. Biz onu söğüşleyelim derken o bizi kazımaya kattı.
5: Durum kötü arkadaşlar. Yeni bir kaynak arayıp bulmalıyız.
6: Arama taramaya vakit mi var Berz abi?
0: Yumurta gelmiş kapıya dayanmış.
7: Önce bize kaç para lazım, onu hesaplayalım.
0: İçki yemek dahil 200.000 koy. Demem mi?
7: Yazdım.
0: Demem.
8: Mahallede bir sürü adam giydireceğiz. Giysilere de 50.000 koy.
5: Takılara da 50.000 koy.
6: İvir zıvıra da 20.000 koy.
9: Topla bakalım.
7: 320.000.
6: Eşkıyalık yapsam bu kadar parayı bir araya getiremeyiz.
5: Peki şimdi ne olacak?
9: Tek kelimeyle felaket.
8: Ele güne rezil olacağız.
5: Şerefimiz 2 paralık olacak.
0: Biz şereften vazgeçtik. Ölenler kızımızı öldü.
7: Mahvı perişan olacak zavallı.
0: Eh ulan!
6: Allah'ım be, Allah'ım be! Bir mucize yarat güzel Allah'ım!
8: Buldum!
10: Alo! Ne buyursun lan efendim? Bendeniz kuyumcu David.
8: Efendim, burası müdüriyeti. Otelimizin kral dairesinde kalmakta olan ülkemizin mümtaz misafirleri Katar Şeyhi Abdülkerami, Ebu Keramet Hazretleri ile muhterem petrol ve maliye nazırları Dumani Hazretlerini bugün alışveriş etmek üzere müessesemize göndereceğiz. Lütfen kendilerine gereken ilgiyi gösterin.
10: Buyursunlar efendim, dükkanın emirlerine amadedir. Öyle öyle.
7: Türk Ceza Kanunu şöyle der. Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçu işleyenler 3 yıldan 9 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Yani yaptığınızın cezası budur.
0: Zeynep için öldükten sonra 1000 yıl yatmaya hazırım.
6: Kızımızın mutluluğu için her şeye katlanırız.
8: İsterlerse idam versinler. Yeter ki Zeynep mutlu olsun.

0: İşin sonuna geldik yavru kuş. Her zaman senin gibi güzel bir sevgilim olsun isterdim.
1: Dokunma kıza! Ona elini sürersen parçalarım seni!
0: Atma oğlum! Eskimez ya sevgilin! Biraz da ben istifade edeyim!

0: Buyursunlar efendi.
1: Selamun aleyküm.
0: Bonjour excellence. Dükkanıma şeref buyurun verdiniz.
2: Ben otelin teşrifat dairesi başkanıyım. Şeyh Hazretlerine layık mücevherleriniz yoksa başka bir dükkana gidelim.
0: Ne demek başkan efendi? Aman aman olur mu öyle şey? İstanbul'un en nadide mücevheratı bendenizdedir. Geçenlerde vefat eden Osmanlı hanedanına mensup saraylı bir hanımın varislerinden satın almıştım. Tam kerimenize layık bir parçadır.

0: Bizim komisyonu unutmuyorum David Efendi.
1: Üzülme be kuzum, seni de yoracağım.
0: 50.000 isterim.
1: Ne? Çıldırmışsın sen. Ben bu alışverişten bunun yarısını kazanmam.
0: Fiyatı ona göre yüksek tutarsın.
1: Ben namlı bir kuyumcuyum. Katakallık yapamam.
0: O zaman ben de müşterileri alır giderim, avucunu yalar.
1: Dur be kuzum, dur. Nereye gidiyorsun? İstediğini vereceğim.
2: El fiyat ne kadar?
3: Sizin büyük hatırınız için 400.000 lira olsun.
2: Vallahi fahiş, 300.000 olsun.
3: Emin olunuz daha aşağı kurtarmaz. Ama sizin için kabul ediyorum.
2: Dumani,
4: efendim.
2: Bu kuyumcuya bankadan bir şek yaz.
4: 500'ünü.
5: Tahmin etmeliydim. Senden uzun zamandır şüpheleniyordum zaten. Kısa kes Adil Bey, şimdi patron benim. Parayı getirdin mi?
6: Getirdim.
5: Çantayı aç, içini göster. Çantayı yere bırak ve geri git.
6: Çocuklar nerede?
5: Emin ellerdeler Adil Bey. Sen sözünde durdun. Biz de çocukları teslim edeceğiz. Ama ölü olarak. Beni affet patron. Şahit bırakamam. Paralar için teşekkür ederim.

Yavrum, aslanım.

0: Fena parça değil. Alındığında pahalıdır, satıldığında ucuza gider. Bu mücevheratta değişmez bir kaydedir. Zatınız da bilirsiniz. Ancak 150 bin lira verebilirim.
1: Biliyorsun ben taraf tutmam. Otel teşrifat başkanıyım. Müşterilerimizin haklarını korumak vazifemdir. Biraz önce kuyumcu David 200 bin verdi.
0: O delidir nedir, piyasayı karmakarışık ediyor.
2: Le hacet para, ve lakin şeamet.
3: Vallah billah şeamet. Yallah şeamet.
1: Şeyh hazretlerinin paraya ihtiyaçları yoktur. Bu mücevheratı kendilerine uğursuzluk getirdiğine inandıkları için satışa çıkardılar.
0: Görüyorsunuz, sizi bir de uğursuzluktan kurtarıyorum. Daha ne istiyorsunuz? Hadi 170 bin olsun, son fiyattır bilesiniz ha!
2: Neticetül fiyat 200 bin.
0: Hiç tenzilatınız yoktur.
4: La tenzilat.
0: 30 bin lira için sizi kıracak değilim. İstediğiniz fiyatı kabul ediyorum. 50 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin.
5: Vurgunu vurdu Monsieur Vartanyan. Hakkımı isterim yoksa işi bozarım ha.
0: Acele etmez o, komisyonunu kes oğlum.
6: Hepinizin orada olmasını isterdim. Serserileri bayıltıncaya kadar dövdü.
7: Helal olsun damadımıza! Hem parası kuvvetli hem de bileği!
1: Ah be! Biz de o şenliğe bir katılsaydık şöyle!
2: Ne hacet Ömer! Damadımız kan dökmeden işi bitirmiş. Ya. Hem de düğün arifesinde.
6: Bir dakika! Ay, pardon, olmuyor. Müziğe kulak verin. Bir, iki, üç!
8: Ölmüyor, dik dur bakayım! Göz göze bakayım, güzel! Sen de dur bakayım, dik dur, göz göze! Göz göze gelelim, dik duralım, hadi bakalım! Aman cimriyim, biz de göz göze gelelim! Müziğe kulak verin, müziğe uygun olarak edim atın!
6: Ay, yapmayın! Ayağım, ayağıma bak!
8: Hayır, dans mı ediyorsun, tepiniyor musun?
6: Mahzun mu yapıyorsun
8: be? Başım ben, başım ben, görmedin mi? Dans edelim, dans!
7: Ah be! Ben böyle fanfarefinden anlamam! Bir kasap havası döktürelim be ablacığım!

0: Dur be! Beni dinleyin çocuklar. Konuşmanıza ve hareketlerinize dikkat edin. Mahalle düğününe değil, sosyetik bir nişan törenine gidiyorsunuz. Görgüsüz olmayın benim!
1: Hop! Davetli hanımlara da sarkmayalım.
0: Doğru.
1: Kepişin!
0: Hadi!
2: Hey, muhtar, kur şu gramofonu be!

0: Allah nazardan saklasın seni yavrum. Bir melek kadar güzelsin.
1: Ay canım.
2: İnşallah darısı benim başıma. Ah Tayfun!
3: Zeynep'in nişanı için elbise alacaklar, toplansın!
4: Acele etmeyin ya!
3: Acele etmeyin! Herkese
4: alın! Kuyruk olalım, kuyruk olalım! Hadi!
5: Durun, parayla değil, sırayla ya! Abla, itme, ben tepimi bitireceksin be!
6: Bu elbise bana olmaz.
7: Bedava paça bulmuşsun, hala konuşuyorsun. Yürü bakayım, gel bakayım sana, hafif söyle. Söyle
5: bakayım sana bir paça, sana da bir fişten.
7: Ver bakalım, ver. Çabuk çabuk ver. Ver
5: sana bir fişi.
7: Al bakalım, bu da senin.
8: 300 bin liralık bir çek göndermiştim. Hesabıma geçti mi?
9: Maalesef efendim. Çek karşılıksızmış. Çek sahibinin hesabında sadece 10 lira 66 kuruş kalmıştır.
8: Eyvah! Yandım! Çıralar gibi yandım!
10: Taksi lazım mı?
9: Evet.
10: Bagaj var mı?
9: Hayır.
11: Buranın servisi çok iyidir.
12: Evet, öyle. Bundan sonra hiç buraya gelmem. Hakikaten çok güzel.
13: Al bakalım abi, dene şansını bir kere ya, denesene. Hadi bakalım. Çekelim abiler, çeker kazanıyor. Hadi bakalım, 3 numara 5 lira. Çeken kazanıyor, çekin abiler. Sen
9: bir
13: de
9: sigara versene kazan. Afam.
13: Tabii, buyur abi.
9: Buyurun efendim. Bir emriniz var mı efendim?
11: Yok.
9: Bir emriniz var mı küçük bey?
14: Hayır.
11: Of, of!
9: Ne düşünüyorsun be Rıza abi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
14: Kim? Ben mi? Şey, şu son günlerde biraz yorgun düştük de.
15: Hayrola Tayfun abi, bir derdin bir kederin mi var?
14: Kimin, benim mi? He. Yok bir şey, yürü bakalım. İşine bak. Oy.
16: Vah evladım vah, sana ne oldu böyle?
15: Kim, ben mi?
16: Sen ya, dut yemiş bülbüle dönmüşsün.
15: Kolay değil, kız evlendiriyoruz.
16: Ben malimi tanırım. Bu mal benim malimdir.
17: Yanılarsın Babi Tepe'ni, ben onu bir Arap şeyhinden satın aldım.
16: İşte o Arabistan şebekesi dolandırmıştır beni.
17: Tarif ettiğinize göre sizi dolandıranlar şoför Rıza, garson Tayfur ve tombalacı Ömer.
10: Çocuklar hadi, şerefinize.

Ah.

0: Nasılsın Zeynep?
1: Rahatsız etmiyoruz ya.
0: Hadi gel dans edelim.
1: Damat bey nişandan vazgeçti galiba.
0: Geçen gün bir yerde okumuştum, bir adam nişanlısını 3 saat nikah masasında bekletmiş. Durun, durun!

0: Hayır, öyle. Halbuki sivok
1: gibi. Nerede kazdılar acaba? Diğer silikon
0: mu? Ne bileyim ben, şabazlı herif. Sen de neden aksilik olacak? Çekil, çekil bakayım. Çekil bakayım. Aaa, üst be! Hadi! Çekil, çekil, çekil!
2: Çekil, çekil! Ne oluyor? Hı?
3: Gelmeyecekler galiba.
2: Çoma ağzını sus. Neden gelmesinler?
3: Ne bileyim.
4: Bir dolandırıcılık ve sahtekarlık hadisesi var, suçlularını arıyoruz. Sanayici Adil Boğan'ın oğlunun nişanı hangi salonda?
5: Ben Adil Boğan'ın oğlu Murat. Niçin arıyorsunuz?
6: Beyefendi, sizin cünürler bizi dolandırdı.
7: Karşılıksız çek verdiler.
5: Olamaz. Benim dünürlerim böyle bir şey yapmaz.
4: Elimizde deliller var Adil Bey. Nişanı yapabilmek için kuyumcuları dolandırmışlar.

0: Buyurun efendim.
1: Geciktiğimiz için hepinizden özür dileriz. Bizleri affedin efendim.

0: Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz.
1: Buyurun efendim, buyurun.
2: Bir dakika. Nişan töreni başlasın artık.

0: tebrik ederim çocuklar. Allah mesul etsin.
1: Tebrik ederiz çocuklar, Allah mesut etsin!
2: Yani bizi teklif etmeyecek misiniz?
0: Ne münasebet!
1: Biz damat beden paraları aldık!
3: Huzurlarınızda iki şerefli ailenin sevgili evlatları... ...Zeynep'le Murad'ın nişanlarını ilan ediyor... ...genç nişanlılara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin!

0: Darısı başımıza. Ah kurban olursan ha.
1: Allah cezanı versin.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ben Şefrafe Tince. Yarışmanın ikinci gününde yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
2: şefim. Teşekkür ederiz.
0: Sizden daha bir enerjik gördüm bugün efendim sizleri.
3: Evet.
1: Eve gittik, dinlendik falan.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Dün nazar.

0: aldı attık
1: şey üzerine. Şöyle bir şey var. Şimdi ben ilk geldiğimde, kapıya girdiğimde bunların hepsi modu düşmüştü. Evet. Orayları çok bozuktu. Ben döneyim güzel onlara güzel yemeğimi yapmayarak onlara güzel bir moral vereyim dedim.
2: Mehmet yeni geldi. Mehmet'e
0: sıfır alarak.
1: Eğitim, evet eğitim vereyim dedim. Ama bugün gerçek Mehmet'i görmek istiyor musunuz arkadaşlar?
3: Gerçek Mehmet yine sıfır alacaksın. Neden olmasın?
1: Yani şefim bir şey daha söyleyeyim. Serap Hanım'ı... Bir şey daha söyle, tamam. Özür diliyorum. Serap Hanım'ı yanında alabilir misin? Yani yer değişikliği yapabilir misin?
4: Benim yemeğim.
2: Mehmet de bizim dışımızda kimse eldiven kullanmıyor. Hijyen sıfır.
3: Bir tane sarımsak verirseniz olur mu bana?
5: Veremem ben, asla.
2: Nereye şefim götürüyor? Hepsini yapmadım ki. Yeteri kadar yaptım.
0: Otur o zaman çay söyleyeyim sana bir de. Her şeyi kabul ederim ama ihaneti asla kabul etmem.
5: Kendine gel ha. Böyle havalara girme ha, 12 puan aldın diye.
3: Şefim ben tamam masana yemeğimin pişmesini bekliyorum.
0: Kesin.
3: Evet.
0: Bu senin.
3: İçim güzel bir şey.
5: Ay.
0: Bu da senin.
5: Aa, rezalet.
0: Yaprakları...
5: Ay, onlar yırtık.
0: Yırtık değil. Hanımefendi bulduğunu çöpe atıyor. Bol bol.
1: Şefim pirinci bulamamış. Şefim patçanın yarısını koymadı.
5: Ay vallahi koydu.
0: Maydanozlar niye çöpe atıldı? Hani sen kıymanın hepsini kullanmıştın?
5: Öğretmenim şöyle.
0: Bu çöp ne olacak bu çöp? Burası benim yemeğim yarışması. Bir dakika içerisinde 4 tane yaprak sarması. Etli yaprak sarmalar hazırlandı. Şimdi tadım zamanı. Hazır mıyız?
5: Hazırım.
3: Ya sırf yaprak geldi ağzıma.
2: Ne yaprağı pişmiş, ne pirinci pişmiş.
5: Mayhoş buldum.
1: Sarımsağı azdır bunu.
2: İnanılmaz kötü bir yemek olmuş.
5: Tatlı tatlıyı ya. Güzel güzel puanlar verirmiş.
1: Gerçekten bu yemeği beğenmedim.
5: Ay ne kadar kötümüş burası be.
3: Hiçbir şeyine tadı alamadım.
1: Lezzetsiz yemek senindir, onu biliyoruz.
2: Puanlamaya bakar mısın?
5: Aa, hiç güzel bir yemek yapmamışsın.
2: En güzel yemek yaptığını mı iddia ediyorsun?
5: Tabii, sana kırmızı çok yakıştı. Anıl'a bak ya. Ya Anıl.
2: Sedap.
5: Sıfır, sıfır, sıfır.
4: Benim yemeğim.
0: Muhteşem bir lezzetli yemek yapacaklar bugün.
2: Wow.
0: Yapmış olduğum tarifin birebir aynısını istiyorum. İçine yorum kat veya bir şey yapmayın. Vermiş olduğum süre zarfında bu yemeği yapıyorsunuz. Sonrasında tadım aşamasına geçiyoruz. Dünkü gibi evet. Gözlerimiz tamamen kapalı bir şekilde yapmış olduğunuz yemeği bulup 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü de yine aynı şekilde vermiş olduğum süre zarfında yemeği yaptık. Gözleri kapattık ve 10 bin liranın sahibini buluyoruz. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Bakalım peçeteleri bir kaldıralım.
5: Alaaddin'in sinirine olsun.
3: Vay
2: eyvah.
5: Canım benim be.
2: Korktuğum şeye başıma dost var. Geldi ya.
0: Evet Serap Hanım.
1: Korkma benim gülüme.
3: Eyvahlar olsun. Ben hemen söylüyorum.
1: Yaprak sarması mı?
0: Buyurun.
5: Tahmin etmek
0: geldi
5: istiyorum.
0: Geldi zaten.
5: Tamam. Zeytinyağlı asma yaprağına tokat yaprağı asma yapacağız.
0: Yok, hani böyle değil. Bir şeyler. Anıl ne olabilir?
2: Valla şefim çok karışık ve korktuğum şey de başıma geldi aslında. Yapraktan ben çok korkuyordum. Burada ne yapabiliriz? Bence vişneli bir iç pilav olacak.
0: Evet.
2: Yani bunu yaprağa saracağız sanırım. Yani yaprak sarması olmayacak burada belli bir şey. Böyle yani iç pilavlı bir şey yapacağız sanırım.
0: Anladım. Gülizar. Yanlış. Bak Gülizar kesin bilecek.
3: Yok şefim yani. Şöyle patlıcan ve yaprakta tamamım ama bu vişnede çok kararsız kaldım. Acaba şey mi böyle hani patlıcanlı bir şey yaprak sarma mı?
0: Yaklaştın. Mehmet Bey şırdanlı mı dedin acaba?
1: Şırdanlı patlıcan da yapabilirdik ama
0: şırdan
1: şöyle...
0: yok ama orada.
1: Tamam biliyorum yok. Bir yaprak sarması yanında bir et yemeği yapabiliriz. Köfte gibi bir şey yapabiliriz.
0: Efendim bugün vişneli yaprak sarma yapıyoruz. Tamam. Etli vişneli yaprak sarma yapıyoruz. Yaprak sarmanın alt kısmına güzel böyle muhteşem patlıcanlı. Bir kokulu patlıcanlı güzel bir yoğurt sos hazırlayacağız. Hayırlı. Bakalım nasıl hazırlamışım izleyelim.
4: Benim yemeğim.
0: Vişneli etli yaprak sarma... Yoğurtlu patlıcan. Yaprak sarması için malzemeler. 250 gram yaprak, 200 gram orta yağlı dana kıyma, yarım çay bardağı pirinç, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 5 dal maydanoz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 su bardağı vişne, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber. Sosu için 1 tatlı kaşığı domates salçası,

salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber. Yoğurtlu patlıcan için malzemeler. 1 adet patlıcan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı ceviz, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı.

0: karabiber ekleyerek harcımı güzelce yoğuruyorum. Şimdi sarma işlemine geçiyorum. Sarmış olduğum yaprakları pişirirken kullanmak için ayırdığım parçaları dahil tenceremin tabanına yavaş bir şekilde yerleştiriyorum. Vişnelerimin yarısını tencereme ekliyorum. Son olarak ayırmış olduğum yaprakları vişnelerin üzerine sererek sarmalarımı yerleştirmeye başlıyorum. Kalan vişnelerimi dizmiş olduğum sarmaların üzerine ekliyorum. Sarmaların üzerine yaprakla kaplayarak ocağıma alıyorum. Sosum için domates salçası, biber salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve sıcak su ekleyerek sarmalarımın üzerine döküyorum. Sarmalarım tencerede pişerken ben de bu arada patlıcan garnitürüm için patlıcanımı delerek közlüyorum. Cevizlerimi incelterek havanda eziyorum. Karıştırma kabuğunun içerisine ezilmiş sarımsak, yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ekleyerek karıştırıyorum. Ezmiş olduğum cevizleri de karışıma ekleyerek güzelce çırpıyorum. Közlenmiş patlıcanı su yardımıyla soyuyorum. İnce doğradığım patlıcanımı yoğurt karışımına ekliyorum. Harcım olan yoğurtlu sosun içerisine güzelce karıştırıp birbirine lezzetlerinin geçmesini sağlayacağım. Şimdi sunum zamanı. Yoğurtlu patlıcandan tabağımın ortasına koyacağım. Üzerlerine yaprak sarmasını ilave edeceğim. Ve tencerenin altında kalan yaprak sarmasının sosunu üzerine gezdirerek servise hazırlayacağım. Şimdiden afiyet olsun, ellerinize sağlık.
1: Benim yemeğim.
0: Evet, hanımlar bugün...
2: Hanımlar hep şanslı.
0: Şanslı.
2: Evet.
0: Bilmem, şanslı mısınız hocam?
3: Ben her zaman şanslıyım.
0: Yapabilirsiniz değil mi?
3: Tabii ki.
0: Süre 45 dakika, kolay gelsin.
4: Sağ olun.
3: Sarmayı sararız aslında, onda evet. Sıkıntı yok gibi ama...
4: Ben saramayacağım ama, belli bir şey.
0: Ben senin yerinde olsam, gerçi Gülizar da bilmiyor. Nasıl olacak, niye korktun?
4: Şefim saramam çünkü dün annemle gerçekten bunu yaptık ve aklıma geldi ki anne sarma çıkarsa ne yapacağım? Vallahi yapacaksın oğlum dedi ama yapamayacağım belli bir şey yapamam.
0: İzlemedin mi sen
4: bunu? İzledim de şefim işte sizin gibi yapamayacağız ki.
0: Niye? Mehmet abi yapıyorsa sen de yaparsın ya.
4: Biz, bence Mehmet'le anlaşırız. Mehmet benimki de sarar diye düşünüyorum.
3: Anıl sarmayı görünce korktum yapamam ayaklarına giriyor. Ben yemem Anıl. Bırak bu stratejileri.
4: Serap gibi benim aklım öyle hinliğe çalışmaz. Korktuysam korktum derim.
0: Dün annenle mi yaptın bunu evde?
4: Vallahi billahi yaptık.
0: Nereden biliyorsun bunu çıkacağını?
4: Vallahi içime doğmuş ve çok... Ya korktuğu insanın başına geliyor demek
0: tamam,
4: ki...
0: Tamam ben sana yardımcı olacağım.
4: Vallahi teşekkür ederim.
0: Sana da yardımcı olmamı ister misin Gülizar? İki tane toprak ortaklaşa yaparsınız artık.
5: Şefim bir şey rica edebilir miyim?
0: Tabii buyurun.
5: Sadece şey... Şu şeyde kararsız kaldım.
0: Neyde
5: ya.
0: Kararsız kaldın?
5: Kıymanın içerisine koyduğumuz şeylerde maydanoz, kıyma, pirinç, salça, biber.
0: Daha küçük doğru. Evet.
5: Bir daha şöyle bir üstüne.
0: Sen evde sarma yapmadın mı?
5: Yaptım.
0: Onu yapıyorsun işte.
5: Evet ama bu bir değişik geldi.
0: Değişik gelmedi ya.
3: Yöre yöre gezerken şey Tokat yöresine uğramadın mı?
5: Tokat'a uğrama fırsatım oldu ama çok küçüktüm o zaman ya.
0: Ya Tokat'la Sivas birbirine yakın yerler değil mi?
5: Çok yakın.
4: Bir buçuk
0: tamam,
4: saat.
0: Bu da Tokat yaprağı.
5: Tamam.
0: Sivas'la siz yaprak sarma sarmadınız mı?
5: Yo sardık. Bir de bir şöyle bir
0: sen
5: şey var.
0: Sen evde hiç yemek yapmadın
5: ben
0: mı?
5: Ben kalem gibi sararım.
0: Tamam kalem gibi sar. Sar da.
3: Hangi kalem?
5: Dolma kalem. Yemekten biraz korktum ama her türlü yaparım. Hiç sıkıntı değil.
3: Yemek yarışmasına gelmişler. Hepsi sarma yapmaktan korkuyor ya. Ne işiniz var sizin burada? Anlamadım.
4: Mehmet de bizim dışımızda kimse eldiven kullanmıyor. Hijyen sıfır.
3: Vallahi ben elimin lezzetini katacağım içine.
0: Allah.
3: Herkes parmaklarını yiyecek.
4: Birinci gün Serap.
3: Şefim bana bugün yüz verecek. Beşi bırakacak, yüz verecek.
0: Gülizar'a yardımcı ol biraz. Sarma sarmayı bilmiyormuş.
5: Hayır ben çok güzel sarma sararım.
3: Size. Ben bu saatten sonra kimseye yardımcı olmam.
0: Vallahi.
3: Gülizar'a baktıkça çok mutlu oluyorum çünkü yapamayacak.
5: Kendi yapamadıkları için ne hissediyor acaba?
0: Bu soğanlar ne olacak efendim? Bir dakika, bir saniye bırakır mısın?
3: Tamam, onu alacağım, alacağım.
0: Bir dakika, bırakır mısın?
3: Yok, ben daha işim bitmemiş.
0: Bu kabukları ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Ama bak, kabuk iyidir. Bu kabuklarında vitamin.
0: Hayır. Vitamin kabuk. Sarmanın içinden bu kabuk...

0: falan çıkmaz değil mi?
1: Ben bir kitapta okumuştum.
0: O kitabı boş ver. Efendim?
1: Soğan kabuğu.
0: Ha, bir dakika alayım o zaman soğan kabuklarını.
1: Yok attım ama.
0: Şimdi siz... Size yedirecektim de yer misiniz soğan kabuğu?
1: Sizin elinizden zehir olsa yerim. Serap Hanım'ın sürekli çenesi çalışıyor. Yani zaten o konuşmaktan doğru düzgün malzemeleri bile kullanamıyor. Ama konuşsun konuşsun. Onun konuşması bizim işimize yarıyor.
0: Sen dün bilerek mi yapmadın, bahane mi uyduruyorsun gerçekten?
2: Vallahi ben bilerek yapmadım. Ben
0: onu sen daha şef adamsın, yapardım. Niye yapmadın?
2: Vallahi yapmadım. Bir korku vermeyeyim dedim, yazık günah çocuklara.
0: Mehmet sizce dün blöf mü yaptı yoksa gerçekten bilmeyerek?
3: Şefim tamamen taktik yaptı, tamamen taktik yaptı, çıtayı yükseltmedi. Bugün gerçek yüzünü gösterecek o.
1: Mehmet'e inanmıyorum. Dün bilerek yapmadığını söylüyor ama bir şey bildiği yok ki yani. O yüzden hiç inandırıcı gelmiyor bilerek yapmadığı.
2: Ben Gülizar'a bir şey ispatlamak zorunda değilim. Gülizar ancak böyle kendi kendine yemekle öyle oyun oynar, tencerenin içinde kaybolur ve hiçbir şeyden anlamıyor.
0: Birinci diyorum boşaltsak.
2: Hani boşatayım ki.
0: Şu eldiveni de diyorum bir söksek, yeni eldiven. Aç göster şu eldiveni göster.
2: Elim yırtılmış.
0: Oğlum yırtılmış bu eldiven.
2: Savaşıyoruz, yani. Savaşıyoruz şefim.
1: Burada bir sıkıntı var. Benim soğan doğurdu. İçinden cücüğü çıktı. Nasıl olacak?
0: Soğanları böyle büyük büyük doğramayı
2: düşünmüş. Berapçığım dur ben sana gel bıçak kullanmasını öğreteyim. Ay canım benim. Bir tarafını kesmiyorsun.
0: Gel öğretsene o kadar çok Gülizar. Biliyorsun.
1: Efendim. Ya,
2: elini diyorsun? Kesme.
1: Bir şey söyleyeceğim. Soğan doğramayı benden çok iyi daha bildiğinizi düşünüyorum.
2: He?
1: Şunu keşke şöyle bir minnoş minnoş şey yapsın.
0: Gel göster be.
1: İçinseniz ya. Göstereyim. Hadi göstersene.
2: Soğanı hepsini doğramışsın. Ne yapacağım? Nasıl yapacağım?
1: İncerteceksin soğanları mı? Minnoş bir söyleyeyim mi?
2: Bıçakla bir daha üstüne
0: aa,
2: geç.
0: Aa.
2: Rendeye vursaydın bak doğrayamıyorsan rendeye vuracaktın.
3: Ama anladın rendeye mı? Vurunca acısı çıkmayacak mı? Acı olmayacak mı
2: hiç,
3: soğan?
2: Ya bırak o işleri.
1: Sen var ya dünden çok etkilenmişsin.
2: Ben dünden etkilendim. Gerçekten. Şimdi sizden de
1: yani,
2: etkileneceğim.
1: Yani sen var ya şey olmuşsun yani yedirememişsin. Sindir be. Sindir Mehmet sindir. Sıfırıncı oldun sindir ya. Aa.
2: Kız.
0: Puanınız gelsin.
1: Sıfır veriyorum.
3: Sıfır.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
2: Buna da sıfır veriyorum.
0: Mehmetciğim sana puanım. Maalesef kocaman bir beş vermek isterdim.
2: Yok hiç önemli değil. Sıfır. Ben söyleyeyim ben hak ettim.
0: Neydi?
2: Sıfır.
0: Sıfır. Teşekkür. Çok
1: teşekkür. Senin modumu sindir, sindir.
2: Ha? Ocağımı yaktın dün.
1: Sindir. Sindir. Mehmet. Sindi. Benle yarışamıyorum. Böyle bir strateji uyguluyor, sessizlik. Böyle bir onun planları var ama bana sökmez.
2: Serap, ben senden sinmiyorum. Sadece sana gülüyorum ve acıyorum.
1: Kıyma koyuyor muyduk ya? Şey, salça koyuyor muyduk?
0: Vallahi sen beni şaşırttın bugün ya.
1: Evet ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hani şey muhabbeti vardır ya en çok yaptığın yemeği böyle yapmakta biraz problem yaşarsın ya. Bence şu an ben onu yaşıyorum.
0: En çok yaptığın yemeği unuttun mu buraya gelince?
1: Evet. Hep öyle olur zaten. Ama gerçekten öyle oldu. Ya biz daha geçen annemle sardık evde sarma. Hatta ben böyle paylaştım böyle parmak kadar sardım diye.
0: E tamam. Parmak gibi sar. Bak bu baharatları kullan. Tamam.
1: Tamam.
0: Ah. Yoğur bunu güzelce sarp bu kadar basit. Dünün lideri. Lider Bey, bugün bu sarma olacak mı sence?
4: Bakalım.
0: Suyu ne için kaynatıyorsun çok merak ediyorum.
3: Ay, kafa gitti bir dakika özür
0: dilerim. Sen, ben sana bir şey söyleyeyim mi?
3: Efendim.
0: Ben galiba... Böyle giderse bu yemek çıkmaz ha. Senin liderlik, ya sen Serap liderlik anladım. Gider mi?
1: Gider tabii, herhalde gidecek. O bir kere olur şekerim. Anıla bak Anıla, Cinderella. Nasıl açıldı bugün? Liderlik havalarında. Demek ki bunun açılması için lider olması gerekiyormuş. Ben onun havasını söndürürüm ama siz merak etmeyin.
3: Serap diyorsa bu biraz doğru olabilir çünkü sinsiyimdir, korksunlar benden.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Helal olsun. Adam sarma yapmayı bilmiyor hepinizden önce
2: vallahi,
0: başladı.
2: Vallahi yani küçükken bir kere yapmıştım o kadar.
0: Neden eldivenle yoğurmuyorsunuz onu?
1: Şefim, canım şefim ben tırnaklarımı...
0: Ya o beni ilgilendirmez arkadaş.
1: İkincisini söyleyeyim. Elimin lezzeti geçsin diye.
0: Bir şey söyleyeceğim.
3: Ya öyle tamam, bir şey olmaz. Artık, ben istemiyorum geç. O yemeği şey tatmak ya.
4: Tatmasak keşke. Öyle bir fırsatımız olsa tadacağız ama inşallah zehirlenip hastanelik olmayız.
0: Bu yaprak sarmalar oluyor mu sence? Bakar mısın bir?
1: Ay. Öküz toynağı gibi. O nedir kız?
2: Toynağı şefim seninki ne kadar büyük. İşine bak, herkese bir parçadır. Seninki büyük olduğu için aslında daha küçük olur.
0: Daha ay, küçük yap. Benimki o yemin kadar büyük değil. Şey
2: yemin ederim kamera
0: Mehmet, hayır, hayır hayır hayır.
1: Mehmet yaprak ağlıyor be.
0: Ben bir tane göstereyim mi sana?
2: Bir tane göster.
0: Bak.
1: Aa, ben böyle bir şey görmedim.
0: Bir kere bunu açmamışım bir keresinde, tamam mı? Ha. Bak bunları açsan, ilk önce yap, bunları bir suya koy. Siz de bakın da sonra bilmeyenler. Bunu aldın mı arkadaş? Buradan bir parça aldın mı?
2: Evet.
0: Bu maydanozun sapları da olmaz bunun içerisinde.
2: Olmaz tabii.
0: Anladın? Bunu aldın, ortasına koydun. Şöyle bir kat sardın. Tamam. Sonra katladın kulaklarını. Al. Bunu böyle katladıktan sonra al abi. Etli yaprak sarma. Zeytinyağlı olsaydı daha ince olurdu. Tamam. Haydi.
1: Sarmanın hali ne abi ya? Çöp adam gibi sarma çatardı.
2: Benim sarmam hepsinki de daha güzel, daha lezzetli. Bütün içeriklere koydum ve en iyi sarma da benimkidir.
0: Efendim bu soğanlar ne olacak bu soğanlar? Bu soğanlar hali ne?
1: Hocam.
0: Bu soğanları patlıcana mı karıştıracaksınız?
1: Benim yemeğim.
0: Ne?
1: Benim yemeğim.
0: Tamam, senin
3: yani karışmayın diyor şefim. Benim yemeğim karışmayın diyor.
0: Basarım dünkü gibi sıfırı.
1: Beni hepsi kıskanıyor. İstedikleri kadar kıskansınlar umurumda bile değil. Şampiyon belli, ikinci kim?
4: Serap bu yarışmada kıskanabileceğim son kişi. Mehmet Bey'i kıskanırım, Serap'ı asla kıskanmam.
0: İlk önce yemek isterim, sonra patlıcan. Yemek pişerken sonra patlıcanı yapın. Daha yemek yok ortada, patlıcan közlüyorsunuz. İşin en basit tarafından niye başlıyorsunuz
1: ya? Abi niye sönüyor?
0: Bak sen beni dinlemiyorsun Gülizar. Sen de herhalde Serap ablaya ayak uyduruyorsun.

0: Şefim, bu arada size bir şey itiraf edebilir miyim?
1: Bu ne bu?
0: Yaprak sarması.
2: Doktor, bu ne?
1: Olmuş, seninki de olmuş.
0: Bir vallahi şey söyleyeceğim, bunun güzelliği...
2: Tamam güzel. Şefim, ben... Tamam.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, onun için söylüyorum bu ne bu ne diye. Eli bir kaldır, eli bir kaldır. Kaldır şöyle, göster. Bu közlenmiş patlıcanların kabuklarını ne yapacağız acaba? Bak, parmaklara bak.
3: Firuzer dün bana dağınık çalışıyorsun dedi. Bugün bir baktım, her taraf her yerde. Hah. İnşallah şef ondan bugün puan kırar.
0: Serap'ın dağınıklığımla ilgili yorum yapabilecek son kişi olduğunu düşünüyorum. Biraz önce patlıcan...
1: Ya burada hem bunu yapıyorsun hem onu orada yapıyorsun ya.
0: Şefim yetişsin diye.
2: Şefim kaç parça var?
0: Bir şey söyleyeceğim,
1: bir dakika,
0: çok
1: dur,
0: önemli.
1: Dur. Bırak. İçinde diyorum ki elinde kabuklar var. İçine de kabuk gidiyor. Sen hala dedikodu peşindesin ya.
0: Tamam, dedikodu değil. Çok önemli bir olay. Bir şey ispiyonlayabilir miyim?
1: Söyle.
0: Dün... Ne oldu biliyor musunuz?
1: Ne oldu?
0: Benim yemeğimin üstünün siz hani yanmadığını söylediniz ya. Anıl ne yapmış biliyor musunuz? Ocağın kapağını aç kapa.
2: Aa,
0: bana suikast düzenledi. Evet.
1: Böyle bir şey mi yaptın?
0: Çok ayıp.
2: Böyle bir şey yapabilir miyim ya?

0: Niye böyle bir şey yapıyorsun?
1: Çok ayıp ya. Ya etik değil ama bu. Hiç hoş değil.
2: Etik değil mi?
1: Elinin yüzünden bir puanım kırıldı benim belki de.
2: Ama burası yarışmada her şey mübah dedi.
0: Hayır.
3: Olmaz.
1: Hiç hoş değil.
0: Her şeyi kabul ederim ama ihaneti asla kabul etmem. Burası bir yemek yarışması değil, suikast yapamazsın.
2: Valla ben ederim.
0: Sen ne dersin?
2: Ayşen'e yapayım şefim.
0: Bunu söyledin, iyi oldu bana.
1: Ya, evet. Özür
0: dilerim. Tamam. Yok. Peki ben de senin yemeğine sürekli sıfır vereyim o zaman. Öyle beğendiğim şey. Yemeğe de sıfır. Etik mi senin?
2: Aynı şey değil ki.

0: Aynı şey.
1: Anıl'ın dün fırını açması hiç adil değildi. Anıl'ın ne kadar sinsi olduğunu dün yaptığı hareketten anladım.
2: Anıl bence vicdan azabı çekti. Ben onu gözlerinden gördüm.

0: Bana bununla gel işte. Ay. Bana bununla gel, bununla. Ay, anladın? Göster bakayım şu rakiplerini, al şunu, öğret onlara da.
1: Gülizar'cığım, bak canım, dolma böyle sarılır.
2: Canım bak, ben sana dolmayı göstereyim tatlım.
1: Seninki ne olmuş biliyor musun?
2: Bak, dolma.
1: Ne o, mumbar
2: dolma.
1: Mumbar olmuş.
2: Yok, dolma bu.
3: Ama şefim de öyle yaptı.
1: Şırdan olmuş, şırdan.
2: Kimse benim kadar güzel sarma saramadı. Ben bir kere zaten tek elle sarma sardım.
1: Öyle bir salma yaptım ki enfes olacak. Bana var ya bugün şefim 5 puan verecek.
2: Ben şöyle bir şey var. Şefimle derse onu yaparım. Ya. Sizin için gelmedim ki ben buraya. Şefim için geldim.
1: Ay şefin için ölüyorsun ya.
2: Yok ölmüyorum da yani sonuçta.
1: Tamam seviyor seni. En çok seni seviyor
2: benim
1: şef.
2: Benim ustam o yani şu anda.
1: Seni,
2: sen değilsin.
1: Şef en çok seni seviyor.
2: Teşekkür
1: tamam.
2: ederim.
1: Tamam canım. En çok sensin Gülizar. Sensin. Yöre yöre gezen Gülizar bugün bize.
4: Şef hiçbir zaman bütün yarışmacıları.
2: Dolma yaprak sarma nasıl yapılır göstereceğim.
1: Evet.
0: Nereye götürüyorsun? Nereye
3: şefim hepsini yapmadım ki ben. Yeteri kadar yaptım.
0: Otur o zaman çay söyleyeyim sana bir de. Alemin uyanığı sensin galiba. Sessiz durup uyanık olduğunu düşünüyorsun, yanılıyorsun.
1: Ya estağfurullah işte. Sen var ya.
0: Oğlum!
1: Anı!
0: Sana bir şey söylüyorum, bir şey.
3: Ama şefim yeteri kadar
0: yaptı. Bırak şefi falan ya. Millet burada sarıyorsa sen de saracaksın. Liderim diye havaya girme. Herkes aynı malzemeyi saracak.
3: Az sarın, beni de yormayın.
0: Beni ilgilendirmez. Ben ne malzeme verdiysem saracaksınız.
1: Bak.
0: Ben 10 sana... tane sarmış oraya liderim diye havaya girmişsin.
3: 5 tane.
4: Sarmış. Anıl, ben sana demedim, eğitilmen gerekiyor. Biraz gel anında ders gör.
2: Anıl, bence bu yarışmanın şu anda çerezi gibi bir şey.
3: Ne? Çerez mi? Gülizar mı bunu söylüyor? Kendisine baksın ilk önce. Zaten ben şu an zirvedeyim.

0: Bana bak.
1: He bak.
0: Kendine gel ha. Böyle havalara girme ha, 12 puan aldın diye.
2: Ben havaya falan girmedim. Kendileri kompleksli olduğu için böyle düşünüyorlar. Düşünsünler. Bugün Mehmet çok sessiz.
3: Ben biraz sonra sana yardıma geleceğim. Onun için sessiz kalıyorum.
2: Valla ben şu an yaptım. İkinci parti dönüyorum.
0: Allah aşkına Mehmet'ten ne olur ya.
3: Arkadaşlar bugün meydanı size bıraktım. Bol bol şov yapın ve siz konuşun. Bugünün yarını da var.
4: Bu pişecek. Bunlar çiğ mi kalacak?
2: Bunları ayıracağız yandan.
4: Ne zaman?
2: Yeni açtım altını.
4: Oğlum zaten. Koysene tamam. Hadi tamam. Koy. Burada pişirmeye başlamışım, bir taraftan da orada sarıyorsun hala. Hızlı! Temizle burayı. Salçalı sos nerede?
2: Kimin salçalı sosu?
4: Benim salçalı sosum. Bunun salçalı suyu nerede?
2: Pişinde pişir.
0: Dolma bir sanat.
4: Hayır.
0: Bir sanat.
4: Sor bakayım bir sor Serap abla nasıl pişiriyormuş. Bak yan taraftaki. Yok, geç kalmadın hadi hızlı.
0: Verme.
4: Hızlı. Bu diyorum patlıcanı diyorum hani alsak hani çiğ kalmış bu.
0: Çiğ mi kalmış? Evet, yandı bak, az önce o.
4: Bak bak çiğ çiğ. Buraları diyorum temizlesem, silsem, bunu bir tabağa koysam.
0: Şimdi şey yaptım ya, yemeği
4: ne
0: yaptım ya. Yemeğim hazır.
4: Anıl burası da vallahi ağır. Çöplük
2: yok,
4: buradan
2: yok,
4: daha
2: değil,
4: temiz.
2: Değil değil. Belediye çöplüğünden daha temiz olacak kesin. Bir dakika şunu halledeyim hemen temizleyeceğim.
4: Neyi halledeceksin?
2: Şu sosu kurtarayım.
4: Bunun sosu nerede, suyu nerede?
0: Ya benim önce
4: buradan al buraya takviye yap hızlı.
2: Işte,
4: hızlı hadi. Mehmet Bey.
3: Evet temizliyorum.
4: Buralar ne olacak?
3: Temizliğe geçtim. Temizlik moduna giriyorum.
4: Vişneler ne olacak? Nerede vişne?
3: Ha şey unuttum.
4: Nane, nane. Ben naneyi böyle yapmadım. Naneyi
0: unuttum onun için.
4: İçine koyacaktın.
0: Şefim. Sizden bir şey rica edeyim. Ya,
4: benden artık bir şey rica etmeyin.
2: Gerçekten yeter. İlkokulda mizah.
4: Ben yemek istiyorum.
0: Ya.
4: Yemek.
0: Bir şey
4: söyleyebilir miyim?
0: Bir şey söyleme.
4: Söyle.
0: Olmaz ya. Bir şey söyleyebilir miyim?
4: Yok.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
4: Yok. Sarımsak rica edemezsin. Etik olmaz. Arkadaşlarından alabilirsin ama. Bak orada bir tane sarımsak
2: bir
4: duruyor.
2: Tane
0: versene
2: bir tane ama ben kullanmadım ki.
4: Bak orada sarımsak duruyor bir tane.
0: Bir tane sarımsak verseniz olur mu bana?
5: Veremem ben asla.
0: Sarımsak var mı?
3: Sarımsak bir tane var o da ben
5: tamam,
3: kullanacağım.
5: Tamam verin ben.
0: Minnacık ucundan.
3: Ama bir tane var.
0: Tamam bak biraz ondan biraz.
5: Vallahi
0: ondan.
5: Veremem.
3: Olmaz ama yasak.
5: Bana çok lazım.
0: Ya şefim ya.
5: Gülüzar gelmiş benden sarımsak istiyor. Ben bu yarışmada kimseye ne malzeme veririm ne de yardım ederim. Herkes işine baksın.
0: Serap Hanım o kadar çok böbürleniyor ki, o kadar çok büyük konuşuyor ki bugün bana yardım etmeyerek bir sonraki günlerin teminatını imzalamış oldu. Allah büyüktür. Düşene bir tekme de o attı. Bakalım yarın o düştüğünde o tekme nasıl geri dönecek ona.
2: Tamam ben yarısını veririm sana gel.
0: Vereceksin mi?
2: Evet.
0: Çünkü senin bana borcun var zaten.
2: Hiç de bile. Yarısını
0: bana
2: vereceğim dedim.
0: Tamam yarısını alacağım. Senin bana bir puan borcun var. Anıl bana sarımsağı vererek bence dünün vicdan azabını ortadan kaldırmaya çalıştı. Ödeştiğimizi düşündü ama bence çok büyük bir yanlış yaptı bana. İntikamım acı olacak.
2: İstediği kadar da intikamını alabilir. Ben buradayım hatta yanı başındayım.
4: Aa!
5: Ay çok özür diliyorum yanlış oldu.
4: Yanlış mı oldu?
5: Özür dilerim ya.
4: Ama bunları çöpe atmaman lazımdı.
5: Ay çok özür dilerim ya.
4: Bu yaprakları...
5: Ama onlar yırtık.
4: Yırtık değil. Bu yırtık falan değil efendim.
5: Alabilir miyim?
4: Bunu tencerenin içine dizecektik değil mi? Üstünü kapatacaktık. Hanımefendi bulduğunu çöpe atıyor. Bol bol. Aferin sana.
5: Ben aslında onu yırtık olduğunu düşündüm.
4: Yani ya benim, anla, hikaye anlatma, başka
5: Mehmet
4: bir şey anlat.
5: Mehmet benim kafamı karıştırdı. Çünkü beni kıskanıyor.
4: Evde de sen böyle pasaklı mısın?
5: Pasaklı değilim ben şimdi bak iki dakika
0: dur. Patlıcanı.
5: İki dakika dur.
4: Tencereye yemek girmedi daha, bu tencere kaynamadı.
5: Ha, dur, ha,
4: patlıcana
5: dur.
4: Geçmişsin hadi. Ben senin evinde böyle pasaklı yemek yaptığını artık düşünmeye başladım. Bu ne ya? Sarımsağı ne yapmayı düşünüyorsun?
5: Öğretmenim yapacağım hepsini.
4: Bu soğanlar ne olacak?
5: Onu da yapacağım.
4: Gülizar.
0: Efendim.
4: Soğanlar ne yapmayı düşünüyor?
0: Soğanları eve götürecekmiş.
3: Şefim pirinci kullanmamış.
0: Şefim.
5: Kullandım ya her gün.
3: Kullanmamış. Bu ne bu?
5: Yemin ediyorum
3: sen
5: koydum.
3: Burada bir yarışmaya gelmişsin.
5: Sana yemin ediyorum.
3: Kandıramazsın.
5: Yemin ediyorum
3: çatırmadan koydum. Çatırmadan da çöpe atıyorsun.
4: 5 yemek kaşığı pirince, 1 yemek kaşığı pirinç. Tamam sen böyle yap.
2: Şefim yoksa taktik mi uyguluyor şu an?
4: Şöyle yap.
5: Ben neden taktik uygulayayım?
2: Az pirinç koyarak yemeğini bulacaksın çünkü.
5: Taktik yaptım düşünüyorlar çünkü kıskanıyorlar ya. Kıskanıyorlar.
0: Şefim ne fark ettim biliyor musunuz?
4: Ne fark ettin?
0: Herkesin çenesi işliyor. Kimsenin elinin işlediği yok. Mehmet Usta'dan birazcık şu an
5: şefim gözüne girecek diye öldü.
4: Benim gözüme hiçbiriniz girmezsiniz merak etmeyin. Kullandığınız bütün malzemeyi tamına veriyorum. Herkes eşit. Maydanozlar niye çöpe atıldı?
5: Yol çöptük. Ben burada bir sos hazırlıyorum.
4: Hangi sos? Ha, maydanozları dünkü gibi bulmak için yine büyük doğramışsın.
5: Hayır, benim vallahi elim öyle. Kur'an çarptı.
4: Benim elim öyle. Ben evde böyle yapıyorum. Şu pisliğe bakar mısın ya? Bak ben senin yerinde olsam şurayı bir toparlarım, temizlerim.
5: Şefim. Şefim tamam. Şefim. Tamam şefim.
4: Tamam.
0: Serap Hanım'ın arkasından buyur. Bir tane de toplayıcı lazım.
4: Bu soğanları ne yapmayı düşünüyorsun?
5: Şimdi bak fazla soğan bak. Şekeri yükseltir.
4: Bana hikaye anlatma bu. Bunları böyle...
5: Ay hocam ne olursun ama neden?
4: Aa ben ne diyorsam onu yap. Bol ekşili haydi bir temizlik yapalım. Kapağını kapatalım. Evet Mehmet Bey.
3: Allah dur cevizi.
4: Ne oldu altını mı açmadın?
5: O kadar göz var ki üzerimde ben vallahi bile ben böyle bir şey görmedim be. Ya benim maydanoz doğramam öyle. Gerçi ben öyle çok kıyamıyorum ince. Yani bunu da yanlış anlaşılıyor ama adalet yerini vuracak ya. Ben buna inanıyorum.

0: Son 15.
1: Eyvah.
0: Bu ne?
1: Şefim patlıcanla
0: cevizi tamam, ben... Tamam güzel. Hızlanalım. Tamam o. Yoğurtla karıştır naneyle. Bitti. Tamam. Şu kaseleri bir kaldıralım. Önümüzü bir temizleyelim.

0: Şefim patçanın yarısını koymadım.
1: Ay vallahi koydum.
0: Nereye koydun?
1: Vallahi koydum be. Aa!
0: Patçanın yok içine.
1: Vallahi koydum şefim. Mehmet ilkokul çocuğu gibi sürekli öğretmenim, öğretmenim deyip şikayet ediyor. Yani kendini bilim adamı falan mı sanıyor ya?
2: Bunu bir dakika dur bir karıştırma be. Kabukları ben mi yiyeceğim?
1: Aman köz tadı gelir. Ben özellikle yaptım onu.
3: Ya böyle bir şey olabilir mi?
2: Ya arkadaşım? Var ya senin her şeye bir cevabın var ya.
3: Kabuk niye olsun ya?
1: Anıl ben burada şefle Selam. Konuşuyorum.
2: Şu kabukları da koy bari içinde tam olsun. Mehmet bugün hiç şov görmüyorum senden
0: bugün
2: ya.
0: Bugün ben şovu şimdi yapacağım.
2: Kırmadan evet Temizlik. Başla uç. Uçağı.
0: Temizlik.
2: Yes. Koş.
0: Temizlik. Bunu da tezgahını sileyim.
1: Benim lütfen kendi tezgahımı karışma
0: komşuyuz, ya. Komşuyuz, bir şey olmaz.
1: Yok yok yapmasın
0: komşuyuz,
1: ya.
0: Komşuyuz.
1: Yapma kardeşim ya. Yapma sonra lafını edersin. Bırak ya. Ben senin benim elim varsa kafanı kaçı bu dünyada. Vallahi billahi bir gözden bir göze fayda yok.
0: Sen bunu benim tarafımda o tarafa atar mısın?
4: Niye yaşam mücadelesini veriyorsun?
0: Burası tamam da benim ocağıma niye yapıştırıyorsun?
1: Allah!
0: Sen işine bak.
4: Şefim ben tamamım aslında yemeğimin pişmesini bekliyorum.
2: Kesin.
4: Evet. Yani malzemeler bitti zaten istesem de şu an. Bittim yani. Olduğu kadar olmadığı evet, kadar.
3: Arkadaşlar kahve söyleyelim.
4: Yemeğim
1: ben
4: bitti.
1: Bittim şimdi sıra sende. Bu şarkı benden sana gelsin.
4: Ya açma.
2: Hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Sen
4: niye açıyorsun yemeğimi? Dün fırınımın kapağını açtılar. Bugün yemeğimin tenceresinin kapağını açtılar. Onlar aslında birincinin kim olduğunu çok iyi biliyorlar. O yüzden sürekli bana sabotaj düzenliyorlar. Ama asla yılmayacağım, asla pes etmeyeceğim. Yarışmanın birincisi benim.
2: Gel. Bu senin.
4: İçim güzelmiş yalnız.
1: Ay.
2: Bu da senin.
1: O kadar ağır. Rezalet.
2: Bunları ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Eve götürecek.
4: Şefim yani şimdi...
2: Bir dakika, bir dakika. Sorduğuma soruya cevap alayım. Bunlar ne olacak?
4: Şefim onları...
2: Size dedim ki sarmanın üstünü arta kalan yapraklarla kapatın dedim.
4: Kapattım ben.
2: Altına döşeyin dedim. E bunlar
4: döşedim.
2: Ne oldu?
4: Ben altına döşedim, serdim, evet. Yaprakları koydum, bir kat daha serdim, tamam. Bir kat daha koydum.
2: Peki bunlar niye sarılmadı? Bunları evet. Şimdi işiniz yoksa sarın bakayım ha. İşiniz yok sar. Al canım. Sen de bunu sar.
3: Şefim hiç hoş gelmiyorsunuz. Bugün
2: hoş mu gelmiyorum?
3: Hiç hoş gelmiyorum.
2: Az sonra ben sana puanlama da hoş geleceğim merak etme.
4: Aslında sadece zamandan kazanmak istedim ama şefin gözünden kaçmadı. Cezamızı da çektik.
0: Hadi onları açın. Hadi hadi hadi hadi. Bu ne biçim etini metini hepsini önceden hazırlayacaksın.
4: Yaptım ya işte.
0: Nasıl yaptın yani?
4: Sen elinle...
0: Eksik yapmışsın
4: sen
0: eksik.
4: Sen tezgah koymadan sarabilir misin?
0: Evet tezgah koymadan
4: sarabilir
0: hayır
4: misin?
0: Saracaksın.
4: Sana meydan okuyorum.
0: Evet tezgah koymadan da sararım.
4: Bak böyle sarabilir misin? Bak böyle.
2: Bir şey söyleyeceğim ben. Bir dakika bir dakika dur dur bir dakika dur. Bir dakika dur bir dakika.
0: Sarayım sen gör.
2: Bir dakika. Bir tane taht. Sen git tahtanı getir bana.
0: Tamam şey.
2: Tahtanı getir. İkinize aynı anda yaprak sarması sardıracağım.
4: Kimse benden daha iyi yaprak saramaz. Bence hepsi benden korksunlar.
2: Bir dakika içerisinde. Dinliyor musunuz? Bekle evet. Gülizar.
0: Yaprak alacağım almamışım.
2: Bir dakika içerisinde 4 tane yaprak sarması süre başlandı.
0: Dur dur ya, almamışım.
2: Ben anlamam başlattım
0: yaprak
2: ben.
0: Yaprak almadım.
2: 4 tane yaprak sarması bekliyorum. Bakalım kim kime meydan okuyor.
1: Yavrum iki tane var orada. Hadi canım.
0: Orada
1: sen bunu
0: var.
1: Yaparsın. Hadi. Orada. Var var oğlum baksana yapışmış.
0: Yok kızım yok hadi işte ya.
1: Gülizar'a bak Gülizar'a. Havalara bak Gülizar'ın. Annem elde sarardı. Ne oldu Gülizar?
4: Sardım işte.
1: Bakayım.
4: Üçüncüyü sarıyorum farkındaysan.
0: Gülizar'cığım bak buraya kadar da geldim.
1: Tamam. Sen nerede bir dakika?

0: Ana sağlık, hoş geldin.
1: Son 10, 9, 8, 7, 6, 5.
0: Memoli.
1: Oğlum Memoli. Bu ne lan?
2: Yapmışım. En son ama orada geldik. Bak bak şefim, yaprağa bakar mısın?
0: Şeye benziyor, çöp adam gibi bakayım Allah
2: aşkına. Yaprağa ya, bakar mısın ama?
1: Gülizara meydan okuyordun Allah ha, aşkına.
2: Dört tane yaptım, dört tane.
1: Tamam oğlum, bu ne bu?
0: Oğlum bu ne?
2: Yaprak.
0: Bu ne? Bu ne oğlum?
1: Bu Mehmet Bey'in yapmış olduğu yaprak sarma.
2: Bak bir de buna bak şefim.
1: Bir dakika dur.
2: Şöyle bakar mısın?
1: Gülizar alkışlıyoruz.
0: Vallahi alkışlıyoruz. Anneciğim, ellerinden öpüyorum.
1: Bakalım.
0: Ta-ta-ta-tam.
2: Birlikte görüşürüz.
3: Mehmet Bey bugün o kadar güzel dersini aldı ki yaprak yarışmasında. Bence bundan sonra benimle asla yarışmayacak.
2: Yarışmanın kuralı nedir biliyor musun? Yaprağı önemli olan dört tane çıkardımsa en iyisini ben yapmışımdır.
0: Ben Anıl'la yarışabilir miyim?
1: Yarışıp ne yapacaksın? Geç yardım et.
0: Ya,
1: attın tabii çöpe bütün yaprakları. Kıymaları at çöpe.
0: Benim kıymam bitti.
1: Nerede bitti ya?
0: Ben bol etli yaptım. Ama ben onu çöpe oldu artık.
1: Bir dakika, bir dakika. Hani sen kıymanın hepsini kullanmıştın?
4: Aa, bir dakika.
0: Öğretmenim, şöyle.
1: Bir saniye ya, bir dakika. Bana savunma yapma arkadaşım.
4: Gülizar, olaya bak.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
4: Güzel laf ediyorum.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Çöp ne olacak bu çöp?
0: Tamam, bir şey söyleyeceğim. Bana... Sayalım abi. Her... En çok kim dolma sarmış?
1: Bir dakika, dur. Herkese hikaye anlat da bana anlatma o hikayeleri. Tamam mı? Tadım da tabii ki değerlendireceğiz.
0: Bir şeye bakabilir
1: miyim? İsraf!
0: Şefim, bir şeye bakabilir miyim?
1: Neye bakacağım? Bak.
0: Pirinç koymadın mı? Sen koydum aşkım. Az koydum. Yani. Çok güzel yaptın. Tebrik ediyorum. Az pirinç, az soğan. Çok mantıklı. Serap Hanım, tezgahında ne varsa çöpe attı. Yani her şeyi çöpe attı. İsraf, israf, israf. Başka hiçbir şey değil.

0: Son bir dakika. Bir hata var. Üç kişi de acayip büyük bir hata. Bir kişi hariç.
1: O da ben.
0: Hepsi hatalı. Tabaklarınız yanlış değil mi acaba? Siyah tabak.
2: Hayır.
1: Aldım oraya
2: bir dakika.
0: Siyah tabakta sunmuştuk. Seninki doğru. Ha. Bizim tabaklar yanlış.
2: Çünkü son 30 saniye. Dendi ki havanın üstündeki havan olan şey tabak sunum tabağı dendi. Ben çok iyi dinlerim şefimi. Canım
0: bitti
2: şef.
0: Bitti
2: mi? Bitti.
0: Tabak doğru mu?
2: Doğru tabii ki.
3: Şefim sanki beyaz
0: efendim,
3: tabaktı.
0: Efendim ben yoğurtlu altlık istedim ama o altlık meze gibi oldu. Çok koymadınız mı acaba yoğurtları?
2: Yok.
0: Meze yapmayın. Meze yaptınız şu an. Sarmanın önüne geçmesin. Son 10.
1: Ya ne onun ya?
0: 9.
3: Son 10 derken yemeği
0: 8. Evet. 7. 6. 5. Sosunu unutma. 4. 3. 2. 1. 0. Kaldır elleri.

0: Efendim yemekler yapıldı. Etli yaprak sarmaları sardılar. Etli, pirinçsiz, pirinçli, soslu, yanmış. Bakalım tadımdan olacak. Başlasın tadım. Benim yemeğim. Etli yaprak sarmalar hazırlandı. Şimdi tadım zamanı. Hazır mıyız?
1: Hazırım. Ya sırf yaprak geldi ağzıma.
2: Ne yaprağı pişmiş, ne pirinci pişmiş.
1: Mayhoş buldum.
3: Sarımsağı azdır bunu.
2: İnanılmaz kötü bir yemek olmuş.
1: Tatlı tatlı ya, güzel güzel puanlar verirmiş.
3: Gerçekten bu yemeği beğenmedim.
1: Ay ne kadar kötümüş burası be. Hiçbir şeyine tadı alamadım.
3: Lezzetsiz yemek senindir, onu biliyoruz.
2: Puanlamaya bakar mısın?
1: Aa, hiç güzel bir yemek yapmamışsın.
2: En güzel yemek yaptığını mı iddia ediyorsun?
1: Tabii, sana kırmızı çok yakıştı. Aa, Anıl'a bak ya. Ya Anıl.
2: Sedap.
1: Sıfır, sıfır, sıfır. Benim
0: yemeğim. Etli yaprak sarmalar hazırlandı. Şimdi tadım zamanı. Nasılsınız?
4: Çok heyecanlıyım ben.
0: O zaman heyecanlıysan heyecanını almak için lütfen masaya alalım seni.
2: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Görüşürüz.
1: Hadi canım. Hadi.
2: Hadi İyi başarılar.
1: Allah'ım sen yardım et. Tatlı tatlı ya. Güzel
0: takalım
1: güzel puanlar verilmiş.
4: Ay şefim bugün daha heyecanlıyım.
0: Sen her gün heyecanlısın. Heyecanlı olmak güzel bir şey.